Bilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 203'e yükseldi. Yakalanan 47 yabancı uyruklu şüpheliden 11'inin İsrail vatandaşı olduğu tespit edildi. Sermaye piyasasındaki şüpheli para hareketlerine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan iş adamı Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirket değerinin 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya yükselmesini anormal buldu. Hissedeki 60 katlık artışa ilişkinse bir tacir olarak bu durum yine de hoşuma gittiği itirafında bulundu. Soruşturmayla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Maribin güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da Husilerin saldırı ihtimali nedeniyle 8 noktada ilan edilen kırmızı alarm sona erdirildi. Hemen ardından başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo Mavililerin 3 golü Muhammed Salah'tan gelirken diğer golünü ise Saviolo kaydetti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Lezli Ugoçukwu kırmızı kart gördü. Trabzonspor bu galibiyette puanını 10'a çıkartırken Sarı Kırmızılar 13 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün 4 maçla tamamlanacak program şöyle. Saat 17'de 2 karşılaşma var. Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlarken Erzurumspor Futbol Kulübü ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Saat 20'de ise Beşiktaş Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşılaşırken Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 14, İstanbul ve Diyarbakır 18, İzmir ve Gaziantep 19, Antalya 22, Trabzon 20, Bolu 12, Erzurum 7, Van ve Malatya 13 derece. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Ruhsat Töreni 6. Bölüm. Yazan Thomas Tryon, radyoya uygulayan Nuran Devrez, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Oğuzalp, Fortune Macide Tanır, Maggie Nurşen Girgin Koç, Robert Bozkurt Kuruç, Sophie Ümit Sergen, Petinger Melek Tartan, İrel Nurşen Girgin Koç.

Büyük kenti terk ederek uzak bir köye yerleşen Ned Conston, karısı Beth ve kızı Kate ile burada mutludur. Aşırı derecede tutucu ve fanatik olan köy halkı hala binlerce yıllık törelerini sürdürmekte, modern dünyanın getirdiği uygarlığı kabul etmemektedirler. Köy dışında okumaya gitmek isteyene engel olurlar. Ormana girilmesini istemezler. Geleneklere aykırı davrananı bağışlamazlar. Yine de Ned bunların cahil ama iyi niyetli kimseler olduğuna inanır. Karısı Beth de yeni hayatlarına şaşırtıcı biçimde uyar. Köyün bir töresi de 7 yılda bir bereket simgesi olarak bir hasat lordunun seçilmesidir. O sırada Lord Justin Hook'tur. Yakında 7 yıllık dönem sona erecek ve yenisi seçilecektir. Justin şimdiki karısı Sophie ile evlenmeden önce Grace adlı köyün en güzel kızıyla sevişmiş, fakat Grace onu hasat lordu seçilmesine karşı çıkınca anlaşmazlık doğmuş ve sevgililer ayrılmışlardır. Ned bunun üzerine Grace'in intihar ettiğini ve köy halkınca lanetlenerek mezarlık dışına gömüldüğünü öğrenir. Ayrıca mezarlıktaki taşları inceleyerek ve kilise çancısından aldığı bilgilerle çok sağlıklı olmalarına rağmen köy erkeklerinin bazılarının genç yaşta çeşitli kazalarla öldüklerini öğrenir. Özellikle hasat lordu seçilenler hep kaza ile ölmektedir. Ned bu köyün yeryüzündeki bütün köylerden farklı bir özelliği olduğu duygusuna kapılır. Jack adlı seyyar satıcının da ormanda bir iskelet bulması, Ned'in bütün garip olayları rastlantıya bağlamasını önler.

0: Merhaba Sophie. Justin yok mu?
1: Allah, en uzaktaki tarlada çalışıyor. Vaktin varsa içeri gir. Nasılsa akşam yemeği için gelecek.
0: Sağ ol ama o kadar kalamam. Yemeğe Maggie ve Robert'a davetliyim. Anladığım kadar siz kadınlar da ikide bir yaptığınız gibi yine Irene Tatum'un evine o meşhur yorganı işlemeye gidecekmişsiniz. Ben de yalnız kalmasın diye Robert'la oturacağım. Belki Justin de gelmek ister diye düşündüm.
1: Ben söylerim, belki gelir.
0: Sophie, sen de benim gibi yabancı olduğun için bu soruyu sormak cesaretini buluyorum. Cornwall Kump hakkında ne düşünüyorsun?
1: Oh, çok şirin, sakin bir köy. Halkı da.
0: Reklamı kes Sophie, bazı şeyleri görmezlikten gelemezsin.
1: Anlamıyorum, neyi kastediyorsun?
0: Sophie beni bağışla. Belki burnumu sokmamam gerekir ama şu zavallı Grace Ayer dine reva görülen hakareti doğru buluyor musun?
1: Hayır, ben bunun hep karşısındaydım. Ama elimden bir şey gelmezdi. Burada intihar en büyük günah olarak kabul ediliyor.
0: Sen onu tanıdın mı?
1: Kendisini hiç görmedim. Tabii Justin'in eski sevgilisi olduğunu köyün kadınları hemen bana yetiştirdiler. Bundan sonra Grace benimle bağlantı kurmak istedi.
0: Neden acaba?
1: Birçok mektup yazdı. Bana çok önemli şeyler söyleyeceğini, mutlaka görüşmemiz gerektiğini yazıyor, ısrar ediyordu.
0: Sen de bu mektupları Justin'e ve köy halkına anlattın öyle mi?
1: Hayır Ned, anlatmadım. Hem onunla gizlice buluşmaya ve anlatacaklarını dinlemeye de kararlıydım. Bu kadar ısrar ettiğine göre çok önemli olmalıydı. Ama postanede çalışan Tamar Penrose herkesin işine burnunu sokar. Bu mektuplardan Bayan Fortune'a söz etmiş. Belki de açıp okudular. Zaten hemen sonra da zavallı kız intihar etti.
0: Tamam. İnsanlar hem bu kadar iyi hem de bu kadar acımasız olabiliyorlar demek.
1: Burası Cornwall Kump dostum.

0: Bak Ned, sana Bayan Pettinger'i tanıştırayım. Senin yanında çalışan Bertie'nin annesi. Bayan Pettinger, siz Ned'i tanırsınız tabii.
1: Evet, oğlum sizi o kadar çok övdü ki Bay Constan.
2: Çok yetenekli ve iyi bir oğlunuz var Bayan Pettinger. Hassas, ailesini gerçekten düşünen biri. O kadar ki okumaya devam etmeyi çok istediği halde sırf sizi kırmamak için tereddüt ediyor. Oysa siz onun hevesini, yeteneklerini baltalamak istemezsiniz.
1: Burada ortaokuldan sonra okumuş tek kişi yoktur Bay Constan. Oğlumun diğerlerinden daha iddialı olması da gereksiz.
2: Ama bu çok yanlış Bayan Pettinger.

0: Bırakın çocuk hayatına istediği gibi bir yön versin.
1: Biz büyüklerimizden ne görmüşsek onu uygularız Bay Constant. Babalarımız ve onların dedeleri de aynı şeyi yaparlardı.
2: Umarım Wörth'ü bize köy halkına rezil etmez. Doğrusu utanç veren bir şey olur bu. Bu çocuk neden böyle oldu anlamıyorum. Neden bizden başka türlü düşünüyor? Ve üstelik bizlerden daha iyi düşündüğünü sanacak kadar da kendini beğeniyor.
0: Ama Bayan Pettinger, konuyu o kadar başka bir biçimde ele alıyorsunuz ki bu çocuk okumak istiyor. Bu bir suç mu?
3: Yo yo, durun durun, önce şunu söyleyeyim ki Wörth'e söz yok. Pırlanta gibi bir çocuktur o. Biraz heyecanlı olsa belki de yaşından. Neşeli, yardımsever, saygılı bir çocuk o.
0: Sanırım beni anlayan bir siz varsınız Bayan Fortune. Hayatta ilerlemek isteyen birinin yolunu kesmek doğru mu?
2: Net, rica ederim, herkesin düşüncesine karşı çıkıp durma.
0: Ama Beth, bu çok mantıksız bir şey. Hatta büyük bir haksızlık.
2: Neden? Haksızlık onun ailesini, köyünü bırakıp gitmek istemesi değil mi?
0: Tanrım Beth, bunu ciddi mi söylüyorsun? O köyü terk etmek istemiyor. Okuyup Cornwall Kumba daha yararlı olmak istiyor. İleride geleceği yer yine burası.
3: Her neyse, yeter artık. İren nereye gidiyoruz?
1: Hadi çıkalım artık.
2: Hoşça kal Ned. Maggie'le birkaç saat sonra döneriz.
4: Bu akşam Robert'ı yalnız bırakmadığın için teşekkürler Ned. Robert, sevgilim, göz damlanı unutma, olmaz mı?
5: Tabii tabii.
4: Hoşça kalın.
3: Hadi.

0: Manzara seni ürpertti değil mi?
1: Şey, ben gözlerinin kapalı olduğunu sanıyordum, oysa...
0: Oysa genç dostum, gözlerim ameliyatla tamamen alınmıştır benim. Hiç de hoş olmayan bir deyişle yuvarlarına varana dek oyulmuştur. Geriye kalan çukurların mikrop kapmaması, nemli tutulması için günde iki kez Bayan Fortune'un hazırladığı bu ilaçtan damlatılır. Üstüne de pamuk koyar ve kenarları kapalı kara gözlüklerimi takarım. Yoksa bu iğrenç manzarayla Maggie'yi irkiltmek istemem.
1: Bir hastalık mıydı Robert, yoksa kaza mıydı?
0: Kaza diyebiliriz Ned. Tam 14 yıl oluyor.
1: Allah'tan Maggie gibi düşünceli bir eşim var Robert.
0: Evet, ilgisini bir an bile esirgemez. Bana ait şeyleri hiçbir gün ihmal etmemiştir. Sonra işte bana istediğim kitapları da okuyor. O zevkten mahrum kalmıyorum. Bahçemde çiçek kokuları arasında oturuyor, kuşları dinleyebiliyor.
1: Şu sırada hangi kitabı okuyor, dinliyorsun?
0: Rüzgar gibi geçtiği. Zavallı Maggie işten güçten ne yapar ne eder vakit bulur, koca koca kitapları teybe okur.
1: Köy halkı uygarlığa karşı ama teypten, telefondan falan yararlanıyorlar bakıyorum.
0: Ah Ned.
1: Ne oldu?
0: Yıldızlar. En çok onları özlüyorum. Biliyor musun? Geceleri lacivert gökyüzüne avuç avuç serpilen ışıl ışıl yıldızlar. Onları yeniden bir kez görebilmek için dünyanın bütün kitaplarını feda edebilirim diye.

0: Kate'in sağlığı çok iyi görünüyor be.
1: Evet Bayan Fortune, bence bunu size borçluyuz.
0: Hadi canım, Cornwell Comb'un havası yaramıştır.
1: Ama sizin onunla o sakin konuşmalarınız, bir yandan ensesini ovarak yaptığınız telkinler yok mu? Onu bayağı rahata kavuşturdu. Eskiden krizi tuttuğunda hemen ilaçları dayardık. Şimdi ise sizi çağırıyoruz. Onunla neler konuştuğunuzu, kulağına neler fısıldadığınızı bilmiyorum. Bir süre sonra bakıyorum, Kate mucizevi bir şekilde rahatlamış.
0: Bu kızın hastalığı sinirsel be. Ben sadece telkinlerimle onu rahatlatıyorum. Ensesindeki kaslara da hafifçe masaj yapmak tabii gevşemesini sağlıyor.
1: Ah, sizi o kadar çok seviyor ki hangi dergide bir yemek tarifi görse hemen sizin için kesiyor.
0: Evet, bunu ben ondan istemiştim. Çocuğun aklını hastalığından almak gerek. Baksana, Ned de sen de gençsiniz. Neden yalnız bir tek çocukla yetiniyorsunuz?
1: Pek o kadar da genç sayılmayız Bayan Ford.
0: Gençsiniz, gençsiniz. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Küçük bir kardeşe sahip olmak Kate için o kadar iyi olur ki.
1: Doğrusu hiç böyle bir niyetimiz yok Bayan Ford.
0: Ama neden? Düşünsene. Bir kır atmosferinde taze bir hayat. Küçük bir bebek. Belki de bir oğlan. Burada kim bilir ne sağlıklı yetişirdi. Kocanla hayatınız yeniden canlanır, ışıklanırdı. Eviniz onun kahkahalarıyla dolardı. Ne güzel olurdu be. Ne
1: evet.
0: Güzel.
1: Evet, belki de.
0: Bir bebek kadar güzel başka ne olabilir? Onun verdiği mutluluğu başka ne verebilir?
1: Kate doğduğunda gerçekten çok mutlu olmuştuk. Çocuk arabası ya da giysileri için mağazalara dolaşmak o kadar hoşuma gitmişti ki.
0: Anneliği, o heyecanı yeniden tatmak istemiyor musun? Henüz bu kadar gençken böyle bir mutluluktan vazgeçmek niye?
1: Bilmiyorum. Ama şimdi siz söyleyince evet, evet, bir oğlum olması çok hoşuma giderdi. Biz Ned'le yıllardır böyle bir şey düşünmedik. Önce aramızda bir problem oldu. Birbirimizi çok sevmemize rağmen ben 9 yıl önce bir bunalım geçirdim. Ned'i terk etmek istedim. Oh, kötü günlerdi Bayan Fortune. Bambaşka bir insan olup çıkmıştım adeta. Neyse, sonra her şey düzeldi. Ama bu kez de Kate'in hastalığı başladı. İkinci bir çocuğu düşünmemize, istememize fırsat olmadı.
0: Ama şimdi var.

0: şartlar o kadar uygun ki.
1: Şey, yıllar sonra yeniden olur mu dersiniz? Bunca yıl olmadı da.
0: İsteyince her şey olur. Yeter ki yürekten isteyin.
1: Evet. Evet, yeni bir can. Yeni bir hayat. Bir oğul. Oh, Bayan Forçin. Düşüncesi bile insanı gerçekten heyecanla dolduruyor.
0: Olacak Bet. Olacak. Göreceksin. Olacak. O vakit kocanla şimdi olduğundan çok daha mutlu olacaksın.
1: Bunca yıldır nasıl oldu da hiç düşünmedik. Öyle ya, yeniden ana baba olmak. Bu mümkünken insan bundan nasıl vazgeçer?
0: Ben size bir karışım hazırlarım. Tadı da güzeldir. Keyif de verir. Akşamları birer kadeh için. Kısa zamanda yanaklarınıza renk gelir. İştahınız açılır, canlılığınız artar.
1: Bir iksir desenize.
0: Doğada her şey var. Toprak ana neler vermemiş ki? Her derdin ilacı orada.
1: Doğru. Doğru Bayan Forçin. Biliyor musunuz? Ben daha önce hiç kimseye böylesine inanmamıştım. Kimse beni sizin kadar etkilememişti.
0: Oh, Bet. Benim istediğim sadece başkalarına yararlı olabilmek. Birkaç hastayı tedavi edebiliyorum. Sevdiğim bir ailenin mutluluğunu arttırabiliyorsam ne mutlu bana.
1: Sizi tanımak hayatımın en büyük mutluluklarından biri oldu Bayan Forçin.

0: Nasıl sevgilim, şu meşhur yorganın işlemesini bitiremediniz mi daha?
1: Oh, hiç de sandığın kadar kolay değil bu Ned. Ama az kaldı. Sophie'de nakışların bir an önce bitip armağanın kendisine teslim edilmesi için sabırsızlanıyor. Tabii çok güzel bir ana olacak bu onun için.
0: Doğrusu ya, ben bütün bunları biraz saçma buluyorum. Tüm hayatlarını bir bitkiyle ilgili törenler, şölenler düzenlemekle geçiriyorlar.
1: Onların hayatı bu Ned. Biz anlamayabiliriz. Ama sanırım artık anlamaya çalışmanın zamanı geldi. Görsen Ned, Bayan Fortune ne güzel korkuluklar yapmış. Köyün erkekleri yarından başlayarak bunları tarlalara dikecekler.
0: Anlaşılan Bayan Fortune günü 24 saatten fazla uzatmanın sırrını bulmuş.
1: Bak, aklıma çok iyi bir fikir geldi. New York'ta el işi şeyler çok az ve değerlidir. Mesela küçücük parçalardan dikilen örtüler, küyüşi hasır örgüler, sepetler, oyalar. Diyorum ki, Cornwall Kumb'un kadınların el işlerini kentte satabilirsek dünyanın parası girer köye.
0: Bunu onlara söyledin mi?
1: Evet, akılları yattı. Pazarlama işinde ben üstlendim. Eski okul arkadaşım Alice'in New York'ta böyle şeylerin satılabileceği bir mağazası var. Her ay köyde yapılan eşyayı oraya götürüp satılmasını sağlarım. Böylece Cornwall'a yararlı olabilirim Ned.
0: Gerçekten iyi düşünmüşsün.
1: Hele şu Mısır'ın hikayesini anlatan yorgan bir harika oldu. En azından $1000 eder.
0: Benim akıllı karım. Kate uyuyalı çok oldu. Biz de yatalım artık ha?
1: Evet. Ama Bayan Fortune'ın hazırladığı özel karışımdan içmeden yatmak yok.
0: Şu kadıncağız her hafta koca bir kavanoz doldurup getiriyor. Acaba içinde neler var dersin? İstersen bir tahmin yürüteyim. Yılan gözü ezmesi, tavşan iliği, kaplumbağa kanı.
1: Ne olur sus. Hem bence alay etmen hiç doğru değil.
0: Bet. Yoksa bu sihirli iksiri ciddiye mi alıyoruz?
1: Tabii. Bayan Fortune'ın başaramadığı bir şey gördün mü sen hiç?
0: İyi ama bu bambaşka bir konu Beth. Doğrusu şu içtiğimiz nesnenin her neyse genel sağlığımıza yararlı olduğunu kabul ediyorum. Yanakların pembeleşti, gözlerin daha bir başka parladı. Cildin sanki içinden ışıklandırılmış gibi. Sonra kilo aldın, daha bir taze, daha bir canlı oldun. Bana kalırsa bu bir çeşit vitamin özü.
1: Yeniden bir bebeğimiz olacak Ned. Biliyorum, eminim. Ned, bunu düşündükçe öyle mutlu oluyorum ki.
0: Bak sevgilim, sırf Bayan Fortune seni umutlandırdı diye.
1: Ned, lütfen. Lütfen. Bu konuda çok hassasım. Ben Bayan Fortune'a inanıyorum. O bizim bir bebeğe ihtiyacımız olduğunu o müthiş gücüyle sezdi. Bize yardım ediyor. Yakında sana çok mutlu bir haber vereceğim. Sen bunu anlayamazsın. Kanımda, ilimde hissediyorum ben bunu. Biliyorum, inanıyorum, duyuyorum. Olacak Ned, olacak.

Bezmi meyde sakıya devreylesin mülgül gibi. Bülbül etsin sad hezaran namesin gül gül gibi. Bertaraf kıl ruhlerinden turray-i müşkinini. Gülistan'da olmaya rağbet sünbül gül gibi. Amani'nin dizelerine Seyyid Mehmet Nuh'un Şehnaz makamındaki Murabba bestesiydi. Koro'dan dinledik. Eserin başında Kemani Ali Ağa'nın Şehnaz Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Şehnaz ve Rast makamında eserlerle birlikteyiz bu gece. Güfte ve bestesi Yahya Nazım Efendi'ye ait Şehnaz makamında bir ağır semai var sırada. Yine korodan dinliyoruz. Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne Didem. Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem. Gamzen ciğerim deldi, deldi ciğerim gamzen. Bilmem nice olur halim, halim nice olur bilmem.

Kara İsmail Ağa'nın Şehnaz makamındaki Yürük Semai var sırada. Mustafa Erses'in yorumundan dinliyoruz. Demi visal o şuha itabı neylersin? Nükûd-ı eşki nisaret hesabı neylersin? Felekte bir gün ise görmek ey gönül kastın, o mah-ı pareyi gör afitabı neylersin?

Şimdi de Rifat Bey'in Şeytaz makamındaki şarkısını Metin Everest'ten dinliyoruz. Zülfüne baktıkça ey şuhi cihan, eylerim bahtı siyahımdan figan, nale müferyattır karım hemen, eylerim bahtı siyahımdan figan.

Güftesi Nigar Hanım'a, bestesi Tamburi Cemil Bey'e ait Şehnaz eseri Sabite Turgül Erman'dan dinleyelim şimdi de. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok, efsus ki gamdan beni azat edecek yok. Tesiri muhabbetle yıkılmış müteellim, virane dili bir daha abad edecek yok.

Aşkı Sezgin'den dinliyoruz. Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var. Binlerce elem çizgisidir bilse bakanlar. Onlar bana sırdaştır, onu anlayan anlar. Bir çizgi ve bir gözyaşıdır şimdi kalanlar.

Sıradaki Şehnaz eseri yine Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bir bestesi. Ey verdi Rana şuhi melek veş, hüsnü cemalin gayetle dilkeş, mümkün değildir bulmak sana eş, yaktı derunum manendi ateş.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Rast makamında eserlerle devam ediyoruz. Kemal Demir'in Rast makamındaki keman taksiminin ardından Koray Safkan'ı Hasbi'nin bir şiirine Şakir Ağa'nın Rast bestesinde dinleyeceğiz. Eserin günümüz Türkçesindeki karşılığı aşağı yukarı şu şekilde. Anka kuşunun yuvası gibi başımdaki saçlar karma karışıktır. Burada Mu'yi Jülide ile çekilen belalar, dertler, düşülen tuzaklar kastediliyor. Ben öyle bir tuzağa düşmüşüm ki bu tuzaktan kurtulmak imkanı yoktur. Mu'yi Jülidem oluptur serde Anka lanesi, düşmüşem bir dağ mekim, yoktur halasın çaresi.

Sıradaki rast şarkımız Lemi Atlı'nın bir bestesi. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Bu zevkü sefa sahnı çemenzare de kalmaz. Güller dökülür, bülbül ölür, hare de kalmaz.

Gülbenkian'ın Rast şarkısını Recep Birgit'ten dinliyoruz şimdi. Ağlasam her lahza hakkım yok mudur? Göklere çıksa figanım çok mudur?

Güftesi ve bestesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait rast eseri Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Baharın gülleri açtı, ah yine mahzundur bu gönlüm. Etrafa neşeler saçtı, beyhude geçti bu ömrüm.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmağ'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Rast şarkıyı Tülin Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın sen. Kıskan beni, göğsünde uyut, yan ateşimden.

Güftesi Burhan Bey'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait rast şarkıyı Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün? Hülyalarımın menbaı bir taze çiçeksin. Bekletme yazık, sen de solar, sen de çürürsün.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkının güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Şevki Bey'e ait. Yine rast makamında bir eser. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Nedendir bu dil izarın figanı, hayal eyler gönül geçmiş zamanı. Esere bağlı olarak Gevheri Osmanoğlu'nun rast makamındaki saz semaini dinleyerek programımızın sonuna ulaşacağız. Hoşçakalın.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle Bir Ömür başlıyor. ...1948'de doğmuştu Latin dünyasının en iyi yorumcularından biri olan Meksikalı Jose Jose. 2019'da Florida'da vefat ettiğinde 71 yaşındaydı. Yumuşacık, romantik tarzda söylediği şarkılardan biridir Mañana Si, yani sahip olmak. Gelin dinleyelim.

Meksikalı Jose Jose söylüyordu. Bir sevgiliye sahip olmayı anlatıyordu şarkısında. Mañana Si. Comte d'Habitude. Claude François'ın şarkısı Fransa'da çok tutularak tüm Avrupa'yı sardığında daha Amerika kıtasında ünlenmemişti. Ancak Polanka'nın yazdığı sözlerle My Way adı altında Frank Sinatra tarafından söylenince bütün dünyada çok sevildi. Şimdi parçayı Claire Chevalier'den dinliyoruz. Comte d'Habitude. Alıştığım gibi.

Garganta con Arena. Bu güzel Arjantin tangosunu Soledad Pastorutti'nin yanık sesinden dinledik. Bu kez de Amerikalı 1946 doğumlu Dodie Stevens, kendi doğduğu yıllarda Nat King Cole tarafından söylenmiş ve o devrin gençlerinin aşk şarkısı olmuş bir melodiyi bizlere yorumluyor. Too Young.

Amerikalı şarkıcı Dodie Stevens bir devrin gençlerini el ele tutuşturan güzel bir şarkıyı bizlere söyledi. Too Young. Richard ve Karen isimli iki kardeş 1966'da Carpenters grubunu kurduklarında kimse onların bu derecede üne kavuşacaklarına inanmamıştı. Ancak 1983'e kadar dünya müzik sektörüne sundukları long playler, yani o devrin uzun çalar plakları adeta kapışıldı. Grubun aranjörü ve piyanisti Richard, davulcusu ise aynı zamanda şarkıcısı olan kız kardeşi Karen idi. Çok güzel sese sahip olan Karen Carpenter, rejim yaparak zayıflamak için aldığı tabletleri fazla kaçırınca 1983'te geçirdiği kalp krizi sonucunda 32 yaşında hayata veda etti. Bu veda o güne kadar 60 milyon albüm satan Carpenters grubunun da sonu oldu. Şimdi onların sevilen bir şarkısını sizlere dinletiyorum. Dün bir kere daha radyoda çocukluğumda dinlediğim şarkılar çaldı. Hüzünlendim, ağladım. Yesterday Once More.

Yesterday Once More. Dün bir kere daha. Radyoda çocukluğumda dinlediğim şarkılar çaldı. Hüzünlendim, ağladım diyordu Carpenters grubunun ünlü şarkıcısı Karen Carpenter. Şimdi Ömür Göksel siz sevenlerine söylüyor. Sonbahar.

adım. Islak boş sokaklar arar adımlarımı. Düşünceler durmaz alır aklımı. Dudaklarım sayıklar güzel adını. Gözlerimde yaş, içim yanıyor. Aşk.

sonbahar anlatıyor sana aşkımı. Yapraklar söylüyor sana şarkımı. Rüzgar siliyor gizli gözyaşlarımı. Dalgalar haykırıyor.

sonbahar anlatıyor sana aşkımı diyordu Ömür Göksel yepyeni şarkısında. Şimdi Ömür Göksel sevdiğiniz, bildiğiniz bir şarkıyı İngilizce ve Fransızca sözlerle sizlere söylüyor. C'est la vie, c'est l'amour. İşte hayat, işte aşk.

İşte hayat, işte aşk diyordu söylediği şarkıda Ömür Göksel. İngilizce ve Fransızca sözlerle. Bil ki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin alınması değil, aynı zamanda bir çağın kapanıp yeni bir çağın kapılarının aralanmasıdır. 29 Mayıs 1453. Tarih. O sabah sadece bir surun yıkılışına değil, bir dünyanın değişimine tanıklık etti. İstanbul'un fethiyle birlikte yüzyıllardır ayakta duran Doğu Roma İmparatorluğu sona erdi. Ve bu büyük dönüşüm tarihçiler tarafından Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Peki bir şehrin alınması nasıl olur da koskoca bir çağı kapatır? Çünkü İstanbul sadece bir şehir değildi. Doğuyla batının kesiştiği, ticaret yollarının kalbi, kültürlerin buluşma noktasıydı. Fethiyle birlikte Avrupa'nın ticaret yolları değişti. İpek yolunun kontrolü Osmanlı'ya geçti. Bu durum Avrupalıları yeni yollar aramaya yöneltti. Ve işte bu arayış coğrafi keşiflerin başlamasına zemin hazırladı. Yani İstanbul'un fethi, dolaylı olarak Kristof Kolomb'un yolculuğuna, yeni kıtaların keşfine kadar uzanan bir zincirin ilk halkalarından biri oldu. Ama bu fethi asıl unutulmaz kılan sadece sonuçları değil, onu gerçekleştiren iradedir. Henüz 21 yaşında bir padişah, Fatih Sultan Mehmet, bir hayalin peşinden gider. Aşılamaz denilen surlar aşılır, geçilmez denilen denizler geçilir ve gemiler tarihe geçecek şekilde karadan yürütülür. O gün sadece İstanbul fethedilmedi, imkansız denilen bir düşünce de fethedildi. Ve belki de bu yüzden İstanbul'un fethi yalnızca bir zafer değil, İnsanın azimle neleri değiştirebileceğinin en güçlü kanıtlarından biridir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız, dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olduğunu vurguladı. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz, ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Rum kesimi buradaki insanlara zarar vermek

için her türlü gayreti sarf ediyor. Bu halkı izole etme çabanız hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak, dedi. Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzel Yurt Soğuk Hava Deposu açılış töreninde konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk kez uluslararası bir spor organizasyonunda kurumsal düzeyde aktif rol aldı. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Balkan Masa Tenisi Birliği Kongresi'nde yapılan oylama sonucunda birliğe gözlemci üye olarak kabul edildi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Alman teknik adam Thomas Reis, Trabzonspor'la ilk maçında galibiyet sevinci yaşarken, Bordo Mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 3 gol birden attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya temaslarının verimli geçtiğini söyledi. Ticaret, yatırım ve enerji alanlarındaki işbirliğini geliştirme konusunda İtalyan yetkililerle mutabık kaldıklarını belirtti. Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ekonomik entegrasyonun iki taraf için de büyük kazanım olacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA yönetiminin önerisiyle dersliklerde cep telefonu yasağının uygulandığı ilk ülkelerden olduğunu belirtti. Bu yıl kayıt döneminde sahte adres beyanlarının önüne geçildiğini vurguladı. Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkinde açıklama yaptı. Ankara Kültür, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 42 farklı mekanda 518 etkinlik ve 50'den fazla lezzet noktası yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivalin açılışını CSO Ada Ankara'daki sergileri ziyaret ederek gerçekleştirdi. Diyarbakır'ın tarihi Zerzeman Kalesi Senfonik Diyarbakır Türküleri konserine ev sahipliği yaptı. Tarihi kaledeki konserde senfoni orkestrası eşliğinde Diyarbakır türküleri seslendirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısıyla eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkındaysa ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alındı. İstanbul'da zehir tacirlerinin imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda 300 kilogram uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesine el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerden Rize'de sağanak etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trabzon'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, taşkınların yaşandığı Rize'de incelemelerde bulundu. 112 aracılığıyla gelen ihbarların hepsine müdahale edildi, dedi. AFAD Başkanı, sağanağın etkili olduğu Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1096 personelin sahada olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. İran İçişleri Bakanlığı, Tahran-Washington hattında diplomatik çabaların sürdüğünü duyurdu. Karşılıklı açıklamalar dikkati çekerken, ABD basını savaşta Pentagon'un açıkladığından daha fazla ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Moskova, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurdu. Putin ise dikkat çekici bir açıklamayla bazı Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşa hazırlandığını öne sürdü. Haberleri dinlediniz.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olduğunu vurguladı. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Vatan uğruna canını siper eden kahramanlarımız minnetle anılıyor. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla duygu yüklü mesajlar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtial edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve müşir unvanlarının verilişinin yıl dönümünü kutluyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi de sosyal medya hesabından bir klip paylaştı. Klipte sesine yer verilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir." dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısıyla eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkındaysa ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alındı. Öte yandan Kozinoğlu'nun öldüğü gün koğuşunda kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Rize'de sağanak etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trabzon'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanına meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenecek bisiklet yarışı ve koşu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı yolların saat 6'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. Sürücülerin Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzi Paşa Caddesi ve Galata Köprüsü başta olmak üzere alternatif güzergahları kullanmaları istendi. İran herhangi bir müzakereye başlamak için haklarının korunması adına 7 şartı ABD hükümetine bildirdiğini duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız açıklamasında bulundu. Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. Gazze'lilerin yaşam mücadelesi yıkılma tehlikesi altındaki binaların gölgesinde devam ediyor. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. Filistinlilerin evleri kuşatılıyor, mülkleri ateşe veriliyor, yollar kapatılıyor. Avrupa genelinde rekor can kayıplarına yol açan yaz sıcaklarının ardından İsviçre'de iklim değişikliğine dikkati çeken gösteri düzenlendi. Meydanlara inen binlerce kişi hükümeti iklim krizi karşısında eylemsizlik ve duyarsızlıkla suçladı, küresel ısınmaya karşı acil eylem planı talep etti. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo Mavililerin 3 golü Muhammed Salah'tan gelirken diğer golünü ise Saviolo kaydetti. Galatasaray'da teknik direktör Hakan Buruk'la Leslie Ugochukwu kırmızı kart gördü. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 10'a çıkartırken sarı kırmızılar 13 puanda kaldı. 6. haftada dün ayrıca 3 karşılaşma daha vardı, sonuçlar şöyle: Başakşehir 4, Gençler Birliği 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya Spor 2 ve Kocaeli Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Bolu, Ankara, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'yla Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Giresun 24, İstanbul ve Ağrı 27, İzmir ve Edirne 31, Malatya 28, Aydın ve Şanlıurfa 35, Antalya 32, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 34, Trabzon ve Van 25, Rize, Sivas ve Erzincan 26, Bolu ve Erzurum 23, Ardahan 19 derece. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah doğusu 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 2 metre. Görüş iyi olacak. Ege Denizi az bulutlu ve açık. Rüzgar

Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güney kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5, açıkları öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinin açıkları yer yer 3 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Öztürk. Ali Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Terim Hocam, besmele İslam kültüründe çok önemli bir kelime. Şimdi onu size soracağım. Besmele'yi nasıl anlayalım? İhtiva ettiği mana ne? Buradan girelim isterseniz konuya.
2: Biz de besmele'nin anlamına uygun olarak Allah'ın adıyla sözümüze başlamış olalım. Besmele Türkçe'ye geçmiş şeklidir. Aslında Bismillahirrahmanirrahim olarak bilinen, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım anlamındaki uzun Arapça cümlenin Türkçeleşmiş ifadesidir. Türkçeleşmiş ve kısaltılmış bir ifadesidir.
1: Hamdele de var.
2: Besmele, hamdele ve salvele de var. Tabii ki onlar zincirleme biçimde devam eder. Besmele, evet. Hamdele, salvele. Evet. Bunlar bizim klasik kitap kültürümüzde olmazsa olmazlardır. Evet, evet. Tabii Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim her ne kadar Arapça bir cümle gibi gelse de bunu anlamayan Türk olmayacağına göre onun da Türkçeleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat tabii halkın ağzında kısaltılmış şekli olarak besmele geçmiş. Yoksa bir Arap da böyle söyleyebilir ya da söylemez ama Türk dilinde böyle bilindiğini, bizim böyle söylendiğini bilmemiz gerekiyor. Besmele hayatımızın her alanında var olan bir kavram. Yani sabahleyin yataktan kalktığımızda, işe başlarken, vasıtaya binerken, eve girerken, evden çıkarken, kitap okurken, yemek yerken, her ne işe başlarsak mutlaka besmele ile başlarız. Bu bizim hayatımızda yer etmiştir. Besmele kelimesi tabii Türkçedir demiştim. Yani Türkçe kısaltılmış bir ifadedir. Aslında yani Allah lafzıyla meydana gelen kelimeler de öyle. İnşallah, maşallah, estağfurullah ve subhanallah gibi dilimize pek çok sayıda kelime geçmiş ve bunlar da Türkçeleşmiştir. Bu kelimelerin aslının, orijinalinin Arapça olması olmadığı anlamına gelmez. Elbette ki Arapçadır. Fakat bunlar Türk halkı tarafından, Türk halkının söyleyişine göre, Türk halkının dilinde yeniden şekillenmiş ve bu hale almışlardır ve kültürümüzde de önemli bir yer edinmiştir. Mesela besmele çekmek tabiri, besmele çekmek tabii ki aslında işte evuzu besmele diye tabir ederiz buna. Şeytandan Allah'a sığınmak ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla işe başlamak anlamına geliyor. Yani bir işe başlarken besmeleyi söylemek anlamında, lafzi olarak böyle. Farsçada da besmele keş diye bir ifade vardır, besmele çeken anlamında. Fakat dilimize ve kültürümüze yansıması itibariyle besmele çekmek demek bir işe başlamak anlamına gelir. Esnafın besmele çekmesi siftah yapmak anlamına gelir. Evet, evet, evet. Balıkçı dilinde vira bismillah'a dönüşmüştür bu söz gelimi. Osmanlı'da eskiden çocukların elif b öğrenmeye başlamasına da bed-i besmele, yani besmele işin başı anlamında bed-i besmele veya besmele amin alayı gibi ifadeler kullanılıyor. Başkaca kelimeler de var tabii, yani bu besmele ile ilgili dilimize geçmiş olan. Mesela işte besmelesiz kötü şeyler için kullanılır. Yani hoş olmayan şeyler için kullanılan bir kelimedir. Yine bismil kelimesi Farsçadan Türkçe'ye geçerken tabii kelime dönüyor dolaşıyor Arapçadan Farsça'ya, oradan Türkçe'ye, kültürler
1: yani
2: arasında.
1: İslam dünyasında dolaşıyor. Evet. Kelime hakikaten.
2: Mesela o bismil kelimesi mısmıl olarak geçmiş. Şu demek, mısmıl Anadolu halk ağzında söylenilir. Besmeleli demek, besmele çekilmiş anlamında. Ne ifade ediyor şu? Şimdi besmelenin bir böyle bir tavsiye anlamı var. Her işe başlarken besmele çekeriz. Ama bir de dini anlamı var. Yani fıkhi anlamı var. Nedir? Müslümanlar hayvan keserlerken besmele çekerler. Besmele çekmedikleri zaman çekmedikleri takdirde o hayvan murdar olur.
1: Evet.
2: İşte mısmıl veya bismil demek de besmele çekilerek kesilmiş hayvan demektir. Bunun yani mısmıl olmayan da besmelesiz, evet, murdar olan hayvan anlamına gelir ki yani dilimize böyle bu yerleştikliğini de bilmek
1: Hocam,
2: gerekiyor.
1: Hocam bu mısmıl kelimesi Rumeli'de hala kullanılır. Benim rahmetli ninem Rumeli göçmeniyizdir biz. Mesela mısmıllı çok kullanırdı hayatında.
2: Evet, besmeleli anlamında,
1: evet,
2: yani.
1: Besmele, evet, evet, evet. Hocam tabii bir de besmeleyle bir işe başlamanın getirdiği bir şey var. Bir getirisi var hakikaten. Çok fark edilir bir şey bu. Mesela bir işe besmelesiz başladığında derler ki o işin bereketi olmaz. Yani besmeleyle başlarsan, yani Allah adını zikrederek başlarsan o işin bereketi olur, devamı gelir. Dükkanını besmeleyle açarsan kazancın bol olur, helal olur gibi şeyler de var. Karşılıkları olan şeyler bunlar tabii ki. Ne dersiniz bunlar?
2: Elbette. Hazreti Peygamber'in bu konuda tavsiyeleri var. Bir gün Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Evet. Yani besmele ile başlamayan işin akim kalacağını ifade ediyor. Yine başka bir rivayette diyor ki, eve girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmele ile kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek eline koyacağın bir tahta parçasıyla olsa da kabının ağzını ört, yani yiyecek kaplarının anlamında. Yine besmele çekerek suyu ört.

Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cenazeleri defnederken de besmele çekiyor. Yani besmele ile Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın adıyla ve peygamberin dini üzerine, Hazreti Muhammed'in dini üzerine defnediyorum diye bir ifade

0: Besmele bir de bütün İslam kültürünün, yani İslam dünyasının, öyle bir dünya için ayrıca bir parantez açmak gerekir ama ortak bir kavramı, yani Özbek bir Müslüman, Bulgaristan'da yaşayan bir Müslüman, Rusya'da yaşayan bir Müslüman, Türkiye'de, Arabistan'da, hepsinin ortak kavramı, yani tanıdık bir kavram haline geldi, bildik bir kavram haline geldi. Bu da aslında bakarsanız kültürün yaygınlaşması adına önemli bir şey.
1: Elbette yani biz buna Türkçeleşmiş diyoruz ama bu aynı zamanda Müslüman olan başka dillerin toplumlarına
0: Evet.
1: da geçmiş. Allah kelimesi de böyledir. Yani
0: Evet.
1: her dilde o kelimeyi ifade eden başka kelimeler bulunabilir. Ama Allah-u Teala bütün isim ve sıfatları cami olduğundan dolayı bütün dillerde Müslüman olan ülkelerin dillerinde Allah olarak bilinir. Bismillahirrahmanirrahim de böyledir. Söz gelimi ezanın kelimeleri de böyledir. Dünyanın neresine
0: Evet.
1: giderseniz gidin ezan okunduğunu anlarsınız.
0: Evet.
1: Besmele çekildiğini anlarsınız. Selam vermek de böyledir.
0: Evet.
1: Bunlar dolayısıyla ortak dilimizdir bizim.
0: Doğru. Vallahi bilirsiniz, belki bir fıkra var. Temel hacca gidecekmiş de demişler ki bak orada Arapça konuşulur. Biraz çalış, bir şeyler öğren. Neyse gidiyor. Geldikten sonra soruyor arkadaşları. Diyorlar nasıl, zorlandın mı? Dilli ya diyor, orada hep Türkçe konuşuluyor diyor. Allahu Ekber Türkçe, Bismillah Türkçe. Böyle bir yerleşmiş bir şey hakikaten. Yani bu İslamiyet'in ortak bir kültür oluşturması bakımından da çok değerli bir şey. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Evet, yani bütün Müslüman olan toplumların ortak dilidir. Bir nevi semboldür. Yani dünyanın
0: Doğru.
1: neresinde olsa bir Müslümana selam verseniz, selamun aleyküm deseniz alacağınız cevap aleyküm selamdır.
0: Evet, doğru.
1: Besmele de böyledir, yerleşmiştir. Az önce Kur'an-ı Kerim'deki geçişinden bahsetmiştim. Bütün surelerin başı Tevbe suresi hariç Besmele ile başlar. Fatiha'nın ilk ayette Besmele olarak kabul edilir. Ve yine Neml suresinde Besmele'nin tam olarak geçtiği bir ayet var. Neml suresinin 30. ayetinde Süleyman Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Karıncalarla,
0: Evet.
1: kuşlarla, diğer canlılarla konuşabilen, onların konuştuklarını anlayabilen bir büyük peygamberdi, bir büyük sultan ve kraldı. Bir gün Hüthüt isimli kuşu göremiyor toplantı esnasında. Nerede bu diyor. Ve onu azarlıyor. Yani çabuk bana bunu getirin gelsin.
0: Yoksa
1: Mazereti yoksa
0: kafasını
1: ben bunun kafasını
0: koparacağım.
1: koparacağım,
0: Evet.
1: cezalandıracağım. Ağır bir şekilde cezalandıracağını söylüyor. Sonra çok geçmeden Hüthüt geliyor ve kendini de affettirecek bir haber getiriyor. Diyor ki sizin bilmediğiniz bir şeyi ben öğrendim. Yemen taraflarında diyor bir kraliçe var, bir kadın melike var. Bunun halkı güneşe tapıyorlar falan diyor. Tabii Süleyman Aleyhisselam buna hiddetleniyor ve ona bir mektup götürmesini söylüyor.
0: Evet.
1: Hakikaten o melikeye tabii,
0: Casusluk
1: mektubu götürüyor. Mektup şöyle başlıyor. O melike de mektubu okurken Süleyman Aleyhisselam'ın ağzından Estağfirullah innehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim diye. Yani bu Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Aslında tabii Allahu Teala Süleyman Aleyhisselam'ın ağzından bize bütün işlerimize, yazımıza, çizimize, mektubumuza, kitabımıza, her şeyimize besmele ile başlamak gerektiğinin de burada bir biz işaretini görüyoruz ki Hazreti Peygamber'in hayatında böyle. Savaşa giderken de Hazreti Peygamber besmele çekiyor. Yemek yerken de, yatağından kalktığı zaman da, bineğine binerken de her halükarda hayatın her alanına bu yerleşmiş durumda. Hatta Müslüman toplumlarda Müslüman olmayan unsurlar dahi kültürel olarak bunu benimsemiş durumdalar. Yani bir şekilde besmele ile işine başlayan birini görürseniz şaşırmamanız gerekiyor. Kültürel olarak o onun
0: Evet,
1: bir
0: doğru.
1: şekilde yerleşmiş
0: Doğru, çok
1: durumda.
0: haklısınız.
1: Bu şiire yerleşmiş, edebiyata yerleşmiş. Malum bizim Süleyman Çelebi'miz Mevlid'e başlarken Allah adını zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula diye başlar. Yani aslında bir anlamda Besmele'nin çok kısa bir tefsiri mahiyetinde.
0: Doğru, doğru.
1: Yani her kul bir işe başlayacağı zaman mutlaka Allah'ın adını anarak başlar. Kitap kültürümüzde de öyledir. Bütün kitaplar Besmele ile başlar. Az önce de söylemiştik. Akabinde Hamdele, Salvele vesaire gelir ama mutlaka en başta Besmele'nin olması gerekiyor. Başka biz şiir dilinde yine bunu görüyoruz. Benim çok hoşuma gider. Pir Sultan Abdal'ın Besmele için şöyle bir kapı benzetmesi vardır. Nurdan imiş Muhammed'in yapısı, Bismillahsız açılmıyor kapısı şeklinde. Yine bizim edebiyatımızda, din edebiyatımızda Hilye geleneğinin en büyük şairi olan Mehmet Bey, Hakan-ı Mehmet Bey'in de hilyesine tıpkı Süleyman Çelebi'nin Allah adını diye başladığı gibi o da şöyle başlıyor. Besmele ile edelim fethi kelam, fethola ta bu muammayı benam şeklinde. Ondan sonra böyle devam ediyor
0: evet,
1: yani.
0: Evet, edebiyatımızda var. Hocam Allah-u Teala'yı o işin içine dahil etmek, besmele ile başlamak o manaya geliyor sanıyorum. Yani Allah'la beraber olmak, bunu hatırlamak, unutmamak ve o şekilde sürdürmek. Hamdeleye kadar, yani iş bitene kadar.
1: Tabii.
0: Bitince de hamdele ile bitiriyoruz biliyorsunuz.
1: Aslında Müslüman günlük hayatı hep Allah'la beraber olduğunun bir göstergesi.
0: Evet, evet.
1: Her işte Allah'la evet, beraber. Evet. İşte başlarken Allah'ın adıyla başlıyorsunuz. Ben bir Necip Fazıl'ın bir cümlesini burada söylemiş olayım eğer müsaade ederseniz. Diyor ki Necip Fazıl, besmele yalnız Allah'a dayanarak yapılan işin vazifenin açış formülüdür ve mana, hikmet, güzellik, gerçeklik, tesir, tembih bakımlarından hiçbir dinde böyle bir anahtar mevcut değildir.
0: Elhamdülillah. Diyelim hocam, hakikaten çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim Ali hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel şeyler öğrendik besmele ile ilgili. Allah-u Teala bize her işimizde onun adını zikrederek başlamayı nasip eylesin diye kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Profesör Doktor Ali Öztürk hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programımızda bu sabah TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Ülkemizin her köşesine sevgilerimizi, iyi dileklerimizi iletiyoruz. Sözümüz ve müziklerimizle güzel ve umutlu bir güne eşlik etmek isteriz. Günün doğduğu şu saatlerde ilk şarkımız Grup Gün Doğarken'den gelecek. Sarmaş Dolaş.

Sevgili dinleyenler, Günaydın Türkiye programına hareketli neşeli bir şarkıyla başladık. Nasıl ki gece yatağa girip uykuyla buluşmadan önce sevdiklerimize iyi uykular, tatlı rüyalar, Allah rahatlık versin gibi sözlerle seslenmek huzurlu ve dingin bir uykunun temelini atıyorsa, güne iyi bir başlangıç yapmak da sonraki saatleri güzel ve olumlu duygularla geçirmeye zemin hazırlar. Gözümüzü açıp ilk derin nefesimizi aldığımız andan itibaren hayata dört elle sarılabilmek, bizi bekleyen işlere, güçlere, zorluklara ve sınavlara dingin bir yürekle ve inançla ön hazırlık yapabilmek lazım. Gün bize iyilikler getirsin, gelin bugün sadece kendimiz için değil, başka varlıklar için de faydalı işler yapalım. Yolda karşılaştığımız kişilerden güler yüzlü selamları esirgemeyelim, bir sokak hayvanına yiyecek verelim bugün. Bir dostun işini kolay kılalım. İncinmeden incitmeden tamamlamaya gayret edelim şu kısa ömrün bir günlük dilimini. Yunus Emre ne demiş hikmetli şiirinde? Bir kez gönül yıktınızsa bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönülü yaptınızsa, er eteğin tuttunuzsa, bir kez hayır ettinizse binde bir ise az değil. Dileriz. İşlediğimiz hayırlar, kazandığımız gönüller çok olsun bugün.

Denizli yöremize ait türküyü Türkiye Radyo ve Televizyonlarının unutulmaz sesi ve siması Özel Gönlüm'den dinledik. Yaşı yetişenler Özel Gönlüm'ü peruk saçı, şık takım elbisesi ve yeleği, kolunda tesbihi, sazının altında bacağına serili mendili ve ayağında çizmesiyle gözlerinin önüne getirebilir. Gönlüm, Ege yöresinden derlediği türküleri ve meşhur Nine'nin mektuplarıyla şöhret kazanmıştı. Tiyatral yeteneği, yöresel icra tekniği, vokal yorumu ve üç sazı birbirine monte ederek oluşturduğu yareniyle Türk halk müziğinde bir rekoldü Özel Gönlüm. Pek çok 45'lik ve uzun çalara imzasını atmıştı. Denizli şivesiyle anlattığı hikayeler, fıkralar çok sevilmişti. Gönlüm 80'li yıllarda Maliye Bakanlığı'nın televizyon için hazırladığı "Fişini de al Mustafa Ali" sloganıyla hatırlarda kalan katma değer vergisi reklamlarında oynamış, ayrıca bazı radyo tiyatrolarında tarıma ve çocuklara yönelik televizyon programlarında yer almıştı. Yarenini yanına katıp 42 ülkede konserler vermişti. Özel Gönlüm, 1 Mart 2000 Çarşamba günü aramızdan ayrıldığı vakit Türk halk müziği repertuarına derlediği 1000 kadar eskiyi bıraktı. Kendisini saygıyla anıyoruz. Şimdi az önce andığımız Nine'nin mektuplarından birini Makbule Kaya'nın yorumuyla dinleyelim. Ardından ona bağlı olarak yine Makbule Kaya'nın sesinden güzel bir Ege türküsüne yol verelim.

gözyaşımın mendili. Dağdan bayırdan aşırmadığım, dilden gönülden düşürmediğim, türküyle yürüttüğüm, duayla büyüttüğüm, gardan kıştan gayırdığım, bazlıma inan doyurduğum, tarlada toprağım, ağaçta yaprağım, bir denem yavrum benim. Nasıl makene yeminle? Ben nenenden sorarsak, şükürler Rabbime iyi. Senden başka hiçbir tasam yok. Yavrum, köyün içinde ne kadar havadisler varsa hep için niyazı bekliyor. Mıkırdıcın Şaban, Yalınayak Fadime'nin ırmıza, Fındık Osman'ın Murat, askerlimiz yetti günümüz bitti diye geldiler gar köye. Maşallah bir olmuşlar kapparalılar, maydanoz gibi gittiler, turp gibi geldiler. Yavrum, geçenlerde Bekir dayıngile uğradıydım. Ötüden beriden epey konuştuk. Bekir dayının kızı Ayşe var ya, Ayşe'ye eski köylü Memiş'in felageyle düğünlüğüne gelmişler. E ondan zaten evvelden duyarız. İşlerim işleri pişirmişler ya. Neyse gari düğünleri olacak diye bekliyoruz. Bekliyoruz ya, bir haber geldi ki Ayşe'nin babası Bekir dayı 5.000 lira başlık vermezsen vermeyeceğim diyormuş Bela Bey'e. Lan 5.000 lira başlığı nereden bulsun Bela Bey? Donunu mu satsın ya? Kahpar alacağım. Bekir dayın diyorum hani. Olacak mı ya? Sen önden öyle olacak böyle olacak da gari. Demediğini sorun. Öyle mi olur ha yavrum? Üstelik Ayşe kız da babasının ağzını bakıyormuş. Vermezsen parayı vermeyeceğim diyormuş. Hadi bak gari yediğine. Lan sen önden işleri pişir. Verinen diyor. Cildeleş, gıdıldeş. Ondan sonra böyle olacak, böyle olacak de. Hiç olur mu öyle cavır? Emmi yavrum, Deli Haber'in kısımları da bir türkü çıkarttırıverdiler gari orta yere.

TRT Radyo 1'de Günaydın Türkiye programı devam ediyor. Radyo bir aşk işi olsa gerek. Öyle ya, radyo dinleyicileri sevdikleri radyo kanallarına aşka çok yakın bir tutkuyla bağlanırlar. Sevdikleri sunucuların sesini, kurduğu cümleleri ilgiyle ve mutlulukla takip ederler. Çalınan şarkılar da zevklerine, beğenilerine hitap ediyorsa keyiflerine diyecek olmaz. Bir kişiye, işe ya da nesneye aşkla bağlananlara aşık deniyor elbette. Bu Arapça kökenli kelimenin çoğul formu uşşak. Uşşak aynı zamanda müziğimizde bir makamın adı. Yani uşşak makamı, aşıklar makamı demek. Uşşak, dügah perdesinde karar eden, çıkıcı seyir özelliğine sahip basit makamlardan biri. Tarih içerisinde çok kullanılmış temel makamlardan aynı zamanda. Müzisyenlerin diliyle ifade edersek, uşşak makamının dizisi, dügah perdesindeki bir uşşak dörtlüsüne, neva perdesinde bir buselik beşlisinin eklenmesiyle meydana gelmiş. Şimdi bu makamdan bir şarkıyı Melihat Gülses'in sesinden dinleyelim. Beste Şükrü Tunar'a, güfte Ahmet Kaçar'a ait. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler giden dönmez ki geri.

Programımızda sözleri müzikle, müziği sözle aralayarak zaman içinde ilerliyoruz. Zamana hepimize eşit miktarda verilmiş bir sermaye gözüyle bakmak mümkün. Diyelim ki bir iş üretmek için her gün bize tanınmış 8 saatlik bir mesai süresi var. Bu 8 saati ne kadar verimli kullanacağımız bize kalmış. Akıllıca, verimli ve dikkatli kullanırsak, zamanını sabrukça kullanan başka birinden çok daha fazla iş üretmemiz mümkün. Vakit nakittir sözünün ifade ettiği durum bu olsa gerek. Zaman idaresi nakit idaresine benziyor bir bakıma. Gerçi zamanımızı nakdimizin aksine belli yatırım araçlarında değerlendirerek çoğaltamıyoruz ama o zamanı doğru değerlendirerek daha fazla üretimde bulunduğumuzda ve belki buna bağlı olarak iki kat fazla para kazandığımızda zamanımızdan artırmış oluyoruz ve artan zamanı farklı faaliyetler için kullanma imkanımız ortaya çıkıyor. Ama elbette zaman üretime ve nakde yöneltmemiz gereken bir sermayeden ibaret değil. Sürekli bir çalışma, koşuşturma içinde geçmiyor yaşamımız. Dinlenmeye, eğlenmeye, zevk aldığımız şeyleri yapmaya, sevdiklerimizle vakit geçirmeye ihtiyacımız var. Üstelik çağdaş hayatın hızına kapılıp gitmişken, arada bir durmak, bir derin nefes almak ve dünya üzerindeki öz varlığımızın, o dünya ile aramızdaki bağın farkına varmamız gerekiyor. Böyle yaptığımızda, zamanın akışı da yavaşlıyor sanki. Onu hissedebileceğimiz bir süratte akmaya başlıyor ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın meşhur Bursa'da Zaman şiirinde olduğu gibi adeta tarihin dokusuna sinmiş bir zaman algısına erişebiliyoruz. Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar, eliyor dört yana sakin bir günü.

0: Sevgili dinleyenler, Diyanet Vakfı'nın yayını olan İslam Ansiklopedisi'nde verilen bilgiye göre Buruç suresinde Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzda, yani üzerine yazı yazılan, silinmekten ve değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıhta yer aldığı belirtiliyor. Kur'an'da levh-i mahfuz yerine kitap teriminin de geçtiği vaki. Ayetlerin genel muhtevasından anlaşıldığına göre, kainatta meydana gelecek bütün varlık ve olaylar bu kitapta yazılmış. Gökte ve yerde küçük büyük ne varsa, insanların ecelleri, fertlerin ve milletlerin başına gelecek musibetlerin tamamı Allah'ın ilminde yer almış ve bu kitaba kaydedilmiş. Gerek Kur'an-ı Kerim gibi kutsal metinler, gerekse insanların yazdığı diğer kitaplar, asırlar boyunca süregelen, nesilden nesile aktarılan kültürün ve bilginin taşıyıcıları. Söz uçar, baki kalan yazıdır denmiş. Biz de Günaydın Türkiye programı için baki kalan yazının yer aldığı kitaplar ve kitap okurluğu hakkında konuştuk. Mikrofonumuzu TRT Radyo 1'de yayınlanmış Kitap Oburu programına bir yıl boyunca destek vermiş iyi bir okur olan Sayın Namık Somel'e uzattık. Onun okurluğa bakışını öğrenmeye çalıştık. Sevgili Namık Somel, kitap okumaya nasıl başladınız?
1: Aslında ilkokul çağından beri okumaya başladık. Yaz tatillerinde de özellikle o yıllarda ailelerimiz mutlaka kitap okuma saatleri koyuyordu bize. Onunla başladı. İyi edebiyat hocalarının katkısı çok fazla oldu okumanın gelişmesine. Ondan sonra da yaşam tarzının bir parçası oluyor artık. Yemek yemek, su içmek gibi okumadan yapamıyorsunuz. Bir ihtiyaca dönüyor insan için aslında okumak.
0: Şimdiye kadar kaç kitap okumuşsunuzdur? Hiç kafanızdan öyle bir hesap geçirdiniz mi?
1: Vallahi onu tahmin etmek çok zor ama hani şu anki rakamlarımı söyleyeyim. Aslında bir 4-5 yıl öncesine kadar yılda 100 kitaplara kadar okuyordum. Şimdi biraz daha düştü bu sayı. Biraz daha kitapları irdeliyorum, yan konularını okuyorum. 40-50'ye düşüyor. Herhalde bir 3000 civarında vardır diye tahmin ediyorum ama çok oturup hesaplamadım bunu tabii ki.
0: Kitap okumak size ne kattı, ne kazandırdı?
1: Kitap okumanın en önemli şeyi insanın aslında yalnızlık duygusunu gidermesi. Bir anlamda tek başınıza bir kitapla kendinize bir dünya kurabiliyorsunuz. Ve o dünyada mutlu oluyorsunuz. Sonuçta insanların en büyük sıkıntısı bence zamanını iyi yönetememesi. Eğer böyle yoğun bir iş temponuz yoksa ara zamanlarda ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Şu anda baktığımız zaman oturan insanlara kafelerde cep telefonuyla copy paste sosyal medya haberlerini okuyarak vakit geçiriyor. Kitap bu açıdan size yeni bir dünya ve ufuk katıyor. Tabii burada özellikle edebi metinler okuduğunuz zaman o yazarın dünyasında oluşturduğu hayalle siz çok farklı coğrafyaları, çok farklı insan ilişkilerini, çok farklı olayları düşünebiliyorsunuz. Bu da hayata bakış açınızı değiştiriyor. Bir duygu ve düşünce derinliği kazandırıyor aslında insana.
0: Peki geçmişten bu yana siz okurluğun izlediği yolu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kitap okurluğu azaldı mı size göre? İşte cep telefonlarından, sosyal medyanın falan hayatımızda işgal ettiği yerden söz ettik. Eskiden daha mı çok kitap okuyorduk sizce? Bugün mü daha çok kitap okunuyor?
1: Şimdi tabii bunun tam bir analizini yapmak güç. Bazı medyalar yer değiştiriyor. Yani şu anda cep telefonunda çok ciddi vakit kaybedildiği kesin. Yani hiç kullanmadım diyen en az 2 saat ama ortalama 4-5 saat vakit geçiriliyor sosyal medyada. Acaba bu cep telefonu yokken ne yapılıyordu? O zaman da belki televizyon daha çok izleniyordu. Ya da işte videolar satın alınıp 5 tane 10 tane bir gecede böyle seanslar düzenleniyordu. Yani kitap okumanın ben aslında yavaş yavaş yeniden canlandığını ve geliştiğini görüyorum. Bu işte Kitap Ağacı ve benzeri topluluklar, sosyal medya hesapları, yazarla kurulan ilişkiler, artık yani eskisine göre daha sık yazar söyleşileri. Bugün yeni kitabı çıkmış bir yazar çok aktif bir şekilde illere gidiyor, kitapçılarda, değişik medyalarda yüz yüze görüşmeler yapılıyor, kendi sosyal medya hesabından da şeyler yapıyor. Bu bir okul kitlesini genişletiyor. Ama yeterli düzeyde mi derseniz, tabii ki baskılara ve adetlere baktığımız zaman değil. Orada da belirli trendler var, modalar var, popüler yazarlar var. Ama çok değerli bazı edebi eserlerin hala çok çok az okunduğunu görüyoruz.
0: Genel olarak sorarsak, kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Kitap okumak belli bir kişilik yapısı gerektiriyor mu sizce? Farklı tür okurlar söz konusu olabilir mi?
1: Bence gerektirmiyor. İsteyen herkes okuyabilir. Kitaba karşı bir ön yargı var. Yani maalesef bizim eğitim sistemimizden kaynaklanan ve ailelerin genel sosyo-kültürel yapısından kaynaklanan sıkıntılarımız var. Kitaba karşı bir ön yargı var. Yani bu bir kısmı bir korku. Acaba okuyabilir miyim, yapabilir miyim diye bir korku. Diğeri de maalesef yani kitap okumanın biraz gereksiz bir zaman harcama olduğunu düşünen bir kesim var. Burada özellikle edebi eserlere karşı bu var. Çünkü insanlar, çocukları düşündüğümüz zaman KPSS'ler, YDS'ler, değişik sınavlardan dolayı edebiyat dışı o kadar çok okuma yapmak zorunda kalıyorlar ki, bunun dışında ayrıca keyif alınabilecek, zevk alınabilecek bir alan olarak kitabı görmeyen bir kesim var aslında. Ama hani kıyısından köşesinden tutan bir kişi iyi bir okur olur. Tabii doğru başlangıçlar önemli. Şimdi bakıyoruz hani 17-18 yaşında genç bir okulun önüne hemen Oğuz Atay'ın Tutunamayanlarını görüyoruz. İşte okuyabildim mi diyoruz. Doğal olarak %90'ını okuyamıyor. Yani doğru kitaptan başlamak da önemli. Sevdiği bir metinden, sevdiği bir yazardan başlayıp ilerlemesi. Öyle olursa gelişebilecek bir, kolaylıkla gelişebilecek bir konu.
0: İnternet ortamında başlayıp daha sonra kitap haline dönüşen Wattpad kitapları var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi o çılgın bir mecra ve çok beğeniyorum o mecrayı. Müthiş okuyorlar. Yani tanıdığım bazı benim de öğrencilerimden Wattpad okurları var. Yani böyle artık günde 8 saat 10 saat okuyorlar onu ve orada kendi yazarlarında kendi içinden çıkartan bir mecra orası. Ben olumlu görüyorum. Sonuçta hani başka bir şey yapmıyor. Bu gençler, çocuklar kitap okuyorlar. Oradaki o yoğun okuma ortamı doğal olarak zaman içerisinde onları daha farklı mecralara doğru ilerleyip daha üst düzey okumalara sürükleyecektir. Ve sürüklüyor da görüyoruz sürüklediğini.
0: Yüzlerce yazar okudunuz. İlk 10 desem, en beğendiğiniz, en sevdiğiniz ilk 10 yazar kimlerdir? En azından birkaç tanesini sıralar mısınız?
1: Bu o kadar zor bir soru ki, biliyorsunuz siz de bu konunun içerisindesiniz. Genellikle böyle yeni yazarlar okudukça bu sıra değişiyor. Hani yerli edebiyattan böyle bir iki örnek verirsek, tabii ki roman dediğimiz zaman Yaşar Kemal, yeni seriden Orhan Pamuk, daha güncel yazanlardan Ayfer Tunç sayabiliriz. Öykücüler, hani Sait Faik'ten bu yana başlayan öykü damarımız şu anda çok gelişti. Bence hani edebiyatımızda şu anda en iyi ilerleyen dallardan biri. Hani genç öykücülerden çok yeni de okuduğum, ondan sonra Gamze Aslan, Mevsim Yenice ve daha diğerleri, mesela Murat Gülsoy sayabiliriz. Şiirde klasik şiirlerin yanı sıra şimdi bizim yaş kuşağına sorduğunuz zaman genellikle 3-4 isim sayarlar size hep bildiğimiz. Yeni şairler pek tanınmıyor ama yeni de çok iyi şairlerimiz var. İşte Birhan Keskin'i sayabilirim, bunlardan çok hoşlandım. Dünya edebiyatı dediğimiz zaman hani bu listeyi ben de 10'da sınırlamak çok zor. Hani klasik Rus edebiyatını çok seviyorum, okuyorum. Tabii ki klasik Dostoyevskiler, Tolstoylar, Nabokov çok zeki bir yazar ve çok seviyorum. Yeni yeni böyle değişik ülke yazarlarını okumaya çalışıyorum. Mesela en son bir Çinli yazar Mo Yan'la tanıştım. Kızıldarı Tarlaları. Çok hoşuma gitti. Yani hani Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığı, Büyülü Gerçeklik'in en belirgin eseri sayılıyor. Aynı yıllarda Mo Yan da Çin'de öyle bir eser geliştirmiş. Yaşar Kemal de Türkiye'de gerçekleştirmiş. Bu şekilde çok ayırmak zor. Yani ilk 10'la sınırlamak, belki hani 50-60 dersek o sınırı koyabilirim. Bunlar aklıma ilk gelenler.
0: Sevgili Namık Sumer, çok teşekkür ediyoruz bu söyleşi için.
1: Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız ve biz de bu röportajı yaptığınız için.

Günaydın Türkiye programını dinliyorsunuz ve Bülent Ortaçgil'in ardından bestesi Cenk Taşkan'a, güftesi Mehmet Teoman'a ait şarkıyla Nükhet Duru'ya yer veriyoruz. Bir nefes gibi.

TRT Trabzon Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programı sona eriyor. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz. Mutlu bir gün, sağlık ve esenlik diliyorum. Hoşça kalın.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olarak yürütüldüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Milli Savunma Bakanlığı, deniz kurduğu bir tatbikatının bugün başlayacağını açıkladı. İran, müzakereye başlamak için 7 şartı ABD hükümetine bildirdiğini duyurdu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olarak yürütüldüğünü vurguladı. Terörün bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımın kararlılıkla atılacağını söyledi. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız dedi. Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu.
2: Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeleri kat ettik.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı anlattı. Bu süreçte sağlanan siyasi uzlaşıya dikkat çekti.
2: Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu.
2: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
1: Erdoğan, süreçten rahatsızlık duyanların olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız dedi, kararlılık vurgusu yaptı.
2: Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
1: Cumhurbaşkanı İran ve Körfez'de yaşanan krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecinin stratejik katkılarının olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye'nin bölge için önemine dikkat çekti, Suriye'den örnek verdi.
2: Komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin 12 maddelik hukuki düzenlemenin titizlikle hazırlandığını söyledi. Sürecin güvenli şekilde yürütülmesinin esas alındığını belirten Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Kırşehir'de katıldığı sivil toplum kuruluşları buluşmasında konuştu. Ayrımcı ve ayrılıkçı söylemlerden uzak durulmuştu. durdurulması gerektiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, yasanın yürürlüğe girmesi için terör örgütünün tamamen silah bırakması ve fesih kararının devletin ilgili kurumlarınca tespit ve tescil edilmesi şartını yineledi. Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarıyla bölge ülkelerini karşı karşıya getirmeyi hedeflediğini de söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin güçlü ailelerin taşıdığı kardeşlik ruhu üzerinde yükseleceğini söyledi. Bakan Göktaş, kalkınma ve refah ülkemizin her köşesine yayılacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Vatan uğruna canını siper eden kahramanlarımız minnetle anılıyor. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla duygu yüklü mesajlar peş peşe geldi. Mesajlarda gazilerimizin kahramanlığına ve milletin gönlündeki müstesna yerine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor. Ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve müşir unvanlarının verilişinin yıl dönümünü kutluyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabından bir klip paylaştı. Klipte sesine yer verilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir dedi. Milli Savunma Bakanlığı cesaretin nişanesi, fedakarlığın timsali gazi başlığıyla duygu yüklü bir klip paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mesajında gazilik ömür boyu taşınan mukaddes bir şeref nişanıdır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programını sosyal medya hesabından paylaştı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamı BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı çeşitli programlara katılması da öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin ipuçlarını verdi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünya sorunlarına çözüm getiren vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi.

0: söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yapay zekanın risklerine de dikkati çekeceğini belirtti. Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu yönetimindeki İsrail'in sadece bölge için değil tüm dünya için tehdit olduğunu söyledi. İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik saldırılarını kınayan Bakan Fidan, durumun yakından takip edildiğini belirtti. Fidan, bir takım görüşmelerimiz, konuşmalarımız var, kamuoyuna yansımayan bu noktada hana askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz dedi. Hakan Fidan, Ege'de silahlanmaya değil barışa ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Bakan Fidan, biz ciddi bir devletiz, konularımızı çok ciddi takip ediyoruz. İnşallah bir takım söyledikleri söylem bazında kalır. İrrasyonel bir noktada maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimini sert dille eleştirdi. Cevdet Yılmaz, insani işbirliklerinde bile adım atmıyorlar ancak çözüm istediklerini söylüyorlar. Uluslararası kamuoyunun da biraz uyanması gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni Atatürk Stadyumu ve spor kompleksinin tanıtım töreninde konuştu.
1: En küçük bir adım atmıyorlar, görüyorsunuz. En küçük bir işbirliği, yani çok insani işbirliklerinde bir yaklaşım sergilemiyorlar. Bir taraftan da biz çözüm istiyoruz gibi hiçbir şekilde doğru olmayan, sadece uluslararası kamuoyunu aldatmaya dönük bir yaklaşım sergiliyorlar. Uluslararası kamuoyunun da biraz uyanması lazım hakikaten. Avrupa Birliği başta olmak üzere insanlık dışı bir yaklaşımla, hukuk dışı bir yaklaşımla yarım asrı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya çalışanlar var. Bir taraftan demokrasiden, AB standartlarından, şundan bundan bahsediyorlar. Bir taraftan da çok açık bir şekilde Kıbrıs gençliğini, Kıbrıs halkını cezalandırmaya çalışıyorlar. Bizim bu anlayışa prim vermemiz mümkün değil.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugüne kadar hayata geçirilen projelerin büyüme ve istihdama katkı sunduğunu söyledi. Raylı sistemlerde neredeyse her şeyi milli imkanlarla yapabiliyoruz dedi. Trabzon'da konuşan Bakan Uraloğlu, 6000 kilometreden 30000 kilometrelere çıkardığımız bölünmüş yollar var. Sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış durumda dedi. Bakan Uraloğlu, ulaştırma altyapısı için 355 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturulduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz dedi. Erzurum'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu destek için verilen diğer desteklerden kesinti yapılmayacağını söyledi.
2: Bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Buradan bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bunun için diğer desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Yanlış anlama olmasın. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi bir şekilde ilave bir ücret talep etmeyecekler. Yaklaşık 6 milyar liralık bir tutarı sadece bu iş için ayırmış olduk.
0: Ankara Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 27 Eylül'e kadar kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 42 farklı mekanda 518 etkinlik ve 50'den fazla lezzet noktası yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivalin açılışını CSO Ada Ankara'daki sergileri ziyaret ederek gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA yönetiminin önerisiyle dersliklerde cep telefonu yasağının uygulandığı ilk ülkelerden olduğunu belirtti. Bu yıl kayıt döneminde sahte adres beyanlarının önüne geçildiğini vurgulayan Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin de açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı deniz kurduğu bir tatbikatının bugün başlayacağını açıkladı. Bakanlık tatbikatı Mavi Vatan'ın deniz kurduğu zamanı başlığıyla duyurdu. Deniz

0: kurduğu bir 2026 tatbikatı Karadeniz, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. Bugün başlayacak tatbikat 25 Eylül'de tamamlanacak. Mavi Vatan'ın deniz kurduğu zamanı başlığıyla duyurulan tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve her zaman hazırız ifadesine yer verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmayı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Son operasyonda Kozinoğlu dosyasına takipsizlik kararı veren eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. İki eski savcının FETÖ'den ihraç edildiği belirlendi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur'la emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyet ifadeleri sonrası 4 şüpheli Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Şüpheliler savcılık sorguları sonrası mahkemeye sevk edildi. FETÖ'den ihraç edilen eski Silivri Başsavcısı ile eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alındı. İstanbul ve Tekirdağ'daki operasyonlarda yakalanan şüpheliler arasında dönemin cezaevi müdürü de bulunuyor. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltındaki şüpheli sayısı 203'e yükseldi. Yakalanan 47 yabancı uyruklu şüpheliden 10 dilinin İsrail vatandaşı olduğu tespit edildi. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerden Rize'de sağanak etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trabzon'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan taşkınların yaşandığı Rize'de incelemelerde bulundu. 112 aracılığıyla gelen ihbarların hepsine müdahale edildi, dedi. AFAD Başkanı sağanağın etkili olduğu Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1096 personelin sahada olduğunu söyledi. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenecek bisiklet yarışı ve koşu etkinliği nedeniyle bazı yollar saat 6 itibarıyla trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı yolların etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantı yollarını kullananlar da trafiğe karşı uyarıldı. TEM Güney Maslak ayrımından itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM, Güney Yol ve bu yola bağlanan tüm yollar kapatılacak. Sürücülerin Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzi Paşa Caddesi ve Galata Köprüsü başta olmak üzere alternatif güzergahları kullanmaları istendi. İran herhangi bir müzakereye başlamak için haklarının korunması adına 7 şartı ABD hükümetine bildirdiğini duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin kendi oluşturduğu zor durumdan çıkmak için İran'ın şartları ve haklarını kabul etmekten başka şansı olmadığını söyledi. İranlı yetkili Tahran'ın mesajı gayet nettir. İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart ABD hükümetine bildirilmiştir ifadesini kullandı. Rızai, savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır, savaşa tam olarak hazırız açıklamasında bulundu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin Tahran'ı ziyaret etmesi de bekleniyor. İranlı yetkililer ziyaretin iki ülke ilişkileri kapsamında gerçekleşeceğini açıklarken ABD'den bir mesaj getirilip getirilmeyeceği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirttiler. Rusya'da milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Yaklaşık 111 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde sandıklar bugün kapanacak. Bu Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yapılan ilk Duma seçimi. Sayın dinleyicilerimiz, 7.30 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olarak yürütüldüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu bir tatbikatının bugün başlayacağını açıkladı. İran, müzakereye başlamak için 7 şartı ABD hükümetine bildirdiğini duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo Mavililerin 3 golü Muhammed Salah'tan gelirken diğer golünü ise Saviolo kaydetti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Lesley Okocukwu kırmızı kart gördü. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 10'a çıkartırken sarı kırmızılılar 13 puanda kaldı. 6. haftada dün ayrıca 3 karşılaşma daha vardı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 4, Gençler Birliği 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Korendon Alanyaspor 2, Kocaeli Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün 4 maçla tamamlanacak. Program şöyle: saat 17'de 2 karşılaşma var. Fenerbahçe Eyüp Spor'u ağırlarken Erzurum Futbol Kulübü ile Samsun Spor karşı karşıya gelecek. Saat 20'de ise Beşiktaş Ahmet Sportif Faaliyetlerle deplasmanda karşılaşırken Göztepe evinde Çaykur Rize Spor'u ağırlayacak. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında dün 4 maç vardı. Sonuçlara bir göz atalım. Turka Esenler Erok Spor 0, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 2, Batman Petrol Spor 1, Bursa Spor 2, Keçitaş Ankara Keçiören Gücü 1, Ekenler Beton Sivas Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2, Bolu Spor 1. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında bugün 4 maç var. Saat 17'de Orfa Yapı Pendik Spor Bodrum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü İstanbul Spor, saat 20'de Antalya Spor Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Mardin 1969 Spor Metro Holding Kayseri Spor karşılaşmaları oynanacak. Fenerbahçe tarafından ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun 3. maçında Dubai Basketbolu 85-77 yenerek 3. oldu. Kupayı ise finalde Olympiakos'u 93-89 mağlup eden Real Madrid kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğu ilçeleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Kütahya ve Giresun 24, İstanbul, Çankırı ve Ağrı 27, İzmir ve Manisa 31, Çanakkale, Isparta ve Malatya 28, Aydın ve Şanlıurfa 35, Antalya 32, Kahramanmaraş, Adana ve Diyarbakır 34, Trabzon, Eskişehir ve Van 25, Samsun, Rize, Sivas, Kayseri ve Erzincan 26, Bolu ve Erzurum 23, Ardahan 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Sakarya-Bilecik yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: İyi yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde giderek artan bir problemden bahsetmek istiyorum.

0: ATM önlerinde anlık araç park etmek. Geçtiğimiz gün bir sürücü ATM'den para çekmek için dörtlü flaşörlerini yakıp aracını iki şeritli yolun sağ şeridinde bıraktı. ATM'de sıra beklerken sağ şeritten gelen kamyon otomobili geçmek amacıyla sol şeride geçiş yaptı. Ama bu sefer soldaki aracı sıkıştırıp o aracın orta refüje çıkmasına neden oldu. Durumu anlayan ATM sırasına bekleyen sürücü ise sıradan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Değerli sürücüler, ülkemizde 44 binden fazla ATM var ve bunların çoğu yol üzerinde. ATM'ler ile olan işler genellikle kısa sürelidir. Ancak hatalı park yapmanın sonucunda oluşan bir trafik kazası büyük sonuçlar doğurabilir. Sürücünün üzerinde her zaman ATM'de kimse yokken durayım gibi onu hatalı parka teşvik eden unsur vardır. Ama sürücü öncelikle yarattığı tehlikenin farkında olmalıdır. ATM önünde aracını güvenli bir yere park ettiği için kaybedilen 5 dakika sürücünün hayatını değiştirmeyecektir. Ancak yol ortasına bırakılan araç sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişinin hayatı ömür boyu değişebilir. Sürücü hiçbir işini küçük görmemelidir. Kişi aracın trafiğin ve yayaların akışını engellemeyecek şekilde park etmeye özen göstermelidir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. TRT Ankara Radyosu, TRT Radyo 1 stüdyolarından canlı olarak sesleniyoruz. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit, mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. Dünya gündemiyle başlayacağız pazar günkü programımızın içeriğinde. Akabinde yine dünya gündeminden devam edeceğiz ama daha çok sosyal meseleleri bahsediyoruz bu bölümde. Son bölümde de kültür sanat haberleri size aktaracağımız diğer içerikler olacak ama hemen konuklarımızla bu içeriklere geçmeden önce gazetenin birinci sayfalarına bir bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet. Terörsüz Türkiye son düzlükte. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirten Erdoğan, inşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle ve bölgemizi huzura kavuşturacağız ve bu huzuru sağlayacağız dedi. ABD F-35'i çaldırdı. ABD'nin sır gibi sakladığı S-400'leri bahane edip Türkiye vermediği F-35'lerle ilgili büyük bir skandal yaşandı. Kritik F-35 parçaları Çin'e bağlı Hong Kong'da çalındı. ABD şokta. Yaz başında Avustralya'dan onarım için ABD'ye gönderilen F-35 parçalarını taşıyan gemi Pasifik Okyanusu'nu geçerken yön değiştirdi. Gemi bilinmeyen bir nedenle Çin'e bağlı özel idari bölge olan Hong Kong'a gitti. Sevkiyatı F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin adına bir aracı şirket yapıyordu. Hong Kong'da gemideki F-35 parçaları çalındı. F-35 parçalarının nerede olduğu bilinmiyor. ABD Çin'in eline geçmesinden ve kopyalanmasından endişeleniyor. ABD soruşturma başlattı. Kayıp parçalar arasında çok kritik bir ürün olan kokpit kanopisi de bulunuyordu. Kanopi radar emici özelliği nedeniyle F-35'lerin düşman tarafından kolayca görünmesini önlüyor. Çin olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Bu kriz kusursuz fırtına. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın içinde bulunduğu enerji krizini eski örneklerle karşılaştırarak etkileyici bir biçimde anlattı. Şu anda yaşadığımız kriz en büyük enerji krizi. Modern zamanlarda böyle bir kriz yaşanmadı. Petrol ambargolarından, Yom Kipur Savaşı'ndan, İran devriminden, 11 Eylül'den daha büyük bir kriz bu. Kusursuz fırtınaya tutulmuş durumdayız. Arz güvenliği çok önemli. Türkiye'nin büyük çabaları olmasa arz güvenliğinde de çok sıkıntı yaşardık dedi. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesindeyiz. Yeni nesil çeteler ve LGBT lobisi pusuda.

evladına sahip çık Türkiye manşetini görüyoruz. PKK ve FETÖ başaramadı, kaos çıkarmak için çocukları kullanan çeteler ve LGBT sahaya sürüldü. FETÖ'ye darbe vurup PKK terörünü bitirme noktasına getiren Türkiye, yeni ve tehlikeli bir senaryoyla karşı karşıya. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, çocuk ve gençleri kullanan yeni nesil suç örgütleri, bombalı eylem ve suikastlarla korku salarak ekonomiyi felç edip devleti itibarsızlaştırmak istiyor dedi. Güvenlik araştırmacısı Elif Gültekin Karahacıoğlu, bunlar sıradan çeteler değil, birçok yerde hatır sayılır cephanelikler inşa edildi. 15-25 yaş arasındaki gençler milli güvenliği tehdit unsuruna dönüştürüyor diye konuştu. Hukukçu Hatice Öztürk de sapkın LGBT'yi terör aparatı ve en büyük kaos unsuru olarak tanımladı. Öğretmen kıyafetinde marka ve LGBT vardı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlere beyaz önlük uygulaması için tişörtlerle verilen tartışmalı mesajlarla karşılaştım. Mesela LGBT tezlerine çağrıştıran şeyler vardı dedi. İnsanların hayatı çok daha kolay olacak, akıllı şehirler geliyor. Bakan kurum 2028 itibarıyla en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçirilecek dedi. Akıllı şehirler eylem planı resmen yürürlüğe girdi. Murat Kurum, projenin başta belediyecilik olmak üzere her alanda insanların hayatını kolaylaştıracağını söyledi. Akıllı şehirler kentsel dönüşümün yanı sıra erken uyarı ve kriz yönetim sistemleriyle de afetlere hazırlıkta kritik rol oynayacak. Ağaç AŞ'de rüşvet tarifesi %15, İBB ek iddianamesi ihaleler üzerinden dönen bir rüşvet çıkarını ortaya koydu. Ağaç AŞ yöneticilerinin ihaleleri parçalayıp adrese teslim dağıttı. Hak ediş ödemeleri karşılığında müteahhitlerden %15 komisyon aldığı belgelendi. Toplanan milyonlarca liranın da sisteme aktarıldığı tespit edildi. Karadeniz'i sel aldı, Doğu Karadeniz'i şiddetli yağmur vurdu, Rize ve Trabzon suya gömüldü. Caddeler, evler ve iş yerleri çamurla doldu, 9 mahalle ile 7 köyde ciddi hasar meydana geldi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Ocaklara yeni ateşler düşmeyecek. Başkan Erdoğan, terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için her türlü adım atmakta kararlıyız dedi. Gazi ve şehitlerimiz, milletimiz özgür bir şekilde hayat sürsün diye kanlarını akıttı. Bizlerin ödevi bu hedefi hayata geçirmektir. Tam da bu yüzden süreci bir devlet projesi olarak yürütüyoruz. Yunan bu kez kendini denize döktü. Yunanistan, Mısır, Rum kesimi, Fransa ve İtalya'nın ortak yaptığı Medusa 15 tatbikatı, dosta korku, düşmana güven veren görüntülere sahne oldu. Amfibi çıkarma safhasında Yunan askerinin eli ayağına dolaştı. Birkaç tanesi bottan inerken denize düştü, bazı botlar kontrolden çıktı, askerlerin bir kısmı siper almışken diğerleri kıyıya ulaşmaya çalışıyordu. Yunan Genelkurmay'ı skandal görüntüleri sansürleyerek servis etti. Ege'nin sır ölümü, Manisa'da otokurye Hasan Emre çarpıp ölümüne neden olan, yargılandığı davada 5 yıl hapse çarptırılıp tahliye olan Ege Karaaslan, tatil için gittiği Karadağ'da kaldığı evde ölü bulundu. Ölüm nedenini otopsi belirleyecek. 60 kat artış normaldi ama hoşumuza gitti. Fon soruşturmasında tutuklanan Destek Holding'in patronu Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı. Savcılıktan Kumova'ya 45 TL'lik hisseyle piyasa değerinizin 1.3 trilyona çıkmasında anormallik yok mu diye soruldu. Anormalliği sezdim ama müdahale edemezdim dedi. Hissedeki artışın kendi kontrolünün dışında gerçekleştiğini savunan Kumova, hisselerin yüksek olması bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu diye konuştu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece kısa gazete turumuzun da sonuna geldik. Şimdi bir şarkıyla da devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gündem hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Dünya gündemini değerlendireceğiz. Değerli hocamız telefon attığımızda Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerle. Niyazi hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar Büşra Hanım, hoş bulduk.
0: Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir haberle başlayalım sayın hocam. Bir Suriye'de Türkçe dilinin seçmeli dersten çıkarılması ve Fransızcanın eklenmesini değerlendirmiştik sizinle. Bu hafta bununla ilgili tam tersi yönde gelişmeler oldu. Sayın Bakanımız Hakan Fidan Şam'daydı ve burada mevkidaşıyla da konuşmalarında böyle bir durumun olmadığını, yani Türkçenin seçmeli dil kategorisinden çıkarıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı ve aynı şekilde devam edeceği şeklinde bir açıklama geldi. Neler söylersiniz?
1: Sizinle yaptığımız yorumun hemen akşamında geldi galiba, evet, bu haber. Eğer ben doğru hatırlıyorsam. Evet. Onu da şöyle kapatmıştık. Türk karar vericiler mevkidaşlarının bu hatadan dönmesine yardımcı olacaklardır dedik. Hı hı. Nitekim de bu yönde oldu. Çok doğru bir gelişme. Suriye açısından da doğru bir gelişme. Suriye'yi oluşturan, Suriye toplumunu oluşturan halkların haklarının eşit olması oldukça önemli. Hı hı. Bu açıdan ben son derece mutluyum bu gelişmeden. Hı hı.
0: Yine bir gün öncesinde sayın hocam Suriye'de sizinle pazar günü yayın yapmadan önce petrol ürünlerinin fiyatlarına zam gelmişti. %28 ila 40 değişkenliği içerisinde. Bu da bir protesto hareketliliğini yavaş yavaş getirmişti ama bu hafta içerisinde baktığımızda 8 büyük kentte çok daha istenmeyen görüntülerin de karşımıza çıktı. Bazen yolların kapatıldığı, patlamaların olduğu bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. İçeride tabii Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarına baktığımız zaman daha da iyiye giden bir düzlemeyi görüyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz dedi. Zamana ihtiyacı olduğunu, bölgenin her zaman buna dair bir işaretler de var ama şu an baktığımız zaman tabii içeride bir yoksulluk oranının da çok yüksek olduğu bir seviye söz konusu. Yani %90'larla ifade edilen bir tablo var. Ama Enerji Bakanımız da dünya bugüne kadar enerji krizinde böylesini görmedi dedi geçtiğimiz zaman dilimlerinden. Tabii her ülke yoğun bir şekilde bundan etkileniyor ve yeterli bir gücünüz yoksa da bunu yansıttığınız oranda daha da hissedilir oluyor. Şu an Suriye için çok da başarılı bir durum. Bu petrol ürünleri ve sahada yaşanan tabloyla ilgili siz nasıl bakarsınız? Nihayetinde aslında toplum da yeni bir geçiş sürecinden ilerlediklerinin farkında ama yine de hayat pahalı, merkeze oturmuş bu protestolara sebep olmuş.
1: Evet Büşra Hanım, ironik bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. Esasında bu gelişmeler oldukça normal. Hı. Yani iyi ki anlamında değil. Ama normal. Hı. Neden normal? Çünkü normalleşen ve kurulan bir devletten söz ediyoruz. Hı hı. Yani şara bugün geçici de olsa iktidar. Ancak şey söylemek lazım burada. İktidar olmakla, yani onu elde etmekle iktidar kalmak çok farklı şeyler. Şimdi ilk aşamada Şara bunu başardı. Hı hı. Eski rejimi devirdi, başkenti kontrol etti, kurumları devraldı, yönetimlerini. Ayrıca uluslararası tanınmayı da başardı. Ancak şimdi devlet olmak sürecindeler. Yani iktidar kalmayı başarmaları gerekiyor. Bunun için ne yapmaları lazım? Çok basit. İnsanların araçları için yol yapacaksınız. O araçlar için yakıt temin edeceksiniz. İnsanların evlerine elektrik verebileceksiniz, maaş ödeyebileceksiniz. Bunlar cephede savaşmaktan daha zor şeyler. Yani Şara zannederim bunu anlayacak. Çünkü şu an bir çıkmazla karşı karşıya, o da şu. Yani az önce söz ettiğiniz gerçekten Suriye ve Suriye gibi devletlerin ekonomilerinin çıkmazda olması oldukça normal. Yani yıllara yayılan ve bütün kesimlerin birbirini yıkmak, yok etmek üzerine enerji harcadığı bir iç savaştan söz ediyoruz. Bunun sonrasında devleti kurmak oldukça zor. Üstelik de hükümet fiyatları arttırmak zorunda ki bütçesi oluşsun. Ancak burada çok önemli bir şey var. Fiyatları arttırdığınız zaman alım gücü olmayan insanların üzerine yük bindirmiş oluyorsunuz ve burada bir paradoks ortaya çıkıyor. Yani hem fiyat arttırmanız lazım hem istikrar sağlamanız lazım. Ancak kimden? Buna gücü olmayan insanlardan. Bir de tetikleyiciden söz edelim. Rusya önemli bir tedarikçiydi hala aslında. Evet. Yani Suriye'de alan kaybettiğini, Esad yönetimiyle birlikte, Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'nin Rusya açısından bir zemin kaybı ifade ettiğini hep söyledik, hep konuştuk ama bilmediğimiz, çok sık gündeme gelmeyen bir şey daha fark edilmiş oldu burada. Suriye, Rusya ciddi şekilde tedarik ediyordu gündelik ihtiyacı.
0: Şu an ABD'nin
1: Ukrayna krizinden çekilince, bu enerji stoku konusunda sıkıntı yaşayınca biz de Suriye'de yansımasını gördük.
0: ABD'nin bölgedeki şartlarından biri değil mi Sayın Hocam? Rusya'nın buraya sevkiyat yapmasının yasaklandığı diyeyim bir anlamda da mecburen. Yani belirli bir şart koşulları içerisinde. Burada yeni yatırımcıların sahada olması adına Suriye yönetiminde bunu başlangıçta kabul ettiği gibi bir izlenim de var.
1: Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Geçen hafta çok iyi hatırlıyorum, sanırım onu konuştuk. Uluslararası ilişkiler girift. Yani birbirine çok bağlı. Şimdi siz oradan Rusya'ya yaptırım uygulamaya çalışıyorsunuz ama buradan Suriye'de bir krizi tetikliyorsunuz. Çok güzel bir örnek aslında, ders niteliğinde. Yani öğrencilere okutulacak ders niteliğinde. Dolayısıyla devletlerin, üstelik Amerika gibi geniş etki yaratan devletlerin politikaları Suriye gibi çok kırılgan, çok hassas, uluslararası gelişmelerden doğrudan etkilenen devletler üzerinden nasıl etkileri yol açıyor? Buyurun, çok açık bir örneği bu.
0: Sayın Hocam, tabii burada protestoyu yapanların da yani söylemlerine baktığımız zaman, bugün ses çıkarmazsak yarın yiyecek içeceklere de zam gelir. Zaten hayat çok pahalı, bununla baş edemeyiz şeklinde. O yüzden her gün protesto yapmalıyız gibi bir yaklaşımda söz konusu. Şimdi diğer tarafta da Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili tabloyu değerlendirmenizi rica edeceğim. Yakın bir zaman diliminde, herhalde iki hafta oldu, Norveç Başbakanı Moldova'dan Ukrayna Başbakanı Zelenski'nin uçağının kalkacağı sırada kıl payı vurulmaktan kurtardığını söylemişti. Şimdi bu hadisenin bir benzeri de yine Kiev'de yaşandı. Avrupa'nın üst düzey güvenlik yetkililerinin olduğu söyleniyor. İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'ın da trende olduğu ifade ediliyor. Ve onlardan sonra kalkan trenin Rusya tarafından bir hava saldırısıyla vuruldu. Ama detaylara baktığımız zaman o planlama içerisinde, tren saatlerin planlama içerisinde aslında değişikliğe gidildi. Yoksa aslında Avrupa'nın üst düzey yetkililerin bulunduğu trenin vurulabileceğini ifade ediyorlar, eğer saatte bir erkene çekme olmasaydı. Rusya bu kadar sizce ne kadar diyeyim, daha doğrusu arttırdı şiddetin dozunu ya da buradaki ikaz işaretlerini?
1: Şimdi Suriye konuştuk ya, dilime dolanmış. Şimdi Rusya'nın çok ciddi olduğunu söylemek lazım, ancak eski devlet liderlerin, üst düzey bürokratların vurulması buna dahil değil. Dolayısıyla orada saatlerin ve bir rejimin değişmesiyle acaba hedefi tutturamadı mı demek de aslında bana kalırsa yeterli bir cevap.

0: cevap değil. Çünkü bu hedefler milimetrik vuruluyor bugün. Saniyesi saniyesine vuruluyor bugün. Çok ciddi bir mesaj vermek istemiş olabilir. Buna dair henüz net üzerinde konuşabileceğim bir bilgiye sahip değilim ama Rusya'yı ve savaşı takip eden birisi olarak evet Rusya çok ciddi. Ama bu ciddiyet eski bürokratların vurulması değil, Zelenski'nin uçağının düşürülmesi değil. Düşürülseydi bu bir Rus yöntemiydi. Bunu derdik, inkar edilmezdi ama bu isteyip de başarılamayan bir şey değil. Nitekim uçakla ilgili, bu Zelenski'nin uçağıyla ilgili daha sonra bir açıklama geldi. İşte resmi makamların aslında meselenin öyle de gelişmediğine yönelik bir kabulleri de söz konusuydu. Yani şunu söyleyelim, Rusya ve Lavrov düzeyine en üst düzeyde diyor ki Avrupa eğer bizimle savaşmak isterse çok kısa sürer bu savaş. Yani bunun uzmanı olmaya gerek yok, nükleer silah kullanırız demek istiyor. Hı hı. Ama bu sivil ve üst düzey bürokratların vurulmasını bana sorarsanız içermiyor.
1: Peki Sayın Hocam, Rusya'da şu anda seçimler de var. 3 gün sürecek bir seçim atmosferindeler. Ve Cuma günü yani sandık başına gidilmeye başlanmıştı. Bu şu anda Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı duran ya da Putin'in liderliğine karşı duran herhangi bir ikinci partinin olmadığı da ifade ediliyor. O yüzden birçok Avrupalı lider tarafından da biraz daha kale alınmadığını işaret edebilecekleri bazı açıklamalar da geldi. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de seçim yapmadığı yönündeki de karşı karşıya kaldı. Bazı eleştiriler de vardı malumunuz. Siz bu atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Ukrayna'da hala bir seçim yapılamayacak konu devam mı ediyor? Rusya'da yapılması ve sonrasındaki tablo neler çıkarabilir? Bununla ilgili önemli bir tezler var mı karşımızda uluslararası ilişkileri doyuracak?
0: Şimdi en önemli tez ve tespitlerden biri seçimlere dair bu seçimlerin yapılıyor olması. Hı hı. Yani burada totoloji yapmaya çalışmıyorum ama seçime dair en önemli şey seçimin mevcut olması. Yani bu koşullar altında Rusya olağan gündelik yaşamına devam ediyor. Bire dair güçlü bir mesaj bu.
1: Bu mesaj var.
0: Kesinlikle. Söylediğiniz çok önemli. Putin'e dair, Putin'e muhalif güçlü bir lider veya isim veya olasılık yok. Yani biz bugün acaba parlamento seçimlerini işte Putin'in partisi kazanır mı kazanmaz mı diye tartışmıyoruz ama ne oranda kazanır diye tartışıyoruz. Ancak burada bir başka önemli şey var, katılım oranı. Bugün itibariyle şimdi sizin programınız başlamadan ben son haberlere baktığımda %30'u geçti diye resmi makamlar açıklama yaptı. İki gün sürüyor, %30'u geçti. Rusya'nın nüfusunun çok büyük bir bölümü, neredeyse tamamına yakını Moskova ve Petersburg çevresindedir. İkinci günündeyiz seçimin. Rusya saatli 11 saat dilimini içeren devasa bir coğrafya. Yani dinleyiciler 3 gün derken burada yanılmadık. Doğru, 3 günlük bir seçim süreci söz konusu. Üstelik dijital. Ancak bunların sayımı, tamamlanması, toplanması söz konusu olduğunda çok geniş bir zamana ihtiyaç var. Ancak katılım çok düşük Büşra Hanım. Ve bir şey daha paylaşmak isterim sahadan. Rusya'daki seçmenlerle ve Rusya'daki akademik kadroyla yaptığımız temaslar artık benim şahsi görüşümü şöyle yeniden biçimlendiriyor. Putin'e dair desteğin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bunu sahada da biliyoruz. Yani Rusya'daki sağ çalışmalarımıza da bunu çok açık gözlemliyoruz. Ancak tablo şöyle değişiyor. Uzun süren Ukrayna operasyonu insanları gerçekten çok yordu. Ve Putin'i destekleyenler tepkilerini başka bir partiye oy vererek değil, sandığa gitmeyerek kullanıyorlar. Yani aslında Avrupa'nın bu seçimleri meşru saymamasını ben çok anlamlandıramasam da şunu kabul etmek gerekiyor. Putin'in savaş konusundaki desteğinin azalması olarak yorumlamak gerekir burada. Ama şu var, Rusya çok güçlü bir başkanlık sistemiyle idare ediliyor. Yani parlamento seçimlerinin sonucu Putin'in iktidarını etkilemeyecek. Yani yetkilerini sınırlamayacak. Onun alanını daraltmayacak. Ancak ona bir mesaj olabilir. Olası ama şu an henüz beklememiz lazım ama ikinci günde katılımın %30 düzeyinde seyretmesini şöyle yorumlamak lazım. Putin zannederim diyecek ki bu işi bir an önce nihayete erdirmek gerekiyor. Buna dair güçlü bir mesajdır sadece.
1: Peki Sayın Hocam, AB ülkeleri Finlandiya'da bir araya geldiler ve bir Arktik zirvesi düzenlendi. Buradaki yeraltı kaynaklarının kullanılmasını istemekle

birlikte. Bir de tabii Rusya'nın buradaki etkinliğini kırmak da zirvenin gündem başlıklarından bir tanesiydi. Şimdi Rusya zaten Avrupa Birliği'nin kendisine karşı örgütlenmesine yönelik defalarca farklı atıflarda bulunuyor ama diğer tarafta da

0: vatandaşı olarak Kanada'nın davet alması beni tabii ki birazcık insani olarak kıskançlık hissetmeme yol açtı ama şöyle bir şey de görmezden gelemeyiz Büşra Hanım. Yani Avrupa Birliği Kanada'ya bu sabah uyanıp hadi ortak üye olalım demedi. Aralarında çok uzun bir geçmişe dayalı işbirliği var. Bu işbirliği hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan hem de kritik madenlerin işletilmesi açısından bir işleyişe sahipti. Yani 2016'da çok eski diyorum ama 2016'da başlayan bir stratejik ortaklık. Hemen 2017'de devreye giren bir ekonomik ve ticari anlaşma. 21'e geliyoruz, kritik madenler konusundaki düzenlemeler. 23'te Yeşil İttifak ve Dijital Ortaklık. Yani bütün bunlar aslında Avrupa Birliği'nin kendi aktörlük sınavında atmış olduğu adımların, aşamaların Kanada ile birlikte ne kadar yakın çalışıldığını bize göstermek. Ve nihayetinde geliyoruz 2025'e bir güvenlik savunma konularında işbirliği. Yani şunu söyleyelim, Avrupa Birliği'nin SAFE adlı işte savunma ve güvenlik konusunda bir finansman sistemi kurdular. Onun ilk Avrupa dışı üyesi işbirliği yapan. Dolayısıyla aslında Kanada dün akıllarına gelen bir şey değil. Ancak etkileri tabii ki var. Kanada'nın coğrafi konumunu düşündüğünüzde girişini yaptığımız Arktik'le de çok yakın temasta olan bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de limoni olan bir ülke ki siz de ifade ettiniz. Trump hemen ne dedi, Avrupa'ya yaptırım, hemen bu doğru değil. İşte Kanada böyle bir adım atamaz. Bağımsız bir devletten söz ediyoruz oysa. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri çok ideal olan bir devletten söz ediyoruz. ABD zemin kaybetti mi, böyle diyelim. Diyelim ki evet, ABD zemin kaybetti. Avrupa Birliği zemin kazandı mı? Zemin kazandı. Ama nereye karşı? Arktik sordunuz ya, benim kafamda biraz o kaldı. Yani Rusya'nın etkisini kırmak Arktik'te gerçekten ne fiziken kolay ne de zihnen kolay. Çünkü Ruslar bir kere coğrafi olarak o bölgede. Bu uzun yıllara dayalı bir teknolojileri var, yatırımları var, nükleer buz kıranları var. Yani o coğrafyaya ulaşmak da bir mesele. Biz bakın hatırlayalım, Türkiye'den neyi konuşuyorduk? İlk defa kutuplara giden bir araştırmacımız var diye, değil mi? Bunu haber yaptık. Tabii. Oraya gitmek dahi çok önemli Üstad Hanım. Bırakın orada çalışmaları yapmak. Rusya'nın Arktik'e dair 10 yıllara dayalı bir geçmişi var. Onun etkisini azaltmak ayrı bir tartışma ama oyuna dahil olmak istediğini söyleyebiliriz ama. Aktör olmak isteyen Avrupa Birliği de bunu yapmak zorunda zaten.
1: Peki hocam, diğer taraftan yapay zeka ile ilgili ilerleyişe dair gelen endişelerden dolayı sizler de ne düşünüyorsunuz eğitim dünyanızda? AB ülkeleri yapay zeka kurallarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Sene başından itibaren aslında konuşulan bir konuydu. Planlı bir toplantı, küresel kurallar getirilmesi yönünde ama diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sahanın üst düzey yöneticilerinin, hatta birçok konuda ters düşseler bile işbirliği yaptığını görüyoruz. Bu insanlığı tehdit edebilecek bir seviyeye doğru hızla ilerliyor. Hatta kimi zaman geldiğini iddia edenler bile var. Yapay zekanın artık casusluk, istihbarat gibi alanlarda da kullanıldığını söylüyor birçok saha uzmanı, devletler tarafından kullanıldığını. Ama Amerika Birleşik Devletleri yine Başkanı Trump'a baktığımız zaman bu yarıştan geri duramayız. Biz geri dursak Çin devam ediyor. Bununla ilgili asla böyle bir yavaşlamayı kabul etmiyorum çizgisinde. Çin'e baktığımızda da herhangi bir yavaşlatma çağrısına kulak veren bir tablo görmedim doğrusu. Zaten iki ülkenin arka tarafta temasları devam ediyor bu teknoloji sahasıyla ilgili ama Çin kaldığım yerden devam edeceğim mesajlarında geçtiğimiz haftaya baktığımda verdiğini gözlemliyorum. Siz neler gözlemliyorsunuz bu sahadaki biraz daha insanları endişelendiren haber çizgisinin akışta olmasına?
0: Büşra Hanım, şu ahir ömrümde bence dünya tarihinin çok önemli kilometre taşlarına şahitlik ettim kendi açımdan. Bu hepimiz için geçerli. Neyi kastediyorum? Soğuk Savaş'ın bitişini belki idrak edemedik ama yaşadık ömrümüzden. Dünya tarihi anlatıldığında orası bir mihenk taşı olacak. Sonra çok yakın bir geçmişte pandemi yaşadık, öyle değil mi? Yüzyılda bir insanlığın başına gelen. Şimdi yaşadığımız yapay zekayı da aslında buraya konumlandırmak gerekiyor. İstisnasız hepimizin hayatını etki ediyor. Ancak burada çok kritik olan bir şey var. Uluslararası ilişkiler açısından bak.

0: bakıyorsak meseleye, şöyle düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bir güç, öyle değil mi, yapay zeka? Yani dil işleme modelleri ve bunları üreten şirketler bugün devasa verileri analiz ediyor. Yani kişi olarak bizim yapmamız imkansız. Devletlerin de bu teknolojiyi o ölçüde geliştirmediklerini biliyoruz. Ancak devletlerin denetleyici yetkileri var, güçleri var. Yapay zeka söz konusu olduğunda işte bizim temel tartışma noktalarımızdan birisi de bu. Bir, bu gücü kim üretecek? Çünkü kim üretecek derken bunun mahiyeti, boyutu, derinliği, buradan elde edilecek finansman gücü, nereye yansıması gibi konuları konuşmamız gerekiyor. Bir. İki, devletler bunları denetleyebilecek mi? Ayrı bir soru, onu şimdi size buradayken sormuyorum. Ama önemli bir şey daha var. Devletler bunu bir jeopolitik, jeostratejik, jeoekonomik güç olarak değerlendiriyor. Yani önüne jeo koyduğumuz her açıdan devletler bu meseleleri dikkatli takip ediyor. Sonu bir şey daha dediniz. Dediniz ki Çin benim bu konudaki gelişmelerimi engellemeye mi çalışıyorsunuz kuşkusu taşıyor. Bakın, Kyoto Çevre Sözleşmesi'ne de imzalamadı Çin. Dedi ki siz vakti zamanında geliştiniz, dünyayı kirlettiniz. Şimdi ben gelişiyorum, benim de kirletme hakkım var dedi, çok açık olarak. Demek ki yapay zeka teknolojilerini geliştirmek devletler için aslında çok büyük bir hareket alanı sunuyor. Çok büyük bir güç ifade ediyor. Ancak öbür taraftan insanlığa karşı tehdit mi değil mi tartışmaya başlıyoruz. Ancak devletler bunu denetleme gücünü elinde tutmak istemeye devam ediyor. Bakın, istemeye devam ediyor. Hı hı. Tutuyor diyemiyoruz burada. Niye tutuyor diyemiyoruz? Çünkü korkak tavuk ikilemi. Yani karar teorilerinde. Hangisi önce durursa o kaybeder. Şimdi ABD şunu diyebilir mi? İnsanlığı tehdit ediyor. Devletlerin denetiminden çıkıyor. Ben bunu Amerika'da, coğrafi olarak Amerika'da gelişimini durduruyorum diyemez. Çünkü Çin buna devam ediyor. Çin de diyemez çünkü ABD devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir paradoks var karşımızda. Ancak başka bir şey daha var. Uluslararası ilişkiler açısından bizim sorduğumuz ve cevabı üzerine tartıştığımız bir şey daha var. Sanayi devrimini devlet kontrol edebildi. Devletin gücü arttı. Hı hı. Nükleer çağda devlet bu gücü kontrol etti ve devletin gücü arttı. Ancak bugün gelinen noktada ulusüstü şirketler bu gücü kullanıyor ve devletlerin eşit muhatabı olmaya geldiler. Yani devletin egemenlik alanı daralıyor burada. O açıdan yapay zekaları, bu teknolojileri, bu şirketleri kontrol etmek teknik olarak mümkün ama pratikte bu çok olası görünmüyor. Çok kısa bir şeyle cevabınızı bitireyim. Yapay zeka ne yapabiliyor? Bugün bizim adımızı düşünebiliyor, değil mi?
1: Evet.
0: Karar verebiliyor. Karar süreçlerinde parlamentoların, devletlerin buradan yararlandığını biz sizin programlarınızda tartışmıştık. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bizim adımıza bir şey yapamıyor diyorduk, değil mi? Ancak bugün boya ustası kafasına takmış olduğu kamerayla yapay zekayı eğitiyor. Nasıl eğitiyor? O boyayı nasıl sürdüğünü, o fırçayı nasıl kullandığını, hangi köşeyi nasıl boyadığını yapay zekayı modelleyerek öğretiyor. Bu veriler toplanıyor. Bugün biz Çin'de birbiriyle kavga eden, dövüşen, koşan, zıplayan robotları izledik, öyle değil mi? Yani evimizde yemek yapmayacaklarının garantisi var mı? Bu teknoloji çok yakın. Burada tartışmamız gereken başka konular da açılıyor. Bir refah seviyesi mi getirecek bu bize? Yoksa iki sınıflı bir devlet, özür dilerim, iki sınıflı bir toplum mu dayatacak bize? Yani bir tarafta refah elde eden, işçilere ihtiyaç kalmayan ve bütün bu sistemleri otonom gerçekleştiren ve bu yapay zekayı üreten sınıf mı? Öbür tarafta kendi gündelik yaşamını, gündelik ihtiyaçlarını gidermek üzere iş yapan ancak kendi emeğine artık ihtiyaç duyulmayan başka bir sınıf mı? Yoksa biz insanlık olarak toptan mı zenginleşeceğiz? Bence bu çok daha keyifli ve çok daha ürkütücü bir tartışma.
1: Sayın hocam, son olarak da Yunanistan'la ilgili başlığı sizlere danışmak istiyorum. Meis adasına gitti malumunuz Başbakan Mitsotakis. Burada bir 3 gün geçirdi ve silahsız olması gerektiği halde şu anda Yunanistan bölgede İsrail'le beraberce bir hava savunma sistemi kurmayı hayal ediyor. Meis'e taşınanlara 5000 euro vermesi, yani Meis'e aslında yerleşimi de teşvik etmeye çalıştığını da gözlemliyoruz. Şimdi diğer tarafta Türkiye'de Tunceli'nin Hozat ilçesinde olan 51. Komando Tugayı'na Aydın'ın Söke ilçesine nakletti. Yani bu oynanan tehlikeli oyuna karşı bir göz yumulmayacağı mesajı da verildi. Siz de geçtiğiniz hafta bunu da ifade etmiştiniz aslında. Şöyle bir yerden sormak istiyorum aslında size meseleyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçtan seslensem yani meclisten duyulur demişti. Bu kadar birbirine yakın olan bir hal. Yunanistan bir takıma da devletiymiş gibi davranıyor böyle bir durum olmasına rağmen. Ve bizim TÜBİTAK gemimiz, araştırma gemimiz gittiğinde de sahil güvenlik botları gidiyor. Bu aslında askeri bir tavır anlamına gelir, sahil güvenlik botunun buraya gitmesi. Bu da olmaması gerekirken. Sahada Çin örnek veriliyor, başka devletler de var elbette de. Bir yapay ada inşa edilmesi tavsiyesini görüyorum. Çin yapay ada inşa ederek hatta bu adalara bir askeri statü de kazandırıyor. Askeri maksatla inşa ediyor yapay adaları. Tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir tekliflerin ortaya çıktığı zamandan geçmeye başladık. Konu ciddileşiyor mu?
0: Şimdi Büşra Hanım, Yunanistan'ın bu çabasını anlamlandırmaya çalıştığımızda cevap verebiliyoruz tabii ki. Şimdi Yunanistan'a geçin ve oradan Türkiye'ye bakın. Devasa bir devlet var karşınızda. Vakti zamanında küresel dengelerin getirmiş olduğu bir avantaj söz konusu sizin açınızdan. Adalara sahip olduğunuz, kendi kabiliyetinizin dışında ve bunları kontrol denetleme gibi bir yükümlülüğünüz var. Ancak karşınızda kabiliyetiniz üzerinde bir devlet var. Ancak ben Yunanistan'ı yöneten biri olsaydım şunu düşünürdüm. Karşımda duramayacağım, denkleşemeyeceğim bir devlet var. Üstelik beni tehdit etmiyor. Beni tehdit etmeye ihtiyaç dahi duymuyor. İş birliğinin, uluslararası ilişkilerin kaotik olduğunu biz anlatırız. Üst otoritenin olmadığını anlatırız öğrencilerimize. Ama iş birliğinin mümkün olduğunu, iş birliğinin var olduğunu da anlatırız. Yani iki devlet arasında ve çok basit bir iş birliğinin hem Yunanistan kaynaklarını hem Türkiye'nin kaynaklarını refaha ayırabilecek bir zemin yaratabileceği bir durum söz konusu. Öte yandan Yunanistan'ın İsrail gibi bir devletle iş birliği ve bunun aşırı topuğu diye tartışmaya başladılar. Bakın yazılımlar İsrail'in elinde. Yunanistan sadece pist olup çıktı işin sonunda. Böyle bir handikap yaşatmasına ne gerek var kendi ülkesi için, politikacıları anlamakta zorlanıyorum. Ancak Türkiye buna her adıma gürültü çıkarmayan, ancak bazı kararlı adımlar atan bir devlet gibi davranması gerektiğini de savunuyorum. Nitekim bu birliğin transferi de bunun işareti. Bu tepkisel değil. Yani Savunma Bakanlığı bunun kararının çok önceden alındığını söylüyor. Zaten Adalar Denizi'ndeki tartışma da bugün değil. Dolayısıyla orada aslında Yunanistan'ın yenişemeyeceği bir devletle kaynaklarını anlamsız yere harcadığı bir durum söz konusu. Yani yapay ada inşa etmekte bir çözüm değil. Uluslararası hukuk bu konuda çok tartışmalı. Yunanistan'ın ada denizi, adalar devleti olmadığı da bir gerçek. Çünkü bu uluslararası hukuktan yararlanma haklarını değiştirir. Dolayısıyla bu çabaya gerçekten anlam vermek çok zor, ama şunu söyleyebiliriz. Siz seçmeninizi konsolide etmek için Türkiye düşmanlığını kullanabilirsiniz. Problem yok. Ancak Meis gibi bir adayı ziyaret etmek, Türkiye gibi bir devlete sataşmak, işbirliği varken bunu çatışmacı bir siyaset üzerinden sürdürmek gerçekten çok anlamsız. Yani Yunanistan gibi kaynakları çok sınırlı olan bir devletin bu çaba içinde olmasını anlamak gerçekten zor. Ben Yunanistan seçmeni olsaydım liderimi gerçekten çok sorgulardım burada.
1: Bazı konularda da düşünmemiz gerektiğini de hatırlatıyor bizlere sanki değerli hocam. Yunanistan Savunma Bakanı savaş gemisi aldıklarını evet, duyurmuştu malumunuz. Türkiye'den gelenlerle aldık dedi. Burada da başka provokatif tabii açıklamalarda peşin
0: sıra geliyor. Büşra Hanım, izninizle burada ufak bir yorum yapabilir miyim? Yani çok uluslararası ilişkiler değil, sormadığınızda ama affınıza sığınarak.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi devletin vatandaşları da sorumlu davranmalı. Bu bir. Öte yandan devletin işletmecileri de sorumlu davranmalı. Bu da iki. Öbür yandan devlet vatandaşlarına sınırsız özgürlük tanıyabilir, diledikleri gibi refah elde etmelerini ve bunu harcamalarının önünü açmalıdır. Bakın bu tartışmasız. Ancak burada çok özel bir durum var. Yunanistan dış gelirlerini, yani döviz gelirlerini büyük ölçüde turizmden elde eden bir devlet. Ve 2 milyona yakın 3 sene önce ben de gittim ailemle. Bu 2 milyonun içinde ben de varım ailemle. Şunu da bizzat gözlemledim. Orada Türkiye'de mümkün değil elde edemeyeceğimiz kaynakları satın alıyorsunuz sınırlı bir bütçeyle. Şimdi kendimizi de sorgulamamız lazım her açıdan. Her açıdan. Ama şunu da bilmek lazım Büşra Hanım. Karşımızdaki devlet anlamsız bir şekilde sizinle bu ölçüşemeyeceği alanlarda size karşı ve sizden elde ettikleri gelirlerle bir söylem geliştiriyor. Bakın bunu söylem düzeyine getirmek bile çok büyük bir ciddiyetsizlik devlet adamı açısından. Çok ciddi bir ciddiyetsizlik. Evet. Bunu dile getirmek. Ben çok isterim ki kendi eşim, dostum, ben dahil. Bakın benim şahsi kararım bu yönde. Yani devasa bir Türkiye var. Gezilecek inanılmaz güzel şeyler var. Dünya çok güzel. Dünyayı gezebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Ama harcadığım... Yani şey, İsrail'e karşı biz protesto uygulamıyor muyuz? Tutum takınmıyor muyuz? İşte demiyor muyuz ki falanca ürünü almayalım ki İsrail oradan vergi alıyor ya da İsrail'de. Gelin bu bilinci düşmanlık yapmadan ama en azından tepkimizi, insani ve çağdaş insani tepkimizi koyalım. Ve Yunanistan'ı diyelim ki bizimle işbirliği yapmak, bakın sizin avantajınıza, çatışma değil yani.
1: Siz tek kelimeyle bile çok güzel özetlediniz hocam. Sorumlu olmaya davet ettiniz burada devlet ve vatandaşları. Bu bile süreci hakikaten tek başına değerlendirmeye yeten bir tavırda. Eksik olmayın bizleri açtığınız ufuklar için. Yine bu hafta birbirinden farklı ülkelere dokunma şansımız oldu. Önümüzdeki hafta yine belki aynı ama derinleşen mevkileriyle bir araya gelmeyi arzu ediyoruz değerli hocam. İyi hafta sonları sizlere.
0: Umalım ki öyle olsun. Çok sağ olun. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
1: Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından seslendiğimizi ifade etmiştik. Değerli konuğumuz da stüdyoda bizlerle beraber editör Nihal Sandıkçı. Hoş geldin Nihal.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Yine dünyadan haberleri derledin.
1: Evet.
0: Ve bizlere, dinleyicilerimize aktaracaksın onları da. İlk haberimiz bir kedi haberi mi olsun?
1: Ki şimdi torpil yaptım orada. Bir kedi sever olarak.
0: Kedi sever olarak.
1: Çünkü bu şimdiki haberde ana aktörümüz olan kediyle ilgili çok böyle sosyal medya sallandı gibi.
0: Evet.
1: Paylaşım çok da herkes görmüştür. Ben de biliyorsun böyle çok yaygın olan değil, biraz böyle geride kalmış haberleri seçerken burada torpilim kediden yana oldu. Şöyle, evet, bilim insanları yüzyıldan uzun bir süre sonra yeni bir kedi türü keşfettiler. Bolivya, işte La Paz yakınlarında bir dağlık bölgede küçük bir kedi ve şey de, yani aslında türü de tehlikede, iki şu anda örnek var Allah'tan.
0: Çok çok az.
1: Evet, Tilkayo kaplan kedisi gibi bir ismi varmış.
0: Leopar'a benzetiyorum zaten.
1: Tabii çok,
0: ama
1: çok güzel desenler falan. Kuklaklar hafif yuvarlak.
0: Evet, benekli.
1: 45 santim kadar. küçük. Ortalama bir ev kedisinden daha küçük. Evet, dediğin gibi leopar benzeri beneklerle kaplı. Şimdi bu bu arada 5 yıllık falan bir araştırma bu. Araştırma ekibinde yer alan biyologlar ve National Geographic kaşifleri var. Bölge halkının Ant Dağları'nda karşılaştığı bu hayvanları uzun süre sıradan bir ev kedisi zannetmişler. Hmm. Yani o böyle bir bilgi veriyorlar.
0: Yani şimdi, aslında bölge halkı bu varlıktan haberdar, yani bu kediden.
1: Biliyorlardır.
0: Ama meğerse yeni bir tür aralarında dolaşıyor.
1: Evet, 2021'de başlıyor araştırma. Current Biology'de yayınlandı ve işte türün şu ana kadar yalnızca Bolivya'da tespit edildiğini biliyoruz. Dünyanın başka hiçbir bölgesinde kayda geçmemiş. Ama şimdi bu fotoğraf yayıldıktan sonra belki arada bizde de var diyenler olabilir.
0: Bence herkes elindeki kedinin türünü sorgulatmaya başlayacak.
1: Hassas bir şeyde, sınıfta şu anda nesli tükenmeye karşı tabii şeyde sınırda duruyor, ama bilinen birey sayısının son derece az olması nedeniyle Tilkayo'nun ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulunuyor bilim insanları. Öyle. Şimdi
0: ben aslında köpek severim, ne yalan söyleyeyim, yani tam karşısında duruyorum, ama yani kedigillerin de muazzam bir güzelliği var. Kedi ailesinin her bir türünün de hakikaten yani yırtıcı hayvan kategorisindekiler de birbirinden farklı güzelliğe sahip. Bu da onların arasında katılmış oldu. Ne mutlu. Daha
1: genel olarak şeyi seviyorsak, yani hani yaşama karşı bu bir bakış açısı gibi de düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Hani doğayı sevmek, hani her şeye ilginde bir, evet, yumuşaklık, hassaslık varsa işte birini daha fazla seversin, ama öbürünü de sevmemezlik etmezsin. Evet, dokunamayabilirsin, ama hani bir bütün olduğumuzu düşünürsek çok büyük renklilik.
0: Aynı yolda yürümeye devam edersin.
1: Evet.
0: Sıradan gibi haberimiz var.
1: Şöyle, ben işte hepimizin takip ettiği Türk dizileri mutlaka var. Azra'ya çok severiz sevmeyiz ayrı konu, ama illaki değil mi, böyle bu
0: birine tutkun olmuşuzdur muhakkak.
1: Olmuşuzdur.
0: Seneler içerisinde nice diziler geldi geçti.
1: Şimdi herkes az çok bu haberden de haberdar diye düşünüyorum. Türk dizilerinin böyle bir çok ciddi yükselişi var. Bizim ülkemiz, sınırlarımız dışında.
0: Evet.
1: Şey zannediyoruz aslında, hani Orta Doğu falan biraz sanki o taraflar biliyor, izliyor gibi. Ama çok güzel bir haber işlemiş Uğur Koçbaş'ın haberinden alıntı yapacağım, Oksijen'den. Dünya genelinde 170 ülkede 1 milyar kişiye ulaşıyor Türk dizileri. Prime time sınırlarını aştı diyebiliriz. Ve yayınlandıkları coğrafyaların yerli yapımları için de artık yol gösterici bir model.
0: Tabii.
1: Ben şimdi bu haberde şey var, şimdi çok dizi ismi geçiyor. Birçoğunu da bilmiyorum, ama yine de adlarını anacağız. Mesela İspanya'da Fatma Gül'ün Suçu Ne'nin işte bir kendilerine uyarlamaları var.
0: Daha ben bunun mesela gibi Latin Amerika'da çok duydum. Yani buradan giden oyuncularımız orada gerçekten star gibi karşılanıyorlar ve hani niyet olmamasına rağmen bir tatil için, bir başka iş için gittiklerinde, evet, seneler olmuş. Hani biz bazen unutuyoruz ya, dosyayı kapatıyoruz.
1: Bazı oyuncuları biz tanımayız muhtemelen, ama dediğin gibi Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya, Balkanlardan Batı Avrupa'ya kadar çok ciddi,
0: ne kadar güzel.
1: Her evdeler diyebiliriz. Ben yani çok gurur verici buluyorum
0: ki
1: bunu.
0: Fatma Günsuç'u ne de aslında kaç sezon geçti üzerinden,
1: tabii kaç yıl geçmiştir.
0: Hala revaçta,
1: evet,
0: oldu.
1: İspanya'da işte Yalı Çapkını dizisi bitiyor. Ardından hemen Güller ve Günahları koyuyorlar. İşte sırada mesela Uzak Şehir'i almışlar. O devam edecek. İtalya'da Kadın dizisinin finalini 2.4 milyon kişi izlemiş. Mesela Aldatmak ülkenin en çok izlenen dizisi olmuş ve Parrot Analytics'e göre de Türk dizilerine küresel talep 3 yılda %184 artmış.
0: Çok ciddi.
1: Çok güzel bir...
0: Ya burada da bütün oyuncuları, yapım ekiplerini tabii her birini tebrik etmek lazım yani.
1: Tabii.
0: Nihayetinde bu bir pazar oluşuyorsa da onların verdiği bir emek var. Onlar sayesinde de aslında birçok kişi, bir bakıyorsunuz Türkçe öğrenmeye de başlamış. Benim en çok şaşırdığım detaylar bu oluyordu. Seversiniz ama böylesine bir tutkunluk oluşturmak tabii başka bir seviye.
1: Ya bir de hani şimdi tabloyu biraz daha büyük görmemiz lazım. Yani şu anda işte Kore'yi geçmişiz, dünyada üçüncüyüz. Amerika ve İngiltere ile birlikte dünyanın en büyük üç dizi ihracatçısından biri artık Türkiye. Dediğin gibi buna şimdi kendi içindeki, hani sektörün kendi kapısıyla bir bakabiliriz.
0: Tabii.
1: Ama bir yandan da Türkiye genelinde baktığımızda yani ülkemizi bundan daha kolay
0: tanıtamayız
1: ve zevkli,
0: değil mi? Evet.
1: Tabii, yani ciddi
0: bunun
1: bir
0: turizm karşılığı var.
1: Kesinlikle var. Yani bu şey açısından bizi uzun vadede, çünkü oraya geri döneyim de, arada bizim yapımların setlerini çekmeye gelen yabancı kanallar var. Ve orada şeye de şaşırıyorlar bir yandan da. Hani gerçekten hani 120 dakikalardan filan da bahsediliyor.
0: Tabii,
1: 100
0: yoğun,
1: dakika.
0: Uzun süre.
1: İşte onu örnek alan kendi yapımları, senaryoları örnek alan, o drama yapısını örnek alan ve burada işte yönetmenle, yapım ekibiyle o seti gördükten sonra yaptıkları yorumlar da böyle çok
0: yani yön
1: etkilendikleri
0: veren bir
1: konumda, açık.
0: Merkezde sadece insanların hanesine girmiyor, yapım kısmında da yön veren bir politikası da oluşmuş.
1: Özetle
0: çok
1: dünya
0: kıymetli
1: çapında her gece 400 milyondan fazla insan Türk dizileriyle
0: yani
1: buluşuyor.
0: Birkaç senedir, belki daha fazla, yani 7-8 yıldır aslında bu tarz haberleri sık sık duymaya başlamıştık ama artık bu çizgiye yerleştiğinizi anlıyorum ben liderlik zirvesine.
1: Evet, yani artık şey diyebiliriz, yani resmen bir ihracat ve turizm politikası aracı olarak
0: Türk dizileri,
1: dünya gündeminde Türkiye'nin turizm tanıtımına katkısı çok ciddi. Mesela bakanlığın da bir açıklaması var. 3 kıtada 10 ülkede gösteriliyor ve neredeyse şey açısından bu küresel izleyiciyi, belki hani tek bir kanaldan da bu arada bahsetmiyoruz ya, şeyler var. Normal dizi film platformları var.
0: Tabii dijital.
1: Dijital ortam var. Yerel streaming servisleri var. İşte arada sosyal medyayı da koymamız lazım. Bir de bunun dışında bir dizi meraklılarının kurduğu, Büşra, Dizilah diye bir platform yapmışlar.
0: Konuşuyorlar mı bu konuda?
1: Evet,
0: yoksa?
1: Yani orada 1.5 milyon ziyaretçi olduğunu düşünüyoruz ve şeyde, ya bizim dizilerimizle ilgili oradaki trafiğin büyüklüğü çok ciddi ve daha çok işte Amerika'dan, Kanada'dan, Yunanistan'dan, Hindistan, Pakistan, yani her
0: katılımcılar
1: yerden
0: var. Etkisi yayın saatinin dışına taşmış o kesin.
1: Evet, yani
0: ne
1: evet
0: mutlu, tekrar tekrar söylüyorum ben de. Sırada hangi haberimiz var?
1: Şöyle, yasak ama güzel bir yasak.
0: Yasak nasıl güzel, bakalım.
1: Ya şöyle, şimdi bu haberi şöyle bağlamışlar aslında. Hani bundan böyle 20 yıl öncesinde yani uçaklar, hastaneler, 25 belki 30 şimdi seneden haberdar değiliz ama hani her yerde sigara içiliyordu. Farkındaysan. Hani restoranlarda
0: çok normaldi bu.
1: Çok normaldi. Hani hastanede içildiğini bildiğimiz
0: yani
1: zamanlar.
0: Yani 60'larda
1: var.
0: Bu prestij gösterisiydi.
1: Muhtemelen. Şimdi nasıl şaşırıyoruz buna, değil mi?
0: Tabii.
1: nasıl olabilirmiş böyle bir şey falan diye. Şimdi bazı restoranlar Amerika'da ve İngiltere'de telefonları yasaklamaya başladılar.
0: Yemek yerken.
1: Sadece yemek yerken değil, yani mekana da belki girerken. Şimdi evet, yıllarca hani bu bize normal gelen şey, işte o sigara dumanı altında yemek yemeler filan. Şimdi ne kadar yaygınlaştı ve nasıl benimsediysek belki, yani evet, o günleri geride bıraktık. Bu telefonlu günleri de belki ileride geride bırakabiliriz diye hani düşündüm ben bu haberden sonra. Çünkü bu bir bağımlılık olarak görülüyor ve dediğim gibi Amerika ve İngiltere'de pek çok restoran bu bağımlılığa aslında savaş açmış oldu. Yani masada hani çeşit çeşit versiyon var bu arada. Ya dediğin gibi işte yemek yerken de telefonu teslim edebilirsin ya da garsondan uyarı alabilirsin ya da işte bir kutuda toplanabilir. İşte bu telefon kullanımını yasaklayan restoranlar, barlar, bunların sayısı giderek artıyor ve hepsinde o alternatif modeller de doğal olarak artıyor. Mesela Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde bir şey, bir restoran her müşteriye telefonlarını koymaları için kilitli bir kutu veriyor. Kutunun kilidi sadece barın çalışanları tarafından açılabiliyor. Şöyle bir açıklama yapmışlar, teknolojiyle böyle ortadan kalkan o insan bağı var ve biz belki bir nebze hani onu geri getirebiliriz.
0: Geri getirdim, çok sevdim hakikaten
1: diye düşünüyorlar. Dünya çapında çok önemli bir şey var, zincir var. Restoran, club gibi düşünülebilir. Türkiye'de de var örnekleri. Mesela onlarda da bir telefon politikası var. O hani biraz rahat atmosferi korumak amacıyla sadece belli saatlerde mesela mekanına gelen şeye, müşterilerine
0: bu yasağı uyguluyor. Bu da denenebilir.
1: İşte ya da küçük bir alan var, orada gidip konuşup geri geliyorlar. Mesela kamerasını bantlatan işletmeler var, kamerayı öyle kullanmasın diye. Bunların haberlerini zaten hani görmüşüzdür çok. Ama mesela ödül sistemi koymuş bir restoran İtalya'da. Telefonunu yemek boyunca kendilerine teslim etmeyi kabul edenlere ikramları var. Ve müşterilerin neredeyse %90'ı
0: kabul etmiş mi bu da?
1: Kabul ediyor tabii.
0: O ikramları.
1: İkram fena değil çünkü.
0: Biz neden böyleyiz? Biraz da kurallara uymak için ya cezayı ödemek.
1: Evet, evet.
0: Yani, ben çok sevdim hakikaten bu haberi, çok sevdim. Yani ben doğrusu insanla yüz yüze konuşmayı seven bir insanım. Anda kalmayı seven bir insanım. Ve kötü hissederim birisi konuştuğunda telefonuma bakıyor olmam. Ama normalleştiği için, artık bu normalleşme adımlarına geçtiği için, siz de yavaş yavaş o tarafa dönmeye başlıyorsunuz. Dilerim örnek olur. Yani nasıl öbüründe biz önce olmuşuz, ilerliyoruz. Bu konuda da

0: arzu ederim yani. Ama
1: anneler
0: epey
1: yapıyor
0: önce olsun.
1: Sosyal medyada o işte hani eve gelen çocukların herkes sepet tutuyor kapıda. Herkes telefonunu bırakıp içeriye öyle geçiyor. Benim annem de yaptı bunu.
0: Öyle.
1: Çünkü öyle bir toplantı muhtemelen hani gördü de aklına geldi. Ya da gerçekten hani artık sinirlenmiş de olabilir. Hani bırakın
0: ama
1: şu telefonları.
0: Daha önceden diye verdiğin haberlerde de hep eğitim camiasının sınıflara girerken telefonu elinden almaya başladıklarını hep aktarmıştın. Yani ders saatinde telefon olmayacak.
1: Tabii.
0: Ya da daha tuşlu olan telefonlar, herhangi bir diğer vasfı olmayan telefonların tercih edilmeye başlandığını. İşte daha sonrasında bu tarz şeylerin yaşanmaması için bu adımlara da erken başlıyoruz. Aslında
1: nice... sadece çocuklarmış gibi gözüküyor ya problem. Aslında değil, gençler, yetişkinler. Bir çok önemli bulduğum haber var ama
0: aslında hiç vakit kalmadı.
1: Kalmadım.
0: Seni bu sefer burada kırsam
1: tamam,
0: olur mu?
1: Bunu haftaya ama geçmiş bir haber gibi görmeyelim. Çünkü çok böyle çocuklarımızı ilgilendiren telefonla ilgili bir daha doğrusu yapay zeka ile ilgili araştırma. Küçücük böyle spoilerını vereyim. Her 3 gençten ikisi şu soruya yapay zeka cevabını vermiş. Canınız sıkıldığında, kendinizi kötü hissettiğinizde kiminle konuşuyorsunuz sorusuna yapay zeka cevabı vermiş.
0: Çok ciddi.
1: Bu çok endişelenmemiz gereken ve dikkat kesilmemiz gereken bir konu. Çok güzel bir haberdi. Haftaya bırakalım.
0: Yani diğer haberlerin de o kadar güzeldi ama işte bu gençlerimiz olunca, çocuklarımız olunca onlar da ayrı bir tabii konunun merkezinde yer alıyorlar. Ama not edelim, önümüzdeki haftada konuşmayı ben de çok arzu ederim. Editör Nihal Sandıkça çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Vermiş olduğun bilgiler için birlikteliğimize devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, pazar günündeyiz. Kültür sanat haberlerini aktarmazsak olmaz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım'a hoş geldiniz. Bu hafta aktaracağınız detayları da çok merak ediyoruz bizlere. Hangi haberleri hazırladınız? Hangisiyle başlayalım?
1: Bu hafta yine farklı gündemimiz var. Hem açık hava etkinlikleri, hem sergi ve tiyatro sezonunun festivallerden yeni kitaplara kadar yoğun bir takvim var önümüzde.
0: Evet.
1: Ama öncelikle kültür mirasından güncel gelişmelerle başlayalım Büşra Hanım. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihi yapılar kapsamlı restorasyonlar yapıldı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamaya göre klasik müze binasından Eski Şarkeserler Müzesi'ne, Çinili Köşk'ten Müze Avlusu Gürhane Meydanı'na kadar müze yerleşkesinin tamamı yeni bir ziyaretçi deneyimine kavuştu. Bu da aslında zaten çok değerli olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni birazcık daha yenilenerek aslında kültürel miras alanı olarak bir şekilde daha da ziyarete açık hale getirdi.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet, bu haberi paylaşmak istedim. Bir diğer haberle de devam edelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 19-27 Eylül tarihlerinde 19. durağı Ankara'da gerçekleştiriliyor.
0: Nice illeri gezdik sizinle beraber. Evet. Artık başkentteyiz. Çok mutluyuz.
1: Evet. Ya her hafta neredeyse bir kültür festivali haberi paylaşıyoruz.
0: Evet.
1: Ülkemizin farklı şehirlerinden. Bu kez de Ankara'dayız. Ankara'da tabii ki çok farklı mekanlarda gerçekleştirecek. Biraz kısaca o etkinlik mekanlarından da bahsedeyim. Özellikle Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, işte Cumhuriyet Müzesi, Türk Hava Kurumu Müzesi gibi farklı kültür sanat noktalarında düzenlenecek festival. Aynı zamanda yine her festivalde de olduğu gibi gastronomi de Ankara'nın yöresel mutfak kültürü de festival kapsamında 50'den fazla lezzet noktası aracılığıyla da ziyaretçilerin keşfine sunulacak.
0: Yani çok güzel müzeler var saydıklarınızın arasında da, muhakkak tavsiye ederiz bizler de. Yani tekrar tekrar gidilmeyi hak eden müzeler bunlar.
1: Evet kesinlikle öyle.
0: Şimdi hangi haberle devam edelim?
1: Evet, vizyon filmlerine geçelim.
0: Tabii.
1: Şimdi komediden bilim kurguya yine farklı türde filmler vizyona girdi. Beni ve çok heyecanlandıran filmlerden biri Harkı ve Taksi Dermiyan'ın yönetmeni Yahut Paris'e İsveçli yönetmenin Tavuk filmi bu hafta vizyona giren filmler arasında. O da biraz aslında hem fantastik hem farklı bir yerden özgürlük ve annelik meselesini sorgulayan bir tavuğun macerası.

0: aslında anlatıyor. Yani ben direkt bunu söyledim çünkü hem vizyona girdi, hem işte mesela Ayvalık Film Festivali'nde de vardı bu hafta falan. Böyle bir ilgi çekici olabilir de çocuklarla ilgili belki bir film önerisi de paylaşabiliriz. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek aslında yerli bir animasyon filmimiz var. Melodi ve Neşeli Notalar. Bu da iki yakın arkadaşın işte müzik yarışmasına katılmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Belki yine son bir animasyon filminde de Ayı Kardeşler Macera ekibi de bu anlamda keyifli bir seçenek olabilir.
1: Evet, vizyon filmlerinden 3 güzel öneri geldi. Ama tavuk merak uyandırdı doğrusu.
0: Evet, haftaya bir konuşalım bunu.
1: İsterim. Etkinliklerde neler var?
0: Etkinliklerde Beyoğlu Saz Festivali başladı. 27 Eylül'e kadar Eski Fransız Yetimhane Bahçesi'nde kitap severlerle buluşacak. Bu önemli bir etkinlik aslında kitap severler için. Bir de tabii geçen haftalarda da bahsetmiştik artık tiyatro ve bale programları açıklandı. İstanbul Genç Bale Topluluğu da bu kez klasik bale repertuarının en büyük eserlerinden biri La Bayader ile izleyicisini buluşturacak. 23 Eylül günü Kadıköy Belediye Süreyya Opera sahnesinde gerçekleşecek konser. Bunun yanı sıra da belki farklı bir yine İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin de 2026-2020 sezonundan da bir seçkiyi önerebiliriz. Beethoven'un 9. senfonisi ile açılıyor bu hafta Devlet ve Opera Balesi. Etkinlikte de 23 Eylül'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.
1: Bu başlangıcı peki sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Bu güzel bir başlangıç çünkü 9. senfoni tabii yalnız müzik açısından değil taşıdığı fikir açısından da çok güçlü bir eser. Yeni bir sanat sezonuna da başlarken hem birlik, kardeşlik ve barış gibi evrensel kavramların ön çıkarılması açısından da ayrıca anlamlı bir başlangıç olmuş.
1: Elbette, elbette. Yine sergiler var mı peki bu hafta aktaracaklarınız arasında?
0: Evet, bu hafta aslında Eylül'de tamamen sergi sezonu. Çok farklı yerlerde sergiler. Yani bence bir programı tamamen sergilere ayırmalıyız diye düşünüyorum. Bu hafta önemli sergilerden biri aslında daha doğrusu bizim yani İstanbul açısından önemli bir şey var, fuar var. Contemporary İstanbul 21. edisyonu gerçekleşecek. 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini ağırlayacak fuar. 23-27 Eylül'de Tersane İstanbul'da düzenleniyor. Onun yanı sıra mesela İstanbul Boğaz Müzesi'nde Kabataş Transfer Merkezi'nin ikinci katında da yeni bir sergi açıldı. 19. yüzyıldan işte Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan bir mehtabı sürükledik sularda bir Boğaziçi hikayesi sergisi de yine ziyaretçilerle buluşuyor bu hafta.
1: Ve son bölüm ayrıca keyif aldığımız bölümlerden bir tanesi kitaplar.
0: Kitaplardan da güzel haberlerimiz var. Ahmet Ümit'in yeni kitabı Romanın Beş Günü yayınlandı. Kayıp Tanrılar Ülkesi'yle tanıttığı işte Berlin Emniyeti Cinayet Masası'nın aslında bu kez oradaki karakterini Roma'ya taşıyor bu yeni kitabıyla. Yine tabii bildiğiniz bir polisiye ve felsefi altyapısı olan ve yine tiyatral bir cinayetin peşine düşen bir hikayeden bahsediyoruz. Onun yanı sıra da Kemal Varol'u sevenler için de yine güzel bir haberimiz var. Aşıklar Bayramı'yla en çok tabi bilinen kitaplarından biri oydu. Şimdi yeni kitabı da Onlar Yaşadı Ben Yazdım. Gerçek hayattan aslında biraz daha devşirilmiş ve sıradan insan hikayelerini kurmaca ile belgesel gibi karışım bir yerden konumlandırıyor yazar. Belki bu hafta bu iki kitabı da önerebiliriz.
1: Yine böyle aralarından bir tanesini öne çıkarmak istesek olur muydu seçebileceğimiz?
0: Tabii ben de bir polisiye sever olarak Ahmet Ümit'in romanın Beş Günü romanını diyelim. Güçlü bir seçenek olarak görüyorum. Evet. Tabii bu roman hani tarihsel katmanları da olan bir roman. Sadece polisiye kurulmasının yanı sıra.
1: Özellikle seyahatlerde de çok güzel gidiyor doğrusu. Sesli kitapları dinleyebilmek de buna fırsat sunuyor. Aydan Öksüz çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için.
0: İyi hafta sonları diliyorum Şura Hanım. Görüşmek
1: üzere. Hafta tekrar görüşmeyi arz ediyoruz bizler de. Böylelikle veda ediyoruz sevgili dinleyicilerim sizlere. Melek Baysal, Sonay Yiğit, Büşra Tayır'dan. Sağlıkla kalın. İyi hafta sonları.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünya sorunlarına çözüm getiren vizyoner bir hitabı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız yapay zeka konusunda da risklere karşı adım atılması çağrısı yapacak dedi. Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, İsrail'in Netanyahu politikalarıyla sadece bölgeye değil tüm dünyaya bir tehdit olduğunu belirtti. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltındaki şüpheli sayısı 203'e yükseldi. Yakalanan 47 yabancı uyruklu şüpheliden 11'inin İsrail vatandaşı olduğu tespit edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısı ile eski Cezaevi Savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkındaysa ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alındı. Öte yandan Kozinoğlu'nun öldüğü gün koğuşunda kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu 1 tatbikatının bugün başlayacağını açıkladı. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. Tatbikat 25 Eylül'de tamamlanacak. Mavi Vatan'ın Deniz Kurdu zamanı başlığıyla duyurulan tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve her zaman hazır ifadesine yer verildi. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılırken diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki bisiklet yarışı ve koşu etkinliği sebebiyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yapay zekanın gelişme hızına ilişkin tartışmalar sürerken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çekici bir çıkış geldi. Yapay zekanın sanayi devrimi ve internet kadar büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Trump, onu destekleyip sahip çıkacağız dedi. Bu kapsamda yapay zeka kuvvetleri kuracağını ilan ederek birimin başına yapay zeka çarı adını verdiği üst düzey yönetici atayacağını açıkladı. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Marib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. Gerilim sürerken ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri güvenlik uyarısı yayımladı. Washington Tahran hattında bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran herhangi bir müzakereye başlamak için gereken 7 şartın ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bugün Tahran'a gidecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo Mavililerin 3 golü Muhammed Salah'tan gelirken diğer golünü ise Saviolo kaydetti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 10'a çıkartırken sarı kırmızılılar 13 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün 4 maçla tamamlanacak. Program şöyle: saat 17'de 2 karşılaştırma var. Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlarken Erzurumspor Futbol Kulübü ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Saat 20'de ise Beşiktaş Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşılaşırken Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda motosikletlerin hız sınırını onların motor hacimleri belirlemektedir. L3 sınıfı motosikletler motor hacimleri 50 santimetre küpün üzerindeki sepetsiz iki tekerlekli ulaşım araçlarıdır. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon motosiklet bu sınıfta yer almaktadır. L3 sınıfı motosikletlerin hız sınırları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Otomobiller gibi motosikletler için de şehir içi hız sınırı 50 kilometredir. Motosikletler şehir içini terk ettiği anda otomobillerden daha yavaş gitmek zorundadır. L3 sınıfı motosikletler minibüs ve otobüsler için uygulanan hız sınırlarına uymak zorundadır. Motosikletler için bölünmüş şehirler arası yollarda hız sınırı 80 olurken otobanlarda hız sınırı motosikletler için 100 kilometredir. Motosiklet sürücüleri otomobillere kıyasla hız sınırı farkı hakkında bilinçli olmalıdır. Motosiklet, otoban hız sınırları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da motosikletler için otoban hız sınırı ülkemizdeki gibi 100 iken, Almanya'da otobanlar üzerinde motosikletler için hız sınırı yoktur. Ancak tavsiye edilen hız sınırı motosikletler için 130'dur. İspanya'da hız sınırı 120 iken İngiltere'de 112, Fransa'da 130 ve Polonya'da 140'tır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün hepimizin hayatında önemli bir yere sahip olan çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek ve onları doğru şekilde yönlendirmek konusunu ele alacağız. Bazen çocuklarımız için en iyisini isterken onları farkında olmadan belli kalıplara sokabiliyoruz. Oysa önemli olan çocuklarımızın başkalarıyla karşılaştırmak değil, onu tanımak, dinlemek, kendi özelliklerini keşfetmesine fırsat vermektir. Çocuklarımızı biraz daha dikkatle gözlemlemek, biraz daha çok dinlemek ve onlara kendilerini keşfetmeleri için alan açmak belki de yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri. Peki çocuklarımız nelerden hoşlanır? Hangi alanlarda kendilerini daha iyi hissettiklerini gerçekten fark edebiliyor muyuz? Çocuklarımızın yeteneklerini nasıl fark edebiliriz? Onları desteklerken nelere dikkat etmeliyiz? Ve en önemlisi, onları kendi yollarını bulmalarında nasıl yardımcı olabiliriz gibi önemli sorulara cevap arayacağımız bu haftaki program konuğumuzsa klinik psikolog Gizem Ulusoy. Gizem Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Gizem Hanım, dilerseniz hemen ilk sorumuzla programımıza başlamış olalım.
2: Tabii ki.
1: Biz yetişkinler yetenek deyince hep dahi çocukları düşünüyoruz. Peki bir çocuğun sıradan bir davranışı aslında gizli bir yeteneği olabilir mi?
2: Kesinlikle evet. Yeteneği sadece süper gücü zannediyoruz. 4 yaşındaki bir çocuğun Mozart çalmasını, kuantum fiziğini çözmesini bekliyoruz. Halbuki yetenek günlük hayatın detaylarında gizli aslında. Geçenlerde kliniğime minik bir tane danışanım geldi. Annesi çok kaygılıydı. Hocam çocuk her şeyi belli bir sırayla diziyor. Bu beni çok kaygılandırıyor dedi. Birlikte oyun odasına geçtik ve çocuk aslında annenin bahsetmiş olduğu kaygıdan çok farklı bir durumla karşı karşıya olduğunu fark ettik. Boya kalemlerini belli bir sıraya göre dizmesi, belli bir renk olarak aslında onları adlandırmasının arka planında çocuğun görsel ve burada baktığımız zaman mekansal zekasının ne kadar yüksek olduğunu aslında fark ettim. Hatta çocukların evde anne babalara göre sıkıcı olarak değerlendirdiği, sıradan olarak değerlendirdiği noktaların o çocukların aslında potansiyellerinin ayak sesi olduğunun farkında olmayabiliyorlar ne yazık ki. Ebeveynler doğru gözlüğü taktığında aslında çocuklarına daha farklı bir noktadan baktıklarını fark edebilecekler diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Bu çok önemli bir örnekti Gizem Hanım. Yani evet. Bunu mesela anne baba gördüğü zaman genellikle işte acaba çocuğumuz takıntılı mı?
2: Evet.
1: Çok işte obsesif bir davranış mı sergiliyor diye belki de küçümseyebiliyor, belki de endişelenebiliyor o
2: evet.
1: zaman.
2: Evet. Ne yazık ki şöyle bir nokta var. Maalesef ki dijital çağda yaşamımızın olumsuz noktaları oluyor. İşte insanlara çok rahat bir şekilde etiket koyabiliyoruz. Narsist, kaçınmacı bağlanan, kaygılı bağlanan ya da işte bu çocuğumda kesin bir problem var olarak bakıyoruz. Maalesef sosyal medya bize bu noktada tanı koyma noktasında bir hak varmış gibi hissettiriyor. Maalesef. Ama ne yazık ki orada bizler doğru gözlüğü takıp baktığımızda olayın kaygılandığımız gibi boyutta olmadığını fark edebiliyoruz.
1: Kesinlikle, yeter ki biraz daha dikkatli bir gözlemci olabilelim
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, evet.
1: Peki anne babalar çocuklarının yetenekli olduğu alanı ararken en çok hangi yanılgılara düşüyorlar?
2: Yani şöyle, popüler olan yetenektir düşüncesi ne yazık ki aktif bir tarafta olabiliyor. Örneğin komşunun çocuğu piyanoya başladı, hemen biz de başlamalıyız. Çünkü kurs dünyası ne yazık ki moda sektörü odaklı ilerliyor. Bir de şu var tabii ki, uslu çocuk, benim çocuğum işte sakin sakin resmini yapıyor, çok akıllı bir çocuk, çok zeki bir çocuk. Ama ne kadar yetenekli diyoruz. Ama bir yandan da kırıp döken, yerinde durmayan, yaramaz çocuk içinde ya bundan hiçbir halt olmaz diyoruz. Ama belki de o çocuk geleceğin mühendisi olacak. Yani ebeveynler kendi hayallerini çocuğun sırtına yükleyerek aslında en büyük tuzağa düşüyorlar diyebilirim. Çocuğu olduğu gibi değil de olduğu gibi izlemeleri çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu noktadan bakmazlarsa ne yazık ki bizi körleştirebiliyor.
1: Peki bu noktada hemen şu soruyu ilave edelim öyleyse. Bir çocuğun bir alana sadece hevesli olması ile yetenekli olması arasındaki farkı nasıl anlayabilir anneler?
2: Evet, çok güzel bir soru. Şöyle, hevesi ben bir rüzgara benzetiyorum. Esip geçer. Mesela çocuk televizyonda astronotları görüyor. Ben de uzaya çıkmak istiyorum. Bana hemen bir teleskop alın diyor. Tabii ki o teleskopla oynaması çocuğun en fazla 3 gün sürebiliyor. Sonra tozlu raflara kaldırılıyor. Ben bunu çok doğal görüyorum. Çünkü çocuk dünyayı tanıyor. Diğer taraftan yetenekten farkı da şu. Yetenek engellere rağmen devam ediyor. Mesela resim yeteneği olan bir çocuğu hayal edelim. Çocuğun boyası bittiğinde hemen duvarlara saldırır. Peçetelere bir şeyler yazar, çizer. Yani heves dışarıdan gelen uyaranla parlarken yetenek ise içeride yanan sönmeyen bir ateştir diyorum ben.
0: Evet ve ne olursa olsun ondan asla vazgeçilmiyor.
2: Tabii ki de çocuk hemen çözüm odaklı mantıkla tıpkı az önce bahsettiğimiz heves odaklı bir örnekten bahsettim ya. O neydi? Çocuk merak etti, aldı, sonra sıkıldı, bıraktı. Ama yetenek noktasında çocukta şu oluyor. Çözüm odaklı. Dedik ki boyası bitti ama hemen ne yapıyor zihni? Ben ne yapabilirim? Ona o alan dar geliyor. Farklı alanları keşfetmeye çalışıyor. Yeter ki o resim yeteneğini tek bir noktada sınırlı bırakmasın. Tam olarak heves yetenek arasındaki farkı bu şekilde özetleyebilirim.
0: Peki şunu sorayım hemen. Heves yeteneğe dönüşebilir mi? Yani bir
2: tabii.
0: Hevesle başlayıp.
2: Evet tabii ki bunu da çok fazla görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz örnekten devam edebiliriz mesela. Çocuk 3 gün sonra tam olarak orada bahsetmiş olduğumuz teleskopu bırakmayabilir. Daha fazla orayla ilgili meraklarını genişletecek biz ebeveynler olarak çocuğumuzun yanında olabiliriz. Bahsettiğiniz soru da çok kıymetli. Bunun da dönüşlerini görebiliyoruz.
0: Peki benim çocuğum hiçbir şeyle ilgilenmiyor, sadece ekrana bakmak istiyor diyen bir ebeveyn çocuğun içindeki potansiyeli nasıl kaçırıyor olabilir?
2: Maalesef özellikle annelerimizin kanayan yarası bu. Şöyle ki tabletler bence bir sonuç değil, yani ekran bir sonuç değil, sebeptir diye düşünüyorum ben. Çocuk mesela işte orada bir şeyler arıyor aslında. Ekrandan daha cazip, onun yeteneğine dokunan gerçek bir alternatif eğer bulamazsak tabii ki çocuk ekrana maruz kalıyor. Şimdi burada çocuğun elinden ben anne olarak tableti aldığımda yerine ne koyuyorum acaba? Bunu keşfetmek çok önemli. Ama maalesef ebeveynlerimizin ne yazık ki kolayına gelen bir yöntem oluyor bu. O yüzden de ekran kaçınılmaz olabiliyor.
0: Yani salt görünüş kısmına bakmamak lazım. Eğer bir şeyden men ediliyorsa onun yerini doldurabilecek daha değerli şeyler vermek lazım çocuk
2: evet,
0: için.
2: Evet, evet.
0: Peki yetenek her zaman doğuştan mı gelir? Yoksa doğru çevre ve eğitimle sıfırdan bir yetenek inşa edilebilir mi?
2: Evet, şöyle doğuştan gelen yeteneği ben kaliteli tohum olarak adlandırıyorum. Ama ben kaliteli tohumu alıp da eğer çölde yetiştirirsem takdir edersiniz ki kurur. Ama sıradan bir tohumu da verimli bir toprakla aslında sevgiyle, güneşi doğru bir yerden aldırarak eğer ki beslersem harika bir ağaç yetiştirmiş olurum. Yani genetik bize bir sınır çizer ama sınırın neresinde duracağımızı çevre, emek ve doğru yönlendirme belirler diye düşünüyorum.
0: Mesela şöyle bir örnek duymuştum Gizem Hanım. Çocuğun mesela matematiğe hiç ilgisi yok. Derslerinde çok kötü aslında matematik derslerinde. Ve sonrasında bu çocuk matematik öğretmeni oluyor. Ve altına incelediğimizde hikayesini bir öğretmeni elinden tutuyor okul dönemlerinde. Ve onunla sevdim deyip o serüvene o şekilde başlıyor.
2: Evet, ne kadar kıymetli bir örnek. Hayatımızın bence önemli noktalarından biri nasıl ki doğmuş olduğumuz evde anne babamızla kurmuş olduğumuz etkileşim kıymetliyse, burada öğretmenlerin de çok önemli bir tarafta olduğunu düşünüyorum. Belki de o çocuğun o yeteneği var ama öğretmen yüzünden ben hiç matematiği sevmiyorum, en nefret ettiğim ders diyebilir ama doğru kaynakla, doğru öğretmenle içindeki o cevheri açığa çıkarabilir.
0: Doğru bir elde doğru şekilde yoğrulmak değil mi?
2: Evet.
0: İşin sırrı bu.
2: Evet.
0: Peki evde sürekli eşyaları söken, duvarları boyayan ya da bitmek bilmeyen sorular soran yaramaz çocukların arkasında aslında nasıl bir yetenek gizli?
2: Evet, ben bunu şöyle adlandırıyorum.
0: Evet.
2: Evet, annelerin saçını başını yolduran meşhur yaramazlar diyorum. Saatleri söken, kumandaları parçalayan minik kaşiflerim diyorum ben bunlara. Aslında o eşyanın içindeki mekanizmayı merak ediyor bu çocuk. Mesela duvarı boyayan bir çocuk hayal edelim. Kağıdın sınırları aslında o çocuğa dar geliyor. Çünkü büyük düşünen bir sanatçı aslında o. Şu an annelere bu söylemiş olduğum biraz garip gelebilir ama mesela bitmek bilmeyen sorular soran bir çocuk, felsefi ve bilimsel zekasının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz dur, yapma, sus dediğimizde o küçük mucitlerin, küçük sanatçıların aslında farkında olmadan sesini kısıyoruz. Peki ne yapalım? Yani Gizem Hanım, kolay bir şey değil yani. Çocuk duvarı gelsin boyasın mı? Tabii ki de hayır. Burada ben şunu öneriyorum. Bırakın söksün, çocuğun eline bozulan mesela bir eski radyoyu verin. Hadi bunu tamir et diyeyim mesela çocuğa. Ya da duvarları mı boyasın diyoruz ya. Tabii ki hayır, az önce ifade ettiğim gibi, ama duvara mesela büyük bir kağıt asın. Çocuk mesela orada yeteneğini geliştirmeye devam etsin. Mottomuz bence şu olmalı. Enerjiyi bastırmayın, yönlendirin.
3: Çok güzel. Evet, çok güzel bir öğüt oldu ailelerimiz için de bu gerçekten.
4: Peki çocuk oyun oynarken kurduğu dünyalar bize onun gelecekteki mesleği ya da yeteneği hakkında bilgi verebilir mi?
2: Evet. Şimdi oyun ben şöyle adlandırıyorum. Çocukların gizli laboratuvarıdır. Yani orada her şey dürüstçe yaşanır. Nasıl ki biz yetişkinler bir problemimiz olduğunda konuşarak halletmeyi tercih ediyoruz ya. Çocuklar aslında yetişkinler gibi değillerdir. Onların dili oyundur. Orada mesela şöyle bir örnek verelim. Legolarla oynamayı seven bir çocuk işte onlarla ne yapıyor? Bina yapıyor, köprü yapıyor. Bu çocuğun görsel uzamsal zekasının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ya da bebekleriyle oynayan, onları belli bir sıraya dizen, öğretmenlik yapan bir çocuk ise sosyal ve liderlik zekasının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ya da çocuk mesela arabaları belli bir sıraya, yarış hızına göre, belli istatistiksel verilere göre diziyorsa bu çocuğun da matematiksel mantık zekasının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani uzaktan çocuğumuza müdahale etmeden ne ile nasıl oynadığına bakmamız çok önemli. Çünkü o oyunlar bize hakikaten şifre veriyor.
3: Kesinlikle.
4: İçe kapanık, çok sessiz çocuklar var.
2: Hı hı.
4: Bunu okul dönemlerinin her dönemlerinde görebiliyoruz. İşte oynamak istemiyor arkadaşlarıyla. Kendi içinde oynamak istiyor.
2: Hı hı.
4: Ya da kendi dünyasında yaşamak istiyor. Peki bu çocukların yeteneklerini nasıl keşfetme anlamında anneler babalar ne yapabilirler?
2: Evet, biz toplum olarak girişimlerimiz.

0: direkt kendilerini ifade etme alanı tanımamız çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Nasıl olsa sessiz, hiçbir şeye katılmayıp da iyice biz de onun sessizliğine mahkum etmek, bu doğru bir davranış değil tabii
0: kesinlikle,
1: ki.
0: Kesinlikle evet.
1: Bir çocuğun bir aktiviteden çok çabuk sıkılması maymun iştahlılık mıdır? Yoksa o alanına onun ona göre olmadığının belirtisi midir?
0: Evet.
1: Öyle ya, bazen bakıyoruz, çocuğa bir görev veriyorsun ya da okul hayatında öğretmenleri veriyor. Birkaç dakika ya da birkaç saniye sığabiliyor ki şu an teknoloji çağında dikkat süresi de zaten çok kısaldı ama bunun belirtisi mi oluyor? Yani maymun iştahlı olduğunun belirtisi oluyor o zaman?
0: Evet, bu da şöyle, yine ebeveynlerimizin çok dert yandığı bir konu. İşte çocuğum karateye gitti, onu bıraktı. Piyanoya gitti, Gizem Hanım onu da hemen bıraktı. Ebru kursuna gitti, onu da bıraktı. Benim çocuğum maymun iştahlı ya diyor. Aslında öyle değil. O çocuğa bizler bir açık büfe imkanı sunuyoruz bu noktada. Mesela biz yetişkinlerde bir şeyi tatmadan açık büfe mantığında ilerleyecek olursak tatmadan sevdiğimizi bilemeyiz. Çocukta burada şu kısım çok önemli. 7-8 yaşına kadar dener, tadar, eler gayet normaldir aslında. Kılması aslında bir yeteneksizlikten değildir. Çocuğun ruhuna dokunmuyor. Ben burada şunu söylüyorum. Panik yapmayın. Çocuğunuzu bırakın, denesin. Çünkü doğru limanı bulduğunda o çocuk zaten oraya demir atacaktır diyorum.
1: Kesinlikle. Peki çocukların akranlarıyla iletişim kurma ve oyun kurma biçimleri, onların sosyal zekası ve liderlik yetenekleri hakkında bilgi verebiliyor mu?
0: Şimdi şöyle, bir psikolog olarak mesela parkta çocukları izlemeye bayılıyorum. Sanki böyle sinema izlermişim gibi geliyor bana. Mesela geçenlerde dikkatimi çeken hemen bir örnekten size bahsedeyim. Bir çocuk ne yapıyordu biliyor musunuz? Böyle 10 tane çocuğu arkasına alıp şimdi bu oyunu şöyle oynuyoruz der. Aslında orada bir liderlik yaptığını gördüm. O kadar böyle hoşuma gitti ki oradaki o davranışı. Çünkü bu çocuğun liderlik ve sözel zekasının aslında yüksek olduğunu fark ettim. Ya da hemen bir başka bir örnek. Başka bir çocukta iki tane işte çocuk kavga ediyordu. Hemen geldi onların yanına. Arabuluculuk yapmaya çalıştı. Bu çocuğun da duygusal zekasının ne kadar yüksek olduğunu fark ettim. Sakinleştirmeye çalıştı orada aslında. Benim burada anne babalara önerim şu. Çocukların bireysel becerileri tabii ki önemli ama akran ilişkilerindeki rollerine de baksınlar diyorum ben. Çünkü geleceğin dünyasında takım çalışmalarının önemli bir tarafta olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi Gizem Hanım, genellikle şu örneği çok görüyoruz. İşte ben okusaydım avukat olmak istiyordum, ben doktor olmak istiyordum, ben ressam
0: Evet.
1: olmak istiyordum. Ve bu isteklerini çocukların üzerinde uygulatmak isteyen ebeveynler var. Baba olabilir, anne olabilir bu. Bu çocuğun, bu tutum çocuğun gerçek manada yeteneğini köreltme anlamında nasıl bir sekteye uğratır çocuğu?
0: Evet, bu nokta benim kalbimi çok acıtan bir nokta, klinik manzaralarda aslında çok görüyoruz çünkü. Dediğiniz gibi doktor olamamış bir baba çocuğunun resim yeteneğini görmezden gelip çocuğunu zorla tıp fakültesine yönlendirir. Ya da balerin olmak istemiş bir anne hayal edelim. Esnekliği hiç olmayan çocuğunu ağlaya ağlaya bale salonlarına götürür. Burada aslında ne var biliyor musunuz? Ebeveyn çocuğu değil, kendi içindeki o küçük çocuğu tamir etmeye çalışıyor. Tabii çocuk da ne yapıyor biliyor musunuz? Anne babasının hayal kırıklığına uğratmamak için kendi özünü kaybediyor. Bunu lütfen yapmayın çocuklarınıza. Çünkü çocuklarımız bizim uzantımız değil. Onlar bize emanet edilmiş bambaşka bağımsız bireylerdir aslında. Kendi defterimizi kapatıp onların tertemiz sayfalarını karalamayalım demek istiyorum.
1: Peki ama Gizem Hanım, şimdi öyle düşünen anne babalarımıza küçük bir öğüt vermiş olalım buradan. Onlar ne yapsınlar? Gerçekten böyle bir istekleri de var, böyle bir arzuları da vardı. İstiyorlar
0: Evet.
1: ki çocukları elde etsin. Ben kötü bir şey istemiyorum ki diyor onlar da kendi açıklamalarında. İşte doktorluk ne güzel meslek işte diyor, avukatlık ne güzel meslek diyor kendince. Peki onlar ne yapabilir bu noktada? Çok istiyorlar ama.
0: Evet, aslında dedik ya az önce çocukları uzantıları gibi görüyorlar ve diyorlar ki ya oğlum kuzum bak işte bu meslek güzel bir meslek, ben senin iyiliğin için söylüyorum aslında diyor. Bu birazcık daha böyle bilince yansımış cümleler. Bilinç dışında şu var. Kendi aslında az önce ifade ettiğimiz gibi tamamlayamadığı noktalar bunlar. Ben burada ailelere daha çok şunu öneririm. Kendi tanıma kılavuzunuz için belki de bir danışmanlık, bir destek almak nasıl fikir olabilir acaba? Neden bu kadar şiddetli olarak çocuğumun üzerine yükleniyorum? Belki bunu çözümlemek için bir destek almaları çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Peki çocuğun yeteneğini erken yaşta keşfetmek adına çocuklarını bir sürü

0: zaman kursa yazdıran ebeveynlerimiz var. İşte sizin dediğimiz programımızın başında belirttiğiniz gibi bale kursuna yazdırıyor, gitar kursuna yazdırıyor, resim kursuna. Tabiri caizse her tuşa basıyorlar çocuk adına. Bu tutum, davranışlar çocuğun gerçek anlamda tükenmişlik hissi oluşturur mu? Bıkkınlık hissi oluşturur mu çocukta?
1: Klinikte biz buna proje çocuk sendromu diyoruz. İşte çocuk cumartesi sabah 9'da tenis, 12'de piyano, 3'te robotik kodlama, pazar günü saat 1'de İngilizce kursu. Çocuğun aslında haftalık çalışma saatine vurursanız kurumsal bir CEO'dan daha yoğun çalışıyor çocuk aslında. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? 12 yaşına geldiğinde hayattan bezmiş, depresif, hiçbir şeyden keyif alamayan bir çocuk kalıyor elimizde. Burada çocukların en büyük ihtiyacı, en büyük yetenek geliştirme alanının ben boş zaman ve oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli planlanmış bir hayat yaratıcılığı öldürüyor aslında. Bırakın çocuk biraz sıkılsın. Çünkü o sıkıldığı alanda tam olarak yaratıcılık devreye giriyor aslında.
0: Değil mi? Şimdi bizim kaçırdığımız nokta bu zaten. Bir de biraz sıkılsın çocuklar aslında, değil mi? Yani bırakın bir sıkılmayı öğrensin. Bu kötü bir şey değil. Dediğiniz gibi hayal dünyasını genişletme noktasında çok güzel, önemli bir olgu aslında.
1: Tabii, hatta bununla ilgili bakın bir deney yapılmış. İki tane farklı çocuğu farklı odalara koyuyorlar. Bir çocuğa inanılmaz derecede teknolojik aletlerin olduğu bir odaya koyuyorlar. Aşırı uyaran var. Diğer çocuğun da eline sadece bir defter ve kalem veriyorlar. Takdir edersiniz ki ikinci çocuk çıldırıyor adeta o odada. Ne yapacağını bilemiyor ama bakıyor ki çözüm yok. Artık o kalem ve defterle bir şeyler üretmeye başlıyor. Kendince oyunlar kuruyor. Bahsettiğimiz gibi tam olarak yaratıcılık o sıkıntıdan doğuyor. Diğer çocuk ise artık giderek bağımlılık seviyesine gelebiliyor.
0: Evet, evet. Peki yetenekli çocuk etiketlemesi yapmak. Çocuğa sürekli işte sen çok başarılısın, çok yeteneklisin, senden zaten bunu bekliyordum gibi cümleler. O çocukta başarısızlık korkusu oluşturabilir mi?
1: Tabii, şimdi bu çok ince ve tehlikeli bir çizgi bence. Sen dahisin, bir numarasın, çok yeteneklisin. Yani ona aslında taşıyamayacağı bir yük yüklüyoruz. Çocuk eğer hata yaparsam, başarısız olursam, annem babam beni artık yetenekli görmez ve sevmez diyor. Bu yüzden ben şunu görüyorum ya Hilal Hanım. Üstün yetenekli olup da sırf hata yapma korkusu olduğu için boş kağıt bırakan çok fazla çocuk gördüm sınavlarda. Neden biliyor musunuz? Çünkü diyor ki ben eğer ki diyor hiç başarısız olmaktansa tamamen nötr bir tarafta olayım. En azından olumsuz bir şeyle karşı karşıya kalmam. O yüzden çocuğun yeteneğini değil sevgili anne babalar, yani sonucu değil de süreci övün diyorum ben. Ne demek istiyorum? Ya sen çok yeteneklisin.

0: Ne kadar çok uğraştın. O renkleri ne kadar güzel seçtin. Ben senin en çok emeğini seviyorum diyebilmek hakikaten çok kıymetli. Çünkü o çocuk diyor ki, anne babam ben başaramasam da benim emeğimi görüyor diyor.
1: Her şey önce benim varlığımla gurur duyuyor.
0: Evet.
1: Herhangi bir şey yapmamla değil, benim varlığımla gurur duyuyor hissi. Ne kadar kıymetli. Peki çocuk yetenekli olduğu bir alanı, örneğin işte demin de örnekler vermiştik, işte piyano, basketbol. Bir süre sonra tamamen bırakmak isterse ebeveynin bu anlamda davranışı nasıl olmalı, tutumu nasıl olmalı bu çocuğa
0: Evet,
1: karşı?
0: şimdi bu konuda ebeveynlerin kafası aslında çok karışıyor. Diyorlar ki, ya biz hemen pes etmesine izin mi verelim yoksa onu zorlayalım mı? Ben burada şu kuralı önemsiyorum. Duygu anında hemen karar verilmez. İşte çocuk o gün belki antrenmanda çok yoruldu ya da hocasıyla tartıştı. Hocasına kırıldı. Ben bırakacağım artık diyor. O anda ebeveyn olarak tamam bırak kızım oğlum demek de yanlış. Ama bir yandan asla bırakamazsın demek de yanlış. Ebeveyn şöyle söyleyebilir. Şu an yorgunsun, öfkelisin. Öfkeni duyuyorum, görüyorum. İstersen bunu bugün değil de yarın birazcık daha sakinleşince konuşalım mı? Tamam. Baktık çocuk gerçekten sakinleştiğini fark ettiğimizde eğer hala diretiyorsa, gitmek istemiyorsa o zaman o çocuğu zorlamayalım. Ben şunu söylüyorum. Zorla güzellik nasıl olmazsa zorla yetenek de bence
1: Değil
0: geliştirilemez
1: mi?
0: diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle çok kıymetli, evet. Peki akademik başarı, okul notları ile sanatsal ve sportif yetenekler arasında bir denge kurmakla zorlanan aileler, klinik önerileriniz neler olabilir?
0: Evet, şimdi şöyle bizim ülkemizde şöyle bir algı var aslında. Matematiğin kötüyse hemen piyanoyu bırakıyorsun. Bence bu çocuğa yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi. Çünkü neden biliyor musunuz? Şu an çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Piyano çocuğumuzun sanki matematiksel algısına zarar veriyormuş gibi düşünüyoruz. Halbuki tam tersi. Beynimizdeki matematiksel algı ile ilgili olan lobları besliyor biliyor musunuz? Ya da tam tersi. Farklı bir yerden örnek verelim. Çocuk spora meraklı diyelim. Ben işte senin matematiğin kötü ya, tamamen gitmeni yasaklıyorum spora diyoruz. Ama spor da çocuğumuzun dikkat süresini uzatıyor, arttırıyor. Hatta ders başarısını bile arttırabiliyor. Yani akademik başarı bizim yeteneklerimizin düşmanı değil, tam tersi dostudur diye yorumluyorum. Ama çocuğu cezalandırmak için ebeveynler ne yapıyor? O sevdiği yeteneklerden onu alıkoyduğunda çocuk o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Dersten de soğumaya başlıyor. Nefret ettiriyoruz aslında. Dolayısıyla dengeyi kurmak için planlama yapmak ama asla birini diğeri için kurban yapmamak çok önemli.
1: Değil mi? Değil mi? Yani oradan da zevk alıyor. Belki o derse karşı motivesi aslında o. Onu ayakta tutan en çok sevdiği şey gittiği kurslar belki de. Onu
0: Tabii.
1: elinden aldığın zaman bu sefer tam tersine o denge zaten bozulacak.
0: Tabii.
1: O derslerden tamamen soğuyabilecek belki de. Peki çocuğun yeteneğini keşfettikten sonra onu baskı hissettirmeden doğru alana yönlendirmenin psikolojik formülü var mıdır?
0: Şöyle bence formül çok basit, görünmez rehberlik. Ne çocuğumu arkasından itip hadi hadi hadi ya da önünden çekmek yerine onunla yan yana yürümek diyorum ben. Ne demek? Mesela gizli bir ajan gibi çocuğumun neye yeteneği var? Fark ettik ki resim yeteneği var. Ben zorla onu akademi kurslarına, resim kurslarına yazdırmak yerine ne yapacağım mesela? Evin bir köşesine güzel boyalar, şövaleler bırakın. Evde sanat albümlerini masanın üzerine koyun. Çocuk o merakı kendi beslesin aslında. Burada hiç yorum yapmayın, sadece izleyin. Hatta ben şunu da öneriyorum biraz ileriye giderek. O merakı besleyin. Çaktırmadan mesela bir tane diyelim ki sergi var. Sanki tesadüfen karşınıza çıkmış gibi. Ya şöyle bir şey gördüm ne dersin beraber gidelim mi? O ilgi alanını beslemeden, çaktırmadan. Çocuk da işte merak ediyor diyelim. Birazcık da tabii ki ona dair yatkınlığı da var. Çocuğun kendi iradesiyle seçmiş olduğu bu yöntemde bizler görünmez rehberlik yaparak uzaktan sadece onlara eşlik edelim. Böyle olduğunda çocuk aslında dört elle sarılır diye düşünüyorum ben. Ama baskıyla hadi bak bu alanı geliştirelim, şunu yapalım, bunu yapalım dediğimizde çocuk tam tersi soğuyabiliyor o alandan. Yani formülümüz kısacası görünmez rehberlik diyorum ben.
1: Evet, çünkü baskı zaten hevesi de varsa iyice geri tepecek bir durum olacaktır.
0: Evet.
1: Şimdi bu saate kadar hep şöyle bir konudan bahsettik Gizem Hanım. İşte kurslardan bahsettik yetenek keşfetme noktasında. Peki bu kurslara gönderemeyen ailelerimiz de var. Maalesef ekonomik şartlardan dolayı herkes bu fırsatı yakalamayabiliyor. Gerçi şu an devletimizin birçok anlamda ücretsiz kursları var. Çocuklarımızı yönlendirebildiğimiz, faydalanabildikleri ama bazen bulundukları yer itibariyle ulaşamıyorlar.

0: açıklamayabiliyorlar bu imkanları. Peki bu imkanlar olmayan anne babalar çocuklarını keşfetme noktasında nasıl davranmalı?
1: Evet.
0: Nelere dikkat etmelidirler?
1: Ben buradan canım annelere, babalara şöyle seslenmek istiyorum aslında. Lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin. Çünkü yetenek eşittir para demek değildir. Yetenek ilgi ve zaman demektir.
0: Çok doğru.
1: Dünyanın en pahalı oyuncakları emin olun ki doğadaki bir daldan, bir işte mutfaktaki plastik kaplardan daha yaratıcı değildir. Çocuğunuzu alın, sokağa çıkın, yaprakları toplayın, onları sınıflandırın, doğayı inceleyin. Ya da evdeki atık malzemelerimiz yok mu? İşte karton kutular, plastik şişeler, kapaklar, bunlarla oyuncaklar yapın. Ya da şu an internet mesela, dijital çağda yaşadığımız için ya ne oluyorsa başımıza bu teknolojiden geliyor diye olumsuz yanlarını konuşabiliyoruz ama bence olumlu yanları da çok fazla var. Binlerce ücretsiz eğitimler var, videolar var. Bunları dinleyebilirler, bunları izleyebilirler. Hatta oradan size bahsetmiş olduğum, dedim ya evdeki atık malzemelerden bir şeyler üretin. O kadar güzel videolar var ki doğru yönlendiren. Çünkü çocuğunuza verebileceğiniz en pahalı şey bana göre kaliteli zaman, gerisi teferruat diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle. En önemlisi de kaliteli zaman geçirmek,
1: evet.
0: Değil mi? Gizem Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İsterim ki dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Birkaç kelimeyle alalım o zaman.
1: Evet. Ya şöyle aslında ben buradan hem annelere hem babalara küçük bir ödev vermek istiyorum Hilal Hanım. Şöyle gece yavrularımız uyurken onların odasına girip, onların o melek gibi yüzlerine bakıp ben çocuğumun içindeki eşsiz yeteneği mi büyütüyorum acaba? Yoksa kendi yarım kalmış hayallerimle onun sırtına yüklemiş olduğum bir proje çocuk mu acaba yetiştiriyorum? Bence bunu kendilerine sorsunlar.
0: Sorması gerekir.
1: Evet.
0: Çok kıymetli bir kapanış oldu bu bizim için de. Çok teşekkür ediyorum kıymetli
1: teşekkür
0: değerlendirmeleriniz
1: ederim.
0: İçin katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Çocuktan Hayata.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Önden gidenler karlar altında kaldılar. Onlara yazık oldu. Onların hikayesi orada terek davan ağzında bitti. Geridekiler bir karlı geçide, bir arkalarında kalan uçsuz bucaksız yollara baktılar. Başlarını eğdiler ve kargılarını yere saplayıp karların erimesini beklediler. Karlı geçitlerde akşam oldu. Ay ışığı karların üstüne kargıların gölgesini düşürdü. Kadırgan dağları ve Pamir istikametinde 3 ay 3 kere büyüyüp küçülmeden terek davan yol vermedi. Attan çocuktan donanlar oldu. Onların da hikayesi orada bitti. Onların yarım kalmış hikayesine kadınlar ağladılar. Yıllardır köşelerini bekleyen ak sakallı ihtiyarlar yazık deyip başlarını salladılar. Onların hikayesi söylenirken yollara bakan bir delikanlı günlerce düşündü. Günlerden sonra bir gün dile gelip dedi ki, karlar altında kalmış yolcular için kargılarını yere saplayıp geçitlerin yol vermesini beklemiş yiğitler için, dağların karı erimeden gözleri yumulmuş ana, kardeş ve yavuklu başları için bir destan söyleyeceğim. Orada terek davanın adı Karlı Terek Davan diye geçecek. Destanımdan karlı geçidin kayalarına mısralar kazacağım. Mısralarımı sağanaklar ıslatacak, güneşlerle rüzgarlar kurutacak ve yolcular görmeden geçip gidecek. Mısralarımı karlar altında kalmış yiğitler kalkıp okuyacaklar. Evet diyecekler, öyle olmuştu. Aklımda kalan bu satırlar

0: Arif Nihat Asya'nın Kubbeler adlı kitabından, Ötüken Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
6: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Hasat Töreni 7. Bölüm. Yazan Thomas Tryon, radyoya uygulayan Nuran Devres, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Ozalp, Fortune Macide Tanır, Maggie Nurşen Girgin Koç, Verti Şakir Gürzumar, Justin Haydar Gültepe, Petinger Melek Tartan.

Ned Conston, karısı Beth ve 15 yaşlarındaki kızları Kate'le birlikte büyük kenti terk ederek uzak, küçük bir köye yerleşir. Aşırı derecede tutucu olan köy halkı, binlerce yıl önce Kuzey Afrika'dan gelip Büyük Britanya'nın Cornwall bölgesine yerleşen bir kabilenin sonradan Amerika'ya göç eden bir devamı olup hala binlerce yıllık törelerini sürdüren fanatik bir topluluktur. Uygarlığı kendilerinden uzak tutan ve yalnız gelenek ve görenekleriyle yaşayan bu halkın bir töresi de 7 yılda bir çeşit bereket simgesi olan bir hasat lordu seçmeleridir. 7 yıl süresince herkes parasız olarak lordun emrinde çalıştığı için seçilen kişi zengin olur. O sırada hasat lordu Justin Hook adlı genç bir çiftçi olup 7. yılın sonuna gelinmek üzeredir. Başlangıçta Cornwall Kump köyünde çok mutlu olan Ned, zamanla anlayamadığı, bir anlam veremediği şeylerden kuşkuya kapılır. Mezar taşlarını incelediğinde hasat lordu seçilen kimselerin genellikle 7 yılın sonunda bazı kazalara kurban gittiğini öğrenmesi, Justin'in eski sevgilisi Grace'in intihar ettiği için lanetlenerek mezarlık dışına gömülmüş olması, seyyar satıcı Jack'in ormanda bir iskelet görmesi Ned'i tedirgin eder. Öte yanda karısı köyün en sayılan kişisi olan Bayan Fortune'un etkisine girmiştir. Bayan Fortune'un esrarlı kişiliği müthiş gücüyle herkes olduğu gibi Ned'in ailesini de adeta tılsımlamıştır. Beth bu kadının etkisiyle ikinci bir çocuk sahibi olmak ister. Karısının bunu gerçekten kafasına koyduğunu gören Ned de karşı çıkmaz. Kim bilir? Belki de doğanın hiç bozulmamış bir köşesinde doğacak olan bir bebek, Constant ailesine mutluluk getirecektir.

0: Bayan Fortune, Bayan Petinger, buyurun hoş geldiniz.
1: Ama buyurun buyurun, merak etmeyin, ben hemen yukarı çıkar, siz kadınları baş başa bırakın.
2: Yo Ned, asıl işimiz seninle. Bayan Petinger'in sana diyecekleri varmış.
1: Evet Bayan Petinger.
0: Bay Constant, sizinle açık konuşmak istiyorum. Bakın, oğlum Bertie sizi dinler, bundan eminim. O henüz bilmiyor ama Justin'den sonra Bertie hasat lordu seçilecek. Bütün umudumuz bunda Bay Constant.
2: Evet, Verti'den daha uygun biri yok köyde.
0: Bay Constant, biz yoksul insanlarız. Tarladan ürününü en az alan, çiftliği kupkuru olan biziz. Diyeceğim, umudumuzu Verti'nin hasat lordu seçimine bağladık. O zaman tam 7 yıl herkes tarlamızda, çiftliğimizde parasız çalışacak. Bize de bir ev yaparlar.
1: Evet anlıyorum ama ben ne yapabilirim ki?
2: Çocuğu zorla burada alıkoymak yakışıksız olur Ned. Bunu yapamayız. Hem Verti gibi bir çocuğu üzmek istemeyiz. Düşün ne? Bu aile son derece yoksulken Verti'nin seçilmesiyle köyün en zengin ailelerinden biri olacak. Hem bize hem ona yardım etmiş olacaksın.
0: O bizim tek çocuğumuz. Onu güçlükle büyüttük. Şimdi bize yardımdan kaçınmaması gerekir. Bu onun görevi değil mi Bay Constant? 7 yıl sonra halimiz vaktimiz düzelince nereye isterse gitsin.
2: Onu ikna et. Bunu daha çok Worthy için yapmalısın Ned.
0: Bunca zamandır Bill'den başka kimse köyümüzden ayrılmak istememiştir.
1: Bill de kim?
2: İşe yaramaz bir genç adam. Dünyayı göreceğim diye tutturdu, bizi dinlemedi. Zorla tutacak değiliz ya. Çekip Las Vegas'a gitti. Eminim bütün parasını kumar masalarında yemiştir butala.
1: Bir daha da buraya dönmedi öyle mi?
2: Dönmeye yüzü var mı ki? Öylelere bize gerekmez Ned. Ama Worthy Bill Wyden gibi serseri değil. Onu yitirmek istemeyiz.
1: Pekala onunla konuşurum.
0: Sağ olun, benim artık gitmem gerek. Evde işim çok.
2: İyi, ben Beth'le biraz kalacağım.
1: Beth yukarı çıktı Bayan Fortune. Herhalde Bayan Pettinger'le rahat konuşmam için.
2: Ben Beth'in yanına gideyim. Sen dostumuzu geçir Ned.
1: Tabii, buyurun, buyurun Bayan Pettinger.
0: Bay Constant, oğluma yardım edin.
1: Evet, anlıyorum ama ben...
0: 4 oğlumun içinde en çok onu sevdim. Ama Verti'nin yüzü neden bilmem gülmez oldu. Gözlerinde bir karanlık var. Anlatın ona ki burada başkalarının düşüncesine uymak zorundadır. Köy halkı kendinden başka türlü düşüneni, davrananı sevmez. Anlatın ona ki başka çaresi yoktur. Yardım edin ona Bay Constant. Onu seviyorum. Onu yitirmek istemiyorum.

0: Geldiğine iyi ettin Justin. Doğrusu benim de yalnız başıma canım sıkılıyordu. Beth Kate'i de alıp birkaç gün için New York'a gitti. Köy kadınlarının el emeğini değerlendirmeye kararlı.
1: Doğrusu fikir benim de hoşuma gitti. Aramızda kentle bağı olan kimse bulunmadığından bugüne kadar hiçbir girişimimiz olmamıştı.
2: Bilmem Sophie söyledi mi, bir gün size uğramıştım. Sen tarlada çalışıyordun.
1: Evet, söyledi.
2: Biliyor musun, sonradan çok pişman oldum. Sophie ile Grace Everdeen konusunu belki konuşmamalıydım. Bana kızmadın ya.
1: Konuşmasan daha iyi olurdu Ned. Sophie çok hassas bir kadın. Aslına bakarsan buraya da bir türlü alışamadı. Her şey onun sinirlerini bozuyor.
0: Kusura bakma Justin. O zavallı kızın mezarının böyle köylülerce hep hakarete uğraması beni çok etkilemişti.
1: Evet. Grace'i bağışlamadılar bir türlü. Benim hasat lordu seçilmemi önlemeye çalışmasını hazmedemediler. Sonra Sophie ile konuşmaya çalışmasını da.
2: Acaba ne söyleyecekti dersin?
1: Grace herhalde Sophie'ye benimle arasında geçenleri anlatacak, onun benden ayrılmasını isteyecekti. Köylüler Sophie ile mutluluğumuzun bozulmasına izin veremezlerdi.
0: Bütün bunlar varsayım. Bilemeyiz ki Justin. Belki de başka bir şey söyleyecekti. Çok çok daha önemli başka bir şey.
1: Bilmiyorum. Aslında iyi bir kızdı Grace.
0: İlişkileriniz ileri miydi? Onu sevmiş miydin Justin?
1: Evet. Fakat sanırım daha çok o beni sevmişti. Bir keresinde seyyar satıcı Jack Stomp'tan çok güzel fil dişi bir bilezik almış, Grace'e armağan etmişti. Hiç kolumdan çıkarmazdı.

0: Bayan Fortune. Bayan Fortune.
1: Oh, selam Ned. Nereden geliyorsun böyle?
0: Köprünün resmini yapmaktan. Dönerken yol kenarında baktım arabanız duruyor. Sonra da sizin ormana girmekte olduğunuzu gördüm. Halinizden yerde bir şeyler aradığınız anlaşılıyordu. Yardım edebilir miyim?
1: Evet, bir şeyler arıyorum ama yardım edemezsin genç dostum. Şu son yağan yağmurlardan sonra on binlerce mantar bitti ormanda. Bazı türler çeşitli hastalıkları tedavi eder. Ben de bunları toplamaya çıkmıştım. İstersen sen de gel. Doğrusu ormanda yalnız olmayı pek istemem.
0: Ama siz başkalarını bile ormana girmemeleri için uyarıyordunuz.
1: Ama benim için gerekli her türlü ot, her türlü çiçek burada yetişiyor.
0: Birlikte gidelim Bayan Fortune.
1: Bu yıl andız otu bol. İşte bak. Bak şu ot. Kokla bir. Nasıl? Güzel değil mi?
2: Ne işe yarıyor bu?
1: Bay Tatum'un öksürüğüne iyi gelir.
0: Bakın şurada birçok mantar var.
1: Ama bunlar agarik türü, zehirli. Bana gerekli olanlar pembe renkli. Üzerlerinde beyaz bir halka olanlar.
0: Bilmediğiniz yok Bayan Fortune.
1: Ne biliyorsam gençlere öğretmeye çalışıyorum. Şurada kaç yılım kaldı. Köy halkının doktorlara dökecek avuç dolu parası yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Hah, işte benim aradığım mantarlar bunlar.
0: Ama her zaman bir iple belinize bağlı olan makasınız yok Bayan Fortune. Bunları neyle kesip toplayacaksınız?
1: Haklısın. Ot kesmekten makasım öylesine köreldi ki onu bilemesi için junk stampa vermiştim. Sonra da unutup çıktım işte böyle.
0: Benim yanımda bir çakı var, işinize yarar mı?
1: Tabii.
0: Sahi Jack Stump ne zamandır görünmüyor? Nerede acaba?
1: Köy köy dolaşıp kazıklayacak budala arıyordur. Gene de Jack'i severim. Deli dolu zararsız biri. Bazen böyle gider, haftalarca görünmez. Sonra bakarız arabasına ipekli kumaşlardan tut da gümüş yüzükleri, şiir kitaplarına kadar bir sürü gereksiz şeyi doldurmuş gelir.
0: Köyün sizden sonraki en renkli kişisi o. Doğrusu Bayan Fortune, ben bu köyü sizsiz düşünemiyorum.
1: Sen yok musun Ned? Ne demişler? Tatlı dil kadar aldatıcı hiçbir şey yoktur. 30 yıl daha genç olsaydım beni bile baştan çıkarırdı.
2: Bayan Fortune, iyi ki değilsiniz. Bet'in hali haraptı yoksa.
1: Bet iyi bir kadın. Onun değerini bilin. Birbirinizi sevin. Çünkü sahip olduğunuz tek şey bu sevgi.
0: Bayan Fortune, Beth yeniden anne olmayı çok istiyor. O kadar ki neredeyse bütün mutluluğu buna bağlı.
1: Kadın kadını daha iyi anlar. Bak ne? Beth'e bir çocuk gerekli. Bunu ben senden daha iyi anlıyorum.
0: Evet ama bunu hayatının amacı haline getirmek bilmem ne dereceye kadar.
1: Anlamaya doğru. Çalışma Ned. Onun duygularını en dipte, en derinde olanları sen bilemezsin. Ona bir çocuk ver. Hayatın ta kendisini vermiş olacaksın. Şimdi içinden diyorsun ki, Beth benim 16 yıllık karım, karımı tanımaz mıyım? Tanımazsın dostum, anlamazsın. Anlayabildiğin belki gerçeğin binde biridir. Her şey için öyle değil mi? Toprağı anımsıyor musun? Yok, bu imkansız. Bunun öyle tarım uzmanı falan olmakla da ilgisi yok. Toprak ana, bize verdiği on binlerce ottan, on binlerce ilaç. Hayat veren toprak ana, her şeyden eski.

0: eski Yunan'dan, Babil'den, Mısır'dan, bütün uygarlıklardan eski. Zaman kadar eski. Hep orada. Ama onu anlamıyorsunuz. Mısır'daki Sphinx'in esrarını bunca yıldır çözen oldu mu hiç?
1: Ama siz her şeyi anlıyorsunuz, öyle mi Bayan Ford?
0: Öyle bir şey söylemedim. Hadi, hadi işimize bakalım. Koluna gireyim. Bazen yaşlı bir kadın olduğumu unutuyorum ne?

0: Günaydın Ned. Ne güzel bir gün değil mi?
1: Günaydın Maggie. Erkencisin bakıyorum.
0: Lale soğanlarını dikmenin tam zamanı.
1: Kolay gelsin. Beth de niyetleniyordu ama...
0: Ben ona soğan veririm.
1: Sağ ol Maggie.
2: Bay Constance. Bay Constance.
1: Bertie merhaba.
3: Yavaş lütfen.
1: Bertie. Ne var senin kuzum?
3: Sizinle kimse görmeden konuşmak istiyorum da.
1: Ben de Bertie. Bak. Bu yıl hasat lordu seçileceksin. Sen ve ailen zenginleşeceksiniz. Bu fırsatı kaçırmaman gerek.
3: Ben buradan gidiyorum. Bu köyden de, içinde yaşayanlardan da nefret ediyorum. Hepsi de budala.
1: Nedenmiş o?
3: Yalnız kendi düşündüklerinin doğru olduğunu sanıyorlar. Toprağın traktörle değil de ille de katırla sürülmesi gerektiğini savunuyorlar. Burada her şey eski. Eskiye bağlılık, eski kafalar, eski gelenekler. Bıktım artık Bay Constance. Ben yeni bir şeyler istiyorum. Hiçbir zaman mısır çiftçisi olmak istemiyorum.
1: Bertie, annenle baban da düşünmelisin. Yoksulluktan bıkmışlar. Onlara bir fırsat vermelisin. Bunu onlara borçlusun mu?
3: Anlamıyorsunuz.
1: Öyleyse anlat. Önce görevini yap, sonra nereye istersen git. Bill Wilding gibi.
3: O zaman çok geç olacak. Korkuyorum Bay Ned. Çok korkuyorum.
1: Nedenini bilmiyorum ama yüzünden bunu anlamak hiç de zor değil Bert.
3: Bu kabustan kurtulmalıyım. Cornwall Coombe kabusundan.
1: Yapma Bert. Bu iyi yürekli basit kimselerden kime ne zarar gelir? Evet belki biraz tutucu, belki cahil, belki saçma sapan şeylere körü körüne inanıyorlar ama kötü ve saldırgan değiller Bert.
3: Çok çalıştım, para biriktirdim. 17 yaşımı doldurunca gönüllü olarak deniz kuvvetlerine yazılabilirim. O zamana kadar da kentteki okul arkadaşlarımla kalırım. Hemen yarın buradan gideceğim Bay Constance.
1: Demek kararın kesin. Deniz subayı olmak, dünyayı görmek istiyorsun. Pekala, seni durduramadığıma göre bari yardım edeyim. Sana daha epey borcum var. Paraya çok ihtiyacın olacak.
3: Yok yok, şimdi isteme. Yanımda fazla parayla yola çıkmam doğru olmaz. Önce kendime bir yer bulmalıyım. Sonra size mektup yazarım, adresimi veririm. Parayı o zaman gönderirsiniz. Ama yalvarırım, kimseye bir şey söylemeyeyim.
1: Merak etme.
3: Zarfın arkasına John Smith adını yazarım. Böylelikle o mektubun benden geldiğini anlar, ailenizin yanında açmazsınız.
1: Peki.
3: Ben gittikten sonra Kate'e ve Bayan Constance'a veda ettiğimi söyleyeyim. Onlara Allah'a ısmarladık diyemediğim için çok üzgünüm. Ama ne yapayım ki? Gidişimi gizli tutmak zorundayım.
1: Belki bir gün yine görüşürüz. İyi şanslar.

0: Oho. Seni yıllardır görmediğim kadar neşeli görüyorum Beth. Bunu da Bayan Fortune'a mı borçluyum yoksa?
1: Yo Ned, yaşamak ne güzel değil mi?
0: Evet evet.
1: Bahçeye çıkıyorum, ne trafik gürültüsü, ne toz, ne duman. Mis gibi bir koku, masmavi bir gökyüzü. Sonra her tarafta çiçekler, çiçekler.
0: Gözlerin ne kadar parlıyor Beth, biliyor musun? Gittikçe güzelleşiyor.
1: Gittikçe daha kadın olduğumu hissediyorum galiba.
0: Büyük kent gazetelerine rahatlıkla şöyle bir ilan verebiliriz. Bayanlar, 20 yıl birden gençleşip sağlıklı ve güzel olmak istiyorsanız Cornwall Coop köyüne geliniz. Burada hayat en etkin güzellik küründen daha güzelleştiricidir. Bayan Fortune'un hayat iksiri ise sizi eşsiz bir kadın yapar. Oh,
1: alay etme sevgilim. Net, sevinçten uçuyorum. Sana yakında çok çok mutlu bir haber vereceğim.
0: Şimdi versen.
1: Yok. Henüz tamamen emin değilim. Birkaç hafta sonra kesinlikle söyleyebileceğim. Net.

0: Sana bir müjde vereceğim. Ama biliyordum, her zaman emindim Ned.
1: Madem bu kadar istiyorsun Beth, ben de mutlu olurum.
0: Aslında %100 emin olana dek söylemeyecektim ama kendimi tutamadım işte. Sevgilim, şu bayan Fortune yok mu? Birkaç sözüyle insanların tüm hayatlarını değiştirebiliyor.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünya sorunlarına çözüm getiren vizyoner bir hitabı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız yapay zeka konusunda da risklere karşı adım atılması çağrısı yapacak dedi. Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, İsrail'in Netanyahu politikalarıyla sadece bölgeye değil tüm dünyaya bir tehdit olduğunu belirtti. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltındaki şüpheli sayısı 203'e yükseldi. Yakalanan 47 yabancı uyruklu şüpheliden 11'inin İsrail vatandaşı olduğu tespit edildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısı ile eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkındaysa ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alındı. Öte yandan Kozinoğlu'nun öldüğü gün koğuşunda kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu 1 tatbikatının bugün başlayacağını açıkladı. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. 25 Eylül'de tamamlanacak. Mavi Vatan'ın Deniz Kurdu zamanı başlığıyla duyurulan tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve her zaman hazırız ifadesine yer verildi. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'i aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamlar.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Güzel bir pazar sabahından selamlıyoruz. Size hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gökyüzü pırıl pırıl bugün de. Güneş kendini gösteriyor ama biraz daha ilerleyen saatlerde zannediyorum ki ısıtmaya başlayacak. Çünkü biraz serin bir hava var ama biz sımsıcak programlarımızla size konuk olmaya geldik. Bu pazar gününüze eşlik etmeye geldik. Siz hazırsanız radyonuzun sesini açınız. Çünkü bir saat boyunca bölge gündeminde bu bölgenin sesi olacağız sizin için. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Ahmet Aykılıç, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Yine dop dolu bir program, konuklarımız var, onların anlatacağı konular var. Onlarla ilgili olarak hemen size bilgi verelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, birazdan hava durumu için Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız ve bölgemizdeki hava sıcaklıklarına dair bilgi alacağız. Türkiye Alzheimer Derneği Van Şube Başkanı Oya Orhun'la 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptıkları farkındalık programları ve etkinlikler üzerine bir telefon bağlantımız olacak ilerleyen dakikalarda. Bugün 20 Eylül biliyorsunuz efendim, biz de 21 Eylül için bir bağlantımız olacağını size hatırlatalım. Teknofest 2026 Türkçe Yapay Zeka Dil Ajanları yarışmasına Erzurum'dan katılan Mahir projesi senaryo 1 kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Öğretmenlerin özellikle ölçme ve değerlendirme süreçlerinde karşılaştıkları veri işleme, analiz ve raporlama yükünden hareketle geliştirilmiş yapay zeka destekli bir eğitim teknolojisi projesini konuşmak üzere Mahir takım kaptanı Zülal Ülker Daştan konuğumuz olacak. Lokman Daştan, Gonca Ergül ve Hakan Ergül stüdyomuza gelecekler. Kendileri bu işle ilgili olarak, bu konuyla ilgili olarak bize detayları aktaracaklar. Bu projenin detaylarını kendilerinden öğreneceğiz ilerleyen dakikalarda. Ve spor köşemizde gazeteci ve spor yazarı Vedat Refaeli stüdyomuza gelecek. Güncel spor haberleri üzerine söyleşeceğiz kendisiyle. Vaktimiz olursa eğer yerel basından başlıklarımızı da okuyacağız. Bölgemizde çıkan gazetelerimizi sizinle buluşturacağız ilerleyen dakikalarda sevgili dinleyenlerimiz. Dopdolu bir program, hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bağlantımız hazır. Hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan'dan bugüne dair bilgileri alacağız bölgemize dair. Sayın Orhan, günaydın.
2: Günaydın.
0: Sizi dinleyelim. Güneş kendini iyiden iyiye gösteriyor ama ısıtmadı henüz. Siz neler söyleyeceksiniz? Hava sıcaklıkları yükselecek mi gün içerisinde? Bölgemiz için söyleyeceklerinizi dinlemek isteriz.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre

0: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 7, Erzincan 12, Ardahan 11, Bayburt 8 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 23, Erzincan 26, Ardahan 19, Bayburt 23 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Nöbetinizde kolaylıklar dileyelim. Hoşça kalın, iyi günler.
0: Hoşça kalın, iyi günler.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, biz Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık ve hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan'dan bugüne dair bilgileri aldık. Programımıza devam ediyoruz. Saatimiz 10:10'a ulaştı.
2: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Serhat şehri Kars'tan, Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenlerim, saatimiz 10-13'e ulaştı bile. Programımızda eğitim ve bilim dünyasından bölümünde devam ettiğimiz konuklarımızın olduğu köşemize sıra geldi. Teknofest 2026 Türkçe Yapay Zeka Dil Ajanları yarışmasına Erzurum'dan katılan Mahir projesi senaryo 1 kapsamında senaryo 1 kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Mahir takım kaptanı Zülal Ülker Daş'tan, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü YİTEK proje koordinatörü, Lokman Daş'tan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, Pasinar İbrahim Hakkı İmam Hatip Ortaokulu'ndan, Gonca Ergülse Fen Bilimleri öğretmeni, Özel Güneş Okulları'ndan Hakan Ergülse matematik öğretmeni, Erzurum Atatürk Endüstrisi ve Teknik Meslek Lisesi'nden stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Mahir takım kaptanı Sayın Zülal Ülker Daştan'la başlayalım programa.
1: Peki.
0: Şimdi genel anlamda tabii biz Teknofest projelerini değerlendiriyoruz programlarımız içerisinde. Bir ekip bir araya getirildi. Çalışma prensibini ve grubun oluşturulmasıyla başlayalım öncelikle. Nasıl bir araya geldiniz ve bu

0: Nofes'le ilgili olarak katılım nasıl sağlandı? Buyurun.
1: Şöyle, biz öğretmen ailesiyiz. Her birimiz farklı branşlardan 4 öğretmen. Zaten kendi yaptığımız hani aile sohbetlerimizde ister istemez hep konu eğitim, öğrencilerimizde işte onların pedagojik
0: Onlar için neler
1: gelişimlerini neler
0: yapabiliriz?
1: yapabiliriz ve
0: Evet.
1: kendi problemlerimiz üzerinde hep durduk. Mesela birazdan Lokman Hocam da bahsedecektir. Mesela
0: Evet.
1: biz mesela öğretmenlerin evrak yükü de çok. Yani biz çocuklarımızın pedagojik noktada gelişimlerini sağlamak için çabalarken bu gelişimleri kaydetmek zorundayız da. Ve bunları bir rapora da dönüştürmek zorundayız. Bu bizim için saatlerimizi alıyor. Bunun için şöyle söyleyeyim. Hep dertleşirken artık dertleşmeyi bir kenara bırakalım, bir çözüm üretelim dedik. Burada da bizim ortak hani bilgilerimiz, tecrübelerimiz, 10 yılı aşkın öğretmenlik geçmişimiz var. Mesela ben 19 yıllık öğretmenim. Lokman Hocam 20 küsür yıllık öğretmen. İşte Hakan Hocam olsun, Gonca Hocam olsun. Ortak payda da oturup hani bu sorunu tespit ettikten sonra çözüm arayışına girdik. Bu çözümü ararken, yaparken dedik ki çok güzel bir fikir ortaya çıktı. Buna Teknofest'e katılalım. Teknofest'e katılırken de hikayemiz şöyle. Yazılım mühendisleri ve bilgisayar mühendisleriyle bir yarış içerisine girdik. Biz öğretmen olmamız hasebiyle belki garip gelebilir. Birçok kişi sorguluyor. Aa, işte yazılım yarışmasında nasıl böyle bir derece aldınız diye. Teknik anlamda da kendimizi geliştiren bir öğretmen grubuyuz. Hani bunu da bir nevi göstermiş olduk. Çünkü öğretmenler sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten kısmında da olduğunu bir şekilde örnek olmak da istedik. Çok şükür hani bu örnek teşkil ettiğimizi de düşünüyoruz.
0: Adında Mahir koydunuz projenin.
1: Şöyle
0: İsminden de
1: Mahir'in,
0: bahsedelim.
1: evet Mahir'in ismi marif anlayışıyla hizmet işleme ve raporlama ajanı. Biliyorsunuz ki Türkiye Yüzyılı Marif modeli, eğitim modelinde hani değişiklikler olduğu bu anlamda işte öğrenme çıktıları, öğrenci merkezli bir yaklaşım ve yine biz öğretmenlerin izleyip takip edip işleyecekleri bir süreç.
0: Evet.
1: Velhasılı kelam bu yarışmaya biz katıldık.
0: Evet. Tabii özellikle yarışmanın sürecini konuşacağız.
1: Evet.
0: Öğretmenlerimizle de konuşalım burada. Siz biraz önce Lokman Daştan'dan
1: Evet.
0: bahsettiniz. Branşı din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni. Şimdi yazılımla ilgili olarak bir
1: Şöyle Lokman
0: irtibatlandırma
1: Hocam çok iyi
0: yapınca...
1: bir proje öğretmen yani projecidir. Kendisi özellikle biz görev dağılımlarımız da vardı. Kendisi bizim araştırma liderimiz.
0: Evet.
1: Mesela ben kurucu liderken Hakan Hocam teknik liderimiz.
0: Evet.
1: Gonca Hocam ölçme değerlendirme hususunda kendi tecrübelerini birleştirip hani bu çalışmalarda her birimiz projelerdeki yaklaşımlarımızla birleştirdik.
0: Evet.
1: Ve teknik yeterliliğimiz de var. Evet size garip geliyor ama
0: Yok, neden garip gelsin?
1: gerçekten bu
0: Şimdi
1: anlamda bilişim noktasında tecrübeli, bilgili bir öğretmen
0: ekip olarak
1: takımıyla karşı
0: çalışıyorsunuz. Şimdi
1: karşıyasınız.
0: ben Lokman Hocama Sayın Daştan'a şunu da sormak istiyorum. Sizin tabii din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak projenin içerisinde yer alış amacınızı ve sizin projeye katkınızı dinlemek istiyoruz. Burada öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin faydasına olacak pek çok çalışma yapıldı. Sizin bu proje içerisindeki yerinizden bahsedelim dinleyenlerimize. Buyurun.
2: Tabii ki.
0: Evet.
2: Zülal Hocam da değindi. Şu an burada bir gelin, bir görümce, bir enişte, bir de abi var.
0: Evet, aile boyu projeyi
2: Dolayısıyla
0: ürettiniz.
2: bizlerin öğretmenleri şöyle bir durumu var. Biz öğretmenler evde de öğretmenlik yapıyoruz. Birbirimizle bugün ne oldu, ne bitti, ne yaptı, şurada nasıl bir sorun var, ne var? Bunların hep konuşulduğu bir yer. Bir de bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın aslında yıllardan beri bir başarısı, öğretmen asla teknolojiden uzak kalmadı.
0: Evet.
2: Teknolojiye uyum konusunda en baştan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı sürekli eğitimlerle, bazı mecburiyetlerle öğretmenleri bu konuda bayağı bir teşvik etti. Bazı konularda da mecbur bıraktı. Tabii ki ilerleyen zamanda bunu ayak uydurmak gerekiyor. Bazı insanlarda da ayak uydurmanın ötesinde bir heves, bir merak uyanıyor. Biz en baştan beri bilgisayar, yazılım konusunda merakı uyananlardanız. Bunun için de zaman içerisinde artık her şeye ulaşım çok kolay. Kendimizi yıllarca eğittik.

0: Eleştirdi.
1: Şimdi tabii işin içinde olduğumuz için de programla ilgili olarak, eğitim programları ile ilgili olarak tecrübeniz hem çok fazla, hem neyin eksik hem neyin fazla olduğunu da çok iyi biliyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Bu konuyla ilgili olarak projeyi üretirken nasıl çerçevelendirdiniz?
0: Tabii ki.
1: Değindiğiniz konulardan bahsedelim dinleyicilerimize.
0: Bizim projenin gelişim noktası, çıkış noktası şu. Bir kere biz de projeciyiz. Dördümüz de yıllardır TÜBİTAK'ta yarışan öğretmenleriz.
1: Evet.
0: Benim bir bölge birinciliğim, bir Türkiye birinciliğim var. Zülal hocamla aynı şekilde. Hocalarımın da sayısız danışmanlıkları var
1: Evet.
0: yarışmalarda. Marif anlayışında şöyle bir şey var. Eskisi gibi sadece sonuca odaklanarak öğrenciyi ölçmek değil, süreç içerisinde öğrenciyi hızla gözlemlemek ve buna dair önlemler almak. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığımız öğrenciyi ölçmeye ve değerlendirmeye dair bütün işlemlerin ve evrakların derhal analizini ve değerlendirmesini artık şart koşuyor. Son 3-4 yıldır böyle bir süreç yaşıyoruz. Bu da Zülal hocamın söylediği gibi hakkıyla yapılabilmesi için her bir sınıf için, her bir öğrenci için saatler ayırmak demek. Bu yapay zeka zamanında bunun doğru bir şekilde yapılması gerektiğini düşündük.
1: Evet.
0: Çünkü bizim projemiz şöyle diyeyim, 2 saat süren bir işlemi 1,5 dakikada yapıyor.
1: Çok hızlı bir şekilde
0: Çok hızlı
1: hallediyor.
0: bir şekilde, doğru bir şekilde ve dış dünyaya kapalı bir şekilde. Çünkü öğrenci mahremiyetini de ele alacak şekilde.
1: Evet.
0: İşte biz bunu nasıl yaparız diye düşündük, denedik, baktık oluyor. Teknofest gibi de artık Türkiye'nin 9 yıldan beri bir şansı var. Burada değerlendirip kendimizi gösterebilirsek bunu Türkiye'ye, eğitim camiamıza kazandırmış oluruz.

0: seviyesi, lise seviyesi. Siz neler söylersiniz bu konuda?
1: Yani benim projeye katkım teknik kısımda oldu. Programlama kısmında, yazılım kısmında. Zülal hocamla birlikte gene çalıştık ama
0: Evet.
1: benim daha önceden yazılım tecrübem de olduğu için yani hobi olarak ilgileniyordum her zaman. Liseden beri yazılımda ilgileniyordum yani hobi olarak. O noktada bilgimi kullanabileceğim bir alan oldu. Yani böyle proje fikriyle geldiler. Benim hiç böyle bir fikrim yoktu.
0: Evet.
1: Fikrim biraz bilgisayara, yazılım dünyasına aktarılmasında ben rol aldım. Yapay zekayla da ilgileniyordum biraz. Teknolojiyi sürekli takip ediyordum. Bu noktada katkım oldu diyebilirim yani projeye
0: Evet.
1: katkım böyle oldu.
0: Şimdi tabii bir takım işlerin özellikle eğitim dünyasının işini kolaylaştırmak bakımından süresinin hocam dedi ki 2 saat, 2,5 saatlik bir işi biz 1,5 dakikaya indirdik. Burada belli başlı riskler var mı ya da olumlu yönlerini mi daha fazla ön plana çıkarmak gerekiyor? Şimdi yazılım işinde olduğunuz için ve programı siz dizayn ettiğiniz için anladığım kadarıyla bu yönlerini de görmüşsünüzdür. Neler söylersiniz?
1: Evet. Yani yapay zeka dil modelleriyle alakalı bir yazılım geliştiriyorsanız, bilhassa API dediğimiz bir ara katman kullanmıyorsanız, bilgisayarınızın çok güçlü olması lazım. Ekran kartınızın iyi olması lazım. RAM'inizin iyi olması lazım. Bunlar da bir maliyet tabii ki. Yani
0: Evet.
1: bireysel kullanıcıların katlanabileceği maliyetler değil. Bunlar kurumsal bazda atıyorum Milli Eğitim ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ya da okullar böyle donanım imkanlarını sağlaması gerekiyor. Yani donanım maliyeti evet öyle bir maliyeti var. Biz de yarışmadan önce yani biraz
0: Bu anlamda katkı
1: evet
0: sağladınız.
1: bütçemizi biraz zorladık. İyi bir bilgisayar aldık bunu kullanabilmek için. Bir de şu var.
0: Evet.
1: Yapay zeka etiği diye bir çalışma var. Yapay zeka işte kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında artık kişisel veriler yapay zekada hani işlenmesin diye devletimizin de bir önlem almaya çalışıyor kanun ve yönetmeliklerle.
0: Evet.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu çerçevede bazı yönetmelikleri oldu. Öğrenci verileri, işte okuldaki diğer veriler, bilgiler yapay zeka sistemlerinde kullanılacaksa mutlaka rıza metni imzalatılmalı gibi. Bu anlamda internete açık yapay zeka modellerinin yani bizim bildiğimiz ChatGPT, işte Claude, Gemini dediğimiz şeyler bunlar tamamen internete açık güçlü modeller. Evet çok iyi işler yapıyorlar ama kişisel verilerinizi işliyorlar bunlar.
0: Bilgilerin kayıt altına
1: Evet.
0: alınma tehlikesi var.
1: Dolayısıyla internete kapalı bilgisayarınızda çalıştıracağınız bir dil modeli indirip bilgisayarınızda kullanmanız lazım.
0: Evet.
1: Daha zayıf bir model kullanıyorsunuz. Trilyonlarca parametresi olan modeller bu Gemini dediğimiz, Claude dediğimiz. Bizim kullandığımız model 7 milyar parametreli bir yani çok küçük kapsamda bir model ama bizim işimizi gören bir model. Zaten büyüğüne gerek yok.
0: Evet. Bu sebeple de teknik anlamdaki bütün hadiseler sizdeydi. Bunların hepsini
1: Evet,
0: de
1: ben
0: siz
1: biraz anlıyordum
0: çözümlediniz.
1: o yüzden.
0: Evet, ne güzel. Şimdi hemen Sayın Gonca Ergül'e çevirelim
1: Evet,
0: mikrofonu. Sayın
1: buyurun.
0: Ergül, siz de hoş geldiniz. Siz
2: Hoş
0: de fen
2: bulduk.
0: bilimleri
2: Teşekkür ediyorum.
0: öğretmenisiniz Özel
2: Evet.
0: Güneş Okulları'nda.
2: Evet.
0: Şimdi sizin fen bilimleri öğretmeni olarak sahada tespit ettiğiniz ve bu projeye katkı sağladığınız konular neler oldu?
2: Ben bu proje kapsamında şöyle ölçme, değerlendirme ve sistemde şu an çalışmakta olan öğretmenlerimizin yaşadığı zorlukları birebir sorarak yardımcı olmaya çalıştım.
0: Evet.
2: Bunun yanında da laboratuvar ortamı oluşturduk. Ne bu diyecek olursanız, yapay sınıflar oluşturduk. Çünkü kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Gerçek sınav sonuçlarını kullanmadık biz bu süreçte. Yapay sınıflar oluşturduk. Yapay sınav sonuçları oluşturduk. Bu süreçte sınav rapor yani sınav sonucunda yazılı kağıdını değil de sadece öğrencinin notlarının var olduğu bir tablo oluşturduk. Burada sistemimiz öğrencimizin ismini görmüyor. Numaralandırarak isim vermiş oluyoruz. Hani buna çok dikkat ettik. Öğretmenlerimizin konuştuğumuzda bir sınıfı bile saatler sürdüğünü, 120 öğrenciyi analiz ederken 3-4 saatlerini aldığını çokça öğretmenimden öğrendim. Bizim yapmış olduğumuz mahir sadece bu 120 öğrenciyi 3 dakika içerisinde analizliyor. Biliyorsunuz Marif modeliyle birlikte, bilmiyorsunuz tabii ki ama ben de paylaşmış olayım. Marif modeliyle birlikte öğretim programlarımız sayfalar dolusu. Mahir bunu sayfalar dolusu olan veriyi kısa bir sürede çekerek öğrencinin sınav sonucunu çok

0: kolay bir şekilde analiz edebiliyor. Bizler bunu idaremize rapor olarak sunmamız gerekiyor tabii ki. Bunu da rapor halinde bir evraka dönüştürerek öğretmenin işini çok kolaylaştırıyor. Evet.
1: Kolaylaştırıyorsunuz. Evet. Şimdi tabii Sayın Daş'tan, Sayın Zülal Ülker Daş'tan'a sorayım bu soruyu. Çünkü insani hata yapmak da çok mümkün. Öğrenciyle alakalı olarak belki bir taraftarlığınız olmasa bile işte yanlış not verilebilir. Belki yanlış bir analiz yapılabilir. İnsani hatanın da zannediyorum ki önüne geçilecek. Bu yönüyle bir değerlendirme yaptınız
2: Şöyle
1: mı?
2: bizim yaptığımız yani Mahir'i anlatırken hani tam anlatmak da
1: Evet,
2: gerekiyor.
1: biraz mikrofona yaklaşalım.
2: Mahir'de şuna dikkat ettik. Normalde öğretmenler hani gençler dahil olmak üzere hepimiz yapay zekayı kullanıyoruz.
1: Evet.
2: Öyle ki işte bir yemek tarifi dahi soruyoruz. Bu bilgileri genel hani çektiği veri tabanı hani aldığı bilgiler Kızlar Ne Soruyor sitesinden bile o bilgiyi süzüp alıyor
1: Tabii.
2: aslında yapay zeka. Ama bizim hazırladığımız veri tabanında biz verileri kendimiz birebir Türkiye Yüzyılı Marif Modeli.com yani gov.tr adresinden resmi adresten biz sayfalar dolusu programı tokenlere ayırdık ve bu tokenleri veri tabanına yükledik. Yani yapay zekamızı da eğittik. Kullanacağı dili bile Marif modelin diliyle yani orada başarı kelimesini kullanmıyor. Gelişmesi gerektiği noktasında önerilerde bulunuyor ve bu önerileri hep bir pedagojik yaklaşımla ve marifin çizgisinden çıkmayacak şekilde kanıta dayalı sunuyor. Öğretmenleri burada yazılı kağıda okuma durumu söz konusu değil. Yine yazılı kağıtlarını yani şöyle söyleyeyim öğretmen okuyor fakat soru bazlı her bir sorunun karşılık geldiği öğrenme çıktılarını Marif değerlendirip hangi çıktının nasıl kanıtlandığı ya da istenilen düzeye ulaşıp ulaşılmadığını ulaşılmışsa bir üst öneriye geçiyor.
1: Sayın Golcay Ergül
2: Ulaşamamışsa evet.
1: bahsederken not girişi yapıyoruz dedi sadece.
2: Şöyle not
1: Biraz da
2: girişinden
1: anlamak
2: evet.
1: bakımından
2: Tabii
1: radyodayız ya
2: tabii.
1: zihinsel anlamda. Evet.
2: Not bakımından yani demek istediğim şu.
1: Evet.
2: Biz hani burada evet biz öğretmenler normalde otururuz sayfalar dolusu işte Gonca hocam bahsettiği var ya 120 öğrenci. Yani tahmini ben 5 sınıfın dersine giriyorsam en az 120 öğrenciyle hani onları bir seferde sınav yapıyorum ama bunu bir öğrencinin bir yılda 60 tane en az sınava tabi tutulduğunu düşünün. Ve
1: Evet.
2: öğrenci Türkiye'de 18 milyon öğrenci var. 1 milyon 230 bin kadar da öğretmen
1: Tabii.
2: var. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Milyarlarca evrak demek oluyor. Tabii ki hata olabilir
1: Tabii.
2: dediğiniz gibi işlenmesinde. Bu yüzden biz karar destek merkezi yine öğretmen kontrolünde yapay zekanın verdiği veriyi hemen onaylamıyorsunuz. Okuyorsunuz ve siz yine öğretmenlik tecrübelerinizle evet doğru. Mesela OCR'ı kullanıyoruz biz. Sınav kağıdının not verimini okuyor. Okuyup diyor ki doğru mu okudum diyerek notları öğretmenin önüne döküyor. Hemen analize geçmiyor. Hep aşama aşama.
1: Evet,
2: Yani
1: sizin de kontrolünüz altında
2: sürekli
1: bu. Hı.
2: öğretmen onaylıyor. Evet, bu notları onaylıyorum. Tamam, işte bu notlar için şu öğrenme çıktılarını onaylıyorum diyor. Aşama aşama sonunda da bu kararı verip analizi yapıp raporu verdiğinde bile raporu okuyor. Evet, raporun bu son halini de onaylıyorum. Üst yazımızı yazınız, okul müdürümüze gönderiniz şeklinde son aşamada bile o yazının gidişini bile öğretmen kontrol ediyor.
1: Peki bu durumda şimdi sizin projeyi ürettiniz.
2: Evet.
1: Proje yazılım aşamasından geçti, üretildi ve sahaya taşındı. Bundan sonraki sürecin değerlendirilmesinde öğretmenlerimizin kullanımına açılacak mı? Böyle bir işte bu projenin ikinci olmasından sonra böyle bir aşama var mı? Neler
2: Şimdi bu
1: söylersiniz?
2: projenin yürütücülüğünü Teknofest'te biliyorsunuz bu anlamda paydaşlar var. Bu yarışmanın paydaşı TürkSat.
1: Evet.
2: Bizimle TürkSat hani dereceye giren zaten takımlarla iletişime geçti. Bu anlamda bizi hani girişimcilik noktasında da yönlendiriliyor. Bizim vizyonumuz zaten şu. Öğretmenlerin kullandığı MEBİS diye bir ajanda var. Bu ajandada EBA var. E-okul var, MEBİ var, ÖBA var. Biz orada yerimizi almak istiyoruz. Tabii bunun için yolun başındayız. Biz bir prototip oluşturduk. Bunu tüm derslere uyarlayıp sadece sınav yazılı raporlaması yapmayacağız. Yeri gelecek öğrenci portfolyolarının da aynı şekilde yine bir bu bizim Mahir'de toplanmasını sağlayacağız. Yeri gelecek rehber öğretmenlerin yaptığı risk analiz raporlarını, RAM'a sundukları risk analiz raporlarını da yine Mahir yapacak. Yani şu an biz şöyle söyleyeyim, Mahir bir çocuk. Evet. Yetiştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz.
1: Evet, bu soruyu da son soruyu da Sayın Hakan Ergül'e sorayım. Lütfen mikrofonu alabilirseniz. Tabii. Şimdi sahada kullanılması, siz yazılımı geliştirdiniz, geliştirdiğiniz için soruyorum. Sahada kullanılması açısından sizden destek alınacak mı? Projeyi genişletirken neler yapacaksınız? Bu bitirme sürecinde konuşalım sizinle.
3: Şimdi yazılım kısmını tek başıma yapmadım bu arada. Zülal Hocam da evet. vardı, birlikte yaptık yani. Büyük oranda ben yaptım ama onun da katkısı oldu. Yani sahada kullanılması bağlamında henüz Zülal Hocam'ın dediği gibi çok taze bir proje. Prototip yaptık sadece. Sadece bir derste çalışıyor. Ama bir derste çalıştığını görmemiz diğer derslerde de çalışacağı anlamına geliyor. Çünkü Tabii. sadece öğretim programı yükleyeceğiz ona. Evet. Çok basit bir işlem bu. Yani henüz hiçbir yerle görüşmedik. TürkSat bizim dediği gibi paydaşımız.
1: Çünkü teknolojinin geliştirilmesiyle alakalı olarak fikri siz oluşturduğunuz için devamında da sizin zannediyorum ki fikirlerinizden faydalanılması gerekiyor. Evet. Buyurun mikrofonu affedersiniz. Alalım. Ne demek? Buyurun
4: tabii
1: lütfen.
4: Tabii ki yanlış anlaşılmasın.
1: Sayın Lokmandaş'tan evet, dinleyelim da. Tabii.
4: sonuçta 4 Teknofest finale taşıyacağı kişileri ciddi bir bilgi sınavından geçiriyor.
1: Tabii.
4: Bu geçmeden finale çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir yanlış algılama olmasın. Bu yazılımda dördümüz de ciddi şekilde rol alıyoruz.
1: Şimdi şöyle ben tabii, soruları şimdi tek tek herkese soruyorum. Mutlaka anladım. Ki bütün hayır, ekip hayır. olarak aldık. Çünkü sonuçta sizi dinleyicilerimiz yanlış anlamamışlardır. Ha. Merak etmeyin.
4: Tabii ki tabii. Evet. Şimdi Zülal Hocam.
1: Hepinizden bilgi almaya çalışıyoruz.
4: Tabii,
1: evet.
4: tabii ki. Maksadımız bilgi evet, yanlış olmasın. Evet. Dördümüz de yazılım konusunda belli becerilerimiz var. Zülal Hocam'la Hakan Hocam yazılım noktasında yani teknik noktada daha ilerideler. Bir de genelde insanlar yapay zeka dil ajanları derken şunu zannediyor. Sanki ChatGPT ya da Gemini gibi bir yapay zekayı kullanma modeli gibi düşünüyorlar. Hayır. Mahir başlı başına hepsinden bağımsız bir yapay zeka. Biz bir yapay zeka oluşturduk.
1: Böyle üretim yaptınız tabii ve ki, devam edeceksiniz.
4: Tabii ki evet. Ve Teknofest'te bu dal direkt endüstriye dönüşen hazır bitmiş bir kategori.
1: Evet.
4: Onun için mesela şu anda irtibata geçmeye çalışan firmalar var.
1: Evet.
4: Projeyi duyup dikkatini çeken. TürkSat aynı şekilde.
1: Çok insanın işini kolaylaştıran, öğretmenlerimizin işini kolaylaştıran bir şey. Sahada da yolu açık olsun o zaman. Çok teşekkür ederiz.
4: Teşekkürler. En önemlisi milli eğitimimizde ciddi bir eksiği doldurup çok ciddi eğitime katkılar vermesi inşallah.
1: Beklentiniz. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Son olarak dinleyelim sizi lütfen. Buyurun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Başta bizim gururumuzu ve mutluluğumuzu paylaştığınız için TRT Erzurum Radyosu'na
1: biz teşekkür ederiz. Görevimiz.
0: Özel Güneş Koleji'nde uzun zamandır çalışan bir öğretmenim. İdarecilerimizin bizi her noktada destekledikleri için ve yeniliklere hep açık oldukları için Genel Müdürümüz Musa Sönmez'e Eğitim Koordinatörümüz Kemal Tunç'a çok teşekkür etmek istiyorum. Destekleyen herkes sağ olsun, var olsun.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Eğitim ve Bilim Dünyası'ndan bölümümüzde Teknofest 2026 Türkçe Yapay Zeka Dil Ajanları yarışmasına Erzurum'dan katılan Mahir projesi senaryo 1 kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Öğretmenlerin özellikle ölçme ve değerlendirme süreçlerinde karşılaştıkları veri işlemi, analiz ve raporlama yükünden hareketle geliştirilmiş yapay zeka destekli bir eğitim teknolojisi projesini konuştuk. Mahir takım kaptanı Zülal Ülkerdaş'tan, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni kendisi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEİTEK Proje Koordinatörü, Lokman Daş'tansa Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Pasinler, İbrahim Hakkı İmam Hatip Ortaokulu'nda, Sayın Gonca Ergülse Fen Bilimleri öğretmeni Özel Güneş Okulları'nda, Sayın Hakan Ergülse Matematik öğretmeni Erzurum Atatürk Endüstri ve Teknik Meslek Lisesi'ndeydi. Biz stüdyo konuğu olarak ağırladık konuklarımızı ve projeyi detaylandırdık. Programımıza devam ediyoruz.
5: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Alzheimer Derneği Van Şube Başkanı Sayın Oya Orhun'la konuşacağız. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptıkları farkındalık çalışmalarını bize anlatacak Sayın Orhun. Sayın Orhun merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar.
0: Sayın Orhun, tabii Türkiye Alzheimer Derneği Van Şube Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. Hem Alzheimer Derneği'ni hem de Van Şubesi'ni dinleyicilerimize kısa olarak tanıtalım lütfen.
1: Merhabalar. Türkiye Alzheimer Derneği 1997 yılında alanında uzman nörologlar tarafından kurulmuş. Şu anda Türkiye'nin 24 ayrı ilinde şubesi olan oldukça güçlü bir sivil toplum örgütüdür. Bizler de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ilk şubesi olarak 2022 yılında şubemizi kurduk. Hasta yakını olarak bu işe başladım ben. Şu anda da çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu ay Eylül ayı, Dünya Alzheimer ayı, 21 Eylül'de Dünya Alzheimer günü. Yaptığımız faaliyetlerle bu sürece bizler de il olarak katkı sunmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Şimdi Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla konuşacağız. Ancak biraz önce yani bir hasta yakınıydım dediniz, değil mi? Yanlış anlamadım.
1: Evet.
0: Sayın Orhun, zorlu bir süreç tabii. Yakınlar için özellikle zorlu bir süreç. Hem hastalığın devamı, hem gelişimi, hem sürecin kontrol edilmesi bakımından. Alzheimer ile ilgili olarak hem kendi tecrübelerinizden yola çıkarak dinleyicilerimize ne tür bilgiler verirsiniz?
1: Ben aslında az önce farklı bir durum oluştu. Biliyorsunuz 15 dakika önce yayına girecektim. Fakat annem sabah uyanamadığı için, onunla ilgilendiğim için maalesef telefonumu duyamadım ve yetişemedim.
0: Evet.
1: Bu sanıyorum farklı bir tevafuk oldu.
0: Evet.
1: Alzheimer hastalığı gerçekten toplumsal bir hastalık. Bireysel yaşanan bir hastalık değil. Çünkü hasta belirli bir süreden sonra bütün ihtiyaçlarını ona bakım veren kişiler tarafından yapılmak zorunda kalacak bir duruma düşer. Benim annem de 6. yılında maalesef ve artık her tür işini bizler hallediyoruz. Çok zor bir süreç ve maalesef toplumun bu konudaki farkındalığı çok ciddi anlamda eksik. Bölgemizde yaptığımız çalışmalar 4 yıldır gerçek anlamda bunu gösterdi bize. O yüzden söylenecek çok şey var, yapılması gereken çok şey var.
0: Evet.
1: Sizler de bölgemizin sesi olarak bizleri konuk ettiğiniz için ayrıca ben TRT Erzurum Radyosu'na teşekkür etmek isterim.
0: Sayın Orhun, tabii burada özellikle farkındalıkla ilgili yaptığınız çalışmalarda sahada gözünüze çarpan olumsuzluklar nelerdir? Yani bu farkındalık çalışmalarını elbette ki insanların bilgiyi daha çok alabilmesi, daha fazla alabilmesi için oluşturuyorsunuz, ancak sizin sahada tespit ettiğiniz, gördüğünüz olumsuz yönler nelerdir?
1: Şöyle, Alzheimer hastalığının şu anda yani hali hazırda bir ilacı var ama uygulanan bir ilacı yok maalesef. Bu yüzden de hastaya bakım sunanların ve toplumdaki diğer bireylerin çok ciddi anlamda bilinçlenmesi gerekiyor. Erken tanı çok önemli fakat maalesef bizim bölgemizde, hatta Türkiye genelinde de bu böyle, son evreye gelinmeden hasta maalesef tespit edilemiyor. Bu da ilerleyen evrelerdeki sürecin daha da güç bir şekilde yaşanmasına sebep oluyor. Bizim bölgemizdeki en önemli sorun hastaların gizlenmesi, hasta yakınlarının bu süreci kabullenmemesi ve tıbbi olarak da onlara gerekli desteğin maalesef sunulmaması.
0: Evet. Bu anlamda geç kalınmışlığın sebebi ne? Zannediyorum ki unutkanlık bir yaşlılık alameti olarak görülüyor ve burada da normal karşılanıyor, değil mi?
1: Şöyle, şu anda en genç hastamız, tanık olmuş en genç hastamız 32 yaşında.
0: Evet.
1: Aslında artık 65 yaş üzerinde görülen bir hastalık değil maalesef.
0: Evet.
1: Şu anda Türkiye'de 1 milyon üzerinde DEMAS ve 800 bine yakında Alzheimer hastası olduğu tespitli. Fakat biz 4 yıldır ilimizde küçük bir şehir olmasına rağmen hala bir istatistik

0: buluşturamadık. Sağlık müdürlüğümüz, aile sosyal hizmetler, hastanelerimiz. Bu da şunu göstermekte, hastalar ve yakınları maalesef bu hastalığın henüz farkında değiller. Ve kabul etme süreci çok farklı bir süreç. Öncelikle insanların psikolojik olarak bu sürece hazırlanması gerekir. Bizde en büyük problem şu an için benim yani ekibimle birlikte alanda tespit ettiğim, söyleyebileceğim en büyük sebep bu diyebiliriz.
1: Evet. Burada erken teşhisin önemine de değinelim lütfen. Biraz önce 32 yaşında bir teşhis alan, tanı alan bir hastadan bahsettiniz.
0: Evet.
1: Erken teşhis niçin önemli? Kaç yaşından itibaren dikkat etmek gerekiyor bu unutkanlıklara?
0: Şimdi şöyle günümüz dünyasına baktığımız zaman farklı sebeplere dayalı olarak bu hastalık sürecinin çok genç yaşlara kaydığını görebiliyoruz. Yani unutkanlıklar, işte belirli ajitasyonlar, belirli konularda agresif davranışlar, yanlış beslenme, sağlıksız yaşam şekli, bunların hepsine çok dikkat etmek gerekir. Ve insanların gerçekten gözlemledikleri bu ön tanıları hekimlerle mutlaka paylaşması ve tedbir alması gerekmektedir. Kaçmak yerine evet benim bu rahatsızlıklarım mevcut. Ben bu rahatsızlıklar için bir hekime başvurmalı ve tedbir almalıyım şeklinde düşünmek gerekir.
1: Evet. Sizin peki bölgede yaptığınız çalışmalar, şimdi 21 Eylül dolayısıyla farkındalığımızı artırmamız gerekiyor bu konuyla alakalı olarak. Sizin sahada yaptığınız çalışmaları detaylandıralım lütfen.
0: Şimdi bizim ilimizde şöyle bir problemimiz var. Nöroloji alanındaki hekimlerimizden Alzheimer çalışan hocamız maalesef Van genelinde yok. Bitlis'te de yok, Ağrı'da da yok. Yani bu da bizim için çok büyük bir eksiklik. Öncelikle bizim en önemli problemlerimizden birisi doğru hekime ulaşmak aslında. Çünkü Alzheimer evet tedavisi olmayan bir hastalık ama doğru bir yönetimle, doğru bir rehabilitasyonla süreci daha rahat yaşamak mümkün. Biz bunu deneyimleyerek yaşadık. O yüzden en önemli isteklerimizden birisi bunu sürekli Sağlık Müdürlüğümüzle de görüşüyoruz. İlimizde de mutlaka bu alana özel çalışan hekimlerin bulunması bizim için çok kıymetli.
1: Evet.
0: İkincisi, biz bu konuda eksikliği gidermek için Türkiye Alzheimer Derneği'nin çatısı altında birçok değerli hekimimizi, başta Türkiye Alzheimer Derneği TÜBİ Başkanı Başar Bilgiç hocamız olmak üzere yılda bir defa Van'a davet ediyoruz. Farklı hocalarımız geliyorlar, işte onlarla çeşitli söyleşiler, paneller, toplantılar yapıyoruz. Van Büyükşehir Belediye'mizle bir protokolümüz var. Bu kapsamda kendilerinin destekleriyle işte bu şekilde onları ağırlama ve ilimizde bilimsel anlamda misafir etme şansı yakalıyoruz. Bunun arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun haricinde sağlıklı yaşamaya dikkat çekmek için çeşitli spor faaliyetleri, çeşitli işte bilişsel faaliyetler yaparak insanları bu noktalarda birazcık böyle dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Mesela yarın Dünya Alzheimer Günü. Bizim şu anda ilimizde yarın iki ayrı faaliyetimiz var. Birisi Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Dilara Betül Şeker hocamızın ve Doktor Servet Fişten hocamızın katılımlarıyla hem bir resim sergisi, resmin, sanatın bilişsel olarak insan beynine katkısını anlatacağımız bir çalışma. Hem de insanlarla bir söyleşi yapmayı planlıyoruz. Aynı gün içerisinde Koç Okulumuzun 40 tane öğrencisiyle birlikte huzur evimizi ziyaret edeceğiz. Oradaki kedilerimiz için bir ev yapılacak. Yaşlılarımız ziyaret edilecek. Bunun dışında Çarşamba günü Sinevan topluluğumuzla Sadan Hanım adlı Alzheimer hastasının yakınları tarafından çekilmiş, şu anda vizyona girmiş bir filmimiz var. Bu filmi hep beraber izleyeceğiz ve topluluğumuzla bunun üzerine söyleşi gerçekleştireceğiz. Van'daki AVM'mizde. Bunun dışında önümüzdeki pazar günü gene Van Edremit Kent Meydanımızda Bil Koleji'mizin katkılarıyla bir satranç turnuvamız olacak. Çocuklarımız, Bil Koleji'ndeki çocuklarımız ebeveynleriyle özellikle bir üst nesilleriyle, babaanneleriyle, dedeleriyle ya da işte babalarıyla gelecekler. Orada beraber bir satranç oyunu gerçekleştirilecek. Türkiye Satranç Federasyonu'nun da katkısıyla biraz yaşlı bireylerimiz de gelecekler. Orada böyle zihni çalışmaya yönelik bir faaliyetten söz edeceğiz. Bunun dışında biz yaza veda, yaşa veda buluşmaları yapıyoruz her yıl. Bu yıl da gerçekleştirdik. Orada bisiklet topluluklarımız pedallıyorlar. sağlıklı gıdalarla huzur evimizden, işte derneğimizin, hastalarımız, hasta yakınlarımızın katılımlarıyla Ramada otelimizde buluşuyoruz. Hem Van Gölü'nün eşsiz gün batımını izliyoruz, hem sağlıklı gıdalar tüketiyoruz, hem söyleşi yapıyoruz, gerontologlarımız konuşmalar yapıyorlar, hem de bir arada olarak müziğin keyfini çıkararak işte bir arada olmanın farkındalığını yaşamaya çalışıyoruz.
1: Evet, tabii burada özellikle işin içinde olan biri olarak sizin bir yakınınızın annenizden bahsettiniz. Bu hastalıkla mücadele etmesi bakımından sizin tecrübeleriniz bizim için önemli. Burada söyleyecekleriniz nelerdir? Siz dinleyicilerimize neler tavsiye edersiniz? Kısa olarak alalım ve bitirelim.
0: Ben şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Hekime gittiğiniz zaman hekimler genel olarak ilaç bile vermiyorlar. Çünkü bu hastalığın bir ilacı yok.
1: Evet.
0: Antidepresan ya da benzer rahatlatıcı ilaçlar verilir. Bunları mutlaka zamanında tüketmek, çok ciddi anlamda titiz bir şekilde bir yaşam klasiği oluşturmak gerekir hastanın hayatında. Hastanın yatma saatleri, kalkma saatleri, yeme alışkanlıkları hepsi gerçek anlamda bir disiplin altına alınmalıdır. Artı hastanın sosyalliğini bozmadan ama onun da rahatsız olacağı ortamların dışında kalacağı şekilde bir sosyallik de gerekir. Gezdirmeliyiz, yürütmeliyiz, müzik dinletmeliyiz, sevdikleri insanlarla bir araya gelmelerini sağlamalıyız. Bunlar bizim için çok kıymetli ve bunları yaparsak inanın rehabilitasyonu daha kolay oluyor. Tıbbi olarak yapılamayan birçok şey onları mutlu ederek, onların huzurlu olacağı ortamlar yaratarak, onların her zaman yanında olduğumuzu hissettirerek aslında süreci daha rahat yaşamalarını sağlayabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ama benim daha çok söylemek istediğim farklı bir şey var. Hastaya bakım verenlere destek sunmak gerekir. Çünkü hasta zaten bilişsel bazı yeterliliklerini yitirdiği için kendisi zaten bu konuda çok mutsuz değil. Ama hastaya bakım sunan birisi, mesela ben bir kız çocuğu olarak annemin yaşadığı süreçte çok ciddi anlamda depresyonlar yaşadığımı düşünüyorum. Ve bunları kontrol etmek için de gerçekten bizim derneğimiz gibi başka sivil toplum örgütlerinin de özellikle kurumsal bir takım unsurların da devreye girerek gündüz yaşam merkezi modellerinin mutlaka diğer illerde olduğu gibi bizim şehrimizde de gerçekleştirilmesi çok elzemdir.
1: Evet.
0: Çünkü düşünün hastayı çıkarabileceğiniz hiçbir yer yok. Ama gündüz yaşam merkezi modelimiz bir kreş mantığıyla çocuklarımızı nasıl güvenli ortamlara götürüp onların gelişimine katkı sağlayan anaokullarımız varsa, gündüz yaşam merkezlerimizde gerontologlarımızın, sosyal çalışmalarımızın, psikologlarımızın, nörologlarımızın var olduğu ve hastalarımızı güvenle götürüp bırakabildiğimiz, orada yeterliliğini yitiren uzuvlarını yeniden harekete geçirebildikleri alanlar olarak mutlak surette kurulmalı. Biz 4 yıldır Van'da bunun mücadelesini veriyoruz.
1: Evet.
0: Umarım en kısa zamanda bu gerçekleşir. Çünkü en büyük eksikliğimiz şu anda bence bu.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza
0: Rica ediyorum.
1: katıldığınız ve bu bilgileri paylaştığınız için. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Alzheimer Derneği Van Şube Başkanı Sayın Oya Orhun konuğumuzdu. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptıkları farkındalık programları ve çalışmaları ile ilgili olarak konuştuk.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Bölgemizde spor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 10.51'i gösterirken gazeteci ve spor yazarı Sayın Vedat Refayeli'yi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Güncel spor haberleri üzerine konuşacağız kendisiyle. Sayın Refayeli, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün sizinle tabii futbol üzerine, spor dalları üzerine konuşacağız ama hep gündemimizde ilk sırada futbol var.
2: Evet.
1: Çünkü artık Erzurumspor 1.

0: Birlikte Süper Lig'de. Biz 6. haftadalar ve bugün bir maç var. Kritik de bir maç. Neler söyleyeceksiniz? Sizin değerlendirmenizi alalım.
1: Evet, tabii 5 yıl aradan sonra 4. kez tarihinde Süper Lig'e çıkan bir Erzurumspor var. Şu anda 4 puanı bulunuyor. Bu sezon amacı, birinci hedefi ligde kalmak. O açıdan ilk 5 hafta geçtiğinde aldığı 4 puanın yetersiz olduğunu gözlemliyoruz. Yani ligde kalabilmek için özellikle iç saha maçlarını mutlak kazanmak gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz sezon Erzurumspor eğer Süper Lig'e çıktıysa iç sahada oynadığı bütün maçlarda hiç kaybetmedi.
0: Evet, bir
1: Yani
0: seri
1: bu özelliği,
0: yakalamıştı.
1: evet, bu özelliği vardı. Galatasaray maçını hariç tutarsak Konya'yla başlayan bir galibiyet serisi başladı diyebiliriz. Bugün de gene zorluk derecesi yüksek bir maç, Samsun maçı. Samsun'da biliyorsunuz geçen yıl UEFA Kupası'nda oynamış bir ekip. Her ne kadar Süper Lig'de bu sezon çok kötü gidiyor olsa bile yine de Süper Lig'in gediklisi bir ekip. Onun da 4 puanı var. Averaj da Erzurum'un üstünde. Tabii 6 puan niteliğinde bir maç. Saat 17'de oynanacak. Erzurum seyircisi de, futbolcusu da, teknik heyet de olayın farkında. Burada kaybedilecek bir maçın Süper Lig'in kaybedileceği anlamını taşıdığını bilinciyle hareket ediyorlar. Hafta içerisinde yaptıkları antrenmanlarda, taktik idmanlarında da hep bir puandan ziyade 3 puanı hedeflenen bir anlayış ortaya koydular. Erzurum'un sakat ve cezalı oyuncusu yok. Samsunspor'un ise geçtiğimiz sezondan yıldız isimleri vardı. Onları sattı. Böyle biraz sınırlı, dar bir kadroyla maça çıkacaklar. Dolayısıyla kağıt üzerinde de Erzurum'un favori olduğu bir maç. Ama futbol bu. İşte dün de oynanan maçlarda elde edilen skorlar gösteriyor ki Süper Lig'de hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Erzurum da o bilinçle hareket edecek. Eğer Erzurum maçı kazanırsa önümüzdeki haftalarda fikstür avantajı var. O avantajı da değerlendirip orta sıralarda kendisine
0: Yer
1: yer
0: bulabilir.
1: bulacaktır.
0: Şimdi seyirciyle ilgili olarak da konuşalım tabii. Maçları takip eden seyirci var. Her zaman Erzurumspor'un
1: Var.
0: arkasında. Süper Lig'e çıkana kadar da aslında seyirci çok destekledi. Artık bir de stadyum her yanında açık. Herkes her alandan maçı seyredebiliyor.
1: Evet, şimdi tabii

0: Geçen yıl farklıydı bu yıldan. Şimdi biraz da seyirci galibiyete koşar.
1: Evet.
0: Yani
1: Üzülüyoruz sahaya
0: tabii.
1: gittiğimizde, yani bunun da
0: Tabii
1: etkisi var elbette.
0: yani sen maç kaybedersen, puan alamazsan, yerinde sayamazsan seyirci sayısı da dünyanın her yerinde öyle. Ya yani dünyanın her yerinde de demeyelim şimdi, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da öyle bir durum yok ama Türkiye gerçeği yani. Eğer takımın yeniliyorsa, mağlup oluyorsa, puan alamıyorsa seyircinin de azalıyor dolayısıyla. Erzurum'da yani seyircisiyle bu maçta da yer alacak. Gerçi dün bilet satışlarına baktım. İşte diyelim Galatasaray-Konya maçına oranla biraz daha düşük gördüm. Yani 9.000'e yakın bir seyirci, biletli bir seyirci var. Bu az tabii ama dediğim gibi bundan sonraki maçları çok kolay. Yani işte Beşiktaş ve Galatasaray gibi iki tane üç büyükler dediğimiz büyüklerin iki takımıyla maçını yaptı. Bundan sonra biraz daha kolay gibi görünüyor. Zaten dediğim gibi Erzurum içeride iç saha Fatih olarak da bilinir. Bu Türkiye'de herkes bilir yani iç sahada kolay kolay maç kaybetmez. Hele böylesi bir kırılma noktaları olan kritik maçları da hep kazanmasını bilmiştir. Dolayısıyla favori olduğunu düşünüyorum. Saha ve seyirci avantajıyla yani
1: Evet.
0: elde var bir defa. Sahası çok önemli. Seyircisi artı önemli. Dolayısıyla favorisinin Erzurum olduğu bir maçı izleyeceğiz bugün saat
1: Evet,
0: 17'de.
1: başarılar diliyoruz. Saat 17 Erzurumspor'a.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz. Gazeteci ve spor yazarı Sayın Vedat Refaili stüdyomuzda. Futbol Federasyonu kampı da var aynı zamanda. Bununla ilgili olarak
0: Evet.
1: dinleyicilerimize neler aktarırsınız?
0: Evet şimdi tabii yani şu anda Süper Lig de dahil birincilikteki bütün takımların hocaları belli bir eğitimden geçiyor. Bildiğiniz gibi işte antrenör, klasman belgeleri alabilmek için. Bunlar iki tane yani her antrenör iki tane kursa tabi tutuyor. Yani o iki kursu tamamlayan teknik adamlar antrenör olarak kulüplerde görev alıyor. Erzurum'da o teknik adamların kamp yaptığı, katıldığı kursun olduğu bir adres. Bugün yine yani yaz döneminde başlamıştı. Bir ara verildi. Şimdi Ekim ayında, Eylül ayının sonunda yani dün başladı zaten. Ekim ayında da yine antrenör kursları devam edecek. Milli takım, yani daha doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu bu kurslarını Erzurum'da yapmaya devam ediyor. Bu Erzurum için de bir kazançtır. Yani yaklaşık 16 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu bu antrenör kurslarını Erzurum'da yapıyor. Yeni bir kursun da başlarını görüyoruz. Zannediyorum 10-15 gün sürecek bir kurs. Dolayısıyla Türk futbolunun yeni antrenör adaylarını da Erzurum'daki kursla belirleyeceğiz. Öyle görünüyor. Bu Erzurum için de Erzurum spor açısından da spor kültürü açısından da çok önemli bir
1: Önemli
0: gelişme.
1: hususlardan biri. Sayın
0: Evet.
1: Efaili, bölgemizdeki diğer takımları da elbette takip ediyorsunuzdur.
0: Evet.
1: Iğdır geldi aklıma. Diğer takımlardan da ve
0: Evet.
1: Iğdır'dan da bahsedelim.
0: Şu anda Iğdır var, Van var birincilikte olan. Tabii Iğdır çok iyi gidiyor. Farklı bir geçen yıl oranla kadrosunu çok değiştirdi. Farklı bir kadroyla sahada. Biraz Van Spor'da bir gerileme var. Bunun yanında Erzurum futbolda sadece Erzurumspor'la değil, Erzurum Büyükşehir Belediyespor diye profesyonel geçiş ligi olarak daha önce bal ligi olarak bilinen ligde de mücadele eden bir takım var Erzurum Spor FK'nın. Erzurum Büyükşehir Belediyespor da geçen sene kıl payı kaçırdı 3. ligi. Zaten pilot takımı Erzurumspor'un olması da gerekiyor.
1: Altyapıdan yetişen futbolcular
0: Evet,
1: için açısından
0: olduğu.
1: önemli.
0: Bu sezon güzel de bir iş yaptı yönetim. Özellikle Erzurum Patent'te Erzurumspor altyapısından yetişen oyunculardan ağırlıklı bir takım kurma girişiminde. Zannediyorum Ekim ayının ortalarında başlayacak olan lig için hem yeni bir hoca hem de yeni bir kadro oluşumu var. Bu yüzden Erzurum seyircisi, mavi beyazlı seyirciler bu sezon sadece Erzurumspor'u değil Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u da takip
1: İzleyebilecekler.
0: edecekler, evet.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok
0: Ben
1: sağ
0: teşekkür
1: olunuz
0: ederim
1: programımıza
0: efendim. Sağ
1: katıldığınız
0: olun.
1: için.
0: Sağ olun efendim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, gazeteci ve spor yazarı Sayın Vedat Refai

0: Stüdyomuzdaydı. Her zaman olduğu gibi Erzurum Spor'dan bahsederek başladık ve güncel spor haberlerini değerlendirmesini istedik ve böylece programımız bölge gündeminin sonuna geldik. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Ahmet Aykılıç, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül, bölgesel yayınımızın devam edeceğini hatırlatıyor. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Güzel bir pazar olsun. Hoşçakalın.
1: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Yepyeni bir programla huzurlarınızdayız. Hayatın İçinden programı başladı. 2 saat boyunca TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak sizinle buluşacağız. Bu pazar gününde size eşlik etmeye geldik. Siz de radyonuzun sesini açınız. Çünkü yine dop dolu bir program bugün de sizi bekliyor. Şarkılarımız var, türkülerimiz var. Sizin için seçtiğimiz konularımız var. Her zaman olduğu gibi sevgili dinleyenlerimiz. Münevver Özdemir programın ilk türküsünü seslendirdi. Bir Azerbaycan türküsüydü. Münevver Özdemir dedi ki bilirsen mi senden niye küsmüşem. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Ahmet Aykılıç, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Hemen bugün programımız içerisinde neler dinleyebileceksiniz, bununla ilgili olarak size bilgi aktaralım. Hoş geldiniz.

Şarkılarımız var, türkülerimiz var dedik sevgili dinleyenlerimiz. Onları dinletmeye devam edeceğiz size. Takvim yaprağımızı okuyacağız her zaman olduğu gibi. Bugün 20 Eylül, 20 Eylül tarihli takvim yaprağımıza düşen notlarımız sizinle buluşacak. Bir konu bir konuk bölümümüzde Kars İl Müftülüğü İl Vaizi Ülkü Yavilioğlu'yla Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve örnek ahlakı üzerine bir söyleşimizi kendisiyle söyleşeceğimizi hatırlatalım. UNESCO'nun somut olmayan kültür varlıklarını koruma programı çerçevesinde yaşayan insan hazinesi olarak seçilen Aşık Şeref Taşlıova 21 Eylül 2014 tarihinde aramızdan ayrıldı. Ölüm yıl dönümünde Aşık Şeref Taşlıova'yı anmak üzere Kars Halk Ozanları Aşık Şenlik Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Günay Yıldız telefon attığımızda olacak. Bilim dünyasından bölümümüzde eğitim teknolojileri uzmanı Dr. Bünyamin İspir'le güncel yapay zeka olayları üzerine söyleşeceğiz. Türkiye Kültür Yolu festivallerinde de sergilenen Mitler, Düşler, Masallar, Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı projesini konuşmak üzere proje yazarlığını ve sanat yönetmenliğini yürüten Ümit Yaşar Gözüm telefon attığımızda olacak sevgili dinleyenlerimiz. Programımız bugün de dop dolu, şarkılarımız, türkülerimiz size eşlik edecek. Onlardan birini daha dinletmek istiyoruz Münevver Özdemir'in ardından. Fatih Kısaparmak söylüyor, bana gönder.

Az bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.

0: Takvim Yaprağı.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, 20 Eylül tarihli takvim yaprağımızda günün sözü Aristoteles'e ait. Cahil insan konuşur, bilgi insansa sorgular ve düşünür. Tarihte bugün neler olmuş hemen göz atalım. Mekkeli müşriklerin zulüm ve hakaretlerinden uzaklaşmak için Allah'ın emriyle Müslümanların göç etmesi kararı alındı ve Mekke'den Medine'ye hicret başladı. Göç, kafileler halinde bir gizli başladı. Gidenlerin hedefe ulaştığından ve geri kalan herkesin güvenli bir şekilde yola koyulduğundan emin olunca son olarak Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebu Bekir hicret için yola çıktı. Zorlu bir kaçış ve ağır bir yolculuktan sonra 20 Eylül 622 tarihinde Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebu Bekir Medine'ye ulaştı. Hicret, yani göç tamamlanmış oldu. 622 yılı Hicri takvimin başlangıç tarihi olarak kabul edildi. Eylül 1973 tarihinde klasik Türk müziği sanatçısı Burhanettin Ökte öldü. 1985 yılında Türk halk müziği yorumcusu, opera sanatçısı, besteci ve şair Ruhi Su 73 yaşında öldü. Son olarak 1992 yılında gazeteci yazar İlhami Soysal 64 yaşında öldü. Saygıyla anıyoruz. UNESCO'nun somut olmayan kültür varlıklarını koruma programı çerçevesinde yaşayan insan hazinesi olarak seçilen Aşık Şeref Taşlıova, 20 Eylül 2014 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1938 Çıldır doğumlu Şeref Taşlıova, Doğu Anadolu aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden, aşık şenlik kolundan gelen en önemli aşıklardan biridir. Aşıklık geleneğinin yaşatılmasına ve kuşaktan kuşağa aktarılmasına yetiştirdiği çıraklarla da katkıda bulunan ve bu nedenle pek çok ödüle layık görülen Aşık Şeref Taşlıova, başta Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere yurt dışında gerçekleştirdiği çok sayıda programla aşıkların sesini dünyaya duyurdu. Ardında birçok eser ve öğrenci bırakarak aşıklık sanatının günümüze kadar gelmesinde büyük katkılarda bulunan büyük ustayı saygı ve rahmetle anıyoruz. Onun sesinden bir eser dinletiyoruz. Mevla'yı seversen konak et beni.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı Deniz Sekiz söylüyor dinleyeceğiniz şarkıyı. Tabii şarkının düzenlemesi Murat Yeter'e ait. Deniz Sekiz diyor ki böyle gelmiş, böyle gider.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Radyonuza ulaşmaya başlayan türkünün sözleri Karacaoğlan'a ait. Mustafa Özarslan yorumuyla dinliyoruz. Esti Seher Yeli.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 11.38'e ulaştı. Bir konu bir konuk köşemizde Kars İl Müftülüğü İl Vaizi Sayın Ülkü Yevlioğlu'nu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve örnek ahlakı üzerine konuşacağız. Sayın Yevlioğlu, hoş geldiniz programa.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Zeynep Hanım.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bugün sevgili peygamberimizi anacağız. Onun güzel ahlakından ve pek çok farklı özelliklerinden.

0: ile selamlıyorum. Aslında Efendimizin ahlakını anlatmak bir bakıma Kur'an-ı Kerim'i tamamen hayata dönüşmüş haliyle anlatmaktır. Nitekim Hazreti Ayşe annemize Efendimizin ahlakı sorulduğunda şöyle cevap veriyor ki, onun ahlakı Kur'an'dır diyor. Ne güzel bir tarif. Kur'an ayetlerinin bir insanda ete kemiğe bürünmüş halini görmek istiyorsak Peygamber Efendimiz'e bakacağız. Merhameti görmek istiyorsak ona bakacağız. Sabır nedir görmek istiyorsak ona bakacağız. Tavazuyu, adaleti, vefayı, cömertliği, affediciliği, güzel sözü, güzel muameleyi görmek istiyorsak yine ona bakacağız. Geçen ay biliyorsunuz Rebiülevvel ayında ya ve Mevlid-i Nebi'yi kutladık, idrak ettik. Efendimizin teşrifini andık, konuştuk, onun sevgisini dile getirdik. Aslında Efendimizin doğum gününü kutlarken şu üç kelime üzerinde duruyoruz. Anmak, anlamak ve yaşamak. Anmakta çok fazla sıkıntımız yok. Her yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anıyoruz.
1: Anlıyoruz,
0: Onun
1: evet.
0: adına şiirler okuyoruz, ilahiler okuyoruz, hayatını anlatıyoruz. Ama önemli olan onu anlayabiliyor muyuz? Davasını anlayabiliyor muyuz? Veya onun hayatını hayatımıza, ahlakını ahlakımıza geçirebiliyor
1: Evet.
0: muyuz?
1: Nasıl tesis edeceğiz bunu?
0: Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını önce birebir öğrenme, sonra da bunu ahlakımıza geçirmeye gayret edeceğiz. Çünkü Efendimiz insanın ulaşabileceği kemalin en güzel örneğiydi. Allahü Teala onun için üsve-i hasene buyuruyor. Peygamber de sizin için üsve-i hasene vardır. Yani her birimiz kim ne rolde ise Efendimizin hayatına bakarak kendisine örnek ve dersler alabilir. İşte Efendimiz ahlakına baktığımızda da hep güzel ahlakı görüyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii emin oluşu var onun. Emin oluşundan örnekler verebilir misiniz?
0: Evet, peygamberimiz peygamber olmadan önce Muhammedül Emin diye anılıyordu. En büyük özelliği emin olmasıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı toplumda çok emin bir insan olarak tanınıyordu. Hatta peygamberliği zamanında peygamberliğin ilan etmek için bütün Kureyşlileri Safa Tepesi'ne topladı. Orada onlara önce bir yemek ziyafet verdi. Sonra onlara şöyle seslendi. Dedi ki, şimdi ben size desem ki şu dağın ardından koca bir düşman ordusu geliyor. İnanır mısınız, inanmaz mısınız? Hepsi bir ağızdan inanırız dediler. Çünkü senin hiç yalan söylediğini duymadık dediler. Efendimiz dedi ki, o zaman ben size peygamber olduğumu söylüyorum. Allah beni yeni bir din ve kitapla gönderdi. Buna neden inanmıyorsunuz? Orada verecek bir cevapları yoktu. Aslında onlar da Efendimizin peygamber olduğundan emindiler. Ama başka ihtiraslar, başka davaları olduğu için orada Efendimiz'e inanmamayı tercih ettiler. Ve yine Efendimizin emin olmasına örnek verecek olursak,
1: Evet.
0: hicrette Efendimiz'de müşriklerin malları vardı. Düşünün ki kendisini öldürmeyi düşündükleri adama mallarını, en kıymetli mal varlıklarını Efendimiz'e emanet etmiştiler. Efendimiz Mekke'den Medine'ye Hazreti Ebu Bekir'le hicret edeceği zaman Hazreti Ali Efendimiz'i kendi yatağına yatırdı tek bir şey için. O emanetleri sahiplerine teslim edip sonra Hazreti Ali'nin gelmesini istedi. Efendimizin güvenilirliği ve eminliği her zaman bizim için çok çok örnek olması gerekiyor.
1: Örnek olması gereken konulardan biri. Biraz tabii geldiğimiz çağa bakılınca onun tevazusundan da örnek almamız gerektiğini hissediyoruz. Neler söylersiniz bu konuyla alakalı?
0: Efendimizin bir başka güzel ahlakı da evet tavazusuydu. O peygamberdi, devlet başkanıydı, ordu komutanıydı, insanların kendisine biat ettiği bir liderdi. Ama bütün bu makamlar onu insanlara karşı büyüklük taslamaya götürmedi. Bir gün Efendimiz mecliste ashabına su dağıtırken dışarıdan insanlar girdi. Bu meclisin efendisi kim diye sordular. Efendimiz buyurdu ki, bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Bu sözle Efendimiz anlatıyor ki, yani bir kavmin efendisi olmak bir yerde oturup da emir vermek değil, onlarla içli dışlı olmaktır, onların halini anlamaktır. Yine Efendimizin tavazusuna örnek vereceğimiz zaman Efendimizin yanına bir bedevi geliyor. Bedevi böyle Efendimiz'i birden karşısında görünce titremeye başlıyor. Efendimiz diyor ki, hey sakin ol, senin karşında kuru et yiyen bir kadının oğlu var, heyecanlanmaya gerek yok. Efendimiz her yerde, her zaman bu tevazusunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Peki bizler düşünmemiz lazım. Acaba ben bir makama ulaştığım zaman aynı tevazuyu gösterebiliyor muyum diye. Önemli olan bunları idrak edip bunları kendimizde muhakeme etmemiz.
1: Evet. Şimdi burada Peygamberimizin vefasından da söz etmek gerekirse onunla ilgili olarak örnekleriniz mutlaka vardır. Neler söylersiniz?
0: Efendimizin vefası da çok çok değerliydi ve şöyle bir hadis-i şerif meşhurdur ki vefa imandandır ve bunu en çok Efendimizin üzerinde görüyoruz. Efendimiz biliyorsunuz babasından yetim doğdu, annesi 6 yaşında vefat etti. 8 yaşında dedesi vefat edince amcası Ebu Talib

0: ve Efendimiz'e emanet etti. Amcası ve yengesi Efendimiz'i kendi çocuklarından daha çok titreyerek büyüttüler. Ha, yengesi Fatma bin Esed'di, Hazreti Ali Efendimiz'in annesi. Hazreti Fatıma vefat edince Efendimiz onu defnetmeden önce hırkasını, cübbesini çıkarıp ona sardırıyor ve o kabre önce girip kendi uzanıyor ki toprak önce beni görsün. Fatma annemi böyle sıkmasın, daraltmasın diye bu şekilde vefasını göstermişti. Ve yine Efendimizin en çok vefa gösterdiği kişilerden birisi de ilk eşi Hazreti Hatice validemizdi. Hatice annemiz hiç kimse inanmadığı zaman Efendimiz'e o inanmıştı. Bütün mal varlığıyla, desteğiyle her zaman yanında olmuştu. Aslında hepimizin Hatice annemize bir vefa borcumuz var. Çünkü İslam'ın en çok zahmetini, zorunu Hatice annemiz çekti. Ama diğer insanlar, diğer eşleri olsun, diğer sahabiler olsun İslam'ın nimetlerinden faydalandı ama Hazreti Hatice annemiz bu nimetten hiç faydalanamadan vefat etti. Onun için de Efendimizin ona karşı vefası son derece fazlaydı. Mekke'nin fethinde Efendimiz Mekke'yi fethedildiği zaman çadırını tam Hazreti Hatice annemizin kabrinin karşısına kuruyor. Sabaha kadar Hatice annemizin kabrini orada seyrediyor. Hatta Ayşe annemiz zaman zaman kıskançlık gösterirmiş. Diyor ki ya Resulallah, Allah sana Hatice'den daha kıymetlisini, değerlisini vermedi mi? Hayır diyor ya Ayş, Allah bana Hatice'den daha değerlisini vermedi. Kurban kesildiği zaman her zaman Hazreti Hatice annemizin arkadaşlarına, yakınlarına o kurban etinden pay göndererek yine Hazreti Hatice annemize vefasını gösterirdi. Evet, vefa imandandır ve bunu en güzel şekilde gösteren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı.
1: Hayatındaki örnekler. Cömertliğini de konuşalım lütfen.
0: Efendimiz aynı zamanda son derece cömertti. Cömertlik sadece çok parası olan insanın yapabileceği bir şey değildir. Bazen bir tebessüm cömertliktir, bazen güzel bir söz, bazen bir bardak su, bazen birinin derdini dinlemek, bazen ihtiyacı olanın bir insanın yanında olmak. İşte Efendimiz bu şekilde her türlü cömertti ve bize de cömertliği önererek şöyle diyor ki: cömert insanlara yakın, meleklere yakın, Allah'a yakın, cennete yakın, cehennemden uzaktır diye. Çünkü cimrilik sadece malda olmaz. Bazen insan sevgisini esirger, bazen ilgisini esirger. Güzel bir söz söylemeye cimrilik eder, bir özrü kabul etmeye cimrilik eder. İşte Efendimizin ahlakı her zaman bize vermeyi ve paylaşmayı öğütlüyordu.
1: Evet, tabii cömertliğinin ardından adaletinden de bahsetme zamanıdır. Adaletinin örnekleriyle devam edelim.
0: Evet, Efendimizin ahlakından söz ederken muhakkak adaletinden de konuşmamız gerekiyordu. Efendimiz evet çok merhametliydi ama onun bu merhameti onu adaletten de taviz vermesine sebep olmuyordu. Bir suç işlendiğinde kişinin zenginliği, soyluluğu, ailesi, toplumdaki konumu, hükmü onun bu hükmü uygulamasını değiştirmiyordu. Asr-ı Saadet'ten örnek verirsek Beni Mahsur'dan kabilesinden itibarlı bir kadın hırsızlık yapmıştı. Orada Efendimizin hatırını saydığı bazı sahabileri araya sokarak kadının affedilmesini talep ettiler. Efendimiz şöyle net bir şekilde buyurdu ki: Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun hakkında da hükmü uygulardım buyurdu. Bu söz İslam'ın adalet anlayışını ortaya koyuyordu. Çünkü gerçek adalet sevdiğine başka, sevmediğine başka ölçü uygulamak değildir. Adalet herkes için aynı ölçüyü koruyabilmektir.
1: Koruyabilmektir.
0: Efendimiz de ömrü boyunca bu adaleti koruyabilmiştir.
1: Affediciliği ile ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, Efendimizin en büyük özelliğinden biri de affediciliğiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman oradaki Kureyşliler çok çok tedirgin oldular. Hani biz onu yurdundan çıkardık, dede yurdundan, baba yurdundan, evinden, ocağından ettik.
1: Neyle
0: Şimdi neyle
1: karşılaşacağız?
0: karşılaşacağız? Bize nasıl bir muamele edecek? O gün Efendimiz kendisi etrafında toplanan Kureyşlilere bugün kardeşim Yusuf gibi söylüyorum. Hani Yusuf Aleyhisselam da kardeşlerine bugün size kınama yoktur demişti ya.
1: Evet.
0: Efendimiz de aynı onun yolundan giderek bugün kardeşim Yusuf gibi size söylüyorum ki bugün size kınama yoktur. Hepiniz affedildiniz diye Efendimiz onlara eman vermişti. Ve yine en çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi kendisinin huzuruna gelip biat etmeyi isteyince Efendimiz onu da hiç kendi o alemindeki kırgınlığı, kızgınlığı, o acıyı hiç hesaba katmadan Hazreti Vahşi'nin de biatını kabul edip onu da makamına, mescidine kabul etmişti.
1: Şimdi affediciliğinin ardından merhametinden bahsetmezsek olmaz tabii. Her canlıya merhametinden
0: Evet,
1: bahsediyoruz
0: Efendimiz
1: çünkü.
0: çok çok merhametliydi. Kuşu ölen bir çocuğa taziyeye gitti.

0: etmişti. O, çünkü hayvanların da bir canı vardı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu çok önemsiyordu. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor ki bir kadın bir kediyi hapsedip su vermediği için cehennemlik olmuştur diye. Burada aslında ümmete çok ince bir çizgiyi öğretiyor ki Allah'ın yarattığı her varlığa merhamet etmek zorundayız. Efendimiz de bu merhametini bütün canlılara hiç esirgemeden gösteren bir şahsiyetti.
1: Evet. Şimdi Efendimizin insanlara yaklaşımı nasıldı? O dönemi anlamak açısından ve örnek olması bakımından neler söylersiniz?
0: Efendimiz sürekli insanların içindeydi. Mescitte olsun, pazarda olsun, her yerde. Devlet başkanı olması onu bir koltuğa oturup oradan aşağı inmemesini gerektirmiyordu. Ordu komutanıydı ama sürekli sahabisiyle beraberdi. Sahabe-i kiram her gün Allah Resulü onlara sabah namazından sonra sorardı. Bugün bir rüya gören var mı? İşte bugün sıkıntısı olan var mı? Hastası olan var mı? Cenazesi olan var mı? Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla sürekli irtibat halindeydi. Tabiri caizse dertleniyordu, halleriyle halleniyordu. Bütün sahabenin her şeyinden haberdardı. Hatta mescidi süpüren bir kadın vardı. Efendimiz birkaç gün o kadını göremeyince soruyor. Mescidi süpüren bir hanım vardı, siyahi bir hanım. Diyorlar ki ya Resulallah, o hanım birkaç gün önce vefat etmiş. Efendimiz neden bana haber vermediniz diyor. Ve sahabe-i kirama onun kabrinin başına götürmelerini istiyor. Sahabe-i kiram Efendimiz'i kabrinin başına götürünce Efendimiz o hanımın kabri başında oturuyor. Dua ediyor, onun için af diliyor ve kalkıyor. İşte Efendimiz böyle vefa, merhamet ve bütün insanlığı hiç kimseyi ayırt etmeden herkese o sevgisini, merhametini gösteren bir şahsiyetti.
1: Sayın Yevlioğlu, Efendimizin aile hayatındaki güzel ahlakından da bahsedelim dinleyicilerimize. Zaman zaman davranışlarımızı değiştirmemiz gerekebiliyor. Bununla ilgili tabii bir örnek var önümüzde. Neler söylersiniz?
0: Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman kendi işini kendi yapıyordu. Hani buradan erkeklere de bu şekilde bir gönderme de yapalım. Yani kimseden su bile istemezdi. Eğer alabilecek durumdaysa kendisi onu yapardı. Dikişini kendi dikerdi. Yemeğini kendi alırdı. Ev işlerinde hanımlarına yardım ederdi. O da yani çok dolu ve yoğun bir hayatı olmasına rağmen bir peygamberdi. Buna rağmen Efendimiz aile içinde ev işlerine yardım ederdi. Eşlerine karşı çok merhametliydi. Ve şöyle buyuruyor ya, sizin en hayırlınız hanımlarınıza karşı en merhametli olandır. Çocuklara karşı aşırı bir sevgisi vardı. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, yine Hazreti Zeynep'in kızına ait olan hadiselerin aralarındaki münasebetler anlatılır. Efendimiz secdeye gittiği zaman torunları sırtına binerdi. Secdeyi uzatırdı ki onlar o halden biraz daha fazla faydalansınlar diye. Su öperdi, koklardı. Hatta bir gün bir bedevi dedi ki ya Resulallah, benim 10 tane çocuğum var ama hiçbir tanesini öpmüş değilim. Efendimiz dedi ki Allah senin kalbinden merhameti almışsa ben ne yapabilirim
1: Evet.
0: diye. Efendimizin aile hayatı da bu şekilde çok çok ilgili bir babaydı.
1: Bu anlamda da çok önemli örnekler verdiniz. Tabii Efendimizin ahlakını bugün hayatımıza nasıl taşıyabiliriz? Onun ahlakıyla ahlaklanmanın öneminden bahsedelim ve bitirelim.
0: Şöyle diyelim Zeynep Hanım, başımıza herhangi bir hadise geldiği zaman, kırıldığımız zaman, incindiğimiz zaman, bir iftiraya uğradığımız zaman, yani denendiğimiz her olayda şunu düşünmemiz lazım. Efendimiz olsaydı nasıl muamele ederdi? Bunu sorduğumuz zaman cevabını zaten bulabiliyoruz. Her örnekte Efendimiz var. Kur'an-ı Kerim'de sabır anlatılıyor, Efendimiz sabır örneği. Vefa anlatılıyor, vefa örneği. Cömertlik anlatılıyor, cömertlik örneği. İşte biz de hayatımızın her alanında, yaşadığımız her hadise ve imtihanda Efendimiz benim yerimde olsaydı nasıl davranırdı dersek doğruyu bulup onun ahlakıyla ahlaklanabiliriz. Evet, evimize onun ahlakını taşıyalım. Eşlerimize onun gibi güzel muamele gösterelim. Komşularımızı onun vefasını taşıyalım. İşimize onun emanet anlayışını götürelim. Ticaretimize onun doğruluğunu götürelim. İnsanlara onun güler yüzünü gösterelim. Ve hayatımızın her alanında Efendimiz'i taklit etmeye, onun yaptığını yapmaya gayret edelim
1: Çalışalım.
0: inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu değerli bilgileri dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Kars İl Müftülüğü İl Vaizi Sayın Ülkü Yavlioğlu stüdyo konuğumuzdu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve örnek ahlakı üzerine konuştuk.
0: Ben teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Allah'a emanet olun.
1: Çok sağ olun.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO'nun somut olmayan kültür varlıklarını koruma programı çerçevesinde yaşayan insan hazinesi olarak seçilen Aşık Şeref Taşlıova 20 Eylül 2014 tarihinde aramızdan ayrıldı. Ölüm yıl dönümünde Aşık Şeref Taşlıova'yı anmak üzere Kars Halk Ozanları Aşık Şenlik Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Günay Yıldız'la bir telefon bağlantımız olacak. Sayın Yıldız, merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Tabii Aşık Şeref Taşlıova'yı anmak için biraz belki onun ustası Aşık Şenlik'ten bahsetmek gerekiyor. Çünkü
1: Evet.
0: yaşayan insan hazinesi olarak seçildi, ancak bir geleneği de yaşattı aynı zamanda yaşadığı dönem içerisinde. Aşık Şenlik geleneğini dinleyicilerimize nasıl anlatırsınız?
1: Evet, Aşık Şenlik, aşıkların piri diye anılır. Üç kuşak onun yaşadığı dönemden günümüze kadar üç kuşak aşık yetişmiş.
0: Evet.
1: Birincisi Aşık Şenlik Çırakları, ikincisi

0: Murat Karahanlı efendim, Mehmet İzrani o boyda aşık. Dördüncüsü, üçüncüsü ise Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, İlhami Demir, Alyansoğlu. Beşincisi de bizleriz tabii, o kuşak.
1: Evet.
0: Günümüze kadar yüzün üzerinde o kuşaktan aşık yaşamış, bu kültürü icra etmektedir.
1: Evet. Tabii burada Sayın Günay Yıldız, Aşık Şeref Taşlıoğlu'nun hayatına baktığımızda öne çıkan şeyler nelerdir? Onun aşıklık geleneğine katkısını konuşacağız ama hayatındaki aşıklığın yerini dinleyicilerimize anlatalım. Bu sanatın icrasının yerini ve ona ait özellikleri.
0: Evet, çok haklısınız tabii. Ben 1971 yılında Çobanoğlu Gazinosu açıldığı zaman okuldaydım. Hem de babam usta Aşık Murat Yıldız Karahanlı. Yanında giderdik Çobanoğlu kahvesine. İki aşık çıkardı, boylu, postlu, yakışıklı. Biri Çobanoğlu, birisi de Şeref Taşlıova'ydı. Şeref Taşlıova ağzı, dili, sohbeti, sözü anlaşılır ve çok düzgün konuşan bir insandı. Şiirleri de aynı. Aynı zamanda Şeref Taşlıova memleketimize aşıklık sanatında kültür bakımından çok yardımcı olan bir değerli bir ustamızdı. Aşık. Benim bir şansım daha vardı. Şeref 1985 yılında, 87 yılında Bahçı Tahir, Şeref Taşlıova'yla Avrupa'ya gittik. Üçer ay kaldık. 87-88 yıllarında. Emin olun ki evet, ben de 50 yıllık bir aşığım ama ben aşıklık geleneğinde çok anahtarı Şeref Taşlıova'dan aldım. Böyle bir kültüre, aşıklık geleneğinde öyle bir ilme sahip bir insandı.
1: Evet. Tabii yakından tanıma şansınız da
0: Yani onu
1: olmuş.
0: bir iki cümleyle, bir iki
1: Buyurun.
0: kelimeyle anlatmak bu anda belki de ayıp olur diyeceğim.
1: Zor
0: Evet.
1: tabii ama kısa süre içerisinde biz anlatmaya çalışalım dinleyicilerimize.
0: Evet, yine de Allah razı olsun sizden. Hatırlamışsınız, hatırladınız Şeref Taşlıova'yı. Ölüm yıl dönümünde. Şeref abi biliyorsunuz 10 Mayıs 1938 doğumlu.
1: Evet.
0: 20 Eylül 1914'te de vefat etmiş. 76 yılın 15 yılını çıkalım diyelim. 60 yıl bu kültüre emek veren bir büyüğümüzdür.
1: Evet.
0: Bir ustamızdır.
1: 20 Eylül 2014 tarihinde kaybettik kendisini. Ancak tabii aşıklık geleneğine katkısıyla yaşayacak. Yaşayan insan hazinesi olarak da seçildi aynı zamanda UNESCO tarafından somut olmayan kültür varlıklarını koruma
0: Evet,
1: programı
0: yaşayan
1: çerçevesinde.
0: insan hazinesi. UNESCO sırayla seçiyor tabii. Ama Şeref abi öz hakkıyla yaşayan insan hazinesi olarak herkes tarafından da bu adam yaşayan insan seçilebilir bazı insanlarda ama bir de halkın takdir etmesi vardır. Bu adam gerçekten bu yaşayan insan hazinesine layıktır. Ve layıktır hakikaten de Şeref Taşlıova.
1: Evet. Tabii burada genel anlamda konuştuğumuzda Aşık Şeref Taşlıova ile ilgili olarak onun eserlerinden de biraz bahsetmek gerekiyor. Kars'taki
0: Elbette,
1: aşıklık
0: elbette.
1: geleneği canlılığıyla sürerken onun katkısı nedir? Siz nasıl değerlendirirsiniz aynı zamanda bir aşık olarak?
0: Şeref Taşlıova bir nasihat, bir tabiat, bir sevgi, bir birlik. Dostluk aşığı. Şiirlerinde de çok şey o şiirler üzerinde o türkülerini işlemiştir. Mesela örneğin bir şiirinden bahsedeyim size.
1: Buyurun.
0: Allah'ım diye bir yalvarış var Şeref Taşlıova. Diyor ki bu günlerde bir bulut var üstümde. Bunu dağıtmaya yel ver Allah'ım. Kötülükler bütün benim kastımda. Üstümden atmaya el ver Allah'ım. Oğluma terbiye, kızıma iffet, milletime refah, yurduma kısmet. Gençlerime saygı, hocama şefkat. İhtiyacımız çok. Bol ver Allah'ım. Ağaç gibi meyve versin bağımız, iyiliğe doğru gitsin çağımız, erimesin yürekteki yağımız, huzur çanağında bal ver Allah'ım. Şeref der ki gönül eylemek için milletime, millete muhabbet faylamak için, dilimde türkümü söylemek için sazıma da 3-5 tel ver Allah'ım. Bu da güzel bir espridir yani. Ben daha yaşamam lazım. Bu kültür, içimdeki bu hazineyi millete icra etmem lazım. Ama neyle yapılır? Sazla yapılır. Aşık Şeref orada da bir incelik yapmış. Sazına da 3-5 tel istemiş Şeref Taşlıoğlu'na.
1: Evet. Tabii burada halkın özellikle Kars'taki aşıklık geleneğine yakınlığını, bu kültürü yaşatma merakını da biliyoruz. Aşık Şeref Taşlıova'yı halkımız nasıl anar? Karslılar nasıl görürler? Onlarla ilgili olarak da tespitleriniz vardır mutlaka. Neler söylersiniz? Sevilen bir
0: Şimdi
1: isimdir, sevilen bir sestir.
0: evet, Şeref Taşlıova aşıklığın yanında aynı zamanda bir bilge
1: Evet.
0: kişidir. Edebiyatta olsun, hatta Kars tarihinde olsun, ben yıllardır yani biz orada yetiştik, onların yanında yetiştik. Bizim de yaşımız epey oldu tabii. 50 yıldır bu kültüre hizmet ediyoruz biz de. Ve Şeref Taşlıova'yı her mecliste, her toplumda, her seminerde dolu insan gördüm. Bizler her zaman onurlandırdı Şeref abi. Şeref abi diyoruz tabii ona.
1: Evet.
0: Halk tarafından da sevilen bir insan, iki gözle görülen bir insan. Mesela bir seminer olacak, orada o köylü insanlar, o halk aşık severler. Şeref Bey de oradadır. Hele bir gidek bakalım, aşıklıktan çok güzel şeyler söyleyecek eminim. Evet, bizim profesörlere de araştırmacılara da saygımız çok büyük. Ama bir aşığın aşıklığını anlatması kadar güzel ve doğru bir şey yoktur.
1: Sayın
0: Onun için
1: Günayıldız, evet. Şimdi devam
0: evet.
1: edin lütfen, buyurun.
0: Onun için ben programın sonunda Şeref abiye dedim ya, bir arkadaşlığımız da var,
1: Evet.
0: bir usta çıraklığımız da var. Ona birkaç dörtlük de şöyle sıraladım, izniniz olursa
1: Dinleyelim hemen, elbette.
0: programın sonunda mı söyleyeyim, şimdi mi söyleyeyim yoksa?
1: Bitirelim, dinleyelim sizi de. Onun sesinden bir eser dinleteceğiz zaten dinleyicilerimize. Sizin ona yazdığınız satırları da dinlemek isteriz. Buyurun.
0: Evet, ben de söylemek isterim doğrusu. Şeref abiyi saygıyla anıyorum. Aşıklık adına, kültür adına ben her zaman söylerim, yine de söylüyorum. Belki gençtik o zaman, bazı şeyler söylemedik. Her zaman elinden öptük, saygı duyduk ama keşke çırayla arıyoruz bu anda Şeref Taşlıovaları, Murat Çobanoğulları'nı çırayla arıyoruz. Artık aşıklık sanatında bilemiyorum Erzurum'u ama Kars'ta bir yozlaşma var, bir uçurum var. Aşıklık sanatı onun tam başına gelmiştir. Çünkü eskiden Çobanoğlu'nun kahvesi bir okuldu. Gelen aşık orada usta yanında yetişirdi. Gelen aşık aşıkların içerisinde yetişirdi. O geleceğe emin bir aşık olurdu. Ama şimdi televizyonlardan, telefonlardan alınan şeylerle yetişiyor aşıklarımız. Bence bir tarafı uçurumdur öyle sanatın. Ama diyeceksin ki peki Azerbaycan'da, keşke ben burada valimize de söyledim, yine de buradan saygıyla hatırlatmak isterim. Bir aşıklar okulu Kars'ta lazım. Aşıklar okulu, yani Çobanoğlu gazinosunun da üstünde bir okul lazım ki aşıklara aşık yetiştirsin. Biz Beynelhalk Aşıklar Bayramı'na gittim ben Bakü'ye arkadaşlarla. Gittiğimde bizleri şehir şehir dolaştırdılar. Bir yerden ellerinde 20 tane, 30 tane 8-10 yaşlarında genç çocuklar çıktı. Heresi birer türkü söyledi. Dört çocuk birleşti, bir türküyü söyledi ki vallahi bizim burada gençler şimdi bir türküyü iki kişi söyleyemiyorlar beraber olarak. Yani öyle de işte bu okuldur. Bu aşıklık dersidir. Çünkü aşıklığın kaynağı

0: okulu, yani Erzurum beni bağışlasın. Tabii ki Erzurum'da da var. Tabii ki büyüktür Erzurum ama Kars'tır. Kars çünkü bir şansı var. Azerbaycan ayağıdır. Oradaki kültür de mesela Borçalı'da atılan yanan bir ocak, ateşi sıçramış, Çıldır'a düşmüş. Çıldır'da Suhara köyünde aşık şenlik yaşamış. Ve oradan da 200'ün üzerinde, benim gördüğüm belki 100 var, 200'ün üzerinde de aşık yetişmiş.
1: Evet, tabii Kars'ın bizim için önemini çok iyi biliyoruz Sayın Yıldız. Aşık Şenlik'le ilgili olarak yazdığınız, Aşık Şeref Taşlıova ile ilgili olarak yazdığınız eseri dinlemek istiyoruz. Bitirelim röportajı söyleyeceklerinizle birlikte. Çünkü siz aşık olarak ona örnek aldığınız bir isimle beraber hem tanışma fırsatı
0: Usta,
1: bulmuşsunuz.
0: usta dediğimiz,
1: Tabii,
0: yanında
1: hem de
0: gezdiğimiz, dolaştığımız.
1: evet.
0: Ben ne diyorum bu anda? Çıra ile çıra yakıp bazı bir şey var da, bir söz var,
1: Evet.
0: adam arıyorum diye. Vallahi Şeref Taşlıovaları, Çobanoğulları bu anda arıyoruz. Belki de son noktayı koydular bu sanata. Belki de beşinci şey olarak bizler temsil edebilecek miyiz, ediyor muyuz bilmiyorum. Ama bu incelik yapmıyorum vallahi. Onlar bir altın çağı yaşadılar
1: Evet.
0: aşıklık sanatında. Allah hepsine, Erzurum aşıklarında, Reyhan Usta da devamlı gelirdi Kars'a.
1: Evet.
0: Hepsine de rahmet etsin
1: Evet.
0: diyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Biz Aşık Şeref Taşlıova'yı bir kere daha bugün ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Onun sesinden bir eserle veda edeceğiz size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağolunuz. İyi ki katıldınız programımıza.
0: Ben de bütün dinleyenlere sevgilerimi, saygılarımı aşık diliyle yolluyorum. Ve Şeref Taşlıova'ya da isticalen bu anda bakalım ne söyleyeceğiz. İlk söylüyoruz. İlk kalemi alıp yarım saatin içinde yazdığım sözler.
1: Evet, hemen alalım. Buyurun.
0: Evet.

aşıkların efendisi. Of, aşıkların efendisi. Yolda şeref taşlı o var.

0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Günay Yıldız. Çok sağ olunuz. İrticalen
1: Biz
0: yazdığınız
1: teşekkür
0: eseri de
1: ediyoruz.
0: dinledik şimdi.
1: Erzurum Radyosu'na teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Aşıklarımıza da rahmet
0: Evet.
1: diliyorum, ölenlerine. Dinleyenlerimize de amandı, bu kültüre amandı sahip çıkalım.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de temennilerinize katılıyoruz elbette. Aşık Şeref Taşlıova'yı bir kere daha anmış oluyoruz böylece. UNESCO'nun somut olmayan kültür varlıklarını koruma programı çerçevesinde yaşayan insan hazinesi olarak seçilen Aşık Şeref Taşlıova 20 Eylül 2014 tarihinde aramızdan ayrıldı. Biz de Aşık Şeref Taşlıova'yı andık. Kars Halk Ozanları Aşık Şenlik Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Günay Yıldız'la. Şimdi bir eser dinliyoruz sevgili dinleyenlerimiz Şeref Taşlıova'nın sesinden. 1976 yılında alınan bir kayıt. Yüce yüce dağ başında uğrun uğrun kar görünür.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Bilim Dünyası'ndan bölümüyle devam ediyoruz. Eğitim teknolojileri uzmanı Doktor Sayın Bünyamin İspir ile güncel yapay zeka olaylarını konuşacağız bugün de. Sayın İspir, hoş geldiniz programımıza.
1: Efendim hoş buldum tekrardan.
0: Şimdi güncel yapay zeka olayları derken son dönemde tartışmalara açık bir konu vardı. O konuyla ilgili olarak zannediyorum ki bugün sizinle konuşacağız ama nereden başlamak gerekiyor, nasıl anlatmak gerekiyor? Biraz yavaşlamaya gidecekler zannediyorum. Bir
1: Ya
0: korku da oluştu. Sizin gözleminiz nedir bu konuyla ilgili olarak?
1: güncel yapay zeka olaylarına ben de yetişmeye çalışıyorum.
0: Evet.
1: Bu noktada daha önceki programlarda da ifade etmiştim dinleyicimize yetişemediğimi. Ben bile yetişemiyorum günlük okumama rağmen. Bu hız o kadar arttı ki hatta şöyle bir soru ifade etmiştik 1980 ile 2000 yılı arasındaki zaman dilimiyle aslında 2026 Ocak ile 2026 Haziran ayı arasındaki zaman diliminin aynı olduğunu, hatta belki 2026'daki bu kısa süreli zaman dilimindeki teknolojik gelişimin 1980 ile 2000 yılındaki gelişimden çok daha fazla olduğunu ifade etmiştik. Bu hız beni de korkutmaya başladı diyebilirim. Çünkü yapay zeka sistemleri veya işte algoritmalar birbirlerini sürekli geçmeye çalışıyorlar. Bu geçme süreci içerisinde büyük paralar kazandıklarından dolayı yapay zeka sistemleri bir sonraki modelini aslında hızlı bir şekilde halka sunmak istiyor. Hızlı sununca da bu sefer ne oluyor? Güvenlik açıkları meydana gelmeye başlıyor. Ve güvenlik açıklarından dolayı da aslında son zamanlarda yavaşlatsak mı bu sistemsel gelişimi yoksa bu şekilde mi devam etse tartışmaları tabii ki de gündemimize oturmuş durumda. Bana soracak olursanız tabii ki de yavaşlatılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü hızlı gelişime insanlar da adapte olamamaya başladı. Son zamanlarda duymuşsunuzdur GPT-6 Astra modeli ortaya çıktı. Bu da güncel olaylardan bir tanesi. Bu bizim için neden kıymetlidir? Eskiden biz yapay zekayı bir asistan olarak kullanıyorduk fakat Astra işi değiştirdi. Biz bu kadar hızlı bu noktaya gelebileceğini bilmiyorduk. Astra artık diyor ki ben senin yerine e-mail yazarım, ben senin yerine sunum yaparım, ben senin yerine kodlamayı daha iyi yaparım, ben senin yerine oyunu da yaparım, ben senin yerine videoyu da yaparım. Ben senin yerine bilgisayarına girip bizim adımıza bilgisayarına girip istediğin işlem neyse onu tık tık tık tık tık bir şekilde yerine getirebilirim diyor. Sen otur sadece beni izle diyor. Bu noktada artık kişisel bir asistandan ziyade artık her şeyi insan gibi yapan bir modüle dönüşmeye başladı. Bu yüzden de bir korku oluştu diyebiliriz.
0: İnsanı pasivize edecek bir modüle dönüşmüş ama bir taraftan da tabii güvenlik açığından bahsettiniz. Ondan da bahsedelim dinleyicilerimize.
1: Tabii güvenlik açığı şöyle artık siber saldırılara maruz kalmaya başladı veya bazı yapay zeka sistemleri kendi içerisinde de hile yapmaya başladı veya güvenlik etik sınırlarını aşmaya başladı. Bunu fark etti yapay zeka sistemleri. Tabii bunun için önlemler alınmaya başladı. Fakat sınır ihlali halen daha devam ediyor. Bu noktada da bir şirket, Claude ismini vermemde bir sakınca yok sanırım. Bir şirketteki bir mühendis istifa etti. Dedi ki bu hızla devam ederse biz kendi kendimize bir kumar oynuyoruz. 2030 yılında insanlık artık yapay zekanın eline geçecek olabilir dedi ve işinden istifa etti. Bunun akabinde aynı şirketin güvenlikten sorumlu başka bir üst düzey yönetici

0: yeni ortamlar oluşturmaya başlayacak. İnsanlığı ele geçirmesinden kastımız budur diyebiliriz.
1: Şimdi tabii
0: Yoksa bize bir savaş açması
1: tabii.
0: gibi bir durum yok. Fiziksel, somut bir şey yok ki. Nasıl savaşacak? O yüzden sadece sistemsel olarak savaş açabiliyor. Belki bütün sistemlerimizi çökertebilir mi? Çökertebilir. Her yer elektriksiz kaldı düşünün. Her yer susuz kaldı bir anda. Sistemleri çökertti. Olabilir mi? Etik ihlalleri 10 yıl sonra daha da fazla aşmaya başladı. Ki bugün bu noktadaysa 10 yıl sonra nasıl bir noktada olduğunu, olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Doğru mudur? Bu hızla devam ederse
1: Evet.
0: ki hızı da doğuruyor. Daha hızlı olması daha hızlı olabileceği de anlamına geliyor. Bu noktada elektriğimizi kesti. İşte diğer kaynaklarımızı kesmeye başladı. Ancak böyle sistemsel bir savaş açabilir ki bu savaşın sonunda da kazanacağı kesin.
1: Peki diğer güncel haberler nelerdir?
0: Yapay zeka kullanıcı sayısındaki artış, ya sürekli günlük hayatımızda duyuyoruz. Diyorlar ki işte ben kullanmıyorum, dokunmamaya çalışıyorum, uzak durmaya çalışıyorum, korkuyorum. Fakat bunun aksine yapay zeka kullanım sayısı logaritmik veya üstel bir şekilde artmaya başladı. Yani çok hızlı artış sağlandı. Hatta GPT Mayıs ayında 1 milyar kullanıcıyı geçti. Ki bu 8 milyarlık toplumumuz, dünya toplumunun içerisinde telefona hiç ulaşamayanlar, bilgisayara, teknolojiye hiç ulaşamayanlar belki milyarlarca yine topluluk ve fakir kesim var. Buna rağmen 1 milyar kullanıcıyı geçti ki 1 milyar kullanıcı 3 yıllık süre içerisinde kat etti. Şöyle dinleyicimizin belki zihninde daha rahat oluşması için diğer sosyal medya platformlarının kaç yılda 1 milyar kullanıcıya ulaştığını söylersek belki akıllarına daha hızlı yer edinir. Günlük hayatımızda araba kullanıyoruz veya bir yerden bir yere geçeceğiz. Sürekli bir navigasyona ihtiyacımız oluyor. Navigasyonlar yani Google Maps 1 milyar kullanıcıyı buna rağmen 5 yılda geçebildi. TikTok günlük hayatımızın yine en çok rastladığımız sosyal medya platformlarından yine 5 yılda geçebildi 1 milyar kullanıcıyı. YouTube sürekli kullanıyoruz, video izliyoruz, orada vakit geçiriyoruz. 6 yılda geçebildi 1 milyar kullanıcıyı. Instagram belki de en çok kullandığımız araçlardan bir tanesi ise 8 yılda bu yolu kat edebildi. Demek oluyor ki 3 yılda GPT'nin 1 milyar kullanıcıya ulaşması kimsenin işte ben kullanmıyorum, ben uzak duruyorum demesiyle çözülecek bir problem.
1: Hayatı bir taraftan da o kadar kolaylaştırıyor ki yani şimdi buna da karşı durması insanın biraz zor.
0: Buna karşı durmak tıpkı klavyeye karşı durmak gibi bir şey. O zaman buna karşı duruyorsanız açın daktilo ile yazılarınızı yazın. Klavye kullanmayın, bilgisayar kullanmayın. Tıpkı bunun gibi bir şey. Veya geçmişteki telsizleri kullanın, telefon kullanmayın. Ya teknolojik gelişime direnmek çok mantıksız bir şey.
1: Mantıklı değil.
0: Sadece bireysel direnebilirsin ve sen zarar görüyorsun sonucunda. Çünkü toplumsal bir direniş olmadığı için
1: Kullananlar sizi geride bırakacak.
0: herkes sizin önünüze geçiyor ve siz bir tık geride kalıyorsunuz. Hatta bir tık da değil, çok geride kalmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden direnmenin bir manası yok. Öğrenebildiğimiz kadar hızlı sürede bunları öğrenmemiz ve adapte olmamız gerekiyor. Bakın geçen programlarda diyorduk ki bir kişisel asistan olarak kullanın. Artık kişisel asistana da geçtik. Dolayısıyla hızlı bir şekilde adapte olmakta fayda var.
1: Evet. Şimdi tabii öyle bir sistem oluşturulmuş ki kişisel bilgilerinizi saklamaya çalışırken kendi bilgilerinizi girmek zorundasınız ve bir üst modele geçmek için de para ödemek zorundasınız. İster istemez sizin gerçek kimliğiniz orada duruyor apaçık bir şekilde. Hani bunların hepsi zannediyorum ki kurgulanarak devam ettiriliyor.
0: Yani belki bir spekülasyon, belki değil. Bu konuda pek bir fikrim yok. Fakat bilgilerimiz tabii ki ellerinde bulunmakta. Yine en çok kullandığımız sosyal medya mecralarından WhatsApp da bunların arasında yer aldığı için korkumuzu anlıyorum. Diyoruz ki bilgilerimiz ele geçirildi, bizi biliyor, bizi tanıyor. Fakat diğer programları da kullanıyoruz. En basitinden telefon kullanıyoruz, arama yapıyoruz. Ya bir şekilde zaten bilgilerimiz birilerinin elinde. O birilerini bir somut olarak gözünüzün önüne getirmeyin. Ya bir kişi olarak düşünmeyin ama sistemlerde sonuç olarak
1: Görülüyor.
0: kayıtlı. Bunu biz sistemsel olarak düşünmemiz gerekiyor. Buna benzer spekülasyonlar yine vardır. Birileri bizi izliyormuş. Ya 8 milyar insanı izleyebilecek bir insan topluluğu olabilir mi? Kim izliyor bu kadar insanı? Tabii izlemek değil, sistemsel bu kodlamalarla kayıtlar diyebiliriz.
1: Gerekli oldukça kullanılsın diye.
0: Evet.
1: Buradaki kötü taraf şu, gönüllü

0: Gönüllüyüz biz buna. Artık hiçbirimiz zorla yapmıyoruz bunları.
1: Ya bir dağ başına çıkacağız, bir çadırımızı alacağız, hiçbir şeye suya sabuna dokunmayacağız ya da gönüllü olacağız. Başka çaremiz yok bu
0: Evet.
1: noktada. Çünkü hangi programı kullanırsanız kullanın, gönüllü olmak zorundasınız. Siz ya da ben, kendimi de es geçmiyorum bu noktada. Ben de aynı şekilde yapıyorum. Bir programa kayıt oluyoruz. Kişisel verilerin korunma kanunu okumuyoruz. Diğer aydınlatma metinlerini okumuyoruz ve direkt kabul ediyoruz. Kabul ettiğimiz metinlerin içerisinde bizimle alakalı neleri kabul ettiğimizi bilmediğimizden dolayı zaten gönüllü olarak bütün bilgilerimizi aktif bir şekilde karşı programa vermiş oluyoruz. Günlük hayatımızda telefonunuza bakın, dinleyicimize söylüyorum. Belki 30 tane program kullanıyor. Demek ki 30 tane programın aydınlatma metnini biz gönüllü
0: Okumamış.
1: olarak kabul
0: Kabul
1: etmişiz.
0: etmişiz ve okumamışız işin kötü tarafı.
1: Ne yalan söyleyeyim, ben de okumuyorum. Çünkü az çok biliyorum, KVKK kuralları varken, var olduğu için onların da belli başlı sınırları aşamayacağını
0: Evet.
1: ama bilgilerimizi ele geçirdiklerini ve bizim bir şekilde oradaki girdiğimiz verilerin onların kontrolü altında olduğunu biliyorum ve ben ona gönüllü olarak tıklıyorum
0: Şimdi
1: aslında.
0: şöyle tabii insan başına ne gelebileceğini düşünmüyor. Çünkü biz kainatta bir zerreyiz derken benim bilgilerimi kim ne yapsın? Yani ben niye bu konuda kendimi alıkoyayım ki gibi bir düşüncemiz de var ama ülkeler arasındaki meseleleri de çok ilgilendiren bir konu aslında.
1: Zaten
0: Belki siz bireysel olarak onlar için çok önem ifade etmiyorsunuz ama ülke insanı olarak bir anlamınız var.
1: tabii ki de bu noktada bireysel olarak benim TC kimlik numaramı bir programın bilmesi, doğum tarihimi bilmesi, boyumu, yaşımı bilmesi ona hiçbir fayda sağlamayacaktır. Fakat toplumsal olarak bilgi sahibi olması bu noktada tabii ki de riskleri de barındırıyor. Ülkeler birbirlerini artık siber savaşlar açmaya başladılar ve bu noktada da ülkeler kendi hackerlarını yetiştiriyor ve güvenlik önlemlerini alarak bu siber saldırılardan bir şekilde kendini korumaya çalışıyor. Ki bankalar da keza aynı şekilde. Böyle olmasa bütün bankalar soyulur siber saldırılarda. Bütün ülkeler bir anda çökertilebilir. Belki bu noktada son bir spekülasyon daha, özür dilerim.
0: Tabii buyurun
1: Son
0: lütfen.
1: bir güncel olaydan daha bahsedebiliriz. GPT Asta'yı çıkarttı, evet. Bir üst modele geçti. Belki insanlığa yakın en yakın modeli üretti. Fakat hiç üretmediği ve piyasaya sürmediği bir modelle şunu açıkladı: biz milenyum problemlerinden bir tanesini çözebildik ve 1 milyon dolar ödül koyulmuş 7 problemden birisini başarıyla kanıtladık ve çözümünü bulduk diyebildi. Navier-Stokes denklemleri dediğimiz akışkanlarla alakalı bir denklemi 28 Ağustos'ta piyasaya sürmediği bir yapay zeka aracıyla, henüz piyasaya sürmediği 5 Eylül'de, yani kısa bir süre içerisinde çözebildiğini de başardı. Artık bu noktada şunu da diyebiliyoruz yapay zeka hakkında güncel olarak: sadece bizim söylediklerimiz üzerinden konuşmuyor, kendi de problem çözebiliyor.
0: Evet, bu yönüyle de dikkate almak gerekiyor. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ediyoruz
1: Ben teşekkür
0: programımıza
1: ederim efendim.
0: katıldığınız için. Bilim Dünyası'ndan bölümümüzde eğitim teknolojileri uzmanı Doktor Sayın Bünyamin İspir ile konuştuk. Güncel yapay zeka olaylarından bize bahsetti genel hatlarıyla. Programımız sürüyor. Nurullah Akçayır söylüyor türküyü. Çıktım dağın başına.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Arşivden seçtiğimiz bir şarkı Kayahan'ı dinliyoruz. Mor Menekşe.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz. Programımızda saatimiz 12.39'a ulaştı bile. Kültür Sanat bölümümüzde Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde de sergilenen Mitler, Düşler, Masallar, Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı projesini konuşacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili, yazar sanat eleştirmeni Sayın Ümit Yaşar Gözüm konuğumuz. Sayın Gözüm, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum. Sevgiyle selamlıyorum memleketimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gözüm. Biz de teşekkür ediyoruz size. Öncelikle tabii Mitler, Düşler, Masallar, Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı projesinin ortaya çıkış hikayesini dinlemek isteriz. Projenin temel fikri neydi? Nasıl ortaya çıktı?
1: Evet, Mitler, Düşler, Masallar projesi uzun zamandır üzerinde çalıştığım Türk mitolojisinin temel kaynağı olan sözlü kültür aktarımla bugüne ulaşan masallarımızın evrensel değerini canlı tutmak ve bunu kendi çocuk ve gençlerimiz üzerinden geleceğe aktarmak. Çünkü insanlık tarihinin temel mitlerinde bir ortak değer olarak Türk mitolojisinin gerek kuzeyden gerek güneyden ve ortadan Avrupa'ya, oradan Amerika kıtasına ulaşan bir altyapısı var. Bunun farkında olmamız gerekiyor, sahiplenmemiz gerekiyor. Bizler kendi masalına sahip çıkmadığı, kendi mitolojisine sahip çıkmadığımız zaman bir takım dayatmalarla karşı karşıya kalıp başkalarının mitini, masalını dinlemek, okumak, öğrenmek ya da onu kendi varlığımızı yok saymak durumunda kalıyoruz. Bu proje bu yanıyla uzun erimli bir proje olarak düşünüldü.
0: Evet. Tabii Türk dünyasının kadim masal ve mitlerini çağdaş sanatla buluşturma fikri var. Bu nasıl şekillendi? Çağdaş sanatla nasıl buluşturdunuz?
1: Şunu söylemeliyim. Bir kere bugün Türk mitolojisi plastik sanatlarda, plastik ve fonetik sanatlarda hala keşfedilmeyi bekleyen geniş bir evren. Sözlü kültürün doğayla birleştiği bu miras, görsel ve sahne sanatlarıyla buluştuğunda toplumsal bir yarara dönüşür. Türk kültür tarihinin doğa nesne insan bileşimi sanatçıya sezgisel bir estetik sunar. Yazar ve sanatçının kavramsal düşü mitlerden doğan estetik değeri oluşturur. Mitolojik düş gücü deseni nesneden, rengi doğadan ayırmaz. Sanatçıya özgün bir ifade alanı açar. Bu yönüyle gerek fonetik sanatlarımız, gerek sahne ve plastik sanatlarımız toplumsal aydınlanmanın ve yaratıcılığın kaynağıdır tezinden hareket ettiğimizde, bunu besleyecek Türk mitolojisi üzerinden bu alanları besleyebilecek disiplinler arası güçlü bir kaynağa sahibiz. Ama ne yazık ki her iki tarafta

0: bunu yeterince işleyebilmiş değil. Şimdi toplumların uyanışlarını ve öz değerlere dönüşlerini dikkate aldığımızda bizim de kendi mitolojik değerlerimizi sözlü, yazılı ya da görsel bunları çoğaltarak geleceğe, gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluk ve yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla geçmişte büyük devletimizin bana vermiş olduğu sorumlulukların ve bunun yanı sıra bir toplumun bir entelektüeli olarak bunu bir görev sayarak yol almaya çalıştım ve ortaya böylesine geniş kapsamlı ve uzun erimli bir proje çıktı.
1: Evet, tabii siz güçlü bir anlatıdan bahsettiniz. Bu anlatıların günümüze kadar hala geçerliliğini sürdürmesini ve karşılık bulmasını masalların özellikle nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi bir yanlışı gidererek başlamak zorundayız. Her masal bir milletin ruhunun gizli haritasıdır.
1: Evet.
0: Masallar yalnızca çocukluk anılarımız değildir. İnsanın kendini ve dünyayı anlama çabasının en eski araçlarıdır. Sözlü kültürün taşıyıcıları olan anlatıcılar, yaratıcı düşüncenin kapılarını aralar, bireyin yaşam yolculuğuna ışık tutar. Bugün masallar kültürler arası köprüler kurmanın, ortak geleceği birlikte inşa etmenin ve insanın kendini daha derin kavramasının güçlü bir yolculuğudur. Biz bu yolculukta masalların tükenmeyeceğini, masalların geçmişten gelse de günümüze uyarlandığını, günümüzde izlerinin görüldüğünü ve her çağın aynı zamanda gelecek kuşaklar için kendi masalını ürettiğini söylemeliyiz. Bunun için bu bağın üzerinde ısrarla durmalıyız. Tabii ki kardeş masallar dediğimiz zaman binlerce yıllık bir kültürün mirasçılarıyız biz. Masallarımız, mitlerimiz ve düşlerimiz insanlığın ortak hafızasında yankılanan kadim bir sesi bugüne taşıyor. Bu ses bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye yürüdüğümüzü hatırlatıyor. Dolayısıyla toplum olarak ve geniş Türk coğrafyasında Türk halklarının bunun bilincinde olması, bu bilinci geliştirmemiz gerektiği düşüncesiyle yol aldık.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Sayın Ümit Yaşar Gözüm'le konuşmaya devam ediyoruz. Türk dünyası çok geniş bir coğrafya. Projede Türk dünyasının farklı coğrafyalarından hangi mit, masal ve kültürel anlatılardan yararlandığınızı da sormak isteriz size.
0: Şimdi yine öze dönecek olursak, kültür nefes aldıkça farkında olmadan soluduğumuz görünmez bir mirastır. Geçmişte Orta Asya, bugün çok isabetli bir tanımlamayla Türkistan coğrafyası olarak adlandırdığımız coğrafyadan başlayıp İç Asya'ya, İç Avrupa'ya uzanan, Orta Doğu'ya, Afrika'ya uzanan bir büyük serüvenin yolcularıyız. Türk milleti olarak, Türk halkları olarak. Dolayısıyla burada Altaylardan Adriyatik'e uzanan çizgide bütün Türk halklarının masallarının ve mitolojik gerçekliğinden hareket etmek durumunda kaldık. Özellikle Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Tatar, Yakut ve daha birçok Türk topluluğunun mitolojik dünyasını kapsayan bu büyük bütün Türk dünyasının ortak kimliğini oluşturuyor. Dolayısıyla biz aşağı yukarı 600'ün üzerinde bir taramaya fırsat bulduk. Masalı taramaya fırsat bulduk. Bu bütün Türk coğrafyasından seçmeler olarak yapıldı diyebilirim ama nereden bakarsanız bakın 3000 ile 5000 arası bir potansiyelden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bir

0: kültürel hazineden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hazineyi hem burada Türkiye'de harekete geçirmek hem de uluslararası sahada Türk dünyası ve insanlık aleminin bir parçası yapmanın mücadelesini vermek zorundayız.
1: Sayın Gözüm, projenin adı Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı ifadesini de kullanıyor içerisinde. Bu dikkat çekici ifadeyle ilgili olarak dinleyicilerimize ne söylersiniz?
0: Evet, şimdi şöyle gidelim. Mitler, rüşler, masallar. Aslında insanlık, insan yaşam serüveninde iki değer, temel değerle karşı karşıya. Bunlardan birisi insanın düşleri, diğeri gerçeklik. Yani yaşadığı coğrafya, algıladığı atmosfer ve nihayetinde değerler. Durum böyle olunca insanlığın bu ortak değerinde Türk mitolojisinin derinliğini özellikle sözlü kültürümüz yani aktarımlarımız üzerinden harekete geçirmeyi düşündük. Kardeşliğin sonsuz şimdiki zamanı. Yani sadece geçmişte masallar bizi geçmişe hapsetmiyor, geçmişte bırakmıyor. Ama 350-400 milyonluk büyük bir Türk topluluğundan, haklarından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu gerçeği görmeden ve bu gerçek arasında bir birlik sağlamadan geçemeyiz. Bu birliği sağlayacak en temel kültürel değerlerden birisi de masallarımız. Türk masalları, Türk dünyası masallarını Batı dünyası masallarından ayıran temel birkaç başlık var. Eğer bir sorunuz olmayacaksa.
1: Vaktimiz yok. O sebeple de son olarak şunu sormak istiyorum. Çok detaylı bir konu tabii. Türk dünyasındaki bu anlatıları değerlendirmek için vaktimiz biraz kısıtlı. Proje Ankara'da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. Sizin bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alalım. Kısa olarak ve bitirelim lütfen.
0: Evet, bu projenin bahsetmiş olduğumuz Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında alınmasında projenin özünü sunduğum bizim bugün de toplumsal olarak ihtiyaç duyduğumuz anlamamız gereken kahramanlık ve cesaret başlığı. Doğa ve insan ilişkileri en büyük handikaplarımızdan birisi bu. Aile ve toplumsal değerler, kader ve bilgelik, yani bizim kaderimiz aslında birbirine bağlı, bu değeri anlamalıyız ama bilgi, bilim ve nihayetinde de bilgeliğe ihtiyacı var. Hem Türk dünyasının hem insanlığın. Dolayısıyla biz bu projeyi sadece sergiler, forumlar, anlatılar değil, aynı zamanda da bir 40 dakikalık bir belgesel film ki bu alanda yapılmış ilk belgesel olma özelliğini taşıyor. Yine Ankara'da iki sergi, Anadolu mitolojisi ile Türk mitolojisini Emin Antik Sanat Merkezi'nde bir araya getirip dün açılışını yaptığımız bu iki sergi insanlık tarihinde, bırakın Türk tarihini, insanlık tarihinde ilk defa Anadolu ve Türk mitolojisinin bir araya aynı çatı altında buluştuğu bir sergidir. Dolayısıyla Kültür Yolu Festivali de bunun kamu tarafından, devlet tarafından kurumsal olarak benimsendiğini ve bunun desteklendiğini göstermesi bakımından önemli yoldur.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Sayın Gözüm. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Kolaylıklar dileyelim, hoşçakalın.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli Erzurum, TRT Erzurum Radyosu çalışanlarını, yöneticilerini ve dinleyicilerimizi sevgiyle selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde de sergilenen Mitler, Düşler, Masallar, Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı projesini konuştuk. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Eski Müdürü ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Sayın Ümit Yaşar Gözüm konuğumuzdu. Bu projeyle ilgili olarak detayları bizimle paylaştı. Bir şarkı dinleyelim, ardından da kapanışımızı yapalım sevgili dinleyenler.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız Hayatın İçinden'in sonuna geldik. Biz yarın yine aynı saatte sizinle buluşacağız ve yarın aynı saatlerde huzurlarınızda olacağız. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın'dı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir pazar diliyoruz biz ekip olarak size. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını söyledi. Sıfır atık konseptli ücretsiz halk plajı sayısı 15'e yükseldi. İran, müzakereler için ABD'ye 7 şart iletildiğini duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programını sosyal medya hesabından paylaştı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı çeşitli programlara katılması da öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin ipuçlarını verdi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya sorunlarına çözüm getiren vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yapay zekanın risklerine de dikkati çekeceğini belirtti. Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu yönetimindeki İsrail'in sadece bölge için değil, tüm dünya için tehdit olduğunu söyledi. İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik saldırılarını kınayan Bakan Fidan, durumun yakından takip edildiğini belirtti. Fidan, bir takım görüşmelerimiz, konuşmalarımız var, kamuoyuna yansımayan, bu noktada ana askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde bir sıkıntımız olmaz, dedi. Hakan Fidan, Ege'de silahlanmaya değil, barışa ihtiyaç olduğunun da altını çizdi. Bakan Fidan, biz ciddi bir devletiz, konularımızı çok ciddi takip ediyoruz. İnşallah bir takım söyledikleri söylem bazında kalır. İrrasyonel bir noktada maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor, dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı bugün Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı

ve 14 bin personel görev alacak. Tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Milli Savunma Bakanlığı tatbikat duyurusunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız mesajı verildi. Mavi Vatan bu yıl ikinci defa büyük bir tatbikata ev sahipliği yapıyor. Deniz Kurdu 2 2026 tatbikatı da Haziran ayında icra edilmişti. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü CHP'de yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü Merkez Yönetim Kurulu'nu Ankara'da toplayacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler değerlendirilecek. Parti içi disiplin süreçlerinde gelinen aşama ele alınacak. CHP'de haftanın diğer önemli başlığı ise yeni yasama yılı hazırlıkları olacak. Parti yönetimi ve milletvekilleri Cuma günü Bolu Abant'ta 3 gün sürecek çalışma kampına girecek. Kampta 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis çalışmalarında izlenecek yol haritası belirlenecek. Adalet Bakanı Akın Gürek iki faili meçhul cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı. 2018 yılında İstanbul'da öldürülen Abdülhamit Terkin'le Osmaniye'de kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyaları aydınlatıldı. Sır perdesi aralanan iki dosyaya ilişkin detayları Bakan Gürek sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinde 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamit Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosya yeniden değerlendirildi. Soruşturma sonucunda daha önce yakalanan 4 kişinin ardından olayın 5. bir şüphelisi tespit edilerek kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyasında şüphelinin olayda kullandığı araca tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül'ün anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek mesajında aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir faili adaletten kaçamayacaktır mesajı verdi. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltındaki şüpheli sayısı 203'e yükseldi. Yakalanan 47 yabancı uyruklu şüpheliden 11'inin İsrail vatandaşı olduğu tespit edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmayı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Son operasyonda Kozinoğlu dava dosyasına takipsizlik kararı veren eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. İki eski savcının FETÖ'den ihraç edildiği belirlendi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur'la emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyet ifadeleri sonrası 4 şüpheli Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Şüpheliler savcılık sorguları sonrası mahkemeye sevk edildi. FETÖ'den ihraç edilen eski Silivri Başsavcısıyla eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Soruşturmada 4 sanlı daha gözaltına alındı. İstanbul ve Tekirdağ'daki operasyonlarda yakalanan şüpheliler arasında dönemin cezaevi müdürü de bulunuyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Bazı şüphelilerle şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırılması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu da belirlendi. Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunulduğuna ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına girdi. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti.
ki borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular 22 Eylül-19 Ekim tarihlerinde alınacak. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar

kampanyadan yararlanamayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık konseptiyle hayata geçirdiği ücretsiz halk plajı sayısı 15'e ulaştı. Son olarak Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek'teki sahil tekne işgallerinden kurtarılarak halkın kullanımına sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni açılan Göcek Halk Plajı'nın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için ifadelerini kullandı. Göcek'te daha önce tekne kirliliğinin yaşandığı 3600 metrekarelik alandan yaklaşık 3 kamyon çöp çıkarılarak bölge temizlendi. Bakanlığın projesi kapsamında son 2 yılda 5 ilde toplam 15 halk plajı çevre dostu şekilde düzenlendi. Plajlarda şemsiye, gölgelik, duş ve tuvalet hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te bu yıl Şanlıurfa ev sahipliği yapacak. Teknofest Güneydoğu 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. Havalimanındaki çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Şanlıurfalılar teknoloji buluşmasını heyecanla bekliyor. Washington-Tahran hattında bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran herhangi bir müzakereye başlamak için gereken 7 şartın ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise bugün Tahran'ı ziyaret edecek. Bu arada ABD savaşa rağmen üst düzey İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran halkının duruşunu dile getirmek amacıyla genel kurula katılmak istedikleri kaydetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç ay içinde 1 milyar varilden fazla ham petrolün geçtiğini ileri sürdü. Tahran söz konusu iddiayı yalanladı. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Marib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. Gerilim sürerken ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri güvenlik uyarısı yayımladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'i aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında ise 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim biriminin de kontrol altına alındığını duyurdu. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını söyledi. Sıfır atık konseptli ücretsiz halk plajı sayısı 15'e yükseldi. İran, müzakereler için ABD'ye 7 şart iletildiğini duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo Mavililerin 3 golü Muhammed Salah'tan gelirken diğer golünü ise Saviolo kaydetti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Lezzi Ugonçuk'u kırmızı kart gördü. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 10'a çıkartırken Sarı Kırmızılar 13 puanda kaldı. 6. haftada dün ayrıca 3 karşılaşma daha vardı. Sonuçlar şöyle: Başakşehir 4, Gençler Birliği 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya Spor 2, Kocaeli Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün 4 maçla tamamlanacak. Program şöyle: saat 17'de 2 karşılaşma var. Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlarken Erzurumspor Futbol Kulübü ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Saat 20'de ise Beşiktaş Amis Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşılaşırken Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında dün 4 maç vardı. Sonuçlara bir göz atalım. Turkay Esenler Erokspor 0, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 2, Batman Petrolspor 1, Bursa Spor 2, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 1, Ekenler Beton Sivas Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2, Bolu Spor 1. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında bugün 4 maç var. Saat 17'de Orfa Yapı Pendik Spor Bodrum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü İstanbul Spor, saat 20'de ise Antalya Spor Arte Değer Van Spor Futbol Kulübü, Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayseri Spor karşılaşmaları.

0: oynanacak. Fenerbahçe tarafından ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun 3. maçında Dubai Basketbolu 85-77 yenerek 3. oldu. Kupayı ise finalde Olympiakos'u 93-89 mağlup eden Real Madrid kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğu ilçeleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Kütahya ve Giresun 24, İstanbul, Çankırı ve Ağrı 27, İzmir ve Manisa 31, Çanakkale, Isparta ve Malatya 28, Aydın ve Şanlıurfa 35, Antalya 32, Kahramanmaraş, Adana ve Diyarbakır 34, Trabzon, Eskişehir ve Van 25, Samsun, Rize, Sivas, Kayseri ve Erzincan 26, Bolu ve Erzurum 23, Ardahan 19 derece.
1: Yol durumu.
0: İyidere-Rize Pazar yolunun 0 ile 56. kilometreleri arasında yatay işaretleme, yani yol çizgisi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48'de 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bülteni dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu: bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklamlar.
15: Üç kişi ne konuşur?
16: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, bir avluda ya da bir evin içinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur dersiniz? Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben İlknur Bahadır Yüksek, mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım Sümeyye Ulu ve Feyza Yılmaz var. Bugün sessizlik üzerine başladığımız sohbetin 3. ve son bölümündeyiz. İlk programda insanın sessizlikten neden rahatsız olduğunu konuştuk. İkinci programda susmanın ilişkilerde ne zaman bir mola, ne zaman incitici bir davranış olduğunu düşündük. Bugün ise sessizliğin dinlendirici tarafına bakacağız. Gün içinde gerçekten sessiz kalıyor muyuz? Yoksa bir iş yaparken mutlaka müzik, televizyon,

0: podcast veya telefon sesi mi açıyoruz? Birini dinlerken sessiz kalabiliyor muyuz? Sessizlik insanın kendisini duymasına yardım eder mi? Yoksa bazı anlarda kaygıyı daha da mı fazla büyütür? Hazırsanız başlıyoruz.
1: Hoş bulduk İknur. Açıkçası ben çok sessizlikle baş edebilen biri değilim. Örneğin sabahları hazırlanırken bir şey dinliyorum. İşe giderken yine aynı şekilde kulaklıkta mutlaka bir şeyler oluyor. Ev işi yaparken müzik dinlemeyi ya da podcast dinlemeyi çok seviyorum. Yürürken aynı zamanda yine telefonla konuşmayı. Bunu çok sık yapıyorum bu arada. Yürürken mutlaka birilerini ararım. Akşam da televizyon veya bir video sesi olabiliyor. Bazen fark ediyorum ki yaptığım iş ses gerektirmediği halde arka planda mutlaka bir şey çalıyor. Bunu açıkçası kendi zihnimi odaklamak için de kullanmaya çalışıyorum. Bilmiyorum, bu benim sessiz kalma noktasında zorlandığım bir nokta diye düşünüyorum
2: Evet.
1: genel hayatımda.
2: Sümeyye, seni anlatırken diyorum ki aynı ben. Yani ben de öyleyim. Üstelik dinlediğimiz şeyi her zaman dikkatle de takip etmeyebiliyoruz. Bazen sadece bir arka plan sesi olsun diye açabiliyoruz bunu. Sessiz kalmamak için yani bir şeyler yapmış oluyoruz. Sanki sessizlikte kendi düşüncelerimiz bize daha fazla duyulacakmış gibi geliyor. Ve o kendi sesimizden kaçmak için de bazen dediğin gibi sürekli bir şeyler dinliyoruz. Bazen dikkatle, bazen hiç dikkat etmeden.
0: Belki de modern hayatın tuhaflıklarından birisi bu. Yani gürültüden şikayet ediyoruz ama sessizlik oluştuğunda onu hemen başka bir sesle dolduruyoruz.
2: Evet. Bir şey izleyemiyorsak müzik açıyoruz. Müzik dinlemiyorsak sosyal medyada kısa videolara bakıyoruz. Birkaç dakikalık bekleme anı bile hiç boş kalmıyor. Otobüs beklerken, sırada dururken veya bir arkadaşımız gelene kadar hemen telefonumuza yöneliyoruz.
1: Evet, telefona bakmadığımız zaman da ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Mesela bir kafede tek başına oturan ve hiçbir şeyle ilgilenmeden etrafına bakan birini görünce bazen şaşırıyoruz diye düşünüyorum. Oysa belki insan sadece oturuyor ama artık bir yerde amaçsızca oturmak bile tuhaf karşılanıyor arkadaşlar.
2: Bazen de telefonla ilgileniyormuş gibi yapıyoruz. Çünkü tek başına durmak veya çevreye bakmak insanı savunmasız hissettirebiliyor gerçekten. Ekranda onu ortadan kaldırıp bize bir meşguliyet sağlıyor. Aynı zamanda dış dünyayla da aramıza bir perde çekmiş oluyor.
0: Sürekli ses ve uyarana maruz kalmanın da beden üzerinde ciddi etkileri var aslında. Dünya Sağlık Örgütü uzun süreli çevresel gürültünün uyku bozuklukları, dikkat ve bilişsel performansta azalma, işitme sorunları, işte kalp damar sağlığı üzerinde risklerle ilişkili olduğunu belirtiyor.
2: Böyle bir laboratuvar çalışması var. 2006 yılında yapılmış. Müzik ve beden tepkileri üzerine yapılmış bu çalışma. Burada o küçük bir laboratuvarda farklı müzik parçaları arasında 2 dakikalık sessizlikler yerleştirilmiş. Bu sessizlik aralarında da katılımcıların kalp hızı, kan basıncı ve solunum hızının düştüğü görülmüş. Bu çalışma bize şunu gösteriyor. Sürekli uyarılmanın ardından gelen sessizliğin bedende bir gevşeme alanı oluşturabileceğini düşündürüyor.
1: Feyza, ben bunu bazen yapıyorum. Mesela işten çıkıp servisten indiğimde apartmanın önünde bir 5-10 dakika oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum orada. Böyle düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü gün içinde belki en az sessiz kaldığım anlardan biri de o. Tabii sessizlik derken ben hiç sesi susmayan biriyim. Yani kafamın içinde bazen bir kaosla yaşıyorum. Burada da şöyle bir şey oluyor. Eve ulaşmış oluyorum ama henüz evin sorumluluklarına başlamamış oluyorum. O yüzden iş bitmiş, ev başlamamış, arada küçük bir boşluk, senin o deneyde bahsettiğin gibi bunları kendi hayatımda oluşturmaya çalışıyorum açıkçası.
2: Evet. Ya o bir çok küçük, çok kısa süren boşluk bile çok kıymetli olabiliyor gerçekten. İnsan gününün bir bölümünden diğerine geçmeden önce kendisini toparlıyor. Sessizlik bazen hiçbir şey yapmamak değil de bir şeyden diğerine geçmek, bir nefes almak gibi bir hale geliyor ve gerçekten çok kıymetli oluyor.
0: Sessizliğin zamanla ilişkisi de ilginç aslında arkadaşlar. Gürültülü ve hareketli bir ortamda zaman hızla geçiyor gibi hissediyoruz. Ama sessiz kaldığımızda birkaç dakika daha uzun gelebiliyor. Yani belki de bu yüzden sessizlikten kaçıyoruz. Çünkü sessizlik zamanı daha görünür kılıyor bizim için. Ne kadar yorgun olduğumuzu, ne düşündüğümüzü, hangi duyguları ertelediğimizi daha çok fark edebiliyoruz sessizlikte.
1: Evet İlknur, yani burada aslında şöyle bir durum var. İnsanın ihtiyacı olan şey tamam sessizlik, ama sadece sessizlik de değil. Sessizlikte karşılayacağı şeyle nasıl baş edebileceğini bilmek diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar, dışarıdaki sesler kesildiğinde tabii ki içimizdeki ses konuşmaya başlıyor. Ben bazen hatta kendimle sürekli bir kavga halinde buluyorum. Böyle şey diyorum işte, sakın şu an konuşma, gündemimizde bu yok. Bunu atlamamız lazım.

0: zorlayıcı olabiliyor. Böyle zamanlarda bir insan sesi, müzik veya bir dostun varlığı gerçekten büyük bir destek olabiliyor.
1: Evet Feyza, bu çok önemli bir ayrım. Yani aslında sessizliği çok fazla romantikleştirmemek gerekiyor. Herkese iyi gelen tek bir sessizlik biçimi yok çünkü. Yani sessizlik bazen yalnızlıkla da karıştırılıyor ama yalnızlık çoğu zaman bir sesin bulunmaması değil, aslında bağ kuramama hissi.
2: Evet İlknur, yani düşününce insan sessiz bir odada huzurlu olabilir. Kalabalık ve gürültülü bir ortamda ise kendini çok yalnız da hissedebilir. Çünkü senin bahsettiğin o bağ kuramama hissini kalabalıkta da yaşayabiliriz. Hatta bazen en rahat olduğumuz sessizlik, yanında güvende hissettiğimiz bir insanla paylaştığımız sessizlik. Bunun üzerinde de durmuştuk, bir dostumuzla bunu
0: Evet.
2: yaşayabiliyorsa. Tek başına değiliz ama sürekli konuşmak zorunda da değiliz. Sessizliği bence kıymetli olan.
0: Evet. Burada çok daha kıymetli olan şey şu geliyor. Böyle bir sessizlikte insan kendini kanıtlamak ihtiyacı da hissetmiyor. Karşımızdaki kişinin varlığını biliyoruz. Sohbet durduğunda ilişkinin orada duracağından korkmuyoruz. O ilişki bizim için çok güvenli bir alan olduğunu hissediyoruz o sessizlikle.
1: Evet Feyza, sessizliğin bir başka önemli tarafı da dinlemek. Yani iyi bir dinleyici olmak için ne dersin Sümeyye, susmayı bilmek mi gerekiyor?
2: Bence bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bazen karşımızdaki insan konuşurken onu dinlemiyoruz. Yani kendi vereceğimiz cevabı hazırlıyoruz. O durunca hemen araya giriyoruz. Çünkü birkaç saniye beklersek konuşmanın kontrolünü kaybedecekmiş gibi hissediyoruz. Bunu daha önceki bölümlerimizde konuşmuştuk arkadaşlar. Yani konuşmayı bir yarış haline getiriyoruz. Bu da açıkçası bizi yoruyor.
0: Biri bize derdini anlattığında da çözüm üretmek için çok acele edebiliyoruz. Şunu şöyle yaparsan daha iyi olur, bunu kafana takma, işte benim de başıma gelmişti diye hemen söze girebiliyoruz. Ama karşımızdaki insan belki bir çözüm istemiyor. Sözünü tamamlamak, ne hissettiğini anlaşılmasını, duyulduğunu görmek istiyor, bunu bilmek istiyor.
1: Evet Feyza, bununla alakalı bir çalışma okumuştum. Psikoterapi seanslarındaki sessizlikleri inceleyen Türkçe bir çalışma. Orada sessizliğin konuşmanın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanıyor. Sessizliğin anlamını anlayabilmek için nerede ortaya çıktığına, öncesinde ne söylendiğine, sonrasında konuşmanın nasıl devam ettiğine de bakmak gerekiyor. Terapist bazen danışana düşünmesi için bir alan açıyor orada. Kendince ufak tefek görüşlerini belirttikten sonra. Bazen kişi çok zor bir duyguyla karşılaştığı için ve yıllar yılı onu içerisinde büyüttüğü için susuyor. Ama bazen de sessizlik konuşulması güç bir meselenin eşiğinde oluşuyor. Ve bence gündelik ilişkilerde de benzer bir şey var. İyi dinlemek, her boşluğu kendi cümlelerimizle doldurmamak anlamına geliyor.
2: Evet İlknur, özellikle yas yaşayan birinin yanında bu çok önemli diye düşünüyorum. İnsan ne söyleyeceğini bilemediği zamanlarda haliyle hazır cümlelere sığınıyor. Güçlü ol, her şeyin bir sebebi var, zamanla geçer gibi sözler söylüyor. Bazen bunları iyi niyetle söylüyoruz, hatta çoğu zaman tabii ki iyi niyetle söylüyoruz ama acı yaşayan insanın duygusuna yer bırakmıyoruz gibi geliyor.
0: O zaman belki de bazı anlarda en dürüst cümle "ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama yanındayım" demek. Asıl mesele galiba şu: sözün ve sessizliğin sorumluluğunu taşımak. Konuşarak birini incitebiliriz, susarak da incitebiliriz. Konuşarak bir haksızlığı büyütebiliriz, susarak o haksızlığın devam etmesine izin verebiliriz.
1: Evet Feyza, tam da bu 3 bölümlük sohbetimizin merkezindeki soruydu. Sessizlik ne zaman erdem olur, ne zaman bir kaçış? Belki bunu anlamak için kendimize birkaç soru da sorabiliriz. Dinleyicilerimize de tavsiye olsun. Şu anda düşünmek için mi susuyorum, yoksa yüzleşmekten kaçındığım için mi? Bu sessizlik beni dinlendiriyor mu, yoksa giderek daha görünmez mi hissediyorum?
2: Ben de şunu eklemek istiyorum İlknur. Birini dinlerken sessiz kalabiliyor muyum, yoksa her şeyi kendi hikayeme mi çeviriyorum? Bence burası çok önemli bir nokta. Çünkü bazen insan derdini anlatıyor. Biz hemen o derdi kendi olayımızla ilişkilendiriyoruz. Sonunda konuşma yine bize dönüyor ve karşımızdakini dinlememiş oluyoruz
0: Evet.
2: açıkçası.
0: Şöyle düşünüyorum. Gerçekten iyi bir sohbetin sırrı da burada saklı. Ne sürekli konuşmak, ne tamamen susmak. Söze yer açmak, sessizliğe de yer bırakmak gerekiyor.
2: Yani sessizlik sözün düşmanı değil sevgili dinleyiciler. Bazen sözün duyulabilmesi için gereken bir alan açıkçası.
0: Bazen de insanın kendini duyabilmesi için gereken bir alan.
1: Bugün 3 Kişi Ne Konuşur programımızda sessizlik üzerine başladığımız 3 bölümlük sohbetin sonuna geldik. Sessizliğin gerçekten algılanan bir deneyim oluşundan, konuşmalardaki kısa duraklamalardan, neden bizi huzursuz ettiğinden söz ettik. Dostlarla paylaşılan rahat sessizlikleri, ilişkilerde cezalandırıcı suskunluğu, korkudan konuşamamayı ve toplum içinde sesini saklamayı düşündük. Ve 3 bölümlük sohbetimizin son sorusunu dinleyicilerimizle

0: ve paylaşarak programımızı bitiriyoruz. Hayatınızdaki hangi sessizlik size iyi geliyor? Hangi sessizlikte sesinizi yeniden bulmanız gerekiyor? Haftaya yine bu stüdyoda yeni bir konuyla 3 kişi burada olacağız. Kulaklarınız bizde olsun. Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Sümeyye Ulu.
2: Ben Feyza Yılmaz.
0: Yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: kaybolan mesleklerle ilgili bir ödev hazırlıyoruz.
1: Bir işin çırağı da ustası da varsa ona kaybolan denmez. Her şeyin arkasında büyük bir düzen var. Ahilik.
2: Peygamber Efendimizin şu sözüne kulak vermişti. Allah yaptığı işi sağlam ve güzel yapan kimseyi sever. Belki de ahiliğin yüzyıllar sonra hala hatırlanmasının sebebi buydu. Çünkü iyi bir usta yetiştirmeden önce iyi bir insan yetiştirmeye çalıştı.
3: Medeniyet Sayfaları Ahiler ilk bölümüyle bugün 20.30'da TRT Belgesel'de.

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.31'i gösteriyor ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz ve saat 17'ye dek spor gündeminde birlikte olacağız. Bizler program yapımcısı arkadaşımız Burak Erdem Çelik, teknik yönetmen arkadaşımız Soner Yiğit ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler saygılar sunuyor ve güzel bir pazar günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bildiğiniz gibi spor gündemi çok yoğun bu aralar, özellikle Süper Lig, basketbol, voleybol, bunlarla ilgili bütün bağlantılarımızı yapacağız konuklarımızla ve onların yorumlarını sizlerle paylaşacağız, sorularımızı soracağız, aklımıza takılan soruları. İşte ilk olarak spor gündeminde futbol gündemini konuşacağız ve teknik direktör Celal Kıbrıs'ı telefon hattımızda. Sayın Kıbrıs'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkürler, iyi olmaya çalışıyoruz. İyi olmak zorundayız zaten.
1: Ankara'ya geldiniz mi?
2: Geldim, Ankara'dayım.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi sondan başlayalım isterseniz. Dün Trabzonspor Galatasaray maçı vardı.
2: Evet.
1: Şimdi soracağım çok soru var da önce evet. Thomas Rice tam başlayalım. Thomas evet. Rice... Bu kadar kısa günde bir teknik direktörsünüz. Onun için soruyorum size evet, özellikle. Evet. Şimdi spor yazarlarına sorsak farklı şeyler söyleyebilir ama evet. Teknik direktör gözüyle dokunuşunu görebildiniz mi?
2: Şimdi bakın yapılan dünya üzerindeki istatistiklerde kulüplerde teknik adam değişikliklerinde %80 oranında gelen teknik adamla birlikte o takımların başlangıçtaki 1-2-3 haftada büyük bir çıkış yakaladıklarını görüyoruz. %80 oranında. Bu da takımlar için bir avantaj olarak görünüyor. Ama sonradan o çıkışın devamı çoğu takımda olmuyor. Bu yapılan istatistikler, benim istatistiğim
1: evet,
2: değil bu.
1: Tabii.
2: Yani burada tabii iki günde gelip siz üçüncü gün maça çıkıyorsunuz. İstediğiniz kadar takıma ne verebilirsiniz? Hiçbir şey veremezsiniz. Burada oyuncularla iletişim çok önemli. Yani zaten diyoruz ya, iletişim diyoruz teknik adamla, oyuncular arasındaki iletişim, yönetimle arasında iletişim, staff ekibiyle arasındaki iletişim. Bunlar çok çok önemli. Tabii ki tanıdığımız bir teknik adam, Samsun Spor takımında belirli bir süre çalıştı ve çıkış yakaladı. Türk futbolunu da yakinen tanıyor. Tabii ki burada oyuncular çok çok önemli. Yani oyuncuların düşünce şekilleri çok çok önemli. Yani şimdi bu oyuncular Fatih Tekke döneminde oynamadılar mı? Oynadılar. Bu oyuncular Hüseyin Cimşir dönemi oynamadılar mı? Oynadılar. Yani oynadığınız maçta

0: çok çok önemli. Yani şimdi bu maç tesadüf Trabzonspor maçı Galatasaray maçına denk geldi. Bu da çok çok önemli. Yani oyuncuyu burada motive etmenize teknik adam olarak fazla ihtiyaç da yok. Burada oyuncu zaten kendini motive ediyor. Yani burada bu maça denk gelmesi, teknik adam değişikliği, Trabzonspor takımının bir artısı olarak değerlendiriyorum ben. Bir de tabii Trabzonspor'da bir dünya yıldızı var. Kim ne derse desin. 33 yaşında Muhammed Salah. Yani dün Galatasaray futbol takımının o yapmış olduğu hatalar, daha maçın başında yani Santra'nın 20 metre önünde savunma yapıyorsunuz ya. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir savunma şekli değil ya. Ve Muhammed Salah oradan
1: İsterseniz yaklaşıp, Sayın Kırmızlı, evet. Adım adım gidelim. Thomas evet. Rice'ın katkısıyla başladık.
0: Yani katkısı bana göre teknik adam katkısı tabii ki yok diyemeyiz. Burada iletişim öne çıkmış benim araştırmalarıma, söylentilere göre.
1: Evet.
0: Her oyuncuyla oturup zamanını ayırmış ki ayırmak zorundadır teknik adam. Oyuncularla tek tek oturup diyalog kurmuş ve konuşmuş. Bu da oyunculara bir de tabii ki sempatik de bir tip yani Rice. O da bir avantaj kendisi için ve bulunduğu kulüp için. Tabii çoğu oyuncu da onu tanıyor Samsunspor takımından. Bu da bir avantaj. Bana göre tabii ki evet. Rice'in de dokunuşları olmuştur. Ama oyuncu kendini bu maça zaten motive eder.
1: Şimdi ikinci olarak Muhammed Salah. Evet. Şimdi Muhammed Salah gerçekten zaten dünyada en iyi futbolculardan biriydi. Tamam evet. Yaşı biraz geçmiş dediler ama tabii evet. ki bilirsiniz hani yetenek yok olmuyor. Yetenek sadece onun vücuduna ait olan bir şey. Evet. Eğer yaşıyla ilgili sıkıntıları varsa fizik anlamında orada ortaya çıkıyor o yeteneğin az evet. ya da çok sahaya yansıması. Şimdi baktığımız evet. zaman Muhammed Salah 8 maça çıkmış, 7 gol, 2 asist var. Ligde de 6 maça çıkmış, 5 gol, 2 asist. Şimdi ve 2026 yılında hem Liverpool'la hem de Trabzonspor'la Galatasaray'a gol atmış. Şimdi Muhammed Salah'ın bu oyuna olan katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatırlıyor musunuz? Dün Thomas Rice şunu söylemişti. Ben serbest bırakacağım. İstediği yerde oynasın. Biz onu gördüğümüz anda onu destekleyeceğiz. Ona atacağız topu demişti. Gerçekten öyle mi oldu? Salah'ın etkisi neydi maçta?
0: Ya bundan evvelki maçlarda da aynı Salah yani. Şimdi bu maçtaki Salah yani Muhammed Salah şimdi Rice geldi diye bunları yapmıyor. Adamın evet. yeteneğinde var zaten. Evet. Adamın beyin yapısında var. Adamın fizik olarak da güçlü. Bakın 4. dakikada 70 metreye yakın top sürüyor ve o vuruş klası var onun müthiş
1: evet.
0: bir
1: evet.
0: ayak ikisi. Onu vurup golünü yapıyor ve 4. golde de bu sefer dakika gelmiş küsüre değil mi 80 evet. küsüre gene aynı pozisyon alıyor topu gene götürüyor gene aynı vuruşu yapıp ve golü yapıyor. Demek ki bu oyuncu kendini zaten hep hazır tutuyor ve burada tedbir alacak kişi kim? Galatasaray futbol takımı tedbir alacak. Ya bugün bir gazetede şeyini gördüm. Salah önde gidiyor topla arkadan da Abdülkerim motosiklete binmiş onu kovalıyor yakalayamazsın diyor. Evet. Şimdi hakikaten yani şimdi 33 yaşındaki bir Muhammed Salah değil mi?
1: Evet.
0: Ki ya tahminim şeydi Abdülkerim de 94 doğumlu yanılmıyorsam
1: evet.
0: 1994 doğumlu o da yaklaşık 32 yaşında. Yani ve onun savunma oyuncusu da yakalayamıyor. Yani siz burada taç atışı atıyorsunuz, korner atıyorsunuz, duran top kullanıyorsunuz. Tüm takımın uzun adamlarını gönderiyorsunuz Trabzonspor'un ceza alanı içine. Ve savunmada bir tane çabuk oyuncu bırakmıyorsunuz ya. Ya bu çalışılmış olması lazım bu organizasyonların.
1: Hani,
0: Galatasaray futbol takımı eğer bunları çalışmıyorsa ki çalışmıyor. Dünkü maçı da seyrettim ben.
1: Evet.
0: Ha şöyle seyrettim maçı onu da söyleyeyim. Birinci aşamada Başakşehir Gençlerbirliği maçını seyrettim. Öbür maçı Galatasaray Trabzonspor Galatasaray maçını da şeye çektirdim ve o son maçı da sonradan 96'ları da sonradan seyrettim. Onu da söyleyeyim yani.
1: Evet. Sayın yani Kıbrıslı burada, şimdi
0: evet buyurun.
1: Şimdi şu var. Sayın Ahmet Çakar eski hakemlerimiz.

0: isterdim.
1: Evet,
0: gerçekten
1: evet.
0: Türkiye'nin iyi hakemlerinden ve şunu söyledi. Ya iki defa Galatasaray savunmasının bu şekilde bir yakalanması Hakkari bölge amatör liginde bile görülecek bir şey değil dedi. Yani çalışırsınız değil mi teknik direktör olarak?
1: Tabii canım.
0: Sayın Kıbrıs'ta.
1: Orada kullandığınız yani direkt vuruş, endirekt vuruş, kornerler, taç atışlarında yapmış olduğunuz çalışmalarda oyuncuların yerleşim bölgelerini belirlersiniz. Oyuncular oralarda dururlar. Sizin aleyhiniz olan atışlarda da yeni oyunculara söylersiniz. Ama son dönemlerde hep bu alan savunması olayı çıktı.
0: Evet.
1: Alan savunması olduğu için de büyük hatalar yapıyor savunmalar. 11 kişiyle savunma yapıyorlar. Ve bu 11 kişiyle yapılan savunmada büyük hatalar oluyor. Ve 6-7 kişiyle hücum eden takımlar bu duran toplarda avantajlı duruma geçiyorlar. Şimdi Galatasaray bakın 4. dakikada Muhammed Salah alıyor. Santra'dan bu taraftan topu götürüyor yaklaşık 60-70 metre diyeyim.
0: Evet.
1: Ve plaseyi vuruyor, gol yapıyor. 4. golü de 80. dakikada yine aynı şekilde
0: evet.
1: pozisyonda alıyor, götürüyor ve gene gol. Yani siz o zaman Galatasaray futbol takımı olarak hiç çalışmamışsınız. Trabzonspor'u ezberlemeniz lazım. Trabzonspor ise ezberlemiş Galatasaray futbol takımını ve ona göre tedbir alıyor. Ve tedbirini de gerçekleştiriyor ve yerli yerine oturtturuyor ve farklı bir skorla 42 bin kişinin önünde Trabzonspor'u metiyeler döşeniyor şimdi, yazılıyor, çiziliyor. Tabii doğru bunlar. Metiyeler yazılıp çizilecek, söylenecek. Galatasaray son 4 sezon lig şampiyonu bir Galatasaray futbol takımını siz Trabzonspor olarak ki geçen hafta da kaybetmişsiniz. Maç kaybetmişsiniz. Psikolojiniz de öyle böyle biraz bozuk şekilde bu maça çıkıyorsunuz. Ve bu maçtan yüzünüzün akıyla ayrılıyorsunuz. Burada mesela maçın hakemine şunu söylüyorlar. Bir tane hatası var. O Ozan'a vurulan o
0: evet.
1: tabanla basılan pozisyon.
0: Evet.
1: Kırmızı kart direkt. Orada Batuhan Hoca VAR'a gitmesi bana göre hataydı. Orada direkt kırmızı kartı çıkarıp sarı kart çıkardı. Direkt kırmızı kartı çıkarıp göstermesi lazım. Bana göre iyi de bir maç yönetti. Ben tahminim Ocak ayındaki FIFA olayında da FIFA kokarsını takacak gibi de Batuhan Kolak bana öyle geliyor. Başka hakemle ilgili bir konu da yok. Zaten kimse
0: evet.
1: hakemle ilgili fazla da konuşmuyor zaten. Çünkü oyunu her şeyi herkes seyretti. Orada stadyumda 42 bin kişi. Onun dışında milyonlarca kişi de televizyon başlarında yayıncı kuruluşun verdiği yayından seyretti. Burada siz eğer bir Salah'a karşı tedbir alamıyorsanız Galatasaray futbol takımı olarak Galatasaray futbol takımının sorumlu kişileri bana göre oturup iyi düşünüp taşınmaları lazım ve hesap vermeleri gerekir diye söylüyorum. Trabzonspor takımını kutluyorum ki oyuncuların hepsi hemen hemen görevleri layıkıyla yaptılar ve arzu ettikleri, istedikleri, hak ettikleri farklı skorlarda sahadan galip ayrıldılar.
0: Peki şimdi bu maçı diğer konuklarımızla da ayrıntılı
1: evet,
0: konuşuruz.
1: Evet.
0: Özellikle Sayın Şentürk'le. Çünkü programımızın son dakikaları içinde
1: evet,
0: kendisiyle
1: evet.
0: röportaj yapacağız. İsterseniz evet. Başakşehir Gençler Birliği maçına geçelim.
1: Evet.
0: Gençler Birliği iki maçta 6 puana sahipti. Ardından büyük bir düşüşe mi geçti? Karşıdaki rakiplere karşı acaba gücü mü yetmiyor?
1: Şimdi şöyle baktığımız zaman tabii çeşitli söylentiler var. Ben de bu kulübün hemen hemen içindeyim ama tabii uzaktaydım. Yeni
0: evet.
1: geldim Ankara'ya, Ankara dışındaydım. Benim izlenimlerim şöyle görüyorum ben olayı. Yani bir takım sezona başlarken tabii ki istekli arzulu başlar bütün takımlar. Şimdi Fenerbahçe futbol takımı ilk birinci maçını oynadı Gençler Birliği takımı. Orada bir rotasyon yaptı Fenerbahçe futbol takımı ve 6-7 tane oyuncusunu, sürekli oynayan bank oyuncusunu, ki ben onu da kabul etmiyorum. Yani oynatmadı ve diğer farklı oyuncularla sahaya çıktı. Ve Gençler Futbol Takımı'nın ilk maçıydı. İyi hazırlanmışlar. Burada ve Gençler Futbol Takımı hak ettiği bir Fenerbahçe karşısında galibiyet aldı. İkinci hafta deplasmanda Göztepe maçına gitti. Göztepe'nin şu anda baktığımız zaman değil mi ligde
0: evet.
1: 18 takımlı ligde 18. sırada basamakta duruyor. Göztepe istenen profili bu sene

0: Çizemiyor. Hala da çizemiyor. Ve tabii sonradan içeride Erzurum maçından alınan bir puan ve 7 puanlık bir şeyle belirli bir iki hafta lider bir yani ligin başlarında lider konuma geldi Gençler Birliği takımı. Farklı konuşmalar oldu. Ama biz tabii kulübü yakından tanıdığımız için, bildiğimiz için bu konuşmaların yersiz olduğunu her zaman söyledik. Tabii oyuncuların da burada motivasyonu yükseleceğine, tavan yapacağına maalesef taban yapmaya başladı. Ve kulüpten ayrılan oyuncular var. Yeni gelen, katılan oyuncular var. Sakat oyuncular var Gençler Birliği takımında. Tabii ki bir alınan oyuncuların çoğu Gençler Futbol takımında kiralık olarak gelmelerinde bana göre bir handikap olarak görüyorum. Bu da var. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman Gençler Birliği Futbol takımı şöyle baktığımız zaman bir futbol aklının da olmadığını görüyorum. Yani biz hep bunu söylüyoruz. Yani Gençler Birliği Futbol takımında yıllardır futbol aklı da yok. Ha bu futbol aklı nasıl olur? Bir kişi olabilir, iki kişi, en fazla üç kişi olabilir ki Gençler Birliği'nin böyle değerleri de var. Yani Ankara içinde yaşayan, yıllarını futbola vermiş, futbolun içinde yatıp kalkan insanları da var. Bunlardan da falan. Ne hikmetse Gençler Birliği Futbol takımında bu insanlar hep uzak tutuluyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi baktığımız zaman yönetimde futbolun içinden gelmiş kişi sayısı yani bir kişi falan var ancak herhalde, öyle tahmin ediyorum. Tam da çoğunu da tanımıyoruz yani.
1: Evet.
0: Biz yıllarımızı vermiş futbolun içinde olan bir kişiler olarak da çoğunu da tanımıyoruz. Ve bunların tabii takıma muhakkak katkıları vardır. Katkı yapmaya çalışıyorlardır, ediyorlardır ama nereye kadar bunlar katkı yaparlar? Nereye kadar bunlar pozitif olur, artı olur? O da sorgulanması gerekir. Tabii buradaki en büyük görev bana göre Başkan Arda Çakmak'a düşüyor. İkinci Başkan Arif Ölmez'e düşüyor. Yani bunlar çünkü Gençler Birliği Futbol takımının içindeler. Yıllardır yönetimlerde görev yapmışlar. Yani o kulübün içindeler. Onlar bu değerlendirmeleri yapmak zorunda. Ama maalesef bu futbol aklı dediğim kişileri takımlar uzak tutmaya çalışıyorlar. Bu da kime zarar veriyor? Gençler Birliği Futbol takımına zarar veriyor. Gençler Birliği Futbol takımı bakın deplasman, Trabzon'da deplasmanda farklı 5-0 mağlubiyet. Dün Başakşehir karşısında 4-0 mağlubiyet ki Başakşehir takımı da iyi gitmeyen bir takım bu sene.
1: Evet.
0: Nuri Şahin'i eleştiren bir kişiyim ben de. Ama dünkü maçta baktığımız zaman maç 4-0 bitiyor ve 7 tane net pozisyonda İrfan Can Eğribayat kurtarıyor. Yani 7 tane net pozisyon. Yani farklı bir, daha farklı bir skor. Ve Gençler Birliği futbolcuları dün baktığım kadarıyla yani et diye süt diye tabiri caizse karışmıyorlar. Temaslı oyundan kaçıyorlar. İki tane üst üste pas yapmıyorlar. Bir tane isabetli şutunuz yok. Bir tane olumlu kanat varyasyonunuz yok. Bir tane ver kaçınız yok. Bir tane bindirmeniz yok futbol tabiriyle. Boş
1: evet.
0: Alan yaratma diye bir olayınız yok. Ve topu kaptırdığınızda hemen 4-0 olmuş, savunma yerli. 11 kişi savunma yapıyor. Kardeşim maçın başında neredeydiniz bu 11 kişi? Niye 11 kişi savunma yapmadınız? Gelip ikinci bölgenin yarısıyla birinci bölgenin içinde futbol tabiri terimleriyle niye savunma yapmadınız da geniş alanda bu oyunu tercih etmeye kalktınız? Bu şartlar böyle olduğu zaman da dünkü maçta ben gençler futbol takımını tanıyamadım ya. Ve üzülerek, sinirlenerek seyrettim maçı. İçimden Trabzonspor Galatasaray maçına geçeyim dedim. Sonra dedim ki ya bunun skorunu ben bilmeyeyim de Trabzon Gençler Galatasaray maçının skorunu bilmeyeyim. Onu da bantı aldırdım. Oradan seyredeyim diye de geçmedim inanın. Ondan
1: evet.
0: Sonra hep bu maçı seyrettim ve üzüntüyle seyrettim. Yani Başakşehir kazandı tamam ama Gençler Birliği takımı sahada yoktu. Yani bunun sorgulanması gerekir. Bunu sorgulayacak kişi kimdir? Başkan Arda Çakmak ve bunu sorgulayacak kişi teknik kadroda Metin Diyadin başta olmak üzere teknik kadro bunu sorgulamaları gerekir. Bu oyuncularla oturup karşılıklı konuşmaları top birebir grupsa grup olarak ve takım olarak oturup konuşmaları gerekir ve bunun nedenini sebeplerini bulmaları gerekir. İşte bunu yapacak kişiler kimdir? Futbol akıllı. Ama futbol akıllarını takımdan uzak tutuyorlar. Bir daha tekrar diyorum. Altını kırmızı kalemle çizerek söylüyorum. Bunu uzak tutuyorlar. Bu da kulübe zarar veriyor uzak tutmaları. Kardeşim bir elin sesi yok. İki elin sesi eller fazlalaştıkça ses daha fazla çıkar ve Gençler Birliği kulübü Ankara futboluna, Türk futboluna gerekli bir takım, ligde olması gereken bir takım. Bakın gittikçe kötüye gidiyor Gençler Birliği takımı. Bir an evvel buna çözüm bulması lazım. Bunları söylerek de üzüntüyle söylüyorum. Ama dost gerçekleri söyler ama acı gelir. Ben gerçekleri söylemek zorundayım ve Gençler Birliği kimliği olarak, bir insan olarak bunu söylemek zorundayım. Ve bunu bir an evvel yapmaları lazım. Bakın milli maç arası var. Hoca değiştirmek. Bana göre hoca değiştirmek problemi çözmez. Problemi çözmez. Problem Gençler Birliği takımda farklı şeylerde. Metin Hoca dursun. Metin Hoca çalışkan, başarılı bir arkadaşımız. Dursun. Kulüpte dursun. Kulüpte yatıp kulüpte kalkan birisi. Metin Hoca bu kulüpten ayrılmadığı müddetçe de Metin Hoca'yla çalışılmasından da yanayım. Bunu da söyleyeyim. Teknik kadroyu biraz daha zenginleştirilebilir. Teknik kadroya katkı yapılabilir. Çünkü teknik kadrodan ayrılan arkadaşlar var. Trabzon'a giden Ergin Keleş arkadaşımız var. Farklı arkadaşlar. Buraya katkı da yapılabilir. Ve Gençler Birliği takımı Türk futbolunun içinde her zaman olması gereken bir takım. Ve Gençler Birliği'nde tedbir, işte şu milli maç arası ki bayağı 3 hafta gibi bir ara var burada. Burada bütün tedbirlerin alınması lazım. Ve yetkili olan kişilerin yetkilerini daha sıkı bir şekilde kullanmaları gerekir. Bu futbol aklı dediğimiz kişilerin kim olursa A, B, C, D kimlerse bunlar, onlarla Gençler Birliği takımı bir ayağa kalkması lazım. Tabii maddi durumu da bilmiyoruz. Maddi konuda da problemler var mı yok mu? Oyuncular paralarını alıyorlar mı almıyorlar mı? Yok şu oyuncu gitmiş, yok bu oyuncu gitmiş. Ben onlara katılmıyorum. O giderken oyuncu o tedbirini alacaksınız. Gitmesin diyeceksiniz. Gittikten sonra bunu dile getiremezsiniz. Dile getirme hakkınız da yok öyle bir şey. Onu da şimdi, söyleyeyim. Ve ondan burada eldeki mevcut kadro ile ki bana göre mevcut kadroda daha oyuncular bu hafta 3 haftalık milli maç arasında çok iyi hazırlanır. Tekrar metotlarıyla çalışarak ki Metin Hoca bunları teknik kadrosunda Doğa Hoca var, Gökhan Gönül var, Yusuf Yardımcı var. Bunlarla birlikte çalışarak bunu daha da geliştirebilirler. Ve bu oyuncu grubunu daha elit bir pozisyonda getirebilirler. Ve gene ligin başladığı haftalardaki yöndeki 1-2-3. Haftada olduğu gibi ki 6 hafta bitti daha. Bunlar daha iyi şekilde konuma getirebilir ve Gençler Birliği takımı da yine ligimizde ses getirir diye düşünüyorum.
1: Şöyle ki hani diğer maçlara geçeceğim kısa kısa çünkü reklama gideceğiz. Sayın Kıbrıslı, geçen sene hatırlarsanız yarı final maçı vardı Gençler Birliği Trabzonspor. Orada 17 yaşında 4 oyuncu vardı. Bu 17 evet. yaşındaki 4 oyuncu gerçekten Gençler Birliği'nin geleceğiydi. Metin Diyadin bunları sahaya sürdü ve evet. çok iyi oyunculardı. Bu oyunculardan yararlanabilir Gençler Birliği evet. Ve Metin Diyadin'in de orada Gençler Birliği'nin başında kalması gerekiyor.
0: Evet, aynen katılıyorum. Ve oyuncuların da tabii faydalanması gerekir. Yani o genç oyuncuların kadroya alınıp kadrolanması değil, o genç oyuncuların kadroya alınıp zaman zaman işte 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika neyse süreler onlara tanıp onları da hazır halde tutmak da tabii Metin Diyadin Hoca ve teknik kadronun işidir. Tabii. Ama diyeceksiniz ki yani işte Trabzon'da 5-0, 3-0 olmuşken sokabilirsiniz orada bir tane iki tane. Dün Başakşehir maçı 4-0, orada da 3-0 olmuşken gene sokabilirsiniz. Çünkü takımda yani oyuncuların çoğu şiddetli koşu yapmadı ya dün. Üzülüyorum yani. Şiddetli koşu dediğim şu depar yani 15 metre 20 metre koşuları yapmadılar ya. Evet. Yani bu yani futbol atletizm olmuş artık futbol. Futbolda atletizm var artık. Şiddetli koşular var, uzun mesafe koşular var, kısa mesafe koşular var. Futbol boş alan yaratma oyunu. Bir tane boş alan yaratan oyuncu yok ya. Burada peki, problem başka bir şey var burada.
1: Evet.
0: Yani burada problem başka bir şey var. Ben de bir hocaya buradan telefonla mesaj attım. Yani bunun incelenmesi, araştırılması gerekir diye de bir mesaj attım bugün. Ben gençlerliyim. Ben gençler bir takımının da yani iyi olsun diye çaba gösteriyor, iyi olsun diye uğraşıyorum. Yani benim bir çıkarım, menfaatim öyle bir şey yok. Ben Gençler Birliği takımı iyi olduğu müddetçe ben de iyi olurum. Yani çünkü niye ben doğuştan Gelmişim gençler bir takımda lisansım çıkmış. Orada oynamışım genç takımda. Sonra oradan ayrılmışım. Sonra gelmişim kongre üyesi olmuşum. Divan üyesi olmuşum. Ve bu şekilde gidiyoruz. Futbolun içindeyiz yıllardır. Yani akıl akıldan üstündür. Yani insanlar arayıp sorarsınız yani ne derler? Bir bilen derler onlara. Bir bilenler var gençler bir takımında. Burada örnek vermek gerekirse bir İhsan Kavak var. Yani gençler bir takım formasını giymiş, Fenerbahçe'nin formasını giymiş, Bursaspor'un formasını giymiş. Gençler Birliği'nin kökenli bir arkadaşımız. Ona sorarsınız bir şey olur ne bileyim.
1: Peki bunun kısa kısa
0: yanı sıra diğer... başka isimler var bunlara sorarsınız. Aynı isimlere takılıp kalınmış gençler bir takımında son 5-6 senedir. Ve bu isimler şu anda kulübün içinde yoklar. Evet. Niye? Kulübü... kaosa soktular ve gittiler bunlar. Ve şimdi, bu kaostan da gençler bir takıma hala çıkamıyor.
1: Sayın Kıbrıs'ta biliyorum çok dolusunuz ve bu farklı mağlubiyetin ardından çok da yerinde eleştirileriniz var. Şimdi bu iki maçı da konuşalım dünkü.
0: Evet, tabii.
1: Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Bir diğer karşılaşmada Çorum Futbol Kulübü kendi sahasında Alanya Spor'a mağlup oldu. 2-3 dakika var, reklama gideceğiz.
0: Tabii.
1: Nasıl değerlendirirsiniz yani, bu iki maçı?
0: Çorum takımı yani Alanya karşısında Alanya bir teknik adam takımı olmuş artık. Ve Alanya takımında beraberle çalışılıyor ve o Alanya takımının artık sistemini oturtturmuş. Ve deplasmanda nasıl dönecek, İsa'da nasıl dönecek onu yerleştirmiş. Ve dün toplu az oynamasına rağmen yani başarılı paslarda az olmasına rağmen yalnız oyunu düşünerek Alanya takımı oyuncuları Çorum'dan galibiyetle ayrıldılar. Çorum takımı için bu üzüntü verici, Alanya için sevindirici. Kocaeli Spor Gaziantep maçına gelince Kocaeli Spor takımı da Selçuk İnan'ın o hırsı dün gördüm yaşadığım hırsı var o kulübede. Bench'in önünde o benim çok hoşuma gidiyor. Bir teknik adamın öyle hırslı oluşu. Kendimi de orada öyle görüyor gibi oluyorum. Çünkü ben de öyle hırslıydım. Ve Selçuk İnan Gaziantep karşısında hak ettiği bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Ve Kocaeli Spor takımının çıkışı da bana göre alkışlanacak bir çıkış. Selçuk İnan'ı kutluyorum. Kocaeli Spor takımını kutluyorum. Gaziantep Spor takımı ise bana göre iyi yolda değil diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Haftaya cumartesi ve pazar yine 13.30'da programımızın açılış dakikalarında yine sizden yorum isteyeceğiz. Bu sefer milli takım için ve kulüplerimiz için konuşacağız. Tabii ki eğer içeriden Gençler Birliği'nden bilgiler olursa Gençler Birliği'nde konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Sayın Kıbrıs'ta.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Yüce, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilerimizle sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. İyi bir pazar günü temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teknik direktör Celal Kıbrıs'ta bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
6: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 13.59'u gösteriyor ve spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can hoş geldin.
7: hoşçakalın, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dün akşama dönelim. Trabzonspor Galatasaray

0: Galatasaray maçını biraz böyle isimler üzerinden yürüyelim isterseniz. Hani detaylara girelim biraz. Şimdi Muhammed Salah, bence dünkü maçın başrolünde Muhammed Salah. Evet, Türkiye'ye geldi. Liverpool'da seyrettik. Çok önemli bir futbolcu. Mısır milli takımını tek başına bir iki oyuncuyla birlikte sürükledi. Ama dün de gerçekten damgasını koydu. Önce Muhammed Salah'ı konuşalım mı? Ne dersiniz?
1: Yani konuşuruz yani ya, büyük bir oyuncu. Yani Türkiye'ye çok muhteşem bir oyuncu geliyor diye. Ama Yücel, şunu söylemem lazım. Dün ilk golü Salah'tı, Salah'ydı galiba peşin. Salah değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani yetişemediler. Topla dribling yapmak çok zordur. Topla gidip sonra vücudunu eğim vererek açısını ayarlaması, o anlarda top atacağı kafasını belirlemesi, bunlar muhteşem bir kalite. Yani ben bu kadar yani bir golü izlerken, bir saf yeteneği izleyince çok etkilendim. Ama şu var. Yani Galatasaray'da hani Salah'a bu kadar çok boş bırakması, arkadan tren yolu gidebilmesi, hiç oyuncunun yetişememesi daha da fecaat bir durum. Yani golün güzelliği kadar diğer tarafta da yani gole verilen o imtiyazlar, fecaat durum da bence çok enteresan. Yani Salah'a böyle bir şey bırakırsan adam alır gider atar, yani orada sıkıntı olmaz. Çünkü çok öldürücü vuruşları var Salah'ın. Şöyle söyleyeyim, o golü o kadar sürüp atacak adam çok azdır. Yani kaleye vurur sadece.
0: Evet.
1: Bu bilerek vuruyor yani. Çok öldürücü, topu hafiften havalandırıyor. Ve vururken gol olacağını biliyor. O yüzündeki o özgüveni görüyorsunuz. Yani muhteşemdi bence. İki gol, attı iki gol de yani çok güzeldi. Çok özel bir yıldız. Ben açıkçası çok yani çok iyi bir performans koyacağını bekliyordum ama fiziki kalitesinin bu kadar yüksek olması da bana ayrıca enteresan geliyor. Yani çok çok takdir edilecek bir durum bu. Ama tabii ki dünkü maçın Salah'a özel hazırlanan oyunları da vardı. Bir önceki maçta göre farklılıklar var Salah'la ilgili. Bir kere Salah'ı koruyarak oynadı Trabzonspor. Yani onu daha çok bitirici rolde oynatmaya çalıştılar. Yani biraz daha kollayarak, koruyarak, her topu onu atarak, onu hırpalayarak değil, onu dinlendirerek de oynadılar. Trabzonspor'un da o açıdan bence maç hazırlığı çok iyiydi. Güzel bir performans izledik. Yani Salah'tan bu performansı izlemek. Yani kim derdi ki Salah girip Trabzonspor'da hat-trick yapacak ve oynayacak diye 2-3 yıl önce. O yüzden enteresan bir anekdot aslında bu da.
0: Peki Trabzonspor'un bu çıkışı, bu ne diyelim, parlak skoru devam eder mi ligde?
1: Ya bence şimdi biz hep bunları konuşuyoruz ya, böyle her şey yolunda gibi zanneden maçlar var. Bu reaksiyon maçıydı Yücel.
0: Evet.
1: Bir kere bunu not almak lazım. Bu bir reaksiyon maçı. Reaksiyon maçı nedir? Antrenör yeni başlıyor. İlk maçı. Ve ilk maçınız büyük bir derbi, hedef maç. Bir patlama yapmak zorundasınız. Bir enerji patlaması yapmak zorundasınız. Ve rakibinize göre bence iyi de oyun kurgulamış. Ama haftaya mesela Trabzonspor'un, yani bir iki hafta izleyip görmek lazım. Çünkü Trabzonspor dünkü maçta rakibine göre oynadı. Bazen de rakibin ona göre oynayacağı maçlar olacak. Yani hani ne bileyim, deplasmanda daha orta düzey bir takım oynadığınızda maçı kazanmak zorunda olacaksınız. Belki o dönemki taktiğiniz bununla benzer olmayacak. Yani dolayısıyla bence konuşmak için erken. Trabzonspor mutlaka yolunda diyebileceğiniz bir şeyler yok yani. Dünkü maçı bence ayrı tutmak gerekiyor. Takımda bir enerji var. Bence iyi bir teknik adam var artık. Hazırlık süreci olacak. Ama biraz bence beklemek lazım. Ben Trabzonspor oyununun devamlılığını yaratacak bir durum olduğunu daha düşünmüyorum. Böyle 3 maç ileri bir maç geri olabilecek bir performans sergileyebilir Trabzonspor. Dünkü maçın kilit noktası Galatasaray'a göre oynadı Trabzonspor. Yarın da başka bir takım Trabzonspor'a göre oynayacak çünkü. Bunları da hesaplamak gerekiyor.
0: Peki Galatasaray'a gelelim. Önce Okan Buruk'tan başlayalım. Okan Buruk neyi yanlış yaptı da bu sonucu elde etti Galatasaray? Veya Osimhen takımın %90'ı mı? Veya savunmada bu kadar etkisiz kalıp rakip sahanın ceza sahası etrafında 10 oyuncunun konuşlanması ve Salah'tan 2 kontratak golü bu şekilde oldu. Kendi sahasından çıktı Salah. Bu nasıl bir şeydir? Biraz Galatasaray'ın oyununu inceleyelim mi?
1: Şimdi Galatasaray'da uzun zamandır yani geçtiğimiz yıllardan beri gelen bir belli bir oyun şablonu var. Nedir bu oyun şablonu? Önde basıp pres yoğunluğunu yapıp oradan kaptığı toplarla ve bazı oyuncuların performanslarıyla Türkiye'de skor açısından sorun yaşamıyor. Avrupalara performans gerektiren fiziki açıdan yüksek durduğu maçlarda daha fazla koşarak, daha fazla mücadele ederek belli bir standart yakalayabiliyordu. Ama Avrupa'da tabii ki bu başarı getiren bir devamlık değildi. Şimdi dün akşamki sorun şuydu Yücel. Ben maçın ikinci veya üçüncü, birinci golden önce Deniz'in kaleciye önde baskı yapmaya koştuğunu gördüğümde hatta arkasından orta sağdan da biraz ön tarafa baskı yapmaya çalıştı Trabzonspor. Yani maçın ikinci dakikasında kaleciye koşarak baskı yaptığında ben Trabzonspor maçı kazanacağını düşündüm. Çünkü şu, yani böyle bir oyun yok Yücel. Yani bu kadar demode, bu kadar ezber. Ben kendi oyunumu oynarım, oyunluk dönemi bitti artık. Siz en fazla önde alan baskı yapabilirsiniz. Sürekli önde basmak, rakibe basmak, 2-3 dakikada koşmak, pres yapmak bence futbol açısından oyun zekasının biraz geri olduğunu gösterir. Trabzonspor ne yaptı? Geriden kaleciyle, bekleriyle topu oyun kurma, yani oyun kurmadan o baskıyı kırarak Galatasaray'ın bir kere önde baskı hikayesini biraz çürüttü ve Fabinho ile kazanan topları daha hızlı çıkmaya çalıştı. Yani Trabzon deplasmanında önde basmak zorunda değildi Galatasaray.
0: Evet.
1: Güzel. Değil yani, ben anlayamadım ya, Osimhen yok. Çünkü Osimhen bunu yaptığında Osimhen'in yarattığı tehlike şuydu. Osimhen rakip defansının yerleşimini bozan bir oyuncu. Bu çok farklı bir şey. Yani hem fiziki kalitesi yüksek, hem çok büyük tehditkar, hem de Osimhen arkadaşlarının yerleşim alanını da belirleyen, yani pozisyonların yerleşmesini sağlayan bir oyuncu. Osimhen bağımlılığı biraz atlıcı gollerden değil, takım oyununun sahi yerleşiminden de geliyordu. Bir kere Leao'nun oyunu çok geri gitmiş. Ne Milan'daki, ne 2-3 yıl önceki performansında değil. Sane zaten bir var bir yok. Arkada Yunus, Torreira ve Salah Trabzon'un orta sahası arasında da biraz merkeze kayboldu. Bir de fütursuz ön alan baskıları, gereksiz baskılarla Trabzonspor arkaya istediği toplar atabildi. Kimse konuşmuyor mu? Geçen hafta Kocaelispor maçında Abdülkerim'in iki defa tabiri caizse belini kırılıp geriye koşulmadığını ben hatırlıyorum. Kocaelisporlu oyuncuların Abdülkerim'i arkasından koşturduğunu hatırlıyorum. Yani Galatasaray'ın bu açıdan hiç sorunları vardı arkaya atılan toplarda. Geniş alanda yakalandığında özellikle Avrupa'da da hız problemi oluyordu. Bir kere Abdülkerim çok kalın bir oyuncu. Davinson da o hıza çıkamıyor. Dolayısıyla çok fazla önde tutuyor defansı Galatasaray o baskıyı yapmak için. Takım oyun mesafesini oyun uzun, takım boyunu ayarlamaya çalışıyor. Bir de yerleşme hataları var. Yani o Salah'ın ilk golünde Salah'ı unutmuşlar mı diyelim, farkında mı değiller diyelim. Orada enteresan hatalar var. Bir kere sahaya yerleşimleri problemli. Çok ezber bir oyun ön alan baskısından bahsediyorum ben. Böyle oyun oynadığınızda bu teknik adamın tek bir oyunu oluyor. Yani geriye çıkıp topun arkasında bekleyip Trabzon kilitlenirdi mesela topun arkasında Galatasaray. Ben onu çok net söyleyeyim. Çünkü Trabzonspor Galatasaray'a göre bir plan yapmış. Siz o planı nasıl bozarsınız? Onun beklentisini boşa çıkartarak bozabilirdiniz. Ben Trabzonspor'un set oyununda veya normal oyunda Galatasaray'a karşı çok üretebileceğini düşünmüyorum. Yani orada yine yenerdi ama Galatasaray böyle oynadığında Trabzonspor gibi hızlı atletik takımlar önde biraz atletizmi yani mesela Fabinho'nun veya Trabzonspor'un 9 numarası yine sol açı bence çok iyi performans gösterdi.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray'ı yani Salah'ı orada perişan etti tabiri caizse. Orada hafif bir atletizmle Galatasaray defansı hırpalandı. Salah bir kere çok verimli kullandı Trabzonspor. Bir kere o geçen hafta gibi kullanmadı. Efektif yani fiziki kalitesini çok doğru kullandı. Valla Galatasaray ben yıllardır söylüyorum tek bir oyun üzerinden oynamaya çalışıyor. Bu ön alan baskısı hastalığı nedir anlamış değilim. Yani gerçekten anlamıyorum Yücel. Ben bu yeni moda spor yazarlarında da bu terimleri çok sevmiyorum. Ön alan baskısı kalecinin oyun kurması gibi. İşte dün Trabzonspor hiç kendini oyun kurmaya çalışmadı çok fazla. Ne oldu? Galatasaray'ın ön alan baskısı hikayesi boşa çıktı. Yani bazen oyunu kilitlememiz lazım. Tempo ayarlamamız gerekiyor. Bir kez Trabzonspor Galatasaray'ın tempo ayarlamasına da izin verdi bazı yerlerde. Çünkü evet. Galatasaray tempo ayarlamaya çalıştı. Oyun şuurunu da kaybediyor, kaybetti. Çünkü Osimhen yok. Gördüğünüz gibi üretim tarafında yoktu yani.
0: Evet.
1: Bir Salah'ın bir şutu var. Sané'nin bir şutu vardı. İlk boydan sonra. Onun için ben Galatasaray'ın bir şey yapabildiğini görmedim. Fizik açıdan çok iyi noktada değiller. Ben oyun planı yanlışlık, taktik ve strateji açısından yanlışlık vardı. Bence transfer sezonunun da etkileri var. Yani Batrokov işte orta yaldırı söyleyemedim adı Ugochukwu, yani o mesela belki onunla başlayabilirdi Torreira'nın yanına. Orta biraz daha dirençli tutabilirdi. Salah'ı belki biraz daha geride bekleyebilirdi. Çok fazla oyuna çıkmaya başladı. Saray'ı 2-2 yani Torreira ve yani o merkezdeki ortaya dair bir şut tutabilirdi. Mesela orada Yunus oynamayabilirdi. Yani veya bilmiyorum Leo'yu ikinci de düşünebilirdi. Yani düşünsenize Sane, Leo ve Yunus aynı anda sağdaydı ve forvette de Deniz var. Yani o dört oyuncuyla önde baskı yapamazdı Galatasaray. Leo zaten ön alan baskı yapacak bir oyuncu değil. Sané zaten o açıdan çok size devamlılık yaratmaz. Ya arkada Yunus da var. Bir de önde Deniz var. 4 oyuncu. Çok lükse karşı Galatasaray. Ben yani çok kötü bir hazırlık olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Leo 20'nin üstünde top kaybetti. Hani bu takıma uyum sağlayamadığı için mi? Yoksa

0: Leao bu değildi. Ben söyle söyleyeyim, ben Leao'yu çok, yani ben kendi zaman çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ama geri gitmiş, yani oyuncunun performansından bir sorun var. Yani fiziki kalitesi düşmüş. Mesela Salah topla gidip 80 metre top sürüp vuruşu yaptı. Bir pozisyonlar Leao'nun da girişi vardı sol taraftan. Gidemedi mesela Leao. Yani belli ki bir fiziki açıdan geri gitmiş. Onun dışında vuruşlarında bir sıkıntı var. Bu açıdan baktığımızda bence kötü bir dönem geçiriyor. Ben bunu biraz Saint-Maximin'e benziyorum ama Saint-Maximin geldiği daha iyiydi Leao'ya göre.
1: Evet.
0: Bilmiyorum, yani Galatasaray bence transfer açısından bazı sıkıntıları var. Yani doğru oyuncu profillerine çok gittiğini görmüyoruz. Yani bir kere 4 yılın sonunda hala Torreira merkezinde oynayıp Torreira'ya bağımlı kalmak bence bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bir de Yücel, ben geçen hafta söylemiştim. Ben İlkay'ı neden düşünmediklerini anlamıyorum.
1: Ben de son dakikada, hatta yayıncı kuruluş böyle uzun uzun gösterdi yedek kulübesindeki futbolcuları. İlkay Gündoğan gibi bir futbolcu Avrupa'da kupalar almış. Gerçekten hani değerini görmesek, oyununu, oyun gücünü bilmesek diyeceğiz ki evet, ama gerçekten bu kadar güçlü bir oyuncuyu nasıl bu hale getirdi Galatasaray?
0: Yani güzel şu, yani ben senle uzun süredir konuşuruz. Ben uzun, yani futbolla ilgilendim uzun süreden bir oyunu oyuncu okumayı çok seven bir insan değilim. Yani bir oyunu temelinde oyuncu bazlı bir okuma yapmak bana çok kolaycılık gelir. Yani oyun içindeki sorunları konuşmak daha keyifli verir hatta. Ama bir parantez açayım. Yani ilk ayı varsa böyle maçlarda oynatacaksın. Hiçbir şey yapmazsa oyununa zeka katar. Hiçbir şey yapmazsa temponu ayarlar. Hiçbir şey yapmazsa nerede çıkıp nerede çıkmayacağını ayarlar. Yani bu tür, ya bu özellikler herkese olan şeyler değil. Yani inanın böyle bir özelliği olan, oyun zekası olan, futbol zekası yüksek olan bir oyuncu, tempo ayarlaması yapabilen bir oyuncuyu böyle Trabzon deplasmanında, yani ne bileyim, tuhaf geliyor bana. Yani ben çok oyuncu tercihlerini çok hakikaten sevmiyorum ama Galatasaray'ın oyuncu tercihleri çok fecaatli ya. Yani oynamış bir de oyunda oyuncular örtüşmüyor. Yani vücut yapısına göre doğru elbiseyi giymemişti Galatasaray dün akşam. Onu söylemem lazım.
1: Ben özellikle İlkay Gündoğan'ın Okan Buruk'un kafasında nasıl bir yere oturttuğunu hatırlarsan, Fenerbahçe Galatasaray maçında 1-0 galipti Galatasaray. Ve o dakikada İlkay Gündoğan ve Icardi'yi arka arkaya çıkardı ve 1-1'e döndü. Orada esasında oyunu Fenerbahçe'nin savunmasının öne çıkmasını engelleyen iki kişiydi. İlkay Gündoğan ve Icardi. Bu iki oyuncuyu da çıkarınca siz, sıkıntı yaşatmaya başladınız takımınıza. Ben orada İlkay Gündoğan'ın Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un kafasındaki değerini orada gördüm. Yani o maçın önemli oyuncusuydu ama orada çıkardı ve ondan sonra da doğru düz kadroya almadı.
0: Yani ben Okan Buruk'un Trabzonspor'u, yani bir kere reaksiyon maçı olacak, tepki maçı olacak. Yani Trabzonspor kilitleyebilirdi orta sahada.
1: Evet.
0: Yani biraz pas yaparak, biraz tempoyu düşük tutarak, biraz geride ikili bölgede bekleyerek. Trabzonspor'un zaten üretim açısından problemleri var. Zaten çok zor bir dönemden geçmiş. Seyirci sana heyecan yaratıyor, heyecan veriyor rakibine. Bir ateşlenmek istiyor. Sen bu ateşi yüksek tempoya atarak kendin veriyorsun rakibine. Yani çok enteresan geldi bana. Yani hakikaten bu, yani tek bir plan üzerine hayat geçer mi? Yani önde basalım, arkadan hemen şeyi kapatalım, baskıyı yapalım, yerleşelim, kaptırın topları veya kenarlardan sana girsin, içeri girsin, şut atsın veya Leao gitsin, ortaya kesin. Osman varsa atar, vurur, gol olur. Yani böyle bir şey yok. Yani böyle bir ezber yok artık. Yücel bitti. Bunu Kayseri'ye, şimdi bileyim Başakşehir yaparsın ama yani biraz seviye artınca yapamıyorsun. Yani Trabzon deplasmanında kaleciye koşarak baskı yapmak diye bir şey ben anlamış değilim. Ya bunu şeyde de yaptı Galatasaray. Fenerbahçe'yle geçen seneki deplasmanında da yaptı hatırlarsın.
1: Evet.
0: Tiroski orada uzun toplarla, yani Tiroski onu çözüm bulmaya çalıştı ama hani günün sonunda yapamadığında cezayı yiyorsun. Tek bir oyun planı, yani ki Galatasaray orada akıllı oynasaydı belki Fenerbahçe'ye çok daha tarihi bir ceza tabii verebilirdi kendi sahasında. Telefonun yeni geldiği dönemlerde.
1: Evet, bir tartışmada şu, Okan Buruk

0: kırmızı kartı veya oyundan atılmasının ardından, oyun harici edilmesinin ardından yayıncı kuruluşu muhabirinin maç devam ederken Okan Buruk'la ilgili Okan Buruk'un ağzından verdiği demeci yayında söylemesi ve buna önce Fenerbahçe dedi ki yayıncı kuruluş yaptığı işlere dikkat etsin. O zaman niye bütün teknik direktörleri ya da oyuncuları savunmuyorsunuz? Böyle bir haber yok da Okan Buruk'u savunuyorsunuz. İki, Beşiktaş'ta suç duyurusunda bulundu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına.
1: Ya bir kere iki kulüp de haklı. Ben o demeci gördüğümde aklıma ilk şey geldi. Okan Buruk'la toplantısına mı katıldı diye geldi. Ben evet. Açıkçası kafamda yani aklıma gelmedi öyle bir açıklama. Öyle bir yani basın sözcülüğü gibi davrandı orada muhabir. Güzel şöyle bir durum var. Biz de üzgünüm ama spor medyasında muhabirlerin durumu fecaat durumu, hiç iyi değiller. Çünkü takip ettikleri takımın antrenörleri, futbolcuları, kulüp ilişkileri çok mesafesizleşmiş artık. Yani o muhabir arkadaşın haddi değil. Galatasaray'ın oradaki sesi olmak onun sorunu değil. Biz daha bunu seninle konuşuyoruz. Basın sözcüsü gibi davranıyorlar. Yani ne gerek vardı? Yani bu bir habercilik değil, haber değil. Orada sen bir kulübün iletişimini üstleniyorsun aslında.
0: Evet.
1: Yani neden sen, neden başka şeyler değil? Ve Okan Buruk birisine birisi mesaj göndermek isterse arar yazılı basından birini. Der ki ben böyle böyle söyledim. Onu hemen zaten ya sosyal medyasında ya da kendi şeyinde paylaşırlar. Yani bunu yeni kuruluşun yapmaması lazım.
0: Hatırlar mısın, büyük ihtimalle hatırlarsın, TRT Spor'da Galatasaray muhabiri vardı. Galatasaray muhabiri sosyal medyadan gelen seslere, seslerin sorusunu sordu Muslera'ya. Dedi ki tribünlerden size çok fazla baskı var, çok fazla aleyhinizde tezahürat var, neler söylemek istersiniz? Ve bu soruyu sorduktan sonra TRT Spor'a çok baskı oldu ve muhabirimizi Galatasaray muhabirine değiştirdiler. Şimdi bir de böyle bir baskı kuruluyor muhabirlerin üzerine ve basın elemanlarının üzerine. Şimdi bu da çok yanlış bir şey. Biz hayatımızda görmedik bunu.
1: Ya vallahi ben geçen sene de yani bir spor kanalının muhabirlerin bir başkanla, hatırlarsan Beşiktaş Galatasaray maçıydı galiba.
0: Evet.
1: Sırat dönemiydi. Orada da böyle orantısız bir durum vardı. Yani ben uzun zamandır muhabirlerin durumunun çok kötü olduğunu düşünüyorum. Yani emekçilik, işte spor emekçisi, bunlar çok böyle hani tabii ki herkes ekmeğin parasında, herkes iş yapıyor ama o şey kaybolmuş. Yani aradaki o haber verme ve kulüp aralarındaki ilişki biraz bozulmuş gibi geliyor bana. Bir de maç sonu Okan Buruk'ta kendisinin bir görüntüsünü gördüm. Yani
0: evet.
1: Ya burada araları iyi olması lazım. Tabii ki ilişkileri normal haber haberci ve spor adamı ilişkisi tabii ki olacak ama o dünkü durum çok fecaat bir durum. Bence bu Beyin Spor'sun da bir şekilde, yeni kuruluşun da bir şekilde bunu bir şekilde nasıl telafi eder bilmiyorum ama bununla ilgili bir özür mesajı yazmak veya yayınlamak zorunda. Bu normal bir şey değildi gerçekten. Yani kimse Galatasaray'ın basın sözcüğünü yapmak zorunda değil.
0: Hafta içinde şöyle bir durum oldu. Belki görmüşsündür, belki duymuşsundur. Sosyal medyayı iyi takip eden kişilerden birisin, bir spor yazarısın. Bunların yayıncı kuruluşun bir hakem programı var. Bu hakem programında Fenerbahçe'nin Antep deplasmanındaki Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçıyla ilgili pozisyonları değerlendiriyorlar. Buraya kadar her şey güzel. Program bitiyor. Ertesi gün eski hakemlerden Deniz Çoban o programında hakemlerinden, yorumcularından biri Fanatik gazetesinde, spor gazetesinin de adını vereyim, gazetede köşesinde İsmail Kartal'la dördüncü hakemin arasında sıkıntı yaşandığıyla, itişmeler olabildiğiyle ilgili bir yazı yazıyor. Bunun üzerine yayıncı kuruluşta görevine son verildi. Ya bu kadar da hassaslar bazı konularda.
1: Ya bana şöyle durumda var. Yani ilginçtir. Bence her şey birbiriyle artık birbirine girmiş. Çünkü şey biliyorum, bazı medya kuruluşları doğal olarak muhabirine sert çıkmaya çalışıyor. Bazı özellikle.

0: güzel durumlarda.
1: Evet.
0: Ama ben olsam aynı takım tutan kişileri o takım muhabiri yapmam, bunu söyleyeyim yani. Bence orada bir değişim yapması lazım oyuncuların. Yani o gözlüğü taktıkları anda, taraftarlık gözlüğünü, o muhabirden verim alamıyor kimse.
1: Çok doğru, çok doğru.
0: Yani Galatasaraylı bir kişinin, yani ben medyada çok işten bir takım tuttuğunu biliyorum kendi adıma. Yani yorum yapmasına gerek yok, herkes biliyor zaten. Ama Galatasaraylı bir kişinin Galatasaray muhabiri olması bence çok yanlış bir durum. Bunu spor müdürlerinin bir şekilde tekrar gözden geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir de bugün iki önemli maç var. Kısa kısa alayım istersen senden. Dört maç var esasında da ikisi çok daha öne çıkıyor. Özellikle Fenerbahçe-Eyüp maçı. Bundan başlayalım istersen. Fenerbahçe-Eyüp maçında nasıl bir tepki bekliyorsun Fenerbahçe'de?
0: Ya dün bir şey
1: veya bekliyor musun?
0: Ya Eyüp yenebilir Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe'nin Eyüp'ü yenmesinden umutlanmak bence çok doğru olmayabilir. Yani ben Fenerbahçe adına bir şey vaat edebileceğini düşünmüyorum. Yani bu maçı kazanır. Bir iki maç belki puan farkı. Ama Fenerbahçe'de artık bazı şeyler normal akışında işlemez. Onu söylemem lazım. Bir kere testi kırıldı. İsmail Kartal camia arasında bir bağının ben çok zayıf olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal'ı destekleyenlerin bile o açıdan çok fazla cümle kurabildiğini ben görmüyorum. Fenerbahçe'de bir takım oyun sıkıntıları var ama artık psikolojik sıkıntılar da var. Bir kere istifa edip geri dönmek büyük bir hataydı. İstifadan sonra, istifa süreciyle ilgili çıkan haberleri gördüğümüzde de İsmail Kartal'ın pek de öyle ikna edildiği yok. Sadece sormuşlar, o da bir yerden sonra tabiri caizse geri vitesi yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla umut en büyük kötülüktür der Nietzsche. Yani Fenerbahçe umutlansa da bu umut onları çok rahatsız edebilir, yorabilir. Ama Fenerbahçe umut verici bir noktada değil, onu söylemem lazım. Yani Eyüp'ü yenebilir, puan da kaybedebilir ama kazanması Fenerbahçe adına bir şeylerin düzeldiğini göstermez. Fenerbahçe'nin oyunda çok ciddi sorunlar var. Avrupa'daki oyun ve sonuç getirisini çok fazla abartarak yanlış yorumlayan insanlar da var. Oynamak zorunda olduğu oyunu oynuyor Avrupa'da Fenerbahçe. Ama Türkiye'de bu oyun iş yapmıyor. Bir de camianın güveni kaybetmiş. Tabiri caizse artık duygusal şubağı kalmamış bir teknik adam İsmail Kartal. Yani iyi bir insan olması ayrı bir şey ama güven vermek, insanlara ben buradayım diyebilmek farklı bir duygudur. Bugün İtalyano'nun yaptığı, ya bakın Yücel, Okan Buruk 4 yılı şampiyon yaptı Galatasaray'ı. 4 yılı şampiyon yapmış teknik adamına bile güvenemiyor Galatasaray camiası. Çok

0: iyi tarafı, yani tartın ağır tarafı daha olumsuz gözüküyor, onu söylemem lazım. Bu açıdan umutlanmamak gerekir Fenerbahçelilerin. Çünkü daha sıkıntıları var, o sıkıntılar devamı çek gibi duruyor. Bir de Aziz Yıldırım'ın hafta içi düşen bir demeci vardı. Yasun'un önüne olursa olsun bırakacağım diye. Bence bu da çok büyük bir kaos. Yani bir yıl için, ya bilmiyorum, ben bir yıl sonra bırakacağım deyip bir yönetim hayali kurmak, şampiyonluk vaadi vermek, planlama yapmak çok bana yanlış geliyor. Yani Fenerbahçe çok kaos içinde. Yani teknik adamının kalıp kalmayacağını biliyorsun. Başkanı bir yıl sonra gideceğim diyor. Başkanı giderse hangi yönetimiyle gelecek? Yani güzel, görebiliyor musun sen bir şey? Bilmiyorum, ben göremiyorum.
1: Ben şöyle diyeyim, biraz sosyal medya açısından da bazı şeylere bakıyorum. İsmail Kartal'ı, evet, hataları var, istifa etti. En önemli maçın ardından istifa etti, dönmem dedi asla ama döndü. Bu 24 saat, 26 saate bir şey demiyorum ama onun öncesinde bir ay boyunca sosyal medyada özellikle İsmail Kartal'a nasıl yüklenildiğini ben biliyorum. Ve bu Fenerbahçe logosu, arması olan adreslerin dışında olan adreslerden de gelmeye başladı. Şimdi burada bir operasyon olabileceğini hissettim ama yani hepimiz bir göreve talibiz ve o görevde mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Bu görevin gereksinimlerinden biri de eleştiriye açık olmak, eleştiri sahibi olmak.
0: Yani güzel ama şöyle bir şey yok mu ya? Yani 25 milyon taraftarın var.
1: Evet.
0: 100 milyon euroluk bir yatırım yönetiyorsun.
1: Evet.
0: Milyon dolarlık bir oyun içerisindesin. Yani bu baskılar çok normal ya. Yani ve
1: aynı fikirdeyim.
0: İyi para kazanıyorsun. Yani ben o açıdan sosyalde hesap geldi, sattılar bana. Ya bana bir şey ifade etmiyor. Gerçekten büyük bir makine yıl başında İsmail Kartal. Bu iş bu yani. Bu işin doğası bu. Yani ben o açıdan ya hatırlar mısın Yücel? Ben bu antrenman paylaşımda yaptım. Mustafa Denizli'ye uçan...
1: Evet. Beşiktaş'ın amigosu yani. Orhan.
0: Evet. Bursa'da hatırlıyorsun milli maç
1: evet,
0: arasında.
1: Evet.
0: Yani, ya böyle. Hani doğru olduğunu söylemiyorum. Bu ülkede hakim gördü bir tane başkan. Yani bunlar onaylanmış şeyler değil ama böyle, yani böyle gidiyor. Sürecin maalesef içeriği böyle gelişiyor bazen. Dolayısıyla bunları bilerek çalışmak gerekiyor.
1: Peki Ahmet sportif faaliyetler ve Beşiktaş karşılaşması. Bu da üst sıraları etkileyen karşılaşmalardan biri ki Ahmet'in de çıkışı var, Beşiktaş'ın da çıkışı var. Beşiktaş kupadan döndü. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
0: Benim en çok merak ettiğim maç açıkçası ligin üst tarafını ilgilendiriyor tamamen. Benim en çok merak ettiğim maçını sevmiş şu. Beşiktaş buradan 3 puan dönerse bence ligin ilk dönemi için, yani ilk periyodu için baktığımızda muhteşem bir final yapmış olur. Avrupa kupalarında kazasız gitmiş olacak. Ligi lider, yani o ilk periyodu lider tamamlamış olacak. Ve gelişen bir oyun olacak ve camiasında müthiş bir rüzgar yaratmış olacak. Ve karar verici olacak güzel her şeyden öte lider olarak. Büyük bir kazanım oluyor. Beşiktaş bugün bence çok zor, çok tehlikeli maça çıkıyor. Kaybederse hiç şaşırmam. Kazanırken de eğer kazanırken iyi oyun oynamadan kalitesiyle kazanabilirse bu onun için daha da büyük bir artı. Çünkü Beşiktaş gibi takımların bazen kötü oyuna da kazanabilmesi lazım. Bir şekilde skoru alıp dönmesi lazım. Çünkü ligin iyi oynayan takımlarından biri Ahmet. Hem de deplasmanda oynuyor. Beşiktaş'ın iyi bir oyuna ihtiyacı yok ama iyi bir skor ihtiyacı var. Eğer bunu yapabilirse biz bu sene artık bence şampiyonluk adına çok başka şeyler konuşabiliriz. Çünkü artık 3-4 yıldır başka bir karar verici daha eklenmiş olacak. Ben bu açıdan Beşiktaş'ın çıkışını çok önemli buluyorum. Bir de Galatasaray, Fenerbahçe çok kendi sorunlarıyla uğraşıyor. Yani Beşiktaş'ı bu açıdan kendi biraz daha güvendi alana attığını düşünüyorum. Ama kaybederse de, ki Beşiktaş'ın bazı maçları kaybetme ihtimali var. Beşiktaş'ın yolundan dönmemesi gerekiyor. Beşiktaş iyi yolda. Ama dediğim gibi bu maçta iyi oyuna gerek yok. İyi skora ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
1: Ben özellikle Ahmet sportif faaliyetlerde iki oyuncuyu çok öne çıkarmak istiyorum. Biri Gift Orban, ki geçen sene biz bu oyuncuyu seyrettik Avrupa kupalarında, Fenerbahçe maçlarında. Biri de Diasaba. Gerçekten çok renk getiren, çok farklı oynayan iki oyuncu. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya bir kere Ahmet'in, vallahi çok inceyemedim ama bazı transferleri çok şaşırtıyor. Çok iyi çalışmışlar. Özellikle ben gif sorumluluğu çok ama çok beğeniyorum.
1: Çok beğeniyorum.
0: Ben bu

0: Bu yıl oradan bir transfer yapabilir diye düşünüyorum. Yani
1: aynı fikirdeyim.
0: Ben açıkçası bekliyorum. Hatta devre arası bile olabilir. Performansı muhtemelen çok büyük, yani böyle kayıp yaşamazsa biz onu bir transferini görmüş olacağız. Ama tabii güzel bir durum da var. Sezon başı bazı takımların spektaküler çıkışları olur ya. Ahmet bu çıkışta mı yoksa onu, yani onu biraz görmek lazım.
1: Evet.
0: Ben böyle şeyler temkin davranmayı seviyorum. Çünkü sonra 6-7 haftadan sonra müthiş bir düşüş yaşıyor bazı takımlar, biliyorsun. Bu açıdan bu maç iki takım için çok önemli. Eğer devam ettirebilirlerse, ki mesela Samsun Spor, Göztepe alt ligden geldikten sonra devam ettirmişlerdi. Sonra belli bir standarda oturmuşlardı. Şimdi mesela Adana Demirspor hatırlarsan yok oldu gitti. Cezalar falan yedi hatta.
1: Evet.
0: Bu çıkışların biraz devam etmesi gerekiyor. Çok erken konuşmamak gerekiyor. Bu maç bence güzel bir maç olacak. Yani ben açıkçası merakla beklediğim maçlardan biri. Ama ligde bizim bu tür takımlara ihtiyacımız var. Yani yeni heyecan yatan takımların lige heyecan getirmesi gerekiyor. İnşallah Başakşehir de bu çıkışı yakalar. İnşallah Samsunspor tekrar o günlere döner. Bizim ligde biraz takım kalitesinin yükselmesi gerekiyor Yücel.
1: Çok teşekkür ediyorum Okancan. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun. Spor yazarı Okancan bizlerle birlikteydi. Şimdi bir reklam arası, ardından tekrar devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
6: Spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.33'ü gösteriyor ve 13.30 civarında sizlerle birlikte olmaya başladık. Ve Süper Lig'i konuştuk. Süper Lig'de alınan sonuçları konuştuk ki ben sizde bir kez daha paylaşayım. Trendyol Süper Lig 6. haftada Cuma günü Kasımpaşa Konya Spor 0-0 berabere kalmıştı. Dün oynanan 4 karşılaşmada Çorum Futbol Kulübü Alanya Spor'la oynadı ve Alanya Spor deplasmanda 2-1 kazandı. Kocaeli Spor kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Başakşehir Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup etti İstanbul'da. Trabzon'da Trabzonspor Galatasaray karşı karşıya geldi ve Trabzonspor Muhammed Salah'ın 3 gol 1 asistiyle 4-0 kazandı karşılaşmayı. Evet, bu Süper Lig'deki karşılaşmalardı. Trabzonspor Galatasaray maçını biraz fazla irdeledik spor yazarı Okan Can'la. Şimdi de 1. Lig'i konuşacağız spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
7: Merhabalar Yücel, iyi haftalar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Şimdi dün bıraktığımız yerden devam edelim isterseniz. Evet, Batman Petrolspor Bursa Spor maçı gecenin önemli karşılaşmalarından biriydi. Ve Bursa Spor taraftarı olmadan gitti Bursa'ya, Batman'a. Batman, ve evet. 1-0 gerideyken 2-1 kazandı karşılaşmayı son dakikalarda. Bu maçı biraz irdeleyelim mi?
7: Elbette. Tabii siz de özetlediniz. Bursa Spor için çok önemli bir virajdı ligin 8. haftasında. Çünkü kendisi gibi zirveye oynayan, iyi puanlar toplayan, evinde bu maça kadar mağlubiyeti olmayan, ligde iyi sonuçlar alan Batman Petrol önünde tabii puan ve puanlar Bursa açısından çok çok önemliydi. Ancak dün de bahsettik, hafta içinde Batman İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar tabii Bursa cephesinde büyük üzüntüye neden oldu. Elbet Batman Petrolspor yönetimi de bu kararı üzüntüyle karşıladı ama tabii Batman'a Bursa Spor'u taraftarlar gidemedi. Gidemediği için de TRT ekranlarından 90 dakikayı takip etmek zorunda kaldılar. Tabii 90 dakika içerisinde hem Batman Petrolspor'un hem de Bursa Spor'un tabii sayısız gol pozisyonları vardı. İki takım da birbirlerinin üstünlüğünü kurmak için çok pozisyon buldular ama 90 dakika içerisinde sadece izleyenler ekranları başında veya Batmanlı taraftarlar stadı dolduran Batmanlı taraftarlar sadece 3 gol gördü ama keyifli bir 90 dakikaydı. Batman Petrol maçın 3'te 2'lik bölümünde siz de söz ettiniz 1-0 öndeydi ama son yarım saatte Bursa Spor sonuca gitti. Sonuca giderken de yine takımın golcü ismi ki ligde 11 gole ulaştı 8. maç sonunda İhene açıyor ve Bursa Spor bu kritik deplasmandan 3 puanı 2-1'lik skorla elde etti. Keza maçın ilk yarısında Doria ile Batman Petrol 1-0 öne geçti 29. dakikada. Tabi bu gol tabi Batman'a şöyle yetmedi. Siz de biliyorsunuz her zaman 1-0'lık skorlar tehlikeli skorlar. Çünkü futbolcular ister istemez böylesi final maçlarında kendi sahalarına çekilmek zorunda kalır. Psikolojik olarak skoru korumak için çaba sarf ederler. Telaşa düşen takım sonuca fazla gidemez ama Bursa'nın kadrosunda deneyimli oyuncular olduğu için üst ligde de oynayan oyuncular olduğu için sabırla ikinci yarıda önce beraberliği ardından galibiyeti elde etmek için çaba sarf ettiler. Keza Mustafa Er'in öğrencileri iyi sonuçlar alıyor. Deplasmanda da bu galibiyet 4. galibiyet oldu 5 deplasman maçında ve 63. dakikada kazanılan penaltı atışında ki kritik bir karardı. Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. İhene Açun'un bu golü penaltı atışından skoru 1-1'e taşıyınca doğal olarak Batman Petrol'de de bir yönde yani böyle skoru koruyalım belki bir puan bizim için iyidir mantığı gelişmeye başladı ama Bursa Spor'un atakları dinmedi. Maçın son 5 dakikasında yani 85. dakikada Alperen'in pasında yine İhene Açun topu ağlara gönderdi kritik bir pozisyonda ve 2-1'lik skor 3 puanı Bursa Spor'un hanesine yazdırdı. 19 puanla Bursa Spor zirvedeki yerini korudu ve 9. haftaya lider olarak girdi. Bu da gösteriyor ki artık tabii daha önümüzde yaklaşık 29 haftalık bir maraton var. Ama bu maratonda Bursa Spor bu futboluyla, bu kadro genişliğiyle, bu yönetim şekliyle iddialı bir şekilde bir an önce bu ligde de kalıcı olmak istemiyor, yukarı çıkmak istiyor. Batman Petrol cephesine de gelince Selçuk Şahin'in öğrencileri gerçekten ligde göze hoş gelen futbol oynuyor. Sonuca iyi gidiyorlar ki keza işte 5 galibiyeti bir beraberliği var. Evinde de ilk mağlubiyetini aldı. Toplamda 2 mağlubiyetleri var. 16 puan iyi bu puan esasında. Batman Petrol de mutlaka hedef olarak ilk 2'yi hedefliyor ama görüntü şu. Tabii Batman Petrol ilk iki olmasa dahi mutlaka playoff potasının içerisinde yer alabilecek bir kapasiteye sahip ama gelecek haftalar ne götürür ne getirir onu hep beraber göreceğiz. Şu bir gerçek, Batman Petrol'ün ligde olması yöreye de büyük bir heyecan getirdi. Türbinler doluyor, centilmence takımlarını destekliyorlar. Dün de öyle oldu ve Batman Petrol yenilgiyle umutlarını gelecek haftaya taşıdı. Milyaradan dolayı kısa bir tatil var. Diğer takımlarda olduğu gibi Batman cephesinde de ve milyara sonrası 2 hafta sonra Ankara'da yine zorlu bir mücadele bekliyor Batman Petrol'ü. Iğdır Alagöz Holding takımıyla Ankara'da mücadele edecek. Bursa Spor lider Bursa Spor'da evinde yine ligin iddialı ekiplerinden 9. maçını Mardin Spor'la oynayacak. Yine bu maçta Bursa Sporlu taraftarlar 12. adamlık görevini yine yerine getirecekler. Yine bir seyirci rekoru kırılması bekleniyor. Yaklaşık 40 bin kişilik taraftar topluluğuyla, taraftarıyla, yerel medyasıyla, futbolcusuyla, teknik kadrosuyla, yönetimiyle Bursaspor koşar adım Süper Lig'i düşlüyor ve hedefine ulaşmak için çaba sarf ediyor.

0: Peki diğer önemli karşılaşmalardan biri Esenler Erok Spor Fatih Karagümrük maçıydı. Fatih Karagümrük karşılaşmayı 2-0 kazandı. Ki tecrübeli bir takım ve tekrar Süper Lig'e çıkmak isteyen Süleyman Hurman'ın gerçekten iyi bir başkanlığıyla Fatih Karagümrük seyircisinin inatçı ve mücadeleci bir desteğiyle üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Nasıl bir karşılaşmaydı bu?
1: Elbette çok keyifli bir 90 dakikaydı. Esenler Erok, evet, ligde galibiyet olmayan takımlardan bir tanesi. 5 beraberliği var, 5 puanı var ama bu maçta direklere geçemedi. Pozisyonları vardı, karşı karşıya kaldırarak kaçırdılar. Hatta işte Karagümrük'ün kazandığı ilk golde kendi kalelerine attılar. Karagümrük tabii Esenler Erok takımına göre daha deneyimli. Yani kadrosu daha oturmuş. Geçen yıldan kadrolarında kalan çok sayıda oyuncu var. Esenler Erok'ta öyle değil. Yeniden oluşan bir kadro, yeniden bir araya gelen bir kadro. Ki Hikmet Karaman da yeni geldi bildiğiniz gibi Bursa Spor maçıyla, ki ilk puanını da orada almıştı bu Hikmet Karaman Bursa deplasmanında. Baktığımızda 90 dakika içerisinde tabii pozisyonlar da vardı. Yine notlarıma da baktığımda Cenk Tosun'un Karagümrük cephesinde bir topu direkten döndü. 50. dakikada yine VAR kararıyla elle oynama tespiti. Hakem Kanga'nın ortasında Silvestre boşa çıktı. Klora golü attı. Klora bu Esenler Erok için şanssız bir dakikaydı. Bunlar maç içerisinde var. Yine şanssız dakikalardan bir tanesi 39. dakikada. Traore'nin pasında Bahadır Öztürk kendi kalesine ters bir vuruşla topu ağlara gönderince yani Pesic neredeyse topa dokunacaktı ama Bahadır'ın ters vuruşu Esenler Erok ağlarına gidince Karagümrük 1-0 öne geçti. Tabii Karagümrük'ün deneyimli oyuncuları var demiştik. İkinci yarıda da öyle oldu. Zaman zaman maç içerisinde Esenler Erok'un yakaladığı pozisyonlar vardı. Yine Kloro'yla 62. dakikada gelişen bir atak, top yine direklerden döndü. Ama 90. dakikada son dakikada yine Tolara ile Karagümrük takımı farkı 2'ye çıkardı. Ve bu galibiyete Karagümrük puanını 12'ye yükseltti. Ve gelecek hafta içinde yani milli aradan sonra evinde oynayacağı Muğla maçına da moralli bir şekilde muhtemelen Perşembe günden itibaren hazırlanmaya başlayacak. Esenler Erok takımında işler iyi gitmiyor. Şöyle iyi gitmiyor. Bir defa beraberlikleri çok fazla. 5 puan. Mağlubiyeti 3 defa mağlup olmuşlar. 5 puan. Tabi 8 haftanın genel bir değerlendirmesine baktığımız zaman bu kadar harcama, bu kadar transfer ama buralarda olmaması gerekiyor. Keza geçtiğimiz sezonlarda da yukarılara oynayan bir takımdı ama artık İstanbul maçıyla birlikte 9. haftada deplasmanda, yani deplasman sayılıyor İstanbul takım ama İstanbul ile oynayacağı maçta bir çıkış yakalamak için, hatta ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Keza bu hafta ligin 8. haftası Karagümrük takımına yaradı. Alexander Stanovic'in öğrencilerine, Hikmet Karaman'ın öğrencileri de üzülmüş oldu. Özellikle kendi kalelerine attığı gol bütün gardı bir yönde yıkmış olduğu takımda direkten dönen toplar, ondan sonra elle atılan pozisyonda VAR kararı 90 dakikada keyifli bir şekilde sona erdi. Alparslan Şen de ve yan hakemler de genelde iyi bir maç yöneti diyebilirim. 90 dakikanın özeti kısaca böyle.
0: Peki şimdi Keçiören Gücü Sivasspor maçına geçelim. Ama elbette maçtan evvel hakemi de biraz irdeleyelim ki çok fazla eleştiri var. Evet, Keçiören Gücü'nün penaltısı penaltı ama ondan evvel faulün olduğu söyleniyor. Ve bunun yanında birçok kararında iki takıma karşı da sıkıntılı kararlar verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz önce hakemi?
1: Ya şimdi Mehmet Türkmen gerçekten hani böyle umut bağlanan bir hakem. Yani işte federasyonunda, Merkez Hakem Kurulu'nda umut beklediği hakemlerden bir tanesi. Ama işte zaman zaman hakemler, bilmiyorum bu ligleri küçümsüyorlar mı? Veya işte nasıl olsa ben yönetiyorum, nasıl olsa işte gözlemciler, işte neyse federasyon yetkililerini ben bir yönde gözde hakemiyim deyip böyle bir kaosa kendilerini sürüklüyorlarsa hata ediyorlar. Siz de söz ettiniz, 55. dakikada Diop'un pozisyonunda işte kaleci Arda'yla mücadelesinde işte önce penaltı sonra iptal. Yani maalesef bu tür şeyler oluyor. Yani olmaması lazım. Elbette hakem hata yapacak ama bir defa hakemlerin büyük bölümü maalesef seyirci gibi davranıyor. Yani yönetirken pozisyonları süzme adına herhangi bir

0: çalışma yapmıyorlar. Yani istisnaları hariç. Yani bir defa futbolcular nasıl hafta içinde çalışıyorlarsa, rakip takımı analiz ediyorlarsa, hakemler de mutlak surette sadece yöneteceği maçlar öncesinde rakip takımları değil, genel anlamda işte VAR kararlarında o kadar uzun bekliyorlar ki veya işte atılan golden sonra o kadar fazla bekliyor ki, o zaman orta hakemliğin yetkisi ve sorumluluğu nerede kalıyor? Yani o yüzden gerçekten Mehmet Türkmen için dünkü 90 dakika şanssız bir dakikaydı. Doğal olarak tabii ki eleştirel olacak. Nedenine gelince, çünkü sağda sonunda futbolcular ter akıtıyorlar, kolay değil. Bu ekonomik şartlarda galibiyet de biliyorsunuz önemli bir gelir geliyor. Yani Süper Lig kadar olmasa bile. O nedenle doğal olarak her iki cepheden de tepkiler almaları doğal. Mutlaka gözlemcilerin de bu tür olayları iyi not etmesi gerekiyor. Yani atıyorum işte gelecek hafta Mehmet Türkmen işte kaç puan aldı veya ne yaptı? Zaman zaman VAR kararları bildiğiniz gibi Süper Lig'de açıklanıyor ama TFF 1. Lig'inde açıklanmıyor. Bu da doğal olarak burada bulunan, ligde bulunan 20 takımın yöneticilerini, teknik adamlarını, hatta futbolcularını rahatsız ediyor. Umarım bu ligde de aynı uygulama olur. 90 dakikaya da geçtiğimizde 1-1'lik bir skor. Keçören takımı maçtaki 1-0 öne geçti Eze'nin golüyle 48. dakikada. Ligde de Eze 3. golünü kaydetti. Sivas Spor'un bu deplasmandan en azından bir puan almak için çaba sarf ettiğini 90 dakika içerisinde hep beraber izledik. Ama 72. dakikada Emre Gökay skorda eşitliği sağladı. 20 yaşındaki bir oyuncu Emre Gökay, Burak Kapacan pasında gol atmıştı. 66. dakikada Hamilton'un yerine, ki sportif sakatlık geçirdi, oyuna girdi Emre. Yaklaşık 8 dakika sonra gol attı. Ya bu da şunu gösteriyor. İsmet Hoca, işte Ardın böyle kaleci, genç bir kaleci, İşte Emre genç bir oyuncu. Zaman zaman İsmet Hoca bu tür gençleri sahaya sürüyor. Tabii deneyimli oyuncuları da işte Manay gibi önemli golcüleri var. Varane Etemi gibi, Hamilton gibi önemli oyuncuları var. Tabii genç oyuncuların da sahaya sürülmesi iyi bir olay. Ki 93 dakikada da yine Keçören cephesinde Wellington'un bir şutu direkten döndü. Galibiyeti tabii kaçıran taraf bir yönde Keçören'di. Çünkü son dakikada kaçırdığı bir pozisyon vardı. Ama baktığımızda Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencilerin topladığı 13 puan, önemli puan. Evinde de henüz mağlubiyeti yok. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberliği, 8 puan toplamış. Genelde 13 puan. Kepiliyor potasının için iddialı takımlardan bir tanesi. Sivas, belki bu milli arada işte sakatlıkları düzelecek futbolcuların bir yönde ikinci bir hazırlık dönemi geçirmek için çaba sarf edecekler. Çünkü geç çalışmaya başladılar. Oyuncular bir yönde geç geldi. Birçok yabancı oyuncu. Ve genel anlamda da Sivas Spor'a baktığımızda 7 maçta, yani toplam 8 maçta elde ettiği işte puan önemli. Deplasmanda aldığı puan önemli. Zaman zaman tabii sıkıntıları var. Bunu İsmet Hoca da dile getiriyor. Sorumlulukları kendi üzerine alıyor. Umarım Sivas Spor takımı da toparlanır. Keza milli ara sonrasında kendi evinde 9. haftada Pendik Spor'la mücadele edecek. Keçören takımı da, Keçören Gücü takımı da deplasmanda Bodrum Spor'la mücadele edecek.
1: Peki bir diğer karşılaşma Sarıyer Bolu Spor'du ve Sarıyer 2-1 kazandı karşılaşmayı, ki beklenen sonuç Sarıyer'in kazanmasıydı. Ama Bolu Spor da işte direnmek, puanlar almak istiyor ve Sarıyer biraz daha ne diyelim güçlü ve kazandı. Nasıl bir karşılaşmaydı?
0: Elbette. Yani bir defa Sarıyer'in hani böyle zorlanacağını Sarıyer cephesinde fazla kimse beklemiyordu. Ama şimdi hani derler ya, can havliyle saldırmak diye. Keza Sarıyer takımı galibiyete ulaşan golü 90. dakikada Marco Silva ile buldu. 90 dakika içerisinde tabii Sarıyer'in üstünlüğü vardı. 37. dakikada işte kazanan penaltı atışını Batuhan Kör kole çevirdi. 1-0 öne geçti. Ve ikinci yarıda Bartu Göçmen Bolu Spor'un kafayla golünü kaydetti. Tabii bu gol bir yönde Bolu'yu umutlandırdı. Hani deplasmandan bir puan hiç yoktan iyidir derken, uzatma dakikalarında Sarıyer takımı Marco Silva ile kaleci orada Tavas'la boşa çıkmış oldu. Ve galibiyeti getiren golü attı Sarıyer takımı. 8 maçta 14 puana ulaştı. Bolu Spor için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Daniel Farrar'ın işi oldukça zor. 8 maçta elde ettiği sadece 1 puan var. Yani gelecek haftalar Bolu için sıkıntılı süreç. Çünkü kolay değil. Onlar da biraz geç başladı. Yönetimsel anlamda, teknik kadro anlamında, futbolcu anlamında.

0: anlamında. Bolu'nun işi çok zor. Ligin dibine demir attı. Sarıyer biraz daha yukarılarda Bülent Bölükbaşı yönetiminde 14 puanla ligde iddialı durumda olmak için umutlarını gelecek haftalara taşımak için hazırlıklar yapıyor.
1: Peki gelelim bugüne. Bugün yine 4 karşılaşma var. İsterseniz sırayla gidelim. Manisa Futbol Kulübü İstanbulspor maçıyla başlayalım. Saat 17'de bu karşılaşma. Bir diğer 17'deki karşılaşma Pendik Spor Bodrum Futbol Kulübü maçı. TRT televizyonlarından izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Önce bu iki karşılaşma için neler söylemek istersiniz? Kısa alayım çünkü son 7 dakika içindeyim.
0: Direnç Tosunluoğlu yönetecek saat 17'de Pendik Spor Bodrum Spor arasındaki mücadeleyi. Bodrum Spor cephesine bakarsak oynadığı 7 maçta 7 puanı var. Deplasmanda sadece 2 beraberliği var. Pendik Spor Umut Eskigöy yönetiminde 7 maçta 9 puan topladı. Evinde oynadığı 3 maçta 5 puan topladı. Tabii zorlu bir mücadele ama Bodrum cephesinde Abu Bakar gibi önemli golcü var. Diego Souza gibi önemli kaleci var. Rocha, Fernando, Ege gibi genç oyuncular var. Keza Pendik Spor'da da Utku Yuvakuran kalede iyi işler yapıyor. Soldo gibi, Berkay gibi, Mesut Özdemir gibi önemli oyuncular var. Turam 3 gol attı ligde. Zorlu bir maç Bodrum için ama gollü bir 90 dakika hep beraber takip edebileceğiz. Yine saat 17'de Manisa'da zorlu bir mücadele var. Manisa Spor, İstanbul Spor arasında. İstanbul Spor'da Olcay Demir sonradan göreve gelmişti. 7 maçta sadece 2 puanı var. Ligin en genç takımlarından bir tanesi. Toparlanabilir mi? Toparlanabilir ama işleri oldukça zor. Keza karşılarında Manisa Spor ligde iyi işler yapan, evinde 3 maçta 4 puan alan çok başarılı bir takım. Yani 2 galibiyeti, 3 beraberliği, 2 mağlubiyeti, 9 puanı var. Genel sıralamada Silla gibi önemli oyuncular var. 3 gol, Anziani 5 gol attı önemli. Ada İbik gibi altyapıda oynayan önemli oyuncuları, Herrelli gibi, Ben Rahu gibi, Vargas gibi önemli oyuncular var. Manisa biraz daha galibiyete yakın gibi duruyor 90 dakika öncesinde. Yine Antalya Vanspor maçı var saat 20'de. Hakan Belder yönetecek. Antalya'da işler iyi gitmiyordu. Osman Özköylü bildiğiniz gibi göreve geldi. Evinde 4 maç oynadı. 1 galibiyeti var. Toplam yani 3 defa mağlup oldu. Genel sıralamada da 7 maçta 9 puanı var. Güray Vural son haftalarda toparlandı, attığı goller var. Enzava gibi, Soner gibi, Pedrinho gibi, Doğukan gibi önemli oyuncuları var. Milli ara sonrası da Boluspor'la deplasmanda oynayacak. Vanspor tabii bir yanda göçebe hayatı sürüyor. Maçlarını Akhisar'da oynuyor. Deplasmanlara gidip geliyor Ege bölgesinde. Oynadığı 7 maçta 4 puanı var. Orada da Bardi 3 golle yine takımda en fazla gol atan oyunculardan bir tanesi. Milli ara sonrasında da evinde Bandırma Spor'la oynayacak Akhisar'da. Tabi Antalya Spor Osman Özköylü yönetiminde ligde yeni bir sayfa, beyaz bir sayfa açmak istiyor. Galibiyete yakın gibi duruyor ama Vanspor'da zaman zaman sürpriz skorlar alan bir takım deplasmanda. Murat Yıldırım'ın öğrencileri en azından bir beraberlik isteyecek ama 90 dakikada ben Antalya Spor'un favori olduğunu söyleyebilirim. Gecenin bir diğer önemli maçı, bugün en kritik maçlardan bir tanesi, saat 20'de Onur Coşkun Ses yönetecek Mardin'de Mardin Spor Kayseri Spor arasında. Mardin Spor 7 maçta 12 puan topladı. Evinde yenilgisi yok. Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberliği, 7 puan topladı. Erce kardeşler, Tegliç gibi önemli oyuncuları var. Erce de önemli kaleci, 2 gol attı. Kayote 3 gol attı takımda. Geniş gibi, Dimitrov gibi önemli oyuncuları var. 28 yaş ortalaması, ligin yeni takımlardan bir tanesi. Türbinlere taraftarlar geliyor. Keza ligde Kayseri fırtınası var bir yönde. Atilla Ger'in yönetiminde 7 maçta 16 puan topladı. Bursa Spor'la beraber yukarılarda. Deplasmanda 4 maçta 3 galibiyeti, 1 beraberliği, 10 puanı var. Gökhan Diğermenci gibi önemli oyuncuları var. Seferi gibi, ki geçtiğimiz sezonlarda da Bodrum Spor'da oynamıştı. Önemli bir golcü. Ligde Seferi 7 gol attı. Moreno 4 gol attı. Hassani, Cenk, Semih gibi önemli oyuncuları var. 30 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı kırmızılı takım bu deplasmandan en azından yenilgi almadan dönmek isteyecek ama futbolda her şey var. Kadrolara bakacak olursak ben Kayseri Spor'un biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim ama 90 dakika çok keyifli geçecek. Hep beraber bu 90 dakikayı takip edeceğiz.
1: Peki şunu konuşalım mı? Biraz hani İhanoçu'ya biraz önem verdik. Bunun dışında takımlarını öne çıkaran oyuncular var mı?
0: Elbette bir defa hani söz ettim, Kayseri Spor'da seferi, yani geçtiğimiz sezon nasıl Bodrum Spor'da gollerini attıysa burada da gollerine devam ediyor. 7 gol önemli gol, çünkü Kayseri Spor'un kadrosu da çok iyi. İşte Moreno bildiğiniz gibi geçen sene Ahmet'te oynamıştı, o da 4 golle yukarılarda. Hastane esasında geçen sene çok katkı sağlamıştı. İşte Bolu Spor'dan Ahmet'e gitti, Ahmet'te bir şampiyonluk yaşadı, şimdi Kayseri'ye geldi, biraz daha takımına fazlaca katkı sağlayabilir. Tabii bu kolay değil. Alternatifli bir kadro. İşte uzun yıllar işte Süper Lig'de oynayıp alt tarafa düştüğü için Kayseri kolay değil. Yani bir yönde taraftarın baskısı var, yerel medyanın baskısı var. Bir de rakiplerin zaman zaman işte puan sıralamasındaki yakınlaşma. Keza 20 takımlı bu ligde hiçbir zaman kopma olmuyor. Yani alıp bir takım böyle hemen öne çıkmıyor. Evet, alt sıralarda zaman zaman kopma olabiliyor. Şu an işte Boluspor'un içinde bulunduğu durum, Banspor'un içinde bulunduğu durum. Keza zirvede hem Pliyov için hem ilk iki için oynayan takım sayısı oldukça fazla. Keza işte Mardin takımında da çok önemli oyuncular var. Bahsettik işte Kayıta gibi önemli bir golcü var baktığımızda. Keza Antalya Spor'da evet Güray Vural yıllarca Türk futboluna hizmet etti. Yaş ilerlemesine rağmen ki geçen sezonda Iğdır'da görev yapmıştı. Son haftalarda gollerini atmaya devam ediyor. 3 gole ulaştı. Kadroları da kötü değil esasında Antalya Spor'da baktığımızda. Ama futbolda bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor diye düşünebilirim. Ama genel anlamda takımlarda sonuca giden oyuncuların fazla olduğunu görebiliyoruz. Burada hayal kırıklığı yaratan takımlar var işte. Örneğin işte Esener Erol takımında Yusuf Erdoğan gibi, Zekeri gibi, Samidio gibi, Kanka gibi önemli oyuncular var, ama bir türlü daha bu oyuncular ki geçtiğimiz sezonlarda da farklı takımlarda şampiyonluk yaşayan, farklı takımlarda derece elde eden bu futbolcuların büyük bölümü henüz Esenler Erol takımında beklenen patlamayı yapamadılar. Bu da doğal olarak Esenler Erol'taki yani taraftarları fazlasıyla üzüyor. Baktığımızda Batuhan Kör bildiğiniz gibi Bursa çıkışlı bir oyuncu. Sarıyer de başarılı oluyor. Dün de penaltı atışından gol atmasına karşın. Tabi Sarıyer takımında da önemli oyuncular var. Seyic gibi önemli bir kaleci. Cebrail gibi, Silva gibi, Poco gibi, Eze gibi önemli oyuncular var. Efecan yıllar sonra tekrar döndü bildiğiniz gibi Sarıyer takımına. Genel anlamda çok kaliteli oyuncular var. İşte Keçiören'de Diouf 5 gol attı. Takımına büyük katkı sağlıyor. Eze keza öyle, ligde 3. golüne ulaştı. Genel anlamda genç oyuncular da var, deneyimli oyuncular da var, ama bunların böyle güzel harmanlayıp sonuca giden takımlardan bir tanesi işte Bursa Spor, bir tanesi de yeniden yapılanan, geçtiğimiz sezonların aksine gençleştirme yolunu seçen Iğdır takımı, ki geçtiğimiz sezon yaş ortalaması 32-33 civarındaydı, şimdi bunu 29'a kadar çektiler. Keza onlar da bildiğiniz gibi dün de programda söylemiştik, Muğla deplasmanında galibiyeti son dakikada yediği golle kaçırdılar. 2-2'lik skor Muğla'ya yaramıştı beraberlik anlamında. Ligin Bandırma Spor'da evinde Ümraniye Spor'a mağlup olmuştu. Dediğim gibi hem Bandırma Spor'da kaliteli oyuncular var, Ümraniye'de kaliteli oyuncular var. Bu lig çok kaliteli bir lig. Zaman zaman milli takım seçicileri bu ligdeki oyuncuları da, genç oyuncuları da mercek altına alırlarsa kazanan Türk futbolu olur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Haftaya cumartesi ve pazar yine konuşacağız.
0: Elbette. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, saat 17'de Trendyol Süper Lig'de 17'de Erzurum Spor, Samsun Spor ve Fenerbahçe Eyüp Spor karşılaşmaları var. Bunları saat 17, bu iki karşılaşmayı saat 17'den itibaren dönüşümlü naklen olarak radyomuzdan, Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan naklen yayınlayacağız. Ayrıca saat 20'de Ahmet Sportif Faaliyetler ve Beşiktaş, ayrıca Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşmaları var. İşte bu iki karşılaşmayı da yine Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan naklen yayınlayacağız. Bunun yanında Manisa Futbol Kulübü, İstanbul Spor, Pendik Spor, Bodrum Futbol Kulübü maçları saat 17'den itibaren, saat 20'de de Antalya Spor, Van Spor, Mardin 1969, Kayseri Spor maçı da TRT ekranlarından izlenebilir.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışta 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Göcek ilçesinde ücretsiz halk plajının hizmete sunulduğunu duyurdu. Göcek halk plajı ile ücretsiz ve sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları toplantısı Danimarka'da yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki toplantı kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terkin cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki bekleniyor. Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete ise kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular 22 Eylül 19 Ekim tarihlerinde alınacak. TÜBİTAK'la Dünya Bankası'nın işbirliğiyle yürütülen sanayide yeşil dönüşüm programına başvurular sürüyor. Programla firmaların Ar-Ge çalışmaları desteklenecek. Destek oranı %90'a kadar çıkabilecek. Son başvuru tarihi 12 Ekim. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'e aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. Washington-Tahran hattında bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran herhangi bir müzakereye başlamak için gereken 7 şartın ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bugün Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Soykırımcı İsrail skandal bir karara daha imza attı. Yaralı bir Filistinli'yi infaz eden İsrail unsuru katil İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından affedildi. Sabıka kaydı da silindi. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi başladı. Sandıklar Türkiye saatiyle 19'da kapanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
8: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamlar.
10: Spor gündemi devam ediyor.
11: Sevgili dinleyiciler, haber ve reklamın ardından sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağımızı söyledik. Neden 17'ye dek? Çünkü hem 17'de hem de 20'de dönüşümlü naklen yayın var. Maç naklen yayınlarımız Trendyol Süper Lig'deki karşılaşmaları dönüşümlü olarak hem 17'de hem 20'de arkadaşlarımızla sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
11: Şimdi dün karşılaşmanın ardından, daha doğrusu karşılaşmanın içinden ben hayatımda ilk kez gördüm. Ben basın toplantısına girdim. Mixon'da mikrofon tuttum, yayın yaptım. Yapımcı olarak da çalıştım, spiker olarak da çalıştım. Evet. Gazeteci olarak da oralarda bulundum, taraftar olarak da oralarda bulundum. Ve ben hayatımda ilk kez bir şey gördüm. Okan Buruk kırmızı kartla atıldı. Atıldıktan sonra bir yayıncı kuruluşun, ki ben şey de bilirim, dinleyicilerimize biraz aktarayım. Şimdi flash röportaj alanı var. 90 dakika bittikten sonra sporcular ve teknik direktörler gelir ve röportaj yapılır.
12: Evet.
11: Mixon var. Çıkışta isteyen kişilerin sorularını cevaplarlar futbolcular ya da yöneticiler. Ama bir de süper flash denilen bir şey vardır. Maç 90 dakika biter, saha kenarında bekler muhabir ve saha kenarına çıkan o maçın kahramanı ya da olayını gerçekleştiren futbolcuyla ya da spor adamıyla anında direkt mesaj, direkt röportaj yapılır. Bunun adı da süper flash. Ama dün bilmiyorum süper üstü küp flash oldu. Süper küp flash veya süper flash küp. Evet. Böyle bir şey oldu. Matematiksel olarak konuşuyorum. Şimdi bir kere kırmızı kart alan bir sporcu ya da adam, spor adamı konuşamaz.
12: Kesinlikle. Konuşmaması gerekir.
11: İki, yayıncı ona mikrofon uzatamaz. Yayıncı eğer bir haber aktaracaksa buradaki haber sadece Galatasaraylı idareciler bu kartla ilgili bunu söyledi diye bir mesaj verebilir ya da bir gazetecinin aracılığıyla bir sosyal medyadan ya da basın duyurusuyla bildirilir. Biraz çok konuştum ama kusura
12: bakmayın. Yok tabii ki.
11: Şimdi
12: doğru şeyler.
11: Maçın anında, maçın canlı, maç oynanıyor. Maç oynanırken muhabir, Galatasaray muhabiri maalesef yani hiçbir etiğe sığmayan bir hareket yaptı. Ve Sayın Okan Buruk'un ağzından oradaki olayı anlattı ve ne diyeyim savunmasını dile getirdi. Neler söylemek istersin? Ben ilk defa bir şey buldum, gördüm. Hani bunun adını ne koymak lazım? Hani süper flaşı biliyorum. Flaşı

0: biliyorum. Mikson'u biliyorum.
1: Bunun adı baştan sona kadar kuralsızlık, kural ihlali ve olmaması gereken, yapılmaması gereken. Bir kere her tarafı bir tarafa bırakın, kuralı muralı da etik olarak da doğru bir şey değil.
2: Evet.
1: Yani ne habercilik etiğine sığar, ne gazetecilik etiğine sığar, ne bir teknik direktörlük, Galatasaray gibi büyük bir takımın teknik direktörlüğünün etiğine sığar. Yani siz orada, size mikrofonu da uzatabilirler, soru da sorabilirler. Siz o kartı görmüşseniz orada sessizliğinizi koruyup çekip evet, çıkacaksınız.
2: Evet. Doğrusu buydu.
1: Evet. Eğer orada bunu yapmıyorsanız zaten siz hepsini ihlal etmişsiniz demektir. Ama asıl önemli olan bundan sonra benim beklediğim, federasyon bu tavra, bu davranışa nasıl bir yorum getirecek ya da nasıl bir ceza
2: uyarı verecek? Uyarı verecek çünkü bitiyor son senesi.
1: Ama sadece uyarıyla geçirtmemesi lazım evet, diye düşünüyorum.
2: Çünkü
1: tabii
2: Fenerbahçe çok sert bir uyarı verdi. Basın duyurusu yaptı. Bir daha yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi değerlendiririz dedi. Beşiktaş'sa suç duyurusunda bulundu.
1: Doğru. Yani yapılması gerekeni yapmış bana göre. Bütün bunların yanında yani neden hep Galatasaray ile ilgili oluyor bu tür şeyler?
2: Evet.
1: Yani dikkat ediyorum, neden? Neden? Bakın Şampiyonlar Ligi maçında da Okan Buruk kırmızı kart gördü. Arkasından buradan Okan Buruk kırmızı kart gördü ligde. Ve şimdi bunun artık götürülebilir, taşınabilir, tolere edilir bir yanı yok. Ya bir teknik direktör, Galatasaray gibi bir takımın teknik direktörü sürekli kırmızı kart görüyorsa bunun altında farklı şeyler mi aramak lazım? Farklı sorular mı sormak lazım? Nasıl bir cevap gelir onu da bilmiyorum tabii de. Ama yani nedir bunun de sebebi? Dün ben bir araştırma yaptım. Bir kendimce işte birkaç görüşme yaptım. Herkes şikayetçi. Yani takımdaki
2: Galatasaraylı spor yazarları da şikayetçi.
1: Spor yazarları, yöneticileri,
2: evet,
1: futbolculardan da çok hoşnut olmayanların olduğunu öğrendik. Yani bakıyorum ama Okan Buruk burnunun dikine devam ediyor. Hala devam ediyor. Yönetim ve başkan bu konuda sadece konuşarak bu işi çözemezler bence. Yani evet, bir takım duyumlar geliyor alıyoruz ama öyle duyumla falan olacak gibi değil. Bence adam akıllı oturup başkan ve yönetimin, zaten dirayetli bir yönetim bunu yapar. Çağırır, oturur, der ki arkadaş sen gidişatın iyi değil. Kendini düzelt, kendine çeki düzen ver. Bak bu yaptıkların hata, yanlış. Oyun anlamında da yanlış, davranış anlamında da yanlış. Davranışlarına da, saha içi ve saha kenarındaki davranışlarına da dikkat et. Dün bir ara ben bir gördüm, saha kenarındaki hakemle Okan Buruk sürekli maçı yönetiyor.
2: Evet.
1: Şimdi direktifler oradaki veriyor sürekli.
2: Ben Sayın Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun bir basın toplantısında bir sözü var. Diyor ki teknik direktörler diyor hakemlerle konuşur. Çünkü diyor hakemleri eğer galipseniz galibiyetinizi devam ettirmek, mağlupsanız avantaj sağlamak için diyor, baskı altına almak için yaparsınız bunu diyor.
1: Ne kadar güzel bir söz değil mi?
2: Gerçekten basın toplantısında duydum bunu sesli, yani yapay zeka değilse eğer bu basın toplantısı doğru. İki, yeni hakemlerden biriydi dördüncü hakem.
1: Evet.
2: Biraz ona karşı o baskıyı, çünkü biliyorsunuz Oğuzhan Çakır diye bir teknik bir hakem var.
1: Evet, evet.
2: Hakeme dedi ya, bu penaltıyı verirsen Galatasaray Eyüp maçında, bu penaltıyı Eyüp lehine verirsen bir daha burada maç yönetemezsin. Bunun gibi bir yerden yakalamak istedi anladığım kadarıyla.
1: Tabii ki.
2: Dördüncü hakem.
1: Kırmızı kartı görmesindeki en büyük sebep zaten olması.
2: O.
1: Yani çünkü sürekli sesli bir şekilde hakeme söyle, bu faulü vermesi lazım. Hakeme söyle, bak burada penaltı var, burada kırmızı kart var. Yani sürekli bu şekilde sen o zaman çık, maçı sen yönet derler.
2: Hatırlıyorsunuz lütfen, Beşiktaşlılar da hatırlıyordur. Osimhen Emirhan'ın gırtlağına sarıldı.
1: Evet.
2: Gitti yardımcı hakemin arkasında, hatta dördüncü hakemin arkasından sarı kart, sarı kart dedi. Ve hakem de sarı kartı
1: gösterdi. Evet, evet.
2: Şimdi yani
1: yönlendiriyorlar.
2: Hakemle çok oynayan bir teknik direktör.
1: Ama zaten hakem de izin vermesin be.
2: Evet. Yani bu sefer izin vermedi.
1: Önemli olan o zaten. Yani
2: bakın,
1: elbette ki oynayacak ama siz izin vermeyin.
2: Var, bir istatistik var. Okan Buruk Süper Lig'de 5 yıl, 8 ay, 3 hafta, 6 gün sonra kırmızı kart gördü. Bu kadar yaptıklarından sonra.
1: Nihayeten.
2: Bakın tekrar söylüyorum. Yani yanlış.
1: Nihayet.
2: Süper Lig'de Okan Buruk 5 yıl, 8 ay, 3

0: hafta 6 gün sonra kırmızı kart gördü. Bir istatistik bu. Ben bunu söyle dile getiriyorum. Başka bir şey söylemiyorum.
1: Yani bütün yaptıklarına rağmen, bütün olanlara rağmen bu kadar dayanmışlarsa demek ki artık hakemlerden birisinin burasına geldi. Dünkü hakemin dedi ki ya yani bu kadar yapılanlardan sonra artık bir kırmızı kart gösterelim yani yeter.
0: Hatta İrfan yeter Saraloğlu mı? Dedi ki teknik direktör yardımcısı İrfan Saraloğlu. Kardeşim dedi orada kör müsün demedi gördün mü dedi. İsterse ağız okumayla anlayabilirler. Peki orada bir basın mensubu olarak şunu sorardım. Sadece bu maçın mı ağız okumalarını yapalım değişik kameralardan yoksa lig başından beri mi ağız okumayı yapalım?
1: Doğru.
0: Diye sorardım.
1: Sorması gereken
0: çünkü bir spor yazarıyım aynı zamanda.
1: Tabii yani sorulması gerekiyor. Yani sadece bu maçta mağduriyete ulaşmış ya da mağdur olmuş bir teknik adamın mağduriyetini gidermek için ağız okuması yapacaksanız öteki mağdurlarla ilgili ne yapacaksınız
0: tabii,
1: geçmişte?
0: Tabii.
1: Onlar demeyecek mi? Biz de itiraz etmiştik. Bizimkini niye dikkate almadınız da bunu dikkate alıyorsunuz? Yani bu bir kere çifte standardın artık kalkması lazım. Ya lig böyle olmaz, böyle gitmez. Yani ne zaman kötü giderseniz gidin, kötü gidişinizi düzeltmek için farklı yönlere saparak, farklı şekillerde insanları etki altına alarak, hakemi etkile, oyunu etkile, işte federasyonu etkile bunlarla götüremezsiniz. Sizin sahadaki futbolcularınız, o 11 tane çıkardığınız futbolcunun eğer size karşı güveni, itimatı, doğru düz çalışması, inancı varsa çıkar orada oynarlar ve kazancı size döner. Onlar oynayıp kazandığı zaman o kazanç size dönecektir. Ama siz eğer o ilişkiyi kuramamışsanız, kopukluk varsa, o diyalogda kopukluk varsa, futbolcu kendi halinde, siz kendi halinizde, yönetim kendi halindeyse o zaman zaten toparlayamazsınız ki. Her taraf darmadağındır. İşte 4-0'lık hezimetle çıkar gidersiniz Trabzon'dan. Yani bunu yapacak güç ve şu anda kudreti görmüyorum ben Galatasaray'da. Evet. Galatasaray'ın böyle bir hani bindik alamete gidiyoruz, kıyamete değer gibi gidiyorlar. Ha bu gidişi bir yerde elbette sonuçlandıracaklar mutlaka. Ama bugüne kadar kaybedilenler geri aldı kazanma ihtimali var mı? Ya da ne kadar kaybedecekler de durdurduktan sonra onu telafi edebilecekleri imkan olacak mı? Çünkü artık lig öyle değil. Lig gerçekten dolu dizgin. Dün Trabzonspor o galibiyetle birlikte aslında sadece 3 puan almadı. Trabzonspor 3 puan aldı. Trabzonspor taraftarıyla ve şehriyle yeniden güven tazeledi. Trabzonspor yeni gelen teknik direktörü Rice'la birlikte büyük bir mesaj verdi. Şampiyonlukta biz de varız, biz de buradayız dedi. Trabzonspor elindeki kadroyu gerçekten nasıl kullanabileceğini yeni bir teknik adamın ne kadar iyi kullanabileceğini gösterdi. Ve şöyle bir anekdot var, onu da ben söyleyeyim. Rice'la görüşmüşler, Galatasaray maçından sonra gelmesi hani evet. Gelir diye söylemişler.
0: Ki Pioli öyle dedi
1: tabii.
0: Galatasaray maçından sonra geleyim dedi Pioli.
1: Evet ama demiş ki gelin beni alın, benim bu maç benim maçım demiş. Ben böyle bir önemli maç için hazırlık yapmam lazım. Gelin beni, yerim burası, gelin alın. Başkan uçağını göndermiş, aldırmış, getirmiş. Ertuğrul Doğan uçağıyla aldırtmış, getirmiş ve takımı 1,5 antrenmanla.
0: Evet.
1: 2,5 yapmışlar, birisi sadece kondisyona dayalı teknik ve taktik antrenman, 1,5 antrenmanla burayı hazırlamış. Yani bu kadar önemli ve ciddi çalışan bir teknik adam ve iki dokunuş yaptı. Ona açıyı oynatmadı, ona açıyla yani evet. Başlamadı ve herkes biliyorsunuz şeye kızıyordu. Fatih Tekke'ye kızıyordu. Ben ona açıyı nasıl keserim? Ben ona açıyı nasıl oynatmam? Bir teknik adam böyle korkak, böyle şey olamaz. Eğer takım içerisinde size o istediği verimi veremiyorsa, bir form düşüklüğü yaşıyorsa siz onu kesmek zorundasınız. Okan Buruk, Uğurcan Çakır'ı dün Trabzon'da oynatmayacaktı. Oraya her gittiğinde Uğurcan'ı Trabzon seyircisi moral ve motivasyon olarak düşürüyor zaten.
0: Evet.
1: Zaten Uğurcan'ın da motivasyonu çok düşük. Milli takımdan
0: emin
1: itibaren olun,
0: Jean
1: çok düşük.
0: Eğer Jean Kat kalede olsaydı çok daha başarılı olurdu.
1: O yediği gol neydi öyle? Allah'ını
0: evet,
1: seversiniz.
0: Evet.
1: Onun için ısrarla yani ben şunu görüyorum. Okan Can hiçbir şeye hakim değil.
0: Uğurcan.
1: Okan. Bizim Okan Buruk.
0: Okan Buruk.
1: Hiçbir şeye hakim değil. Bakın kadro kurarken hakim değil. Takımda yaşananlardan bir haber. Oyuncuların form durumlarını çok iyi takip etmiyor. Antrenmanlarda eğer antrenmanda bir teknik adam bulunup da bunların bu formu gösterdiğini bilerek, görerek oynatıyorsa o zaman teknik adamın teknik adamlığından ben şüphe ederim. Yani böyle bir şey olur mu yani? Siz oradasınız, antrenmanlarda bu

0: Bu adamların
1: siz
0: neler
1: futbolcu olarak sahada yer aldınız değil
0: evet.
1: mi? Kaç sene futbol oynadınız?
0: Şöyle diyeyim işte yıldız takımda başladım, genç takım, sonra işte haft takım
1: hiç
0: falan.
1: Galatasaray'ın ilk yediği ve dördüncü yediği gol gibi bir gol yediniz mi? Ben mahalle takımındayken bile gol yemedim.
0: Yani öyle bir gol yiyen kalecimiz olmadı bizim.
1: Kaleci değil, bütün hücum
0: savunma,
1: olarak
0: tabii.
1: Yani sen sahasının içindesiniz siz ve topu kaptırıyorsun. Ya bir faul yaparsın, en azından bir kesersin.
0: Şimdi niye biliyor
1: musunuz? Sarı kart ya da kırmızı kart.
0: Orada kesme ihtimalin zaten yok. Niye? Sen savunmayı getirmişsin, rakip ceza sahasının içinde kurmuşsun.
1: Evet.
0: Normalde de sen savunmanı zaten kursan, senin savunman yetersiz. Orayı da aşarlar zaten evet. de. Fakat sen buna istinaden getirmişsin, rakip ceza sahasının içinde kurmuşsun. Niye? Ön alan baskısıyla rakibe bunaltacaksın. Kafadan golü atacaksın. İşte öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok.
1: 85 metre koştu Salah.
0: Yani bir de 36, 34, 35 yaşında bir adam ya.
1: 85 metre.
0: Arkasından nal topladılar. Hiçbirisi yetişemez. Yetişemez de zaten. Bir de topla koşuyor. Dripling halinde adam.
1: Evet.
0: Bunu yapmak çok kolay değildir.
1: Yani ben çok hayret ettim. Yani profesyonel bir ligde, Süper Lig'de böyle bir golün yenmesine şaşırdım.
0: Siz
1: gerçekten şaşırdım.
0: Geçen sene Liverpool maçlarında Salah'a bu kadar imkan tanıdı mı Galatasaray?
1: Hayır.
0: Nasıl markajdaydı?
1: Tabii, tabii.
0: Sen Salah'ı tanıyorsun Okan Buruk.
1: Tabii.
0: Bu senenin yarısı Salah orada oldu.
1: Aynı oyuncular.
0: Orada olduğunu bile bile niye adama bir önlem almamışsın? Evet. Hiçbir önlem
1: evet.
0: yok.
1: Evet.
0: Salah elini kolunu sallaya sallaya gitti, goller attı ya. Onun için ya ben hakikaten hayretler içerisinde izledim maçı da. Yani bekliyordum, beklemiyordum
1: ben
0: değil.
1: Ben bekliyordum.
0: Ben de.
1: Hatta buradaki arkadaşlara da dedim. Yani Trabzonspor kaç yer bilmiyorum ama 3 gol atar. Çünkü savunması sıkıntılı Galatasaray'ın. Ve bir de kırmızı kart çıkarı bildim.
0: Ben burada sizinle konuştuğumuzda ben de dedim. Bu maçın büyük favorisi Trabzon. Trabzon kazanır. Galatasaray en iyi bir beraberlik alır. En iyi bir beraberlik alır. Ama gerçekten bu maçı zaten hani kafamızda biz de çünkü canlandırıyoruz, oynuyoruz. Futbolcuları yerleştiriyoruz. Defans kurgusuna bakıyoruz, rakip takımın nasıl bir oynayacağına bakıyoruz. Ondan sonra yeni bir teknik adam, yeni bir ekip, her birisi kendisini hocaya kanıtlamak
1: tabii,
0: zorundalar
1: tabii.
0: Ve üstelik Galatasaray maçı gibi bir önemli bir maç. Onun için futbolcular burada zaten kendi performanslarının biraz daha üstünde bir performans sergileyerek oynadılar. Galatasaray'da kendi performansının çok çok altında bir performansla sahada varlığıyla yokluğu hiç belli değildi. Adeta maç bitsin diye bekliyorlardı 4-0'dan sonra.
1: Ya çok büyük
0: maç
1: bir
0: bitsin diye.
1: Vardı.
0: Tabii.
1: Çok büyük bir bezginlik vardı.
0: Yetersizler de o yüzden. Yetersiz adam öyledir.
1: Çok ilginç.
0: Saha içerisinde yetersizliğiniz varsa bunu çok net bir şekilde belli edersiniz. Ben izlerken dün ya hiç zevk almadım. Hiç zevk almadım.
1: Ben görevliydim de burada. Hani
0: yani
1: seyretmek
0: maç seyrederken ya bir taraftan da hani bir takım bilgileri de edinmek için o gözle de bakıyorsun. Ama gerçekten hiç zevk almadım. Yani Trabzonspor oynadı, Galatasaray seyretti. Ve Trabzonspor'un o muhteşem futbol anlayışının, muhteşem oyun tarzının ve 12. adamının arkasındaki muhteşem desteğiyle ortaya çıkan tablo Trabzon'u çok harika bir şeye getirdi. Büyük bir yere getirdi. Aslında o 4-0'lık bir oyun, 4-0'lık bir futbol anlayışı yoktu sahada. Ama Galatasaray'ın aşırı yetersizliği Trabzon'u çok fazla öne çıkardı. Çok fazla top çevirdiler. Salah'ın serbest oynaması çok önemliydi. Bir sağdaydı, bir soldaydı, bir ortadaydı. Zaten defanstan atılan toplarla fırtına gibi alıp topu sürüyordu. Arkasından yetişmenin imkanı yoktu. Yaptığı asist de çok güzeldi. Yani bakıyorsunuz yani bir adam bir futbolcudan ne beklersiniz ancak bu kadarını beklersiniz. 3 gol bir asistle güne damgasını vurdu, çıktı gitti. Günün adamı Salah oldu. Günün futbolcusu Salah oldu. Günün Trabzon'da kazanılan adamı da Salah oldu. Trabzon seyircisi şimdi Salah'a iyice bağrına bastı, iyice sahiplendi. Salah da bütünleşti artık.
1: Teknik direktör Thomas Reis da şunu
0: müthiş,
1: söyledi.
0: Müthiş.
1: Salah'ın benim oyuncum olmasına teşekkür ediyorum.
0: Ben. Evet, evet.
1: Ya ben ilk defa duydum bir teknik direktörün bir oyuncusuna teşekkür ettiği basın toplantısında.
0: Çünkü o Salah'ın futbol kalitesini biliyor.
1: Evet.
0: Aklıyla futbol oynadığını biliyor.
1: Evet.
0: Nasıl bir futbol kültürüne sahip olduğunu biliyor. Yani Liverpool'da yaptıkları attığı goller, attırdığı goller, rakibi eksiltirken, rakip forvetleri eksiltirken

0: Kayra Mevlam Kayra gibi sahaya sürersen futbolcuları, dünkü Fenerbahçe Galatasaraylılar gibi Okan Buruk sürmüş, hadi gidin. Kimlerde oynadı belli.
1: Emin değil. Olun konsol oyununda bile öyle oynayamıyorsunuz.
0: Kesinlikle oynayamazsınız. Kesinlikle. Bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten konsol oyununda sizi atarlar. Ya sen bu işi bilmiyorsun, çek git derler. Yani çok farklı bir şey yaptı ve çıt yok şu ana kadar da.
1: Evet.
0: Yani şu ana kadar da çıt.
1: İsterseniz
0: yok.
1: Bir diğer önemli bir gün bugün.
0: Evet.
1: Özellikle Fenerbahçe Kulübü 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlu olsun diye mesaj yolladı.
0: Evet.
1: Bunun
0: evet.
1: Öyküsü şöyle bir şey. 20 Eylül 2011 günü Türkiye Futbol Federasyonu seyircilerin davranışlarından dolayı bir önceki maçta ceza veriyor. O dönemde de cezaları, seyirciye verilen cezaları sonucunda kadın ve çocuklardan oluşmasını bekliyor seyircilerin,
0: evet,
1: tribünün. Ve çok kısa sürede 41.683 kadın ve çocuk stadı doldu.
0: Doldurmuştu.
1: Fenerbahçe,
0: evet.
1: Manisa maçı. Ve gerçekten tüyleri diken diken eden bir atmosferdi. Bir ne diyeyim, bir silkinişti aynı zamanda.
0: Evet.
1: Ve bunu 15 yıldır da devam ediyorlar. Ve bu bugünkü Eyüp Spor maçı içinde şöyle bir uygulama yaptılar. Eğer elinizde pasolik ya da işte bununla ilgili bilet varsa, tanımlı biletiniz varsa, burada 500 kadın ve çocuk taraftarımızı biz burada bedava olarak bir tribün yapacağız,
0: ağırlayacağız,
1: ve
0: evet,
1: ağırlayacağız dedi. Önce bu olayı, ardından bunun tekrarını ve Fenerbahçe Kulübü'nün bugünkü maçla ilgili yaptığı için neler söylemek istersiniz?
0: Fenerbahçe'nin Türk kadınına verdiği değerdir bu aslında. Türk halkı kadınıyla erkeğiyle Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza savaşmış bir millettir. Orada erkekler cepheye giderken cepheye cephane taşıyan da kadınlarımızdı. Şimdi burada da Fenerbahçe tribünleri sadece kadın ve çocuklara açılınca tribün boş kalacak dediler.
1: Evet.
0: O maçta Fenerbahçe arkasındaki 12. gücünü kaybedecek ve maçı da kaybedecek diye beklediler. Ama Fenerbahçeli kadınlar biz buradayız dediler.
1: Evet.
0: Erkekler yoksa biz buradayız. Biz de burada takımımıza destek vermeyebiliriz. Taraftar olarak arkasında dimdik dururuz diye. Stadı doldurdular ve bütün herkesin ağzı açık kaldı zaten. Şaşkınlık içerisinde o maçı izlediğimi hatırlıyorum ben. Sonrasında da Fenerbahçeli kadınların Fenerbahçe'ye yaptığı bu olay hem Fenerbahçe yönetiminin hem de Fenerbahçe taraftarlarının aklında ömür boyu çıkmayacak tarzda oturdu, yerleşti, evet, yani. Sonsuz bir minnet ve saygı duyulmaya başladı. İşte buna dayanarak bugün de Fenerbahçe taraftarı vefa borcu karşılığında kadınları Eyüp Spor maçında 500 tane kadınımızı tribünde ağırlayacağız dedi. Ve dakikalar belki de saatler içerisinde 500 kişiyi hemen doldurdu.
1: Evet, evet, yani çok kısa bir 10 dakika için, 10 dakika bile, evet, sürmedi, evet, ikinci duyuru geldi zaten.
0: Aynen öyle. Onun için buradaki karşılıklı anlayış ve bir dayanışmanın Fenerbahçe'nin şimdi neden taraftar olarak daha güçlü olduğunu, neden daha fazla Türkiye'de taraftara ve sevgiye sahip olduğunun açık ve bariz bir örneğidir bu. Gönülden seviyorlar. Herhangi bir şey beklentileri yok. Herhangi bir çıkarları da yok. Evet. Yani biz Fenerbahçe maçına gideceğiz de bize şöyle bir şey yapılacak. Yok, öyle bir şey beklentileri yok zaten. Ama gerçekten orada olmaları çok önemli. Fenerbahçe'nin de böyle bir değer verip de onu unutmamış olması, o yapılanın karşılığında bu vefayı bu şekilde onlara göstermiş olmaları bana göre çok bir aidiyet ve vefa duygusu olarak geliyor. Burada Fenerbahçe yönetimini, başta Aziz Başkan olmak üzere bütün yönetimini tebrik ediyorum, kutluyorum gerçekten. Canı gönülden de diğer kulüplere de örnek olsun bu tür şeyler. Yani ben bakıyorum Fenerbahçe tribününün dışında diğer maçlarda stada bakıyorsunuz. Kadın seyirci ve çocuk seyirci evet, oranına baktığınız zaman yani kıyaslanamayacak kadar fark ediliyor. Bunu artık
1: mesela şeyde de çok gördüm. Çorum Futbol Kulübü'nün maçında da çok gördüm.
0: Hmm.
1: Çorum'da çok fazla kadın, kız çocuğu ve çocuklar vardı.
0: türbünde değil mi?
1: Evet. Yani esasında yavaş yavaş bazı taraftarlar, kadınlar

0: stada gelmeye başladı. Hani şu kötü tezahüratı da biraz dindirebilirsek.
1: İşte eğer kadın sayısı artarsa dineceğine inanıyorum ben.
0: İşte kadınların da bazen bunlara uyduğunu görüyoruz bazı bölümde.
1: Uyum
0: Bu
1: sağlıyorlar değil mi?
0: evet, bu hoş değil.
1: Ama hani bir her şey için bir öncü aranır ya.
0: Evet.
1: Şimdi kadın taraftarların sahaya çok gelmesinde bu kadar Anadolu kulüplerinin de bu işe
0: Evet.
1: gerçekten bu kadar ehemmiyet ve önem vererek taraftarlarının tribüne çekmesindeki aslındaki en büyük örnek, en büyük önlerindeki rol model işte Fenerbahçe gibi takımlar. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bu dört büyük lokomotif takımın böyle olursa öbürleri de buna bakarak onu artıracaklardır o sayıyı. Çünkü televizyondan bile izleseniz o maçı orada gördüğünüz
0: Evet.
1: zaman herkesin aklına şu geliyor ya biz niye gitmeyelim?
0: Evet.
1: Biz niye kendi takımımızı, kendi şehrimizde takımımızı gelip de rakibe karşı desteklemeyelim diye düşünüyorlar. Ama sayı arttıkça inanın evet artık eskisi gibi değil. Bazen o tezahüratı bazı kadınlarımızdan da duyuyoruz ama bunu tolere edecek diğer kadınlar
0: Evet.
1: içlerinde eritecekler gibi geliyor. Kadın sayısının yine de artmasında fayda var. Kadın ve çocuklar hele yan yana olursa çocuğun olduğu yerde biraz daha hani özen ve
0: Edepli.
1: itina, edepli davranmak, ahlaklı olmak bakımından, çocuğa iyi örnek olmak bakımından küfür ya sinkaflı olaylar biraz daha azalacaktır. Böyle böyle yok edeceğiz inşallah diye düşünüyoruz.
0: Peki. Kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamlar.
5: Spor gündemi devam ediyor.
0: Saatimiz 15.35'i gösteriyor. Sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Bu bölümde sadece ve sadece voleybolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Savaş Eskigülek hoş geldin.
6: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
0: İyi sağ olun, siz nasılsınız?
6: Gayet iyiyim, teşekkür ediyorum, sağ olun, buyurun.
0: Şimdi dün telefonda vedalaşırken ilk olarak dedi ki Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi başlayacak kısa bir zaman sonra ki Sultanlar Ligi'nde takımlar sahaya indi, salona indi ve antrenmanlarını yapıyorlar. Nasıl bir lig bekliyor bizi Sultanlar Ligi'nde ve Efeler Ligi'nde?
6: Yüce Bey, öncelikle şunu söyleyeyim, Sultanlar Ligi, Efeler Ligi'ne göre birazcık daha erken başlayacak. Biliyorsunuz FIVB'nin kuralları gereği son karşılaşma, milli karşılaşma oynandıktan bir ay sonra ligleri başlatabiliyorsunuz. Biliyorsunuz hali hazırda şu anda erkeklerde Avrupa Voleybol Şampiyonası devam ediyor. Bu sebeple erkeklerin başlaması da Ekim ayının sonlarına doğru olacak. Ama kadınlarda Sultanlar Ligi 3 Ekim tarihi itibariyle İlk vuruşta başlamış olacak ama onun öncesinde takımlar Aksa Sigorta Kupa Voley'de ilk resmi maçlarını oynayacaklar. Bunun için de takımlar büyük bir hızla hazırlıklarına, antrenmanlar, kuvvet yüklemeleri dışında şimdi artık hazırlık turnuvalarıyla, hazırlık karşılaşmalarıyla takımların son durumlarını görmeye doğru çalışmalarını sürdürüyorlar. Nasıl bir lig olacak? Vallahi şöyle söyleyeyim Yüce Bey, her zamanki

0: Birbirinden daha çekişmeli bir lig olacak. Sultanlar Ligi'nden başlayalım arzu ederseniz.
1: Evet.
0: Sultanlar Ligi'nde deplasmanlı olarak liglerin başlamasından bu yana 42. sezonu yaşayacağız bu sezon. Böyle olunca da 42 sezon sonunda Eczacıbaşı'nın şampiyonluklar şampiyonu unvanının devam ettiğini göreceğiz. Ama yaklaşık bir 9-10 senedir de şampiyon olamadığını söyleyebilirim Eczacıbaşı Dynamit'in. Eski adıyla Dynamit'in, şimdi artık yeni adıyla Eczacıbaşı Peron İstanbul. Ve kuruluşunun 60. yılı için müthiş bir kadro oluşturdu Eczacıbaşı Kulübü. Bregoli yönteminde, ki geçen sene de takımın başındaydı, Almanya'ya oynattığı oyunda gerçekten beğenilerimizi kazanmıştı milli takımlar düzeyinde. Geçtiğimiz sene de Vakıfbank'a her ne kadar final aşamasında hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde kaybetmiş olsa da baktığımız zaman Eczacıbaşı Dynamit bu sene şampiyonluğa birazcık daha fazla önem veriyor. Hem camia çok özledi şampiyonluğu, hem de 60. yılı 3 kupada yarıştıklarını düşünecek olursak, bu sene biliyorsunuz Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da ülkemizi temsil edecekler. Sev Şampiyonlar Ligi'ni de temsil edecekler. İşte Aksa Sigorta Kupa Vale'ye karşılaşmaları olacak ve Sultanlar Ligi karşılaşmaları olacak. Bulundukları her aşamada, her kupada, yarıştıkları her yarışmada, ligde şampiyonluk için bir kadro oluştururlar. Tabii ki son şampiyon hem Şampiyonlar Ligi'nin, hem Aksa Sigorta Kupa Vale'in, hem de Sultanlar Ligi'nin şampiyonu Vakıfbank'ta. Gene nasıl söyleyeyim, yani Guidetti'yi hepimiz az çok biliyoruz. İyi oyuncularını gelecek vadeden oyuncularla besledi, ama en iyi, bana göre hali hazırda faal pasörler içerisinde en iyi Türk pasörü Naz Aydemir Akyol'u da kadrosuna kattı. Dolayısıyla Giovanni Guidetti de biliyorsunuz artık ülkemize döndü. Kanada'nın başında o çok güzel bir sezon, milli takım sezonu yaşadı. Bir yarıştığı bütün alanlarda önemli başarıları elde etti. 32 sene sonra olimpiyat oyunlarına gitme hakkı elde etti Kanada milli takımı Giovanni ile. Ve şimdi geldi artık yurt içine. Bununla birlikte Galatasaray'ın da uzun zaman sonra iyi bir kadro oluşturmasını, ama bazı mevkiler için yerli rotasyonundaki eksikliklerinin daha fazla ön plana çıkabileceği bir kadro yapılanması olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe her zaman için kadrosunu güçlü tutan, iyi oyuncular transfer eden ve ben şampiyonlukta her zaman için en büyük adayım diyen bir kadroyla yer alıyor. Ki son şampiyonluk yaşadığı Lavarini'yi tekrardan takımın başına getirdi. Abondanza ile yolları ayırdıktan sonra. Bununla birlikte Sultanlar Ligi'nin yeni ekipleri de var tabii ki. Şöyle söylemek lazım. Bu senelik alttakiyle, orta sıradakiyle, üsttekiyle çok değişik bir lig olacak. Neden söyleyeyim? Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın kadro yapılanmasına baktığımızda gerçekten yerlileri itibariyle ligin deneyimli oyuncularını kadrosuna bulundurdu. Kuzey Boru'ya bakıyoruz. Kuzey Boru geçtiğimiz sene için bende bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Bununla birlikte bu sene hem iyi bir kadro kurdu, hem de geçtiğimiz cuma günü sona eren Ahmet Göksu'yu da bu arada rahmetle ve saygıyla analım. Ahmet Göksu turnuvasında oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet, bir de 3-2'lik yenilgiyle şampiyonlukla güzel bir hazırlık sezonu geçirdi. Afyon Belediyesi Yüntaş takımı bir sponsor elde etti, bir otelle anlaştı ve o otelin getirmiş olduğu enerjiyle maddi olarak sadece belediyenin sırtında olmaktan da kurtularak daha da iyi işler yapabilecek, belki de sezonun en sürpriz takımlarından biri olmaya aday. Aynı şekilde İlbank, biliyorsunuz İlbank bir altyapı kulübü aslında, çok yetiştirici, çok iyi oyuncular yetiştiren bir takım. Evet. Fakat baktığımız zaman Sultanlar Ligi'nde de geçtiğimiz sezonu son aşamada, yani son düzlükte tabiri caizse ligde kalmayı başarmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Vestel'i konuk etmiştik biliyorsunuz Görkem Kazan'ın, evet, programımıza. Onların da yapmış olduğu çalışmalarda, hazırlık çalışmalarında çok iyi sonuçlar aldığını, ama tabii ki ligin seyrinin bambaşka olduğunu ve esas karşılaşmaların en azından kadınlar için işte 27'sinde başlayacak olan, 27, 28, 29 Eylül tarihlerinde oynanacak olan Aksa Sigorta Kupa Voley'de takımların artık nereye kadar ne yaptıklarını görebileceğiniz karşılaşmalar başlayacak Yüce Bey.
1: Peki Sultanlar Ligi için bunları konuştuk. Böyle bir lig başlayacak ve 3 Ekim'de bunu

0: konuştuk. Efeler Ligi için tabii bir ay var ligin başlamasına, en son maçtan sonra milli takım açısından. Nasıl bir lig bekliyorsun? Yine Ziraat Bankart, Halkbank, Fenerbahçe, Galatasaray evet ilk dörtte. Başka bir takım da bu dördün içine girebilir mi?
1: Yüce Bey, şöyle söylemek istiyorum. Bu sene hani ilk dörtten başlayayım arzu ederseniz, şöyle ki ilk dört içerisinde bahsetmiş olduğunuz takımlar kadrolarını gerçekten çok çok iyi kurdular. Özellikle Halkbank'ın önemli bir transferi var. Darlan, Brezilyalı, hakikaten hani tabiri caizse nasıl söyleyeyim size, çok yüksekten çok iyi smaç servis atıp çok iyi hücumlar yapabilen bir oyuncu. Halkbank'a büyük güç katacak diye düşünüyorum. Zaten Ziraat Bankart her sene olduğu gibi son 5 senenin 4'ünde şampiyonluk yaşamış Ziraat Bankart, son şampiyon ki ülkemizi bu sene Dünya Kulüpler Şampiyonası'na da temsil edecek. Uzun bir aradan sonra Halkbank'tan sonra Ziraat Bankart da ülkemizi ikinci kez temsil edecek bu önemli kupada. Ziraat Bankart güçlü olan kadrosunu çok çok daha güçlü hale getirdi. Ishikawa gibi Japon voleybolunun çok önemli yıldızlarından bir tanesini getirdi. Hani sessiz sedasız, nasıl söyleyeyim size, sadece görevini çok iyi yapan bir oyuncu olarak nitelendirebilirim. Oldukça uzun boylu bir oyuncu ki kız kardeşi de Eczacıbaşı Dynamic'te bu sene görev yapacak. Eczacıbaşı Peron İstanbul'da görev yapacak. Dilimizi alıştıramadık daha Eczacıbaşı'nın yeni ismini.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim, Galatasaray güçlü olan kadrosunu milli yıldızımız, fakat bir türlü sakatlıklardan, milli takımlar sırasında sakatlıktan kurtulamayan Efe Mandıracı ile güçlendirdi. İyi bir kadrosu var. İyi bir kadrosunu daha da güçlü hale getirdi. Yerli smaçör rotasyonunda Efe'nin takıma katacağını ben de merakla bekliyorum. İnşallah hem milli takımımız için hem de Galatasaray için bizlerin şöyle özlediği bir Efe Mandıracı'yı görürüz. Fenerbahçe'de biliyorsunuz Taner Atik görevine devam ediyor. Fenerbahçe'de her zaman için ilk dördün ve hatta final etabının en önemli takımlarından bir tanesidir. Yani yeni takımlarımız var ki programımıza konuk da almıştık biliyorsunuz. Sultanbeyli Belediyespor'un menajeri Ersin Durgut'u almıştık biliyorsunuz, evet, programımıza. O da güzel şeylerden bahsetmişti. Şimdi ilk dört ile 5-8 arasında, 5-10 arasındaki takımlar arasında çok büyük bir fark yok. Ama ilk 4 ile 5-10 arasında gerçekten çok büyük farklar var. Dolayısıyla elbette ki sezonun başlangıcı her türlü sonuca gebedir. Milli takımlara en çok oyuncu veren, işte kadınlardan bakacak olursak Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, Vakıfbank ki Vakıfbank ve Eczacıbaşı, diğer milli takımları da devreye kattığımızda 7'şer tane milli takımda 7'şer tane oyuncusu bulunan takımlar. Bunların geç gelişleri, yeni takımlara adapte olmaları, uyum süreci ve liglerin hemen başlayacak olması, yani bir aylık bir süre çok büyük bir süre değil takım olabilmek için, ki bununla birlikte hazırlık turnuvaları da yapıyorlar. Bunun için baktığımızda Efeler Ligi Sultanlar Ligi'ne göre birazcık daha böyle bütçe dengelerinin aşırı farklar yarattığı bir lig halinde olacak, ama sezonun ilk bölümü her zaman için farklı sonuçlara gebedir diye söyleyebileyim. Bu arada yine uluslararası alanda Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları'nın İtalya'da katılacağı bir turnuvaya kadrosunda bulundurduğu Rus oyunculara vize vermekte imtina etmesi sebebiyle katılamaması, Türk Hava Yolları'nın da oyuncu takımının tamamının İtalya'ya gidememesi durumunda turnuvaya katılamayacağını beyan etmesi üzerine bir başka İtalyan takımı turnuvaya dahil edilerek Türk Hava Yolları İtalya'daki bu turnuvaya katılamadı. Her zaman söylediğiniz gibi sporun bu şekilde siyasetten veya dünyadaki kısır çekişmelerden, savaş gibi gereksiz işlerle uğraşmasından uzak durması en büyük temennim. Türk Hava Yolları'nda oynayan Rus oyuncunun İtalya'ya gitmesinde ne bir sakınca olabilir? Bunlara bir spor pasaportu mutlak surette, en azından Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa kupalarında, bu tür hazırlık karşılaşmalarında kullanabilmek amacıyla mutlak surette bir sporcu pasaportu konusunun yeniden gündeme getirilmesi ve bir an önce de nihayetlendirilmesi lazım diye düşünüyorum Yüce Bey.
0: Peki Avrupa Şampiyonası'na geçelim. Erkeklerde yavaş yavaş maçlar oynanmaya başladı. Dün başladı. Nasıl buldunuz dünkü karşılaşmaları ve nasıl bir mücadele bekliyorsunuz bundan sonrası için?
1: Vallahi Yüce Bey, şöyle söyleyeyim. Letonya-Polonya karşılaşmasında Polonya zaten hani favoriydi.

0: bununla birlikte ev sahibi Bulgaristan'ın karşılaşma Almanya karşısında 2-0 öne geçmesi, 3. sette 8-5'lik bir skorla önde olduğundan sonra Almanya'da inanılmaz işler yapan bir takım haline geldi. Hani çok klasik bir tabirle disiplinden kopmayan bir takım. Alman dediğiniz zaman arabalarının çok güçlü, takımların, spordaki her takımının da disiplininden bahsedilir biliyorsunuz. Çok klasik bir yaklaşımdır Almanya lafı geçince. Ama Rörs'ün inanılmaz oyunu, Brehme'nin inanılmaz oyunu, Brand'in inanılmaz oyunuyla müthiş bir geri dönüşe imza attı. O geri dönüş 2-0 mağlubiyetten 3. setteki 3 sayılık skor dezavantajından itibaren geri döndürdü takımı ve Polonya'nın rakibi oldu. Polonya ile Almanya çeyrek finalde eşleştiler. Bugünkü karşılaşmalara da baktığımızda, hatırlarsanız dün size söylemiştim, çeyrek final son 16 eşleşmelerinde Finlandiya ve Finlandiya'nın önemli bir karşılaşma oynayacağını, çok değerli bir mücadele olacağını söylemiştim. Çünkü Yunanistan, komşumuz Yunanistan çok iyi bir grup aşaması geçirdi. Sürpriz sonuçlara imza attı ve Finlandiya'nın rakibi olmuştu. Finlandiya'da ikişer tane kardeş var, kardeş oyuncu var. Bununla birlikte Yunanistan'da tamamen tecrübeli oyuncularının yanına getirdikleri genç oyuncularla iyi bir ivme yakaladı ve bu maçı da uluslararası voleybol hakemimiz Seçkin Yener yönetecek. Çok baş hakem olarak görev yapacak. Bu da bizim için önemli bir gurur ve bu karşılaşmanın da TRT Spor Yıldız ekranlarına, bizim programımızın nihayetinde hemen TRT Spor Yıldız ekranlarına canlı yayınlanacağını söyleyeyim. Bakalım nasıl olacak, özellikle bugünkü Finlandiya-Yunanistan karşılaşması önemli bir karşılaşma. Diğer karşılaşmalarda hani bugün 4 karşılaşma oynanacak ama şöyle söyleyeyim, İtalya-Polonya finaline doğru gidiyoruz ama tabii ki Romanya-Ukrayna karşılaşması da var. Fransa her ne olursa olsun bir kadro yapısını değiştirmesinden de kaynaklanan bir handikapı olsa da Fransa-Portekiz karşılaşması da, Fransızlar Portekiz karşısında kesin favori. Aynı şekilde İtalya'da Danimarka karşısında favori ama bana göre bugünün karşılaşması Finlandiya-Yunanistan karşılaşması olacak Yüce Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Cumartesi pazar yine konuşacağız. Özellikle lige ara verildi. Konuklarımız da olacak. Voleybolun gündemini sıcak tutan konuklarla da birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum. Savaş Eskigülek.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar dilerken gelecek haftanın da ülkemize ve dünyamıza huzur, barış ve güzellikler getirmesini diliyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte oldu. Şimdi gerçekten düne dönelim yine. Şimdi muhabir arkadaş cevap vermiş esasında. Okan Buruk'tan aldığım demecin özeti diye yazmış, duyurmuş. Buna çeşitli cevaplar da veriliyor sosyal medyadan ama esas sosyal medyaya bir mesaj düşmüş. İlkay Gündoğan'ın eşinden. Demin konuşmuştuk. Diyor ki sosyal medyadaki tepkiler üzerine bunu cevap oluyor, olarak veriyor. Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız İlkay Gündoğan'ın, bunu bana ve aileme değil teknik direktörünüze sorun. Hepimiz Galatasaray'ı seviyoruz ve buraya sevgiyle geldik. Bu yüzden lütfen bana veya çocuklarıma hakaret etmenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini anlayın. Sürekli bahsettiğiniz para konusunu da lütfen bırakın. Eşim Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gitti ve daha yüksek teklifleri reddetti ki bu Amerika'ya veya işte diğer önemli ülkelere. Tabii. Suudi Arabistan'a
2: doğru, evet.
1: Gitmemesini de burada açıklıyor. Yani futbol oynamaya, iyi bir yerde futbolu yaşamaya geliyorum diyor. Neler söylemek istersiniz?
2: Hiçbir futbolcu kendiliğinden hani hele ki böyle isim yapmış, gerçekten kendini kanıtlamış, Avrupa'da ve dünyada belli bir aşamaya gelmiş futbolcu gittiği takımda yatmak ve bu durumda anılmak istemez.
1: Hele böyle bir futbolcu.
2: Tabii yani ben İlkay'ı tanıdığım kadarıyla çok düzgün, çok efendi bir kişiliği var. Son derece saygın ve saygılı davranan bir insan.

0: Bugüne kadar konuşmamışsa hem bu takımı için hem hocası için düşündüğü için konuşmamıştır. Ben de eminim. Ben de o işte orada bir takım aksaklıkların, bir takım şeylerin yanlış gittiği veya beklenen performansı göstermekten, yani göstermemenin dışında neden göstermediğinin sorulup cevabının alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama İlkay buna cevap vermeyecektir. Okan Buruk da bunu cevaplamayacaktır. Ama ben eminim ki yine hep hani iki sezondur dile getirdiğim bir nokta var. Galatasaray'da işler çok iyi gitmiyor. Galatasaray'da yönetimde zafiyetler var. Teknik ekipte zafiyetler var. Yetersizlikler var. Onun için Galatasaray'a gelen futbolcuların burada çok mutlu olmadığını görüyorum. İstekli olmadığını görüyorum. İstedikleri gibi oynatılmadıklarını görüyorum. Dünya çapındaki futbolcuları siz bir kafese koyup da hani özgürlüğü elinden alınmış kuşlar gibi kafesin içerisinde tutup da sen burada sabit oynayacaksın demek yanlış bir şeydir. Hele ki yani teknik direktörlüğünüz böyle dünya çapında, Avrupa çapında bir düzeyde değil ve kendinizi geliştirmemişseniz, hiçbir katkınız yoksa takıma, belli kalıplar içerisinde yıllardır aynı oyunu oynatıyorsanız sizin hiçbir laf söylemeye hakkınız yoktur. Ben eşine katılıyorum burada. Hiçbir şekilde hiç kimsenin çocuğuna, kendisine hakaret etmeye hakkı yoktur. İsterse ne olursa olsun, yani hakaret hakkını size vermez bu olay.
1: Tabii ki.
0: Protesto yöntemleri vardır. Evet, beğenmeyebilirsiniz, ıslıklayabilirsiniz. Veya tezahüratlarla farklı şekillerde onu protesto edebilirsiniz ama hakaret hiçbir zaman olmaması gereken bir şeydir. Bir de sebebini bilmediğiniz bir olaysa onu da lütfen iyice öğrenin, bakın ondan sonra. Ben zaten böyle hiçbir şeyin gizli kalacağına inananlardan değilim. Eninde sonunda çıkıyor ortaya. Hani hiçbir şeyin üstü örtülünce bitmiyor. Hani halının altına süpürdük, orada kaldı, bitmiyor. Mutlaka çıkacaktır bunların hepsi bir süre sonra. Kulüpteki o dalgalanma bittikten sonra, bir takım insanlar görevlerine ayrıldıktan sonra herkes bir yerde konuşup bir şeyler yapacaktır. Bir şeyler anlatacaktır falan diye düşünüyorum ama gerçeklerin bu olmadığına eminim. İlkay sahaya çıkıp da oynamamazlık etmez diye düşünüyordum. Görev verildiği zamanlarda çıkıp elinden geleni yaptı. İlk başlarda çok iyiydi. Sonradan kulübeye çekildi. Kulübeden girdikten sonra da İlkay'daki elbette ki form düşüklüğü ve moral bozukluğunun...
1: Tabii maç ritmini yakalayabilir böyle futbolcular.
0: Bir de moral bozuluyor. Yani evet. Gerçekten Yüce Bey, düşünebiliyor musunuz? Siz Avrupa'nın çok sayılı takımlarında futbol oynamışsınız ve direkt oynuyorsunuz.
1: Sayılı takımlarında futbol oynamanın dışında gerçekten üst düzey liglerde ve milli takımda futbol oynamış ve kupalar kazanmış. Evet, oynayabilirsiniz. Evet. Bakın, oynayabilirsiniz. Hani Johan Cruyff da milli takımla mesela hiç kupa kazanamadı. Ama kulübüyle, Ajax'la, Barcelona'yla gerçekten iyi takım, iyi kupalar kazandı.
0: Ama kulübüyle de şey, dünya kendi ülkesinin milli takımıyla da çok iyi şeyler yaptılar.
1: Evet.
0: Yani kötü oynamadı. Evet. Güzel, evet, şeyler yapıldı. Ama
1: bu
0: her
1: çok
0: zaman
1: daha üst düzey bir futbolcu.
0: Tabii. Evet. Ya yani onun
1: İlkay
0: için
1: İlkay Gündoğan o anlamda söylüyor.
0: Kesinlikle öyle. Ama İlkay Gündoğan'ın anlatmak istediğim o. Siz böyle bir futbolcuyu oynatmak için alırsınız. Kulübede oturtmak için almazsınız.
1: Çok doğru.
0: Oynatmıyorsanız sebebini söylersiniz. Anlaşamıyorsanız, size uymuyorsa gönderirsiniz. Israrla orada tutup adamı atıl durumda hem futbola küstürüp hem böyle bir değerin, futbol değerinin yok olmasına izin verilemez. Yani bu adam Alman milli takımında oynamadı mı?
1: Hele Leroy Sané'nin surat ifadesini hiç beğenmedim.
0: Tabii ki.
1: İki, büyük ihtimalle Leroy Sané'ye en iyi pasları verecek olan kişi İlkay Gündoğan.
0: Çok iyi anlaşacak
1: hem
0: iki kişi.
1: Hem milli takımdan, hem dil olarak, hem anlayış olarak. Tabii. Hani vardır ya, Almanya'da veya yurt dışında eğitim gördüyseniz daha farklı bakıyorsunuz futbola.
0: Tabii futbol orada buradaki gibi ezbere oynanmıyor.
1: Evet.
0: Orada akla oynuyorlar. İnsanlar birbiriyle paslaşacağı zaman birbirinin yüzüne bakmıyor. Ya da bizdeki gibi hadi diye bağırmıyor. Evet. O senin nereye gideceğini biliyor. Arkası dönük olsa da sana o pası atıyor. İşte o eğitimi almış insanların tabii ki bir arada oynayarak çok büyük fayda sağlayacağı kesindir. Ama bunu orada oynatabilecek vizyona, misyona sahip, o bilgiye, o birikime sahip teknik adama ihtiyaç var. Yani burada eşinin söylediğinin yabana atılmaması lazım. Ben diyorum, yine de söylüyorum, Galatasaray'da Bu gidişatla teknik direktör değişimi kaçınılmaz olacak gibi geliyor. Ama gelen adamın da bu takımı alacak teknik direktörün de bu takımın değerini, kıymetini ve oradaki oyuncuların her birinin nasıl bir cevher olduğunu, nasıl kullanılması gerektiğini Thomas Rice'ın Muhammed Salah'a yaptığını yapmaları gerekiyor. Evet. Yani o dedi ki bu adam çok büyük bir futbolcudur. Benim futbolcum olduğu için çok şanslıyım, teşekkür ediyorum. Ve gelir gelmez ben onu serbest oynatacağım dedi. Çünkü biliyor. O adamı nereye koyacaksın sen? Her yerde oynayabilecek bir adam. Golü koklayan, pası koklayan, asist yapabilen, her yerden kaleye şut atabilen, rakip defansı üstüne çekip boşa adam kaçırabilen bir oyuncu. Sen bunu sabit oynatırsan bir şey elde edemezsin ki.
1: Hani Salah'ın bir zekası var. Yapay zekaya da ihtiyacı
0: kesinlikle.
1: Yok.
0: Kesinlikle.
1: Santimetre, milimetre karesine kadar her şeyi de bilen bir teknik direktör.
0: İlk golde, gördünüz mü Uğurcan üstüne doğru çıkınca mesela normalde ne yaparlar? Uzak köşeye doğru gönderirler. Uğurcan Salah'ın üstüne çıkarken kapadığı köşe, yani yakın köşeye doğru değil diğer köşeye vuracağını düşündü, o tarafa doğru yatınca Salah zaten önceden planlamıştı.
1: Tabii.
0: Öyle bir vuruş yaptı ki yanından aynı kapattığı köşeden golü attı. Şimdi bunu düşünebilmek de önemli. Bu çok önemli bir şey yani. Şimdi
1: düşünebilmek önemli de herkes düşünür de onu
0: uygulayamaz.
1: O vücutla nasıl o anda o hızla o kadar koştuktan sonra uygulayıp kaleye atacaksınız.
0: Ya tabii. Yani hem yani dribling kadar... yapacaksın hem top tekniğin çok iyi olacak, vuracaksın giderken.
1: Çok, çok değişik bir şey. Onun çok için, değişik bir şey.
0: Ben hakikaten İlkay Gündoğan'ın eşine sabırlar diliyorum. Bunların hiçbirini hak eden ne eşler, ne çocuklar, ne de kendileri futbolcular hak etmiyorlar. Ben taraftar grubuna da sosyal medyadan sosyal medyayı amaçları dışında kullananlardan.
1: Kulübünün taraftarı böyle değildi. Yani bir de 4 sene şampiyon olmuşsunuz ki yıllarca şampiyon olamadığı zaman da böyle davranmadı hiçbir futbolcusu.
0: Ama Yüce Bey artık taraftarlar biz sizinle konuşuyoruz da değişti. Taraftar profili değişti
1: evet,
0: yani.
1: Müşteri oldular.
0: Müşteri oldular.
1: Beni eğlendir.
0: Ha.
1: Beni mutlu et.
0: Müşteri yollar. Parayı
1: tam
0: veriyorum.
1: Veriyorum.
0: İstediğimi söylerim kardeşim.
1: Evet.
0: O kadar. Bitti.
1: Hani sirke gidiyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz. Eğlenmek için ya. Onun karşılığında para veriyorsunuz. O paramın değerini almak istiyorum kardeşim.
0: Öyle düşünüyorlar.
1: Ama işte futbol böyle değil ki.
0: Ama işte o duruma getirdiler. O kültürü yok ettiler. Tribün kültürü, seyirci kültürü yok oldu. Sahada futbolcu kültürü yok oldu. Futbolu oynayanların futbol oyun kültürü yok oldu. Evet. Futbol zekası yok oldu. Teknik direktörlerin

0: kara gürültüye oynanan bir oyun. Bizde öyle. Ben bakıyorum mesela hala Avrupa'da iyi liglerde sayılı, hatta evet, orta seviyedeki liglerde bile sayılı maçlar izliyorum. Çok izlemem ama baktığım, izlediğim maçlarda görüyorum ki gerçekten o kültür artık yerleşmiş, oturmuş yani. Bizde yok, bitmiş. Dediğiniz gibi parayı veriyorum, beni eğlendir.
1: Beni eğlendir, beni mutlu et.
0: Tabii.
1: Param kadar, paramdan daha çok eğlendir beni.
0: İstediğimi de söylerim diyor, karışamazsın. Tabii. Hakaret tabii de ederim diyor, ses tabii çıkarma. Böyle bir dünya ama var.
1: Yok öyle bir
0: olmaz
1: dünya.
0: Olmaz tabii.
1: Yok öyle ya, şey olmaz.
0: Ayıp.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.59, 16'ya doğru ilerlemekte. Artık bizim için son bir saatin içindeyiz. Çünkü maç yayınları var. Hangi maçlar yayınlanacak size hemen aktarayım. Saat 17'den itibaren Erzurumspor, Samsunspor ve Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmaları naklen yayınlanacak. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Ve Fenerbahçe'nin de 11'i belli oldu. Kalede Ederson, Semedo, Şikri, Yer, Ake, Brown, Kante, Genduzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem ve Muriç.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Göcek ilçesinde ücretsiz halk plajının hizmete sunulduğunu duyurdu. Göcek halk plajı ile ücretsiz ve sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları toplantısı Danimarka'da yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki toplantı kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terkin cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete ise kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Masak'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Sağanağın sele dönüştüğü Rize'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar yapılıyor. İyidere ve Pazar ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Mardin'in Derik ilçesinde 13 yaşındaki Selahattin Karayel evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kayıp çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor.

kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular 22 Eylül-19 Ekim tarihlerinde alınacak. TÜBİTAK'la Dünya Bankası'nın işbirliğiyle yürütülen sanayide yeşil dönüşüm programına başvurular sürüyor. Programla firmaların Ar-Ge çalışmaları desteklenecek. Destek oranı %90'a kadar çıkabilecek. Son başvuru tarihi 12 Ekim. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'e aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. Washington-Tahran hattında bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran, herhangi bir müzakereye başlamak için gereken 7 şartın ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bugün Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
0: Reklamlar.
8: Spor gündemi devam ediyor.
9: Saatimiz 16.08'i gösteriyor. Artık son bir saatin içindeyiz sevgili dinleyiciler. Dediğimiz gibi karşılaşmalar var. Bu arada Fenerbahçe'nin de ilk 11'i açıklandı. Daha doğrusu maçın 11'i açıklandı. Kalede Ederson. Savunmada Semedo, Şikrinyar, Ake ve Brown. Orta sahada Kante, Gendozi, İrfancan, Kahveci, Greenwood, Kerem ve Muriç ileride görünüyor. Tabii ki teknik direktör Adnan Şentürk'e soracağız. Bu 11 nasıl bir 11'dir? Kendisiyle konuşacağız. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
10: Merhabalar Yüce Bey, kolay gelsin.
9: Şimdi isterseniz Fenerbahçe Eyüp maçından başlayalım ama dünkü maçı da bırakmadan konuşalım daha sonra. Şimdi Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı. Bilmiyorum gördünüz mü?
10: Gördüm.
9: Şimdi Fenerbahçe'nin 11'i için neler söylemek istersiniz? Eyüp Spor maçına çıkarken İsmail Kartal'ın 11'i için.
10: Şimdi Fenerbahçe'nin istikrarlı oynayan oyuncular var. Düzenli olarak görev alan oyuncular var. Zaten onlar kadro iskeletini oluşturuyor. Bunun dışında form durumlarına göre konuşulabilecek, tartışılabilecek isimler yok mu? Elbette var. Örneğin Oğuz'un oynayıp oynamayacağı sorgulanabilir. Ama anladığım kadarıyla Kerem'in agresifliği, canlılığı, baskıda biraz daha istenilen cevabı vermesi tercih ediyor. Bunu bilemiyorum. Ya da baskın kişilik, antrenmanlardaki davranışı, hoca üzerindeki etkisi. Ama Oğuz'un daha etkili ve az top kaybıyla oynayan, daha takıma katkı yapan, özellikle Vedat Muriç geldikten sonra ikili oyunlarda daha başarılı olduğunu düşündüğüm kanat oyuncusu. Ama onun dışında İrfan Can'ın, ben zaten aslında futbol değerlerinin çok önemli olduğunu, yeteneklerinin çok önemli olduğunu ama biraz da fazla baskıyla, çok ağır eleştirilerle kendi kimliğine bir türlü dönüş sağlayamadığını, birazcık rahat bırakılsa, güven duyulsa, taraftarın da sahip çıkmasıyla çok olumlu işler yapıp Asensio'yla orada bazen o bazen diğeri sağlam olan kimse, formda olan kimse Fenerbahçe'ye çok büyük katkı yaparak santfor arkasında oynayabilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onun için onu da yadırgamıyorum. Hatta milli takıma seçilmesiyle ilgili de olumlu düşünüyorum. Birçok insanın eleştirmesine rağmen, hala İrfan Can mı demesine rağmen, bana göre oyuncunun kalitesi, yetenekleri, henüz 30-31 yaşında, kolay kaybedilecek bir değer değil. Geçen sene büyük sıkıntılar yaşadı. Kasımpaşa'ya gitti. Orada bile verimsiz oldu. Ama o bir büyük takım oyuncusu artık. Ben orada da bir farklı bir oyuncu düşünmüyorum kafamda. Yani Fenerbahçe için idealin ne olduğunu düşünüyorum. Bir de Lukaku mu Vedat Muriç mi ikileminde? Bence Vedat Muriç şu anda çok önde. Lukaku'nun background'u, geçmişi, ortada yaptıkları, daha önce geçmişte attığı, yaptığı gol sayısı, oynadığı takımlar, bunların hepsi önemli. Yanlış bilmiyorsam Avrupa futbolunda transferden kulüplere en çok para kazandıran oyuncu. Yani her transferinde çok yüksek meblağlarla bir başka kulübe gitmiş. Bu kadar değerli bir oyuncu. Ama şu anda Vedat Muriç çok daha etkili, çok daha diri. İkisi birden oynayabilir mi? Evet, Eyüp karşısında oyunun ilerleyen bölümünde ikisi birden oynayabilir ihtiyaç olursa. Ama şu anda bana göre bu kadro sadece Kerem Oğuz ikileminden. Orada da şöyle düşünüyorum, teknik adamın antrenmandaki gözlemleri bizim maçta Oğuz'u daha önde görmemize rağmen belki maç hazırlığında taktik anlamda da verdiği görevi uygulama anlamında da onu öne çıkartıyor olabilir, buna da saygı duyarım.
9: Şöyle ki taraftarın biraz sabırsız olduğunu görüyoruz esasında. Baktığımız zaman 2010-2011 sezonunda da lige iyi başlamamış ve daha sonra istim üstünde devam etmiş. Geçen sene 6. haftada aradaki puan farkı yine 6'ymış ancak kapatmış. Şimdi bunları gördüğümüz zaman lig çok uzun ama taraftarın da şöyle bir düşüncesi var. Yani Kerem'le olmuyor, biraz da sosyal medyanın da baskısı, İrfan Can'la olmuyor gibi bazı baskıları var. Hani böyle bir durumda İsmail Kartal'ın böyle bir maçta Trabzonspor'un Galatasaray'ı yendiği maçın ardından puan maçına, 3 puan maçına giderken oynatması biraz burukluk yaratmış şu anda sosyal medyada. Ama bir teknik direktör olarak sizin de bir bakışınız var. Bunu biraz daha net alabilir miyim?
10: Tabii ki. Şimdi Kerem ofansif anlamda savunma arkasına koşularında diri olduğu zaman, güçlü olduğu zaman çok etkili bir oyuncu. Bunu milli takımda da gördük, bunu Benfica'da da gördük, bunu daha önce Galatasaray'da da gördük. Bunu Fenerbahçe'de çok az gördük. Daha doğrusu Fenerbahçe'de kendini kanıtlama sevdasından bir türlü kurtulamadı. Yani evet, kendini kanıtlamak için çok koşarak, çok mücadele ederek, bütün hırsını sahaya koyarak taraftara kendini sevdirmek, benimsetmek istedi. Oysa taraftar elbette ki her oyuncunun çok mücadele etmesini ister ama önce kalifiye, Fenerbahçe seviyesinde düşünceler, oyunlar, kolay top kaybetmeden, rakibini eksilterek, yanından tren gibi geçerek ve final paslarında, son vuruşlarında etkili olarak onu sevmek ister. Kerem bu son bahsettiğim konularda çok zayıf kaldı. Ama bunun nedeni de biraz özgüven kaybı. Dolayısıyla Oğuz Aydın oynadığı maçlarda iyi oynamasına rağmen bir anda kenarda kaldı. Sonra daha sonra oyuna girerek oynadı ve yavaş yavaş böyle durumlarda Oğuz da kaybediliyor maalesef. Ve çok uzun aradan sonra tekrar Oğuz devreye giriyor. Burada bir haksızlık.

0: var diye düşünüyorum. Ben Oğuz Aydın'ın daha önde olduğunu, daha etkili olduğunu şu dönemde gözlüyorum. Ama hep şu parantezi açıyorum. Bir haftadır Oğuz neler yaşamıştır, Kerem neler yaşamıştır? Hocanın bu maçla ilgili analizinde rakibin savunma oyuncuları üzerinde nasıl bir etkiyle, hangi oyuncunun daha etkili olacağı konusunda bir fikri vardır. Bunlara saygı duyuyorum ama öndeki oyuncuların bütünlüğü açısından da Vedat Muriç'le Oğuz'un kurmuş olduğu o ikili kontak, final paslarında Vedat'ı buluşturabilme becerisi, önde kolay top kaybetmeme, topu saklama, arkadan gelen oyunculara destek ve özellikle Archie Brown'un yükselen grafiğinde Oğuz'un oynamaya başlamasının da etkisinin olduğunu gözlememiz bana onu öne çıkartıyor. Ama diğer taraftan orta sahada ofansif özellikli bir oyuncunun, yani İrfan Can'ın iki Kante ve Genduzi gibi merkez orta saha oyuncusunun önünde forvete yakın ve final pası atacak konumda oynamasını doğru buluyorum. Ve hatta şunu ilave ediyorum. İrfan Can'ın henüz bu yaşta o pozisyon için çok olgun ve çok değerli bir yaşta taraftar tarafından da desteklenerek göz ardı edilmeden motive edilerek takıma kazandırılmasının Fenerbahçe'ye çok bir faydası olacaktır. İlk yarı sonuna kadar o pozisyonda Asensio'dan başka özel oyuncu olarak sadece İrfan Can var. İrfan Can'ın en iyi halini Fenerbahçe'de daha iyi noktaya taşıyabileceğine inanıyorum ama bu psikolojik değerleri destek anlamında onun yanına götürüp katmasıyla olur ki en büyük destek taraftardandır. Yani başkan, teknik adam istediği kadar moral, motivasyon, destek sağlasın. Taraftarın önüne çıktığında eğer taraftarın bu konuda desteği yetersizse ve onu eğer ıslıklayıp oyundan çıkmasını arzu ediyorsa bu oyuncuyu kazanmaları mümkün olmaz. Ben İrfan Can'ın oyuncu kalitesine çok güveniyorum. Futbol zekasına ve düşüncesine çok iyi olduğunu biliyorum. Bunu ortaya çıkartmamak için de hiçbir neden olmadığını görüyorum. Sadece desteğe ihtiyacı var.
1: Peki nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Fenerbahçe için çok önemli. Tabii Eyüpspor için de çok önemli. Çünkü onların da puana ihtiyacı var. Nasıl bir karşılaşma beklersiniz?
0: Valla ben dün Galatasaray karşılaşmasından sonra Fenerbahçe'nin 3 puan almış gibi maça başlayacağını düşünüyorum. Ki öyle de zaten en önemli rakiplerinden birisinin 3 puan kaybetmesi. Trabzonspor biraz daha geride olduğu için onun kazandığı 3 puana çok anormal bakmayacaktır elbette. Dolayısıyla bu motivasyonun takım üzerinde çok olumlu etkisi olacaktır. Kendi taraftarının önünde büyük bir coşkuyla oynayacaktır. Ben bugün Vedat Muriç'in çok etkili olacağını düşünüyorum. Biraz önce herkes umarım benim gibi düşünür. İrfan Can'ın da çok etkili olarak takıma çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben çok zorlanacağına inanmıyorum. Eyüpspor'un maça puana elbette ki bütün takımlar gibi ihtiyacı var. Ama şu ana kadar izlemiş olduğum Eyüpspor'un direnci kırıldıktan sonra Fenerbahçe karşısında çok etkili olamayacağını, hatta Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğünü bir hayli abartarak devam ettirebileceğine inanıyorum.
1: Peki Ahmet, Beşiktaş maçına geçmeden Trabzonspor Galatasaray maçını değerlendirelim isterseniz. Çünkü bir başlangıç yapmıştınız dün. Beklediğiniz gibi bir maç mı oldu?
0: Şimdi Yüce Bey, ben bu kadar gol beklemiyordum. Bunu söyledim zaten. Ben Trabzonspor'un oyunun bu tür olabileceğini tahmin ediyordum ama Galatasaray'ın bu kadar yanlış içine düşme ihtimalini doğrusu düşünememiştim. Burada çok önemli bir şey var. Her şeyden önce Rice Trabzonspor başına ilk geldiğinde Salah'la yaptığı toplantı basına yansıdı. Sonra oradaki konuşmalarını demeç olarak verdi ve Muhammed Salah'ı nasıl kullanacağıyla ilgili tüyolar verdi. Yani Muhammed Salah'ın savunma yardımı elbette olacaktır ama biz onu daha çok diri tutarak, zinde tutarak ofansif anlamda onun özelliklerinden, yeteneklerinden faydalanacağız dedi. Bu da takımın diğer bölgelerindeki oyuncu yerleşiminde nasıl davranacağının tüyosuydu aslında. Nitekim öyle de oldu. Ama buna karşılık Galatasaray takımı Trabzonspor'un işini kolaylaştırdı. Hatta bırak zorlaştırmayı, bir hayli kolaylaştırdı.
1: Evet.
0: Önde baskı futbolda geçerli bir oyundur. Yıllardır vardır. Eskiden bunun adı forechecking'ti. Forechecking bu sokeğinden geçmiş bir isimdi. Biz kurslarda bunu öğrendik. Yani ben de bilgi olsun diye şu anda söylüyorum.
1: Tabii biliyorum.
0: Rakip takımlara kendi yer alanında baskı yapması, topa olan ilk oyuncuya, topa sahip olan oyuncuya, en yakın oyuncu baskı yapar. Onun yanındaki oyuncuyu pas verebileceği kanalları kapatmaya başlar. Diğer oyuncular da yaklaşarak baskı uygular ve geride de güvenli bir duruş sağlar. Ama bu baskı yapılırken her takıma karşı da yapılmaz. Böyle de bir ibare vardır orada. Yani kendinden görece olarak daha zayıf takımlara yapılabilir. Eksik kalmış, yani oyundan oyuncusu ihraç edilmiş takımlara karşı da uygulanır diye.

ta geçmiş yıllardan kalan forşetikle ilgili hem İngilizlerin hem Almanların futbola kazandırdığı bir uygulama vardı. Şimdi artık gegenpress, önde baskı gibi isimlerle aynı anlayış devam ediyor. Şimdi bunu yaparken her takıma karşı yapılmaz diye bir ibareden bahsettim. Evet, kendi sahasında kazanma ihtiyacı olan ve elinde Salah gibi, Saviola gibi oyuncu

O da arkaya doğru gidebilen oyuncular olan bir takıma karşı bu kadar tedbirsiz yapılmaz. En azından yapıyorsanız da burada şöyle bir metot vardır. Bunu da bilgi amaçlı söylüyorum. Yani bir teknik direktör olarak programa böyle katkım olsun diye herkes gibi bir şeyleri söylemek yerine en azından taktik anlamda bir bilgi olsun diye şunu söylemek istiyorum. Şimdi Onana gibi bir kaleci var. Fabinho gibi dünya çapında Brezilya milli takımında daha son Dünya Kupası'nda oynamış bir oyuncu var merkezde. Dolayısıyla bu ikilinin ilişkisini kesmek lazım. Yani Fabinho'dan öne geçmeyi engellemesi lazım. Onana oyunu başlatacaktır ama bunu Vivio veya Savic'e doğru yönlendirmeniz lazım. Vivio sağ ayaklı sağda oynuyor. Daha iyi top kullanıyor. Savic sağ ayaklı solda oynuyor ve sezon başından beri çok hata yapıyor top kullanma konusunda da. Dolayısıyla eğer burada Fabinho'yu kapatırsanız ve Vivio'ya bir oyuncuyla baskı yaparsanız, Savic'i boş bırakırsanız, ki hepsinin üstüne gitmeniz mümkün değil, o zaman geride boşluk verirsiniz. Böylece Fabinho ilk topu alamadığında, Savic'le başladığında, Savic'e sonradan gelecek baskıyla Savic'in hata yaptığını göreceksiniz. Nitekim maçta Savic'e vermek zorunda kaldığında birini kaybedip pozisyon oldu Trabzon kalesinde, birini taca atmak zorunda kaldı. Yani öne atarken panikle baskıyı yediği için taca attı. Yani burada futbolun, teknik adamların üzerine düşen bir şey var. Çalışmak, rakibi çalışmak, analiz etmek. Baskı, önde baskı ama önde baskı körü körüne olmaz. Rakibin Fabinho'sunu etkisiz hale getirirsen Trabzonspor bu kadar rahat çıkamaz. Savic de çıktığı toplarda sen karlı çıkarsın. Diğer toplarda Onana rastgele vuracaktır öne doğru ve sen geriden rahatlıkla karşılarsın. Dolayısıyla ben önde baskı olayının Galatasaray takımından alışılmış bir oyun anlayışı olarak sağa önde baskı yaparak başlıyoruz cümlesiyle çıkıp bunun üzerine kafa yorulmadan oynandığını düşünüyorum. Ya da yorulduysa bile yeterli zekice bir takım çalışmaları yapılmamış. Bunun sonucunda da Thomas Rice'ın takımına çok kısa sürede verdiği birkaç etki var. Salah'a duyduğu saygıyı ifade etmesi ve ondan istediklerini, yani savunmadan da tamamen vazgeçmiyor. Onu savunma ağırlıklı oynatmayacağını ama ona destek olacağını söylüyor. Diğer taraftan kadroyu açıklandıktan sonra verdiği demeçte diyor ki bu kadro çok adil olmayabilir. Önemli bir nokta var. Oyuncularına şu mesajı veriyor. Zaten diyor ki bunu soyunma odasında da söyledim. Yani bu kadronun çok adil olmayabileceğini soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. Bu açıklamanın anlamı şu. Yani ben geldim 2 gündür buradayım. Saha çalışmamız en fazla 2 gün oldu. 2-3 gündür de mental olarak, teorik olarak bir takım çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla sizi çok iyi tanıyıp da bu kadroyu çıkartmıyorum. Ama bana göre bu maçın en doğru kadrosu olduğu için bunu çıkartıyorum. Deyip hem o sorumluluğu alıyor hem de bütün oyuncularına saygı gösteriyor. Yani gelir gelmez ben bunları düşünüyorum, sizi düşünmüyorum gibi yeni gelen hocayla motivasyonu yükselen bütün kadronun, bütün kadrodaki oyuncuların hiçbirinin gönlü kırılmıyor. Onlar diyor ki hocamız dedi ki bu kadro adil olmayabilir. Yani yarın ben de oynayabilirim. Nitekim oyunun devamında o oyunu bekleyenler, yani Onaçu, Ozan, Aral, Abral, bunların hepsini oyuna dahil ediyor. Skor 3-0 olduktan sonra. Burada da hem oyuncularına gösterdiği saygı hem de adalet anlayışını daha ilk günden çok yüksek bir motivasyonla takıma vermiş oluyor. Yani Yüce Bey, teknik direktörlerin sadece taktik verip işte antrene edip sahaya oyuncuyu çıkarttıklarını düşünenler çok büyük bir yanılgı içindeler. Teknik direktörlük aynı zamanda oyuncuları sevk ve idare edebilmek, onların gönlüne girebilmek, onların gönlünde saygı uyandırmak, onlara saygı göstermek, zaten saygı bekliyorsan onlara saygı göstererek ikili ilişkiler kurmak ve bunun karşılığında da onları destekleyerek sahada sonuna kadar onların yanında olmak, mücadelelerine destek olmak da olur. Elbette ki taktik anlamda bilgileri toplayabilirsiniz. Ki bu konuda da çok büyük eksikler yapıldığını görüyoruz. Kafa yorulmadığını görüyoruz. Yani buna oturup düşünce geliştirip ya evet ya Fabinho ile başlarsa etkili olabilir. Bu dünya yıldızı yani. Bence Trabzonspor'un Salah'tan sonra en önemli oyuncusu artık Fabinho. Zaten transfer edildiğinde de öyleydi ama işte Arap Ligi'nden, Arabistan Ligi'nden gelmiş olması soru işaretlerini kendinde taşıyordu. Fakat gördük ki topa sahip olması, dönüşleri, etrafındaki oyuncuları yerleştirmesi, kendi konumlanması ve takımın yakın oynamasına imkan tanıması, kazandığı toplarda da hiç riske girmeden çok basit öne doğru takımın çıkmasını sağlaması gibi çok büyük özellikleri bünyesinde taşıyor ve bunları da çok kısa süre sonra Trabzonspor takımında daha etkili bir şekilde görürüz diye düşünüyorum. Sonuç olarak Thomas Rice'ın
yaklaşımları aklı ve ilk maç

0: için belirlediği kadro ve oyun, diğer tarafta alışılmışı, ezberi hiçbir detaya girmeden uygulamaya koyan oyuncuları, özellikle Osimhen'in olmadığında bu gelişi güzel baskının da iki kişilik koşan Osimhen'in eksikliğiyle aksadığı bir Galatasaray izledik ve burada da teknik adam anlamında da Thomas Reis'in bu maçta üstünlüğünü görmüş olduk. Kimse iki maçta, üç günde değişiklik olur mu diye düşünmesin. Bu değişikliği sahada gördük. Yani bu bir motivasyon değildi. Bu yanlış anlaşılmasın. Bunun içinde motivasyon da vardı ama düşünceyi oyuncuya geçirmek, onu ikna etmek, inanmasını sağlamak ve uygulamaya koyduğu metodunda Galatasaray'ın da desteğiyle ve hatalarıyla kolaylaşması, sonuç olarak beklemediği, Trabzonspor'un beklemediği, belki de kimsenin beklemediği ama hak edilmiş bir galibiyet var.
1: Özgün Erdoğan'ın da stüdyo konumuz, spor yazarı Özgün Erdoğan'ın da bir sorusu vardı size Adnan Bey.
0: Memnuniyetle tabii ki.
2: Adnan Hocam kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi yıllarca takım çalıştırdınız, iyi bilirsiniz. Biz de yıllarca antrenmanları takip ettik birçok kulübümüzün. Gördük ki bazı futbolcular antrenmanlarda çok üst düzey bir performans sergiliyorlar ama maçlardaki performansları o seviyede olmuyor. Bayağı düşük oluyor. Şimdi bu tür futbolcuların ilk 11'de yer alması size göre ne kadar doğrudur hocam?
0: Şimdi Özgüner Bey, tabii ki bu futbolcuların kişilikleriyle ilgili bir şey. Yani antrenmanda üst üste aynı performansı gösterip maçlarda da birden fazla üst üste aynı olumsuzluğu yaşıyorsa bu oyuncunun konuşulmaya, desteklenmeye ihtiyacı var. Tabii ki oynatmazsınız ama neden oynamadığını izah ederek oynatmazsınız ve bunu ortadan kaldırmak için ona destek olmaya çalışırsınız. Muhtemelen antrenmanda o arzuyu, o isteği taraftarın önünde veya taktik anlamdaki

0: o maç önü demecinde taraftarlarımıza da iki kelimem var diyebilmelisiniz. Kerem, bizim çok beğendiğimiz, istediğimiz taktik olarak da görevi bugün çok özel olan önemli bir oyuncumuz. Ben taraftarlarımızdan Kerem'e destek istiyorum. Maçın sonuna kadar ona şans tanımalarını istiyorum, ya da İrfan Can'a, her neyse. Bu oyuncularla ilgili küçük demeçlerle, küçük dokunuşlarla ya da maç sonunda iyi bir kaç hareketini övgüyle yükselterek taraftarın gönlünde yer etmesini sağlayarak bu oyuncuları takımın içine katmanız lazım. Yani oyuncu yalnızlaştırmak biraz da teknik direktörlerinin işi oluyor. Yani evet, kendini geriye çekip kollamayı alıyor. Onun için söylediğiniz konuda, yani antrenman futbolcusu diye tabir edilen bu futbolcuların mutlaka bir problemi vardır. Elbette ki ısrarla oynamamalıdır, ama bunu çözmek için de teknik adamın kamuoyuyla birlikte onları da kullanarak taraftara ulaşması ve böyle bir destek sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok kısa olarak da Ahmet ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek Diyarbakır'da. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Beşiktaş Avrupa Kupası'nda gerçekten görkemli bir futbol oynadı. Ahmet de bir çıkışta ve kendi sahasında özellikle çok güçlü bir oyunu var. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Adnan Hocam?
0: Yüce Bey, kısaca şöyle söyleyebilirim. Beşiktaş takımının orta sahasını sezonun ilk 1-2 maçından itibaren her programda çok övüyorum. Ben Avrupa'da bile bu kadar birbirini tamamlayan, bu kadar pozitif, olumlu, harika bir orta saha doğrusu çok var diye diyemeyeceğim üçlü olarak. Özellikle Salih Özcan'ın bir sezon oynamadıktan sonra Beşiktaş takımında ortaya koyduğu performans ve hep öne doğru giden, baskı uygulayan, agresif oyunla takıma verdiği o enerjinin hem Olaytan'ın gelişimiyle hem de Okan'ın ustalığıyla çok önemli bir yere doğru evrildi. Ve bu takım İtalyanlı'nın gözetiminde harika oyunlar oynayarak ilerliyor ve şahane bir Türk takımı var Avrupa'da. Ben öyle düşünüyorum ve Avrupa'da çok ilerlere gidecektir herhangi bir sorun, sakatlık olmazsa. Ahmet ise iç sahadaki o deplasman ortamının nasıl olduğunu önceki yıllarda orada antrenör olarak sahaya çıkmış biri olarak biliyorum. Yani inanılmaz bir atmosferi yaratıyorlar ve iç saha performansları da oldukça iyi. Dolayısıyla Beşiktaş karşısındaki performanslarını ben de merak ediyorum. İyi bir maç olacaktır, ama Beşiktaş'ın hem oyunu hem oyun olgunluğu ve oyunun hiçbir bölümünde geri adım atmaması da onların avantajı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Kolay gelsin. Önümüzdeki cumartesi ve pazar tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Sayın Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Reklamlar.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 16.33'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve artık programımızın son 15 dakikası içindeyiz. Çünkü 16.48'de biz veda edeceğiz. Reklamlar ardından radyomuzda Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Erzurum Spor Futbol Kulübü, Samsun Spor ve Fenerbahçe Eyüp Spor maçlarını dinleyebilirsiniz. Arkadaşlarımız sizlere bu iki karşılaşmayı da çok güzel bir şekilde aktaracaklar Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından. Şimdi radyosunu yeni açmış olan dinleyicilerimiz için şöyle yapalım sevgili dinleyiciler. Hemen Fenerbahçe'nin 11 ile başlayalım. Fenerbahçe'nin 11'inde şöyle bir şey var. Kalede Ederson var. Geride Semedo, Skriniar, Ake ve Archibram. Orta sahada Kante, Guendouzi, biraz önünde İrfan Can Kahveci. İleride ise kanatlarda Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve forvet olarak da santrofor olarak da Vedat Muriç'i koydu İsmail Kartal 11 için. Şimdi Eyüp Spor'la başlayalım. Fenerbahçe Eyüp Spor maçıyla başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
3: Valla Fenerbahçe'nin dünkü Galatasaray yenilgisinden sonra artık bu maça ciddi bir şekilde asılacağını ve Fenerbahçe'nin kadro genişliği, kadro gücü, saha içerisindeki yayılması ve futbolcu kalitesi bakımından Eyüp Spor'dan çok üstün bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle hani hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ama maçın favorileri sadece kağıt üzerinde olmaz, biliyorsunuz. İki takımın futbolcu kaliteleri ve oyun şekliyle de kıyaslarsınız. Evet, Eyüp Spor puana şiddetle ihtiyacı olan bir takım ama Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki iddiasını ve bu halkadan, zincirden kopmaması için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Onun için ileride Vedat Muriç'in kanatlarda gerçekten Guendouzi ve Kerem'in ciddi anlamda rakip takımı bunaltacağı kanaatindeyim. Baktığınız zaman her ne kadar da işte şey yaparsak acaba Fenerbahçe nasıl oynayacak, acaba Fenerbahçe yine böyle bir sıkıntı yaşayacak mı oyunda diye düşünsek de, fakat ben bu maçta bir sıkıntı yaşamayacağını, bu maçı rahat geçeceğini tahmin ediyorum. Eyüp Spor'da Fenerbahçe'ye karşı kapalı oynamayacaktır. Onlar da puana ihtiyacı olduğu için onlar da saldıracaktır. Onlar da boşlukları değerlendirecektir. Defans bloğu arkasında çok kolay yer bulmaya çalışacaklardır.
2: Özellikle Abdullah diye bir oyuncuları var.
3: Evet, süratli,
2: çok hızlı. Süratli. Evet. Savunma arkasına iyi koşular yapabilen bir oyuncu.
3: Ama Fenerbahçe'de Skriniar gibi gerçekten orada bir, evet, dinamo var.
2: Skriniar'ın şöyle bir özelliği var ve bazı spor yazarları da Skriniar'la ilgili tereddütlerini anlatıyor. Hızlı değil ama hamleli. İlk hamleyi yaparsa yapıyor, yapamazsa kaybediyor.
3: Galatasaray'da Şutunf vardı, bilirsiniz.
2: Hatırlarım, hatırlamaz olur muyum?
3: Aynı öyleydi, biliyorsunuz. Çok hantal, ağır ama son derece emindi.
2: Evet.
3: Kolay kolay top geçmezdi. Evet, adam geçerdi ama topsuz geçerdi.
2: Bülent'le birlikte oynuyorlardı. Evet. Şutunf.
3: Yani o Galatasaray defansının sigortasıydı. Burada da Skriniar Fenerbahçe'nin sigortası. Deneyimi, tecrübesi, kazanmış olduğu bugüne kadarki birikimleriyle Skriniar orada gerçekten bir sigorta.
2: Evet.
3: Evet, ağır olabilir ama kolay kolay sırlamazsınız. Kolay kolay hava hakimiyetini bırakmaz size. Çok hızlı, çok süratli oyunculara karşı da tek bir dokunuşta topu onun ayağından alabilecek, evet, yetenekte bir oyuncu.
2: Veya fiziğini kullanarak, tabii, onu taç çizgisine doğru yönlendirerek, evet, yani biraz daha farklı bir duruma getiriyor.
3: Onun için öyle bakmak lazım ama sadece Skriniar yok tabii. Baktığınız zaman sağlam bir defansa da sahip, kalecisi de iyi. Yani Fenerbahçe'de Ederson kalede çok büyük güven veriyor. Görüyoruz yani, çok iyi toplar çıkarıyor. Onun için ben hani bazı maçlar vardır, çıkarsınız dersiniz ki işte Barcelona'nın mesela bu haftaki lig maçında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen arka arkaya goller buldu, 3-1 kazandı. Ama o 1-0'dan sonra bir bocalama dönemi geçirdi de herkesin aklında şu vardı ya, Barcelona elbette ki yenecektir seviyeyi, yener yani.
2: Ya o gücü. Seviye de iyi takımlardan biridir yani, biridir. Avrupa'da.
3: Evet.

0: bilir ama
1: evet, biriydi veya
0: şimdiki yani Barcelona'ya kıyaslanamayacak
1: tabii ki,
0: bir takım.
1: Tabii ki.
0: Şimdi burada da Fenerbahçe ile Eyüpspor'u aynı kefeye koymak mümkün değil tabii. Fenerbahçe bir de artık dün Galatasaray kaybetmiş. Aradaki puan farkı 3 puanlık fark. Burada da alırsa 6 puan kazanmış olacak. Yani 3 puanlık fark sadece 3 puan kapatmayacak. 6 puanlık bir fark. Fenerbahçe, Galatasaray ve Galatasaray Beşiktaş maçlarını düşünürsek bu maçlardaki sonuca göre Fenerbahçe bundan sonra çizeceği rotasını buna göre planlamasını yapması lazım. İsmail Kartal bu maçta baktığımız zaman kadroda acaba şu futbolcu olsa mıydı, şu futbolcu olmasa mıydı, acaba bu olsa mıydı, olmasa mıydı? Çünkü eski performanslarına göre bakıyoruz, oynadığı performansa göre değerlendiriyoruz. Ama belki de bu süre içerisinde yapılan antrenmanlar, çalışmalar, oyun içerisindeki Eyüpspor'a karşı nasıl bir sistem ve oynayacaksa o yapıya göre bir futbolcu seçip ona göre oynatacağını düşünerek zannediyorsam Türk futbolcular da orada kendini çok şey olarak yani o takımın başarısı için ortaya koyacaklardır diye düşünüyorum. Kerem de çok çaba harcayacaktır, çok bindirmeler yapacaktır. Zaman zaman belki aksamalar olacaktır, tabii ki olur ama bu o aksaklığı kapatacak arkasındaki oyuncunun yeterliliğiyle de ölçülebilir. Baktığınız zaman Fenerbahçe'nin arkasında oynayan yani hem hücum bloğunun hem orta sahanın arkasında oynayan oyuncular birbirinin açığını kapatacak kalitede futbolcular var. Yedeğine baktığımız zaman Nene gibi bir oyuncusu
1: evet,
0: var.
1: Asensio orada. Lukaku.
0: Var. Lukaku forvette gerçekten milli takıma çağrıldı Lukaku. Yani böyle futbolcuları var. Yani bunlar yani Eyüpspor ben evet yani bunu hakir görmek, küçük görmek açısından söylemiyorum ama gücü babında konuşuyorum. Eyüpspor'un gücünün Fenerbahçe'ye yetmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe bugün akıllı bir oyunla rahat kazanabilir bu maçı. Hocanın müdahaleleri çok önemlidir. Çünkü maça dün mesela Okan Buruk'un müdahalesinin yetersizliği ve yersizliğini herkes konuşuyor. Oyuncunun sahaya nasıl çıktığına ben karışmam. Teknik adam karar verir. Ama saha içerisindeki aksayan yanları eğer futbol bir teknik adam görüp de ona müdahale etmiyorsa işte o zaman ben teknik adamı eleştiririm. Yani benim gibi maç izlemeyeceksin. Ben seyirci gibi izliyorsam sen seyirci gibi izlemeyeceksin. Sen aksayan yanları görmek zorundasın. Senin arkanda kocaman bir yardımcı grubu var. Orada onlar ne işe yarıyor? Onların uyarılarına kulak vermek zorundasın. Onlar senin göremediğin yeri, senin gözün olmak zorunda. Orada müdahaleler zamanında ve yerinde yapılırsa maçı rahat alır diye düşünüyorum. Gerçekten Fenerbahçe'nin bu maçı bence biraz önce Adnan Hoca'nın dediği gibi artık 3 puanı almış gibi görüyorum ben de.
1: Bir de seyirci, Fenerbahçe seyircisi fazla eleştiride bulunuyor Türk futbolcularını, yerli futbolcularını.
0: Evet, evet, evet.
1: Bunun bazı nedenleri var. Şimdi birincisi Dünya Kupası bitti. Dünya Kupası bittikten sonra zirveyi yaşamış olan kondisyon olarak futbolcular belli bir zaman sonra kendi kulüplerinin takımlarının kamplarına kaçırdılar.
0: Evet.
1: Şimdi burada taktik olarak, kondisyon olarak bir düşüş yaşayacaklardı ve Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki, Beşiktaş'taki Türk futbolcuların düşüşleri bu nedenden oluyor.
0: Doğru.
1: Esasında. Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'ndan gelen futbolcuları da var.
0: Evet.
1: Onlar da, yabancı futbolcular da düşüş yaşayacak. Bu düşüşler bence bu noktada, bu milli takım arasından sonra yükselişe başlayacaklar.
0: Kesinlikle, çünkü o ara bunlar için düşüyor. Mesela İrfan Can için mesela çok şey konuşuluyor.
1: Evet.
0: İrfan Can geçen sene bu takımda istediği gibi forma bulamadı. İstediği evet. gibi oynamadı. Yani bir futbolcuyu bir sezon sadece sağ kenarında oturtup da orada tutarsanız hem moral olarak hem motivasyon olarak o futbolcuyu zaten siz yarı yarıya bitirirsiniz.
1: Taç çizgisinin nerede olduğunu bile unutur futbolcu.
0: Evet, yani sahaya çıktığı zaman çok şey yapmaya çalışıyor, görüyorum İrfan'ı.
1: Evet.
0: Çırpınıyor ama o kondisyonu kazanabilmesi için zamana ihtiyacı var. Mutlaka zamana ihtiyacı var. Bu milli takım arası bütün takımlar için aslında çok büyük bir yenilenme olacaktır. Bir rejenerasyon dönemi olacaktır. Bunu iyi kullanan takımlar oradan çok iyi çıkış yakalayacaklardır. Buraya geldiğiniz zaman eğer artık milli aranın son maçındasınız, burada da hani canınızı dişinize takıp oynamanız gerekiyor. Kayıpsız girebilmek için o döneme. Zaten orada bir yenileme yapılacak. Zaten orada sizin bir yükselişe geçmeniz beklenecek.

0: Onun için burada olacaktır. Evet, Türk futbolculara tahammülümüz çok az. Çünkü yabancı futbolcuya ne kadar...
1: Biraz daha hoşgörüde bulunabiliyoruz.
0: Bulunuyoruz çünkü yabancı küser, yabancı gider, yabancı şey olur. Efendim oynamaz diye düşünüyorsunuz. Yerli futbolcu nasıl olsa bu ülkenin çocuğu...
1: Bizim çocuğumuz
0: oynamak zorunda. O formayı giyince onun terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini biliyorlar. Biz böyle kamçılarız diye düşünüyorlar ama moralini bozuyorlar.
1: Evet.
0: Gerek yok. Siz bence seyirci daha çok destek verip onu ayağa kaldırabilir. Düşmüş olsa bile, morali düşmüş olsa bile siz onu tezahüratlarla ayağa kaldırırsanız daha fazla verimli olur. Bu maçta evet Kerem'den de İrfan'dan da olumlu şeyler bekliyorum işin doğrusu.
1: İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe teknik direktörü yayıncı kuruluşa verdiği demeci hemen dinleyicilerimizle paylaşalım. İyi hazırlandık, takımımla iletişimimiz çok fazla, iyi seviyede ilerliyoruz, takımımız her geçen gün gelişiyor, daha yolumuz var, oyuncularımız da iyi günler geçiriyoruz. Ligde belki istediğimiz sonuçları alamadık ama bundan sonra alabileceğimizi düşünüyorum. Lig yarışında iyi yerlerde olup şampiyonluk iddiasını sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. 4-3-3 oynayacağız. 3 tane 6 yerine bugün 8-10'da İrfan Can'ı oynatacağız demiş. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle bir şey, geçen yıllarda bunu yapmıyordu Sayın İsmail Kartal. Çünkü Edin Džeko'yla Tadiç vardı takımda. Bir de Şimanski baskı olarak kullanıyordu. Şimdi bu sefer deplasmanda oynayacağı oyunla İçeride oynayacağı oyunu farklılaştırmaya başladı.
0: Doğrusu bu. Biz Okan Buruk'u bu yüzden eleştirmiyor muyuz? Her maça aynı şeyle çıkamazsın. Deplasman, kendi sahan, rakibin oyun şekli, oyun düzeni, ona göre ayarlamak zorundasın. Yani bence doğru yapıyor. Farklı maçlar, her maç çünkü takımın için bir farktır, bir ayrılıktır. Orada nasıl oynaman gerektiğini, orada nasıl oynatman gerektiğini, hangi futbolcuyu nerede daha verimli kullanabileceğini tek tek antrenmanlarda hesap ederler ve ona göre de orada futbolcuyu zaten kullanırlar. Eğer gerçekten 8 ve 10 numaralarda İrfan Can'ı antrenmanlarda defalarca denemiştir eminim ben İsmail Kartal, oralardaki veriminden ve beklentilerinin üstünde bir performans görmüşse oynatacaktır ki öyle düşünmüşler.
1: Hele Sayın Şentürk de ki ben çok değer veririm kendisinin düşüncelerine, çok akılcı, çok mantıklı yaklaşımları da
0: var. Bir de bilimsel zaten konuşmalarının çoğu.
1: Ve diyor ki bu takımda Asensio'dan sonra bunu oynayabilecek en iyi oyuncu.
0: Doğru. Doğru şimdi, diyor.
1: Yani o zaman harcamamak lazım.
0: Tabii,
1: bu çocuğu
0: kazanmak lazım.
1: Genci kazanmak lazım.
0: Düşünün bakın işte Salah'a diyoruz ki işte 34-35 yaşında kaç metreyi Depar'la ve dribbling'le gitti, topla gitti yani. Öbür tarafta bakıyoruz Portekiz milli takımına Ronaldo çağrılıyor 41 yaşında. Hala oynayabiliyor, koşuyor. Bizim futbolcularımızın oradan ne eksiği var? Kendine iyi bakıyorsa, eğer antrenmanlarda da şey dedi,
1: çok duygusalız
0: olursa,
1: yalnız.
0: İşte evet, bir oradan
1: çok
0: kaybediyoruz.
1: Evet, duyguyla çok yıpranıyoruz.
0: Yani yıpranıyoruz, yıpratıyoruz.
1: Evet.
0: Hemen duygulanıyoruz, hemen tepki gösteriyoruz. Aslında bunu bir kontrol altında tutabilsek hem seyircimiz taraftar olarak bir destek verse hem Türk futbolcuları daha iyi yere gelecekler. İnanın en ufak şeyde futbolcular da çok çabuk etkileniyor. Gördük işte dün Uğurcan'ın Trabzon'daki bir sürü her topu ayağına aldığında ıslıklama şey yapar. Gerçekten çöktü kaldı yani. Ben gördüm.
1: Milli takıma nasıl yansıyacak dersiniz Uğurcan Çakır'ın
0: vallahi
1: bu
0: ben,
1: durumu? Valla
0: ben çok kötü yansıyacağını düşünüyorum. Ben dün de aynı şeyi söyledim. Konuşurken bir arkadaşla telefonda dedim ki ben olsam Uğurcan'ı milli takımda şu anda kaleye geçirmem. Çünkü bu performansta Uğurcan milli takımın kalesinde çok verimli olamaz.
1: Evet.
0: Yani biraz dinlendirmek lazım. Hani bu takımdan kesmek değil, bu o futbolcuyu aforoz etmek değil ki. Yani ona aslında yardımcı olmak, oturup adam akıllı bir şekilde
1: kaybolmaması
0: konuşup,
1: için, tabii, kaybetmemek için.
0: Daha sonra temelli kaybolacağına burada bir süre dinlendirmek. Yani bunu ona da çok iyi bir şekilde anlatabilirlerse o da kabullenecektir.
1: Bunun örneğini son bir dakika içindeyiz de hani burada giriş yapmak istiyorum. Altay Bayındır Ankara Gücü'ndeyken çok büyük futbolcu, yani iyi futbolculuk gösterdi. Ama Fenerbahçe'de özellikle son dönemlerinde Manchester United'a gitmeden evvel seyircinin en ufak bir homurdanmasında dağılıyordu.
0: Evet.
1: Eli ayağı tutmuyordu.
0: Çünkü hakikaten biraz önce söylediğiniz çok doğru. Duygusal olarak çok aşırı derecede etkilenen bir milletiz. Duygularımızla çok hareket ediyoruz. Ama futbolda ve özellikle ki hele bu düzeyde oynanan bir futbolda bu kadar duygusallığa yer olmaması gerekir.
1: Gerçekten çok önemli. Sevgili dinleyiciler, iki karşılaşma var. Az sonra saat 17'de iki karşılaşmanın naklen yayınını gerçekleştireceğiz. Bunlardan biri Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor maçı saat 17'de başlayacak. Bir diğeri Fenerbahçe Eyüpspor maçı. Bu iki karşılaşmanın naklen yayınını Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan nakden dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yavaş yavaş teşekkür edeceğiz. Yayınımızın sonuna geldik çünkü. Spor yazarı Özgün Erdoğan, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Sağlık. Haftaya yine birlikte olacağız.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyiciler, program yapımcımız Burak Erdem Çelik. Teknik yönetimde önce Soner Yiğit, ardından Arif Keleş ve Engin Erkan. Ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, birazdan Erzurum Spor Futbol Kulübü Samsun Spor ve Fenerbahçe Eyüp Spor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosan.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: işte bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tablet deyince vatan.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom.

0: getirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: TRT Radyo 1'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün dönüşümlü naklen yayında sizlerle birlikteyiz. İki maçın heyecanı az sonra Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında başlayacak. İstanbul'da Fenerbahçe ile Eyüpspor karşılaşırken Erzurum'da da yine önemli bir mücadele olacak. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor'u konuk edecek. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor maçında arkadaşımız Ahmet Onur Kılıç mikrofonda olacak. İstanbul'a gitmeden önce kısa bir süre için Ahmet Onur Kılıç'a gidelim. Maç yönü bilgileri ondan öğrenelim. Sonrasında yine birlikte olacağız.
3: Teşekkürler Erman Güner'i. Erzurum'da artık az önce para atışı yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, yardımcıları Mehmet Emin Tural ve Murat Şener'le birlikte artık ilk düdüğü bekliyoruz. Son kontroller yapılıyor. Hava sıcaklığı 20 santigrat derece kadar göstergelerde bu ifade buluyor ve yağmur beklentisi var. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda nispeten tribünlerde de yine önemli bir Erzurumspor taraftar grubu takımlarını desteklemek üzere yerlerini aldı. Erzurumspor Futbol Kulübü haftaya 15. basamakta girdi. 4 puanı var. 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve aynı şekilde 4 puana sahip ve aynı grafiği çizen Samsunspor'la şimdi artık yerlerini değişmek ya da en azından bir adım öne geçmek için her iki takım da bu maça hedef mücadele olarak bakıyor hiç kuşkusuz. Erzurum Futbol Kulübü'nün forması klasik mavi beyaz çizgili çubuklu forma, kırmızı haklı formada da Samsunsporlu oyuncular yerlerini aldı. Ben kısaca ilk 11'lerden bahsetmek istiyorum. Henüz ilk düdük gelmedi maçın hakeminden. Kalede Ertuğrul olacak Erzurum Futbol Kulübü'nde. Soldan sağa doğru savunmada Görber ise Mıyakiç, Mustafa Yumlu, Amar Gerçeliyev ve Orhan Ovacıklı var. Ön libero'da Elisha, Obusu, Baye ikilisi. Sağ açıkta Cardozo, sol açıkta Rodriguez. İleride de Eren Tozu ile gol arayacak ev sahibi takım. Samsunspor'da Okan Kocuk kalede olacak. Savunma dörtlüsünde Thomason, Guarino, Erakovic ve Mendes. Ön libero'da Elliot Watt ve Celil Yüksel'e yine şans verdi bugün Fink. Orta yuvarlığa yakın görünüyor Samet Onur'un pozisyonu. Bakalım ilerleyen aşamada bir rotasyon olur mu? Sağ kanatta Saykuba, sol kanatta Emre Kılınç, ileride de Bayo gol arayacak konuk ekip Samsunspor'da. Abdullah Burak Taşkınsoy topu Emre Kılınç'a verdi. İlk düdüğü çalmak üzere yerini aldı ve Emre Kılınç da santrada şimdi maçın hakeminin işareti bekliyor. Bizim anlatım yaptığımız alana göre baktığımızda sağ yarım sahada Okan Kocuk'un koruduğu kalede Samsunspor, sol yarım sahada da Ertuğrul'un koruduğu Erzurum Futbol Kulübü'nde yine mücadele başlamış oldu. İlk düdük geldi ve zorlu karşılaşma başladı. Bizler ileriki aşamada yine hem gol ve gole yakın pozisyonlar yaşandığında burada bekliyor olacağız. Hem de önemli anları paylaşmayı sürdüreceğiz. Söz yeniden merkezde.
2: Evet, aynı saatte başlayan bir diğer mücadeleye gidelim. İstanbul'da Fenerbahçe Eyüpspor'u konuk ediyor. Söz İbrahim Kırkayak'ta.
4: Teşekkürler sevgili Erman Kadıköy'den, Çoban İstadyumu'ndan, yazdan kalma bir günden ve sonbahar esintisi içinde Fenerbahçe Eyüpspor maçıyla sizlerle birlikteyiz. Daha ilk saniyeler, yerde kalan bir Fenerbahçeli isim var. Eyüpspor ceza alanı içinde. Çok hızlı başladı Fenerbahçe. Vedat Muriç yerde. Gözler Kadir sağlamda. Fenerbahçe Eyüpspor maçı çok çok hızlı başladı. 30 bin aşkın futbol sever bu mücadeleyi izliyor. Genduz Yeşilginyar, Kadir Sağlam'ın maçın hakeminin yanında. Cezalının içine bir karambol oluştu. Moldovan topu altı pasın üstünde sektirdi. Vedat Muriç ayağını uzattı. Yerde kaldı. Şimdi bu konu, bu pozisyon tartışılıyor. Gözler Kadir Sağlam'da, işte Muriç'in yerde kaldığı anı tekrar anlatmaya çalışıyorum. Cezalının içinde. Sol çaprazda Vedat Muriç ilk saniyeler içinde yerde kaldı. Kadir Sağlam'ın etrafında hem Fenerbahçeli hem Eyüpsporlu

oyuncular çok hızlı ve süratli başlayan bir mücadele. Fenerbahçe ilk saniyeden itibaren Eyüpspor kalesine yüklendi. Kadir Sağlam oyuncuları yerlerine davet ediyor. Vedat Muriç şimdi toparlandı. Yavaş yavaş Fenerbahçe Eyüpspor maçında teknik yönetmenimiz sevgili Gülşen Kızıler'le birlikteyiz. Bu yayını gerçekleştiriyoruz. Kadir Sağlam VAR'a gidiyor, incelemeye ve izlemeye gidiyor. İlk saniye Riva'dan uyarı geldi. Kadir Sağlam izlemeye gidiyor. Vedat Muriç'in yerde kaldığı an Gendozi şimdiden topu eline aldı. Penaltı noktasına hareketlendi. Boldovan yanında onunla bir şeyler konuşuyor. Riva Kadıköy hattı. Kadir Sağlam izlemesini yapıyor. David Costa'nın müdahalesiydi Vedat Muriç'e. İlk saniyeler, bir dakika henüz dolmadan Kadir Sağlam izlemesini tamamladı, çerçevesini çizdi ve penaltıya gitti. Çoban İstadyumu'nda Kadıköy'de penaltı anı ilk saniyeler. Vedat Muriç, David Costa'nın müdahalesiyle yerde kalıyor. Kadir Sağlam uyarıyı alıyor, izlemesini yapıyor ve penaltı noktasına gidiyor. Bir tarafta Fenerbahçe, kritik günleri aşmaya çalışan Fenerbahçe dün Galatasaray'ın puan kaybıyla yeniden zirveye tutunmak isteyen Fenerbahçe. Gendouzi topu arkadaşına bırakıyor. Sanırım o Greenwood. Skriniar da penaltı noktası üzerine geldi. Taha kalecisi Moldovan'a gitti, bir şeyler söyledi. Fenerbahçe penaltı atışı kullanacak. Hala Eyüpsporlu oyuncuların itirazı. Topu başında Mason Greenwood. Boldovan dikkatli. Kadir Sağlam tüm oyuncuları cezalarının dışında olması için bir kez daha uyardı. 30 bin aşkın futbol sever ayakta. Penaltı anı. Greenwood, Boldovan. İngiliz ve Roman oyuncu karşı karşıya. Greenwood geliyor. Greenwood toparlara gidiyor. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında 4. dakikada 1-0 öne geçiyor. Gol Mason Greenwood. Penaltı vuruşundan Fenerbahçe maçı adeta golle başlıyor. Ceza alanı içinde Vedat Muriç yerde kalmıştı. David Costa'nın müdahalesiyle bir müddet bekledi. Riva'dan uyarı geldi. Kadir Sağlam maçın hakemi, izlemesini yaptı ve penaltı noktasına gitti. Önce topu Gendouzi aldı, ardından Greenwood'a bıraktı. Greenwood da geldi, vuruşunu yaptı ve Horacio Alexandru Moldovan'ı mağlup etti. 4. dakika, gol Mason Greenwood penaltı vuruşundan. Fenerbahçe'nin hızlı başladığı ilk saniyelerle birlikte Fenerbahçe golle başladı ve üstünlüğü ele geçirmiş oldu. Haftaya başlarken 10. sıradaydı Fenerbahçe. 5 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 7 puanı vardı. Dün lider Galatasaray'ın puan kaybı bugün puan farkının azalmasına sahne olabilecek bir maç. Eyüpspor 1 galibiyeti var 5 maçta, 4 yenilgisi ve 3 puanla sondan 2. sırada. Kadıköy'de, İstanbul'da yazdan kalan bir gün. Ceza alanı içine bir orta Eyüpspor bir serbest vuruş kullanıyor. Şimuran kademeye girdi, uzaklaştırdı. Davide Costa tekrar doldurdu. Yeniden Gendouzi, Greenwood tek bas Kerem'e. Kerem topla buluştu. Kerem bir ara pası. Greenwood'un önünden geçen o top kaleci Moldovan'a kadar geliyor. Simone Giardano da kademedeydi bu pozisyonda. Moldovan hemen o ayağıyla oyunu başlatıyor. Uzun bir pas, bu kez de Skriniar'ın kontrolünde top. Kaleci Ederson'a geliyor. Belirttiğim gibi İstanbul'da güzel bir hava, 28 derecelik bir sıcaklık, 35 bine yakın bir futbol sever bu karşılaşmayı izliyor. Milli aradan önce Fenerbahçe kazanıp puan farkını 3'e indirip en azından Galatasaray'la, ondan sonra milli araya gitmek istiyor futbolcular ve takım. Eyüpspor'un da amacı puan ya da puanlar. Geçen yıl ligin son haftasında belki de ligde kalma maçıydı. 6 gollü bir maç. 3-3

0: berabere tamamlanmıştı. Geçen sezon ligin ilk yarısında da Fenerbahçe Eyüpspor'u 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe'den paslaşmalar, net paslaşmalar. İrfancan, Kerem ceza alanında, sol kanat, orta, vuruş topağlara gidiyor. Vedat Muriç, Fenerbahçe 2 Eyüpspor 0. Kerem'in asisti, gol Vedat Muriç. İrfan'la başladı atak, orta sahada yerden sol ayağıyla ip gibi bir pas. Kerem Aktürkoğlu ceza alanına giriyor sol kanattan. En uç noktadaki arkadaşına bir ip gibi bir orta, dümdüz gibi bir orta. Boldovan aşıyor, Vedat tamamlıyor. Fenerbahçe 8 dakika içinde 2-0'ı buluyor ve 35 bin futbol severini yeniden ayağa kaldırıyor. Gol Vedat Muriç. Gollerle başladık İstanbul'daki yayınımıza. Önce Greenwood 4. dakika, ardından Vedat Muriç 8. dakika ve Fenerbahçe 2-0'lık üstünlüğü buluyor evinde Çobani Stadyumunda. Eyüpspor oyuna bir kez daha başlıyor. Fenerbahçe 2, Eyüpspor 0. Greenwood'un penaltı vuruşu, biraz önce de Vedat'ın topu ağlara göndermesi ve Eyüpspor'un şaşkınlığı, Fenerbahçe'nin sürati, hızı, gollerle başlayan bir mücadele. Pazartesi akşamı Gaziantep deplasmanındaki 0-0'lık beraberlik moralleri oldukça bozmuştu. Şimdi Arşi Burak'ın uzun bir top. Topla buluşuyor. İrfan ortaya, Vedat dokunamıyor. Kerem Aktürkoğlu dokunamıyor. Eyüpspor kendi yarı sahasından çıkmak istedi. Gendouzi'nin bir presi vardı. Masanga'nın hemen önünde. Ona çarpan top taça gidiyor. Taç mı? Bir elle bir müdahale mi? Kadir Sağlam yerinden diyor. Eyüpsporlu oyunculara 10 dakika geride kaldı. Fenerbahçe 2, Eyüpspor 0. Boldovan bu serbest vuruşu kullanacak ve oyun yeniden hareketlenecek. Kadroları bu sürat ve bu gollerden dolayı aktaramadım. Fenerbahçe'de kalede Ederson var, savunmada Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Gendouzi, Kante, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Greenwood ve Vedat Muriç Fenerbahçe'nin 11'i. Boldovan, Talha, Simone, Giordano, David Costa, Ahmet Abdullahi, Mihailak, Masanga, Anıl, Zakçul, Charles Andreao ve Bilal Butaba, Eyüpspor'un Kadıköy'de Çobani Stadyumundaki ilk 11'i. Teknik direktör Özlem Polat'ın ilk 11'i, İsmail Kartal'ın 11'ine karşı 2-0'lık üstünlük. Önce Greenwood penaltı vuruşu, ardından Vedat Muriç, Kerem'in getirdiği top ve 2-0'lık üstünlük. Evet, Kadıköy'de Çobani Stadyumunda 10 dakika geride kalıyor. İstanbul'da Fenerbahçe 2, Eyüpspor 0.
1: Teşekkürler İbrahim Kırkayak ve şimdi de yine kısa bir süre için Erzurum'a gidelim. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor maçındayız. Söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
2: Erzurum'da da 10 dakikalık zaman dilimini geride bıraktık ve sizinle beraber olamadığımız bu bölümde özellikle 6. dakikada Erzurum Spor Futbol Kulübü çok yaklaştı gole. Aslında sol çaprazda Mustafa Yumlu bir orta yaptı. Orta şut karışımı bir top doğrudan kaleye yöneldi ve kaleci Okan'ın da parmaklarının ucuyla temasının ardından direğe de çarptı ve tekrar oyun alanına döndü. Şu ana kadarki en net gol fırsatı ya da gole en çok yaklaşılan an Erzurum'da bu şekilde yansıdı. Şu sıralarda maçta 11. dakika bitmek üzere ve 0-0'lık denge devam ediyor. Karşılıklı ataklar var ve olgunlaşan ataklardan sadece birini paylaşabildik az önce. 6. dakikada Mustafa Yumlu'yla Erzurum Spor Futbol Kulübü gole çok yaklaşmıştı. Şu sıralarda Watt'ın topu ve orta yuvarlığa yakın bir alanda arkadaşlarının kontrol ettiğini görebiliyoruz. Samsunspor hata yazıyoruz. Hemen solunda Guarino. Guarino tekrar Watt'a bıraktı. Orta yuvarlığın tam merkezinde sağ çapraza doğru topu yükseltti Watt. Orada yine Saykuba. Saykuba ilerlemeye çalıştı ama dengeyi sağlayamadı ve topla beraber hem kendi yere düştü hem de topta uzaklaşarak out'a gitti. ve herhangi bir gol fırsatı yaşanmadı Samsunspor adına. Hemen kale vuruşunu kullandı Ertuğrul Taşkıran. Sağındaki Mustafa Yumlu ceza sahası içinde. Hemen onun sağında da Gerçeliyu taç çizgisine paralel topu yükseltmeye çalıştı. Ama karşılayan yine Samsunspor savunmasında Celil oldu. Tekrar bir top kaybı, Rodriguez ve Baye arasında bir paslaşma. Ardından Orhan yine desteğe geldi. Gerçeliyu topu aldı, tekrar kalecisine bıraktı. Ertuğrul yükseltti ve karşı alanın ilk metrelerinde yine indirilen topta Guarino karşıladı. Üst üste top kayıpları izliyoruz bu bölümde ve karşılıklı ataklar henüz verimli bir gol fırsatına dönüşmedi ya da gelişebilecek bir gol anı izleyemedik şu ana kadar. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor mücadelesinde 13. dakikayı gördük. Yine Samsunspor kendi yarı sahasında top çeviriyor. Guarino solundaki arkadaşı Tomasson'a bıraktı. Tomasson tekrar kalecisine döndü Okan Kocuk'a. Okan Kocuk arkadaşlarının kontrol ettiği herhangi bir baskı var mı diye baktı. Eren'in bir presi var. O presi gördü, hemen uzaklaştırmaya çalıştı. Sonrasında Gerçeliyu'ya kadar top geldi ve o da indirdi. Aynı şekilde şimdi Erzurumspor kendi yarı sahasında top çeviriyor ve sol kanatta Görber ise yerden pası gönderdi. Cardozo ile paslaştı. Rakip alanın ilk metrelerinde tekrar Görber ise Baye ardından orta çizgiye paralel bir topla Gerçeliyu sağ çaprazındaki arkadaşını gördü. Baye Orhan'a bıraktı. Orhan yükseltti. Eren'in bulunduğu noktada Eren kafayla indirdi. Orada yine bir gol pozisyonu çıkar mı diye baktım ama orada Tomasson'a ve ardından kaleci Okan'a kadar ulaştı top ve Okan tekrar topu arkadaşlarına bıraktı ve şimdi Samsunspor kendi yarı sahasında top çeviriyor. 14. dakikayı da yine görmüş olduk. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor mücadelesinde. Burada yine gol fırsatları ya da en azından gole yakın bölümler olduğunda tekrar sözü şimdilik merkeze bırakalım. Burada bekliyor olacağız. Söz Erman Güner'de.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Saat 17'deki mücadele başlamıştı. Bir tanesi de İstanbul'da Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında. Şimdi de o maça gidelim. Söz İbrahim Kırkayak'ta.
3: Semedo ceza alanına sağ kanattan sokuldu. Solunu aldı. Sert vurdu Moldovan. Köşeden çıkardı. Fenerbahçe'nin atakları devam ediyor. 14. dakika Fenerbahçe 2, Eyüpspor 0. 35 bin futbol severini de arkasına alan Fenerbahçe gollerle birlikte bambaşka bir oyun. Kerem Aktürkoğlu paslaşarak kullandılar. İrfan Can orta ceza alanının içine Moldovan. Altı pasın üstünde kontrol ediyor. Hemen elinden çıkartıyor Moldovan. Eyüpspor Fenerbahçe yarı sahasına yerleştirdi. Geçmek istiyor da Kostan'ın pası şimdi sağ kanatta Mihailak topla buluşu içeride Abdullah'ı var. Mihailak Polonyalı ortalıyor. Brezilyalı Ederson bu topu kontrol ediyor. Hemen oyunu kuruyor İrfan Can Kahveci. Topla buluştu yarı sahasına geçmeden Masanga'nın önünden geriye doğru döndü. N'Golo Kante aldı. Yarı yuvarlağında Kante Archie Brown'u gördü. İlk çeyrek geride kaldı. Fenerbahçe 2, Eyüpspor 0. Şimdi Archie Brown bir ara pası ceza alanı içine sol ayağıyla orta ceza alanı içine Anıl karşılıyor. Tam penaltı noktası üstünden ceza alanı dışına çıkartıyor. Bu topu da uzaklaştırmaya çalışıyor. Şimdi Eyüpsporlu oyuncular. Da Costa geriye doğru kalecisi Moldovan'a. Moldovan topa bir yükseklik kazandırdı. Ahmet Abdullahi'den önce Archie Brown kafayla indiriyor bu topu. Mutayib'in yanından Archie Brown tekrar Nathan Ake. Top Fenerbahçe'de. Genduzi kendi yarı sahasından çıkıyor. Semedo hareketlendi onun koşu yoluna. Semedo sağ kanat orta yerden Muriç'in önünden geçen paralel bir top. Avuta kadar gidiyor. Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor. Bir müdahale olduğundan söz ediyor Kadir Sağlam ve bu atak köşe vuruşuna dönüşüyor. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte köşe vuruşunu sol kanattan kullanacak. Şimdi Fenerbahçe ceza alanının içine 1, 2, 3, 4, 5 oyuncuyla geldi Fenerbahçe. Bir altıncısı dışarıda N'Golo Kante ve Greenwood. Kerem topun başında köşe vuruşu Fenerbahçe'nin 2-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü. Kerem çeyrek eksene topu bir kez daha dikti ve düzeltti. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Moldovan ve önü bir set halinde bir hayli kalabalık. Altı pasın üstü. Kerem şimdi atışını kullanıyor. Orta ceza alanı içine Genduzi'ye ön direkten arka direğe sekmiyor. Bu top ceza alanının dışına çıkıyor. Semedo kademede bu topu kazanıyor. Kalecisi Ederson'a dönüyor. Ederson ceza alanının dışında. En yakınında Fransız Kante var. Bu top alıyor Kante. şöyle bir arkadaşlarına baktı. Genduzi'yi gördü. Genduzi topu düzeltti. Baskıda Costa'dan gelince geriye doğru döndü. Skriniar, ondan Greenwood,

0: Daha geriye Skriniar. Ethan Ake, Hollandalı topla buluştu. Şimdi Gendouzi'yi pas yapıyor Fenerbahçe kendi yarı sahasında. Skriniar şimdi topla hareketlendi. Kendi yarı sahasının son metrelerinde Semedo kendini göstermişti. Döndü bir kez daha yarı yuvarlaktaki N'Golo Kante'yi gördü. Kante'den Ake'ye. Ake'den Gendouzi'ye. Gendouzi. Pres Da Costa ve Abdullah'dan ön taraftan Gendouzi Skriniar'a topu aktardı. Skriniar şimdi uzun bir top. Kerem'e doğru gelmeden Masanga kontrol ediyor. Gendouzi'de kalıyor top. Gendouzi hareketlendi. Bir arabası karşı Brown'dan önce Moldovan. Horacio Alexandru Moldovan kapanıyor. Bu topu alıyor. Şimdi Skriniar'a kadar gelen top. Ederson Skriniar paslaşması 18 dakika 4. dakika Greenwood'un penaltı vuruşundan Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 8. dakikada Vedat Muriç skoru farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe 2 Eyüpspor 0. Kerem Gendouzi sol kanatta taç çizgisi kenarında yerde kalıyor Gendouzi. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Müdahale Talha'dan geldi. Gendouzi'nin de Talha'ya bir müdahalesi var. İki oyuncuyu da Kadir Sağlam yanına çağırıyor. Gendouzi, Talha, Talha diyaloğu. Kadir Sağlam Da Costa'ya sen çekil dedi. Talha'yı bekliyor. Kaptanı bekliyor. Kadir Sağlam. İki oyuncu yanında Gendouzi ve Talha hafif elektriklenen bir an oldu. Taç çizgisi kenarı içinde. İki oyuncuyla konuştu. İki oyuncu da birbirinden ayrıldı. Uzaklaştı. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin Eyüpspor yarı sahasında. Hemen kullandılar sol kanattan Kerem geriye doğru Ake'ye. Ake kendi yarı sahasında şimdi Skriniar'ı gördü. Skriniar en uçta çizgide karşı tribünlerin önünde Greenwood'la topla buluşturdu. Greenwood sol ayağıyla bir pas İrfan Can'dan sekiyor. Masanga ondan Vedat Muriç'e geliyor. Tekrar İrfan Can. Semedo'ya bir ara pası o koşu yolunu. Yar Doğan'ı kapatıyor ve topu taca gönderiyor. Simone Yar Doğan'ı taç Fenerbahçe'nin. Ake bıraktı. Arşi Buran o noktaya gitti. Kendi alanını bırakıp sağ kanattan bu taç atışını kullanacak. Şimdi Arşi Buran cezalarının içine uzun bir taç atışı. Kafa vuruşu şıkkın yerden sekiyor. Kerem vuruyor. Sol çapraz yananlarda kalıyor. Uzun bir taç atışıydı. Arşi Buran kullandı. Şıkkın yerden sekti. Altı basın sol çaprazından Kerem Aktürkoğlu gelişine sol ayağıyla sert vurdu. Top yananlarda kaldı. Talha Eyüpspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Baskı büyük Fenerbahçe'de. Masanga göğüsüyle kontrol. İrfan Can bu topu kazanıyor. Greenwood alıyor. Greenwood topu sürüklüyor. Yao peşinde. Greenwood sağ çapraz. Greenwood dönen top ağlara gidiyor. 3-0'ı buluyor Fenerbahçe. Vedat Muriç Greenwood getirdi. Taşıdı. Sağ çapraza sokuldu. Çok sert olmayan bir vuruştu. Moldovan'dan deniyor. Vedat Muriç tamamlıyor. Dakika 21. 21 dakika içinde Fenerbahçe 3-0'ı buluyor. Ve 35 bine yakın futbol sever bir kez daha ayağa kalkıyor. Fenerbahçe 3, Eyüpspor 0. Gol Vedat Muriç. Taraftarını selamlıyor, golü kutluyor Vedat Muriç'in ikinci golü. İlk yarının tam ortasında 3-0'ı buldu Fenerbahçe. Greenwood perdeyi açtı penaltı vuruşuyla. Vedat Muriç 2-0'a taşıdı skoru. Ve şimdi de yine Vedat Muriç. Eyüpspor oyuna bir kez daha başlıyor. Fenerbahçe 3, Eyüpspor 0, dakika 22. Baskı sürüyor Fenerbahçe'de, yüksek tempo ve baskı. Kante indiriyor Arşi Buran. Sol ayağıyla karşıladı. Utaba'nın baskısı, serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Gündüz'ü hemen kullandı, bu serbest vuruşu Ake'ye bıraktı. Ake yarı sahasında Şikrinyar'la oynadı. Şikrinyar'dan Nelson Semedo'ya, ondan İrfan Can'a, tekrar Semedo, yarı yuvarlığa kadar geldi merkeze doğru. Sol kanatta Archie Brown hareketlendi. Archie Brown, karşısında Utaba var. Geriye dönüyor Archie Brown, Nathan Ake. Ake'den Şikrinyar. Ondan Semedo'ya, çizgide Greenwood bekliyor. Tekrar Semedo, Verkaçlar'la Fenerbahçe spor yarı sahasına girdi. Şimdi İrfan Can sol ayağıyla geriye doğru çıkardı Greenwood. Ondan Kante'ye. Top Fenerbahçe'de. 3-0'lık üstünlük. Ake. Çizgide Archie Brown, devamlı hareket halinde. Gündüz'ü. Şimdi Şikrinyar stoperleriyle ve tüm takımla Fenerbahçe spor yarı sahasında. Kerem'in ayağından seken top. Talha. Talha götürüyor Utaba. Utaba bir ara pası. Yao geçmedi. Orada kademede Şikrinyar bırakmadı, kazanan İrfan Can. Yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Masanga'dan sol kanada. Giordano. Yanında Yao var. Eyüpspor gelmeye çalışıyor. Giordano. Charles Andre Yao. Karşı tribünlerin sol kanat. Yao geriye doğru çıkardı Masanga. Masanga ceza alanının içine. Bir orta çok rahat eder son. Altı pasın üstünde yükseliyor. Bu topu kontrol ediyor. 24 dakikayı bulduk. 21 dakika içinde Fenerbahçe Eyüpspor karşısında 3-0'ı buldu. Haftaya 10. sırada başlayan, 7 puanı olan ve sondan 2. sırada yer alan Fenerbahçe ve Eyüpspor'un buluşmasında dakika 24. Fenerbahçe 3, Eyüpspor 0.
1: Evet, bir kez daha birlikteyiz Radyo Merkez'de. Dönüşümlü naklen yayınımız devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ve saatler 20'yi gösterdiğinde de yine dönüşümlü naklen yayınlarımız olacak. Göztepe Çaykur Rizespor ve Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelelerinin dönüşümlü naklen yayını yine TRT Radyo 1'de olacak. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Erzurum'a gidelim. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor maçındayız. Söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
2: Maçta 24. dakika, 0-0'lık denge devam ediyor. Şu sıralarda bir serbest vuruş hazırlığı var Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Topun başında Mustafa Yumlu. Gelişimi de şu şekildeydi. Tomasson'un yaptığı müdahalede Cardozo yerde kalmıştı ve serbest vuruş kazandı Erzurumspor Futbol Kulübü. Şimdi orta geldi, ceza sahasına doğru yükselen top ama kafa vuruşu yine Samsunspor savunmasından ve Muhammed Bayo şimdi arkadaşlarını kontrol edip bir atak gelişir mi diye baktı ama yine arka alanda Görbedizi'nin müdahalesi ve setle ilerleyecek şimdi Erzurumspor Futbol Kulübü atağı. Biz de tabii sizle birlikte olamadığımız bölümde neler yaşandı onu paylaşalım. 18. dakikada maçın ilk kartı çıktı. Miguel Cardozo, kaleci Okan Koca'ya yaptığı müdahaleden dolayı sarı kart gördü ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Miguel Cardozo kayıtlara geçen ilk kartı gören isim oldu. Diğer yanda 23. dakikada hemen hemen yaklaşık 2-3 dakika önce Samsunspor çok etkili geldi. Erzurumspor Futbol Kulübü ceza sahası ön çizgisinde bir üçgen oluşturdu. Emre, Celil ve Bayo ikilisi. O üçgende paslaşmalar, pas trafiği sonunda Bayo kaleyi karşıdan gördü. Bir vuruş yaptı ama az farkla orada Ertuğrul'un koruduğu kalenin sağ direğinin hemen dibinden top dışarı gitti. Ve Samsunspor'un en çok gole yaklaştığı an olarak da 23. dakikada bu not düşmüş oldu. Şimdi de yine 26. dakika oynanıyor mücadelede. Erzurumspor Futbol Kulübü'nün baskısı var. Rodriguez'in bir baskısı var ama Tomasson'un hamlesiyle, daha doğrusu onun kontrolüyle top out'a gitti ve şimdi kale vuruşu kullanacak Samsunspor kalecisi Okan Kocuk. 26. dakika, Kazım Karabekir Stadyumu'nda ciddi anlamda bir Erzurumspor Futbol Kulübü taraftar desteği var. Tribünlerin sadece kale arkalarında boşluklar göze çarpıyor ama karşı tribünü görmenizi isterim. Gerçekten inanılmaz bir taraftar desteği var Erzurumspor Futbol Kulübü'nün arkasında. Her iki ekip de 4'er puanda. Her iki ekip de alt basamaklardan uzaklaşmak için bu karşılaşmaya bir hedef olarak bakıyor ve karşılıklı ataklar izliyoruz geçen bu 26 dakikada. Şimdi Erzurumspor Futbol Kulübü atağı izliyoruz. Baye sağ kanada bıraktı. Orta içeriye doğru kafa vuruşu ceza sahası içerisinde, savunmada yine Erakoviç'ten geldi. Sonrasında Mendes uzak taç çizgisinde arkadaşlarını kontrol etti, uzaklaştırdı. Ama uzaklaştırdığı noktada Mujakić var. Mujakić orta çizgiye yakın topu kontrol etti. O usuyla pas.

taştı. Ardından geride Mustafa Yumlu'ya bıraktı. Kendi yarı sahasının yarım dairede yine yerden pası Baye'ye. Baye rakip alanın ilk metrelerinde Rodriguez'e bıraktı. Rodriguez tekrar kendi yarı sahasındaki Mustafa Yumlu'yu gördü. Rakip alanın ortaları

0: uzak çizgide yerde kaldı. Saykuba yerde. Sağlık ekibinin bir müdahalesi olacak muhtemelen ve şimdi onu bekliyoruz hep birlikte. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy da işaret verdi ve şimdi artık Saykuba'nın sağlık ekibi tarafından müdahale sonrasında yine oyuna devam edip edemeyeceğini göreceğiz. 29. dakikada 0-0'lık denge devam ediyor. Saykuba hala yerde ve biz bu bölümde sözü tekrar merkeze bırakalım. Erzurumspor Futbol Kulübü 0, Samsunspor 0. Maçta 29. dakika.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Yeniden sana geleceğiz maçtaki gelişmeleri öğrenmek için. Şimdi bir kez daha İstanbul'daki heyecana dönelim. Son bıraktığımızda Fenerbahçe Eyüpspor karşısında 3-0 üstündü. Söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Archie Brown ortalıyor, Moldovan'da kalıyor. Dakika 29, Fenerbahçe 3 Eyüpspor 0. Mücadele devam ediyor, Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor. 4 dakika önce Eyüpspor'un ilk kez rakip ceza sahasının içinde görüldüğü anı da yaşadık. Sağ kanattan geldi Eyüpspor. Sağ çapraz altı pasın sağ çaprazında Ahmet Abdullahi'nin vuruşu. Ederson ve savunmadan sekti, dönen topu da zaten Fenerbahçeli oyuncular kontrol etti. Eyüpspor için ilk kritik andı bu 3-0'dan hemen sonra, ama Fenerbahçe'nin baskısı, ilk yarım saatteki isteği, hevesi, arzusu hiç bitmeyen bir şekilde devam ediyor. Şimdi Skriniar karşı tribünlerin önü, Greenwood topla buluştu. Vedat Muriç'le paslaştı. Vedat Muriç zaman zaman kendi bölgesinden geriye doğru geliyor. Pas istasyonu oluyor ve arkadaşlarına pas dağıtım görevinde bulunuyor. Kante, ondan Archie Brown'a, İrfan Can Kahveci. Bir uzun pas Kerem Aktürkoğlu'na, doğru Moldovan. Çıkıyor, tehlikeyi seziyor, kontrol ediyor. Eliyle oyunu hemen başlatıyor Tağla'yla. Tağla'dan Masanga'ya, ondan Zak Jule. Şimdi Anıl. Ön tarafta baskı Vedat'ta devam ediyor. Giordano sol ayağıyla uzun bir top Mihalak'a doğru. Skriniar'ın kontrolünde bu top. Skriniar topu kontrol etti. Mihalak'ın baskısı devam etti. Ondan Genduzi'ye. Genduzi de kalecisi Ederson'a dönüyor. Ederson Skriniar paslaşması. Skriniar hareketli, Greenwood var, onu görmedi. Semedo'yu buldu. Çizgide Semedo sağ kanatta. Sol ayağıyla bir pas. Greenwood'la paslaştı. Şimdi o bölgeyi boşalttı. Önünde de boş bir koridoru gördü. Semedo rakibinden alıldan sıyrıldı. Sağ kanattan geliyor içeride. İrfan Can var geride. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Vedat Muriç cezalanın dışına sol ayağıyla topu kontrol ediyor. Cezalanın içine bir pas. Kerem topla buluşuyor. Ayağından seken top Tağla'nın önünde kalıyor. Offside bayrağı da havaya kalkıyor. Güzel bir pastı bu. Kerem topu düzelttiği anda, aslında topla buluştuğu anda da offside bayrağı havaya kalkmıştı. Şimdi Ahmet Abdullahi. Şimdi Genduzi var. Fenerbahçe yarı sahasında. Charles Andre Yao. Sol kanatta Giordano topla buluşuyor. İçeride Ahmet Abdullahi top istiyor. O Yao'yu görüyor tekrar. Yao'dan Masanga'ya. Masanga David da Costa'yı görmedi. Geriye doğru oynadı. Zak Jule'ü buldu. Ondan Anıl'a. Kendi yarı yuvarlandı Eyüpspor'un paslaşmaları. Şimdi Masanga. Ya boş olan bir arkadaşını aradı sağ kanatta. Jack Jule'ü gördü tekrar. Jack Jule kendi çabasıyla Fenerbahçe yarı sahasına geçti. Tağla geriye doğru oynadı. Bir kez daha Masanga topla buluştu. Charles Andre Yao topu aldı sağ kanatta. Tağla vardı. Hareketliydi Archie Brown'un kontrolünde. Saha bitti ve out'a dönüştü bu pozisyon. Maçın hemen öncesinde Fenerbahçe tribünleri anonslarla birlikte tam tamına 15 yıl önceyi de hatırlattılar. 41.663 kadın ve çocuk taraftarın yer aldığı Fenerbahçe Manisa Spor maçının üzerinden tam 15 yıl geçmiş. Bu bir rekordu. Çok da güzel görüntüler vardı. 41.663 seyirci. 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlu olsun mesajıyla birlikte bugünü de kutlamış oldular. Da Costa, ondan Mutaba'ya. Mutaba karşısında Brown var. Da Costa ile paslaştı. Da Costa geriye doğru dönüyor. Jack Jule, ondan Masanga'ya. Kendi yarı sahasında Fenerbahçe Eyüpspor. Masanga şimdi Fenerbahçe yarı sahasına geçti. Mihalak'la bir paslaşma yaptı. Ahmet Abdullahi sağ kanatta. Tağla hareketlendi. Peşinde Archie Brown var. Tağla orta. Arşivrağ'da çarpan top köşe vuruşu.

0: vuruşuna dönüşüyor. Eyüpspor bir köşe vuruşu kullanacak. Mutaba o topu alıyor. Çeyrek eksene dikiyor. Eyüpspor'un ilk köşe vuruşu. İçeride cezalar içinde Yao ve Ahmet Abdullahi var. Bir üçüncü isim Mihail Ak'ta. Anıl da geldi oraya dördüncü isim olarak. Köşe vuruşu Eyüpspor'un. Paslaşarak kullandılar. Şimdi Talha orta ceza alanı içine Vedat Muri savunmasına yardım etti. Topu karşıladı. Da Costa dönen topu alıyor. Peşinde Kante var. Kante'den Mutaba'ya. Mutaba geriye doğru bir kez daha Da Costa'ya. Sağ kanattan merkeze doğru bir pas. Jacques aldı topu. Ondan Masanga'ya. Şimdi paslaşma sırası ve top Eyüpspor'da. Mihail Ak. Charles André Yao aldı döndü uzaklardan bir vuruş. Bir hayli uzak bir mesafeden kalenin uzağından top avuta gidiyor. 34 dakika geride kaldı. Greenwood penaltı vuruşuyla perdeyi açtı. Vedat Muriç 2 golle devam etti ve Fenerbahçe ilk 21 dakika içinde 3-0'ı buldu ve rahatladı ama Fenerbahçe'nin baskısı ve atakları bundan sonra da devam etti. Şimdi İrfan Can bir top bası Semedo'ya, ondan Vedat Muriç'e. Vedat Muriç'e bir baskı. Jacques geldi, kazanan Masanga oldu. Şimdi Mutaba. Mutaba sokuluyor sol ayağına. Mutaba yerden bir pas Talha'ya. Talha uzaklardan vuruş. Arşivran'dan dönen top. Da Costa alıyor topu. Da Costa müdahale. Genduzi'den serbest vuruş Eyüpspor'u. Fenerbahçe yarı sahasının tam ortası. Da Costa'ya bir müdahale. Genduzi'den geliyor. Ve Eyüpspor bir serbest vuruş kullanacak. 35. dakikada ilk yarının artık son 10 dakikası. Maçın hakemi Kadir Sağlam, yardımcıları Mehmet Salih Mazlum, Kerem İlitangil, 4. hakem Burak Pakkan. VAR'da Ferenc Karakovar, AVAR'da Bersan Duran, gözlemci Barış Şimşek. Serbest vuruş Eyüpspor'un. Giordano, tüm oyuncular ceza alanının dışında. Kümelenmiş durumdular bir çizgi halinde. Giordano orta ceza alanı içine. Kafa vuruşu hak eden geliyor. Bir Röveşata. Eyüpspor'dan Ahmet Abdullahi bu Röveşata'yı yapıyor. Kalenin üstünden bu top avuta gidiyor. Kale vuruşunu Ederson Skriniar'a bıraktı. Kadir Sağlam yeni kurallar eşliğinde sayıyorum dedi. Zaman geçmeden Fenerbahçe bu kale vuruşunu kullandı. Ederson sol ayağıyla Vedat Muriç'i gördü. Muriç. Muriç'ten çizgi kenarında karşı tribünlerin önünde sağ kanatta Greenwood. Ondan N'Golo Kante. Hareketli Kerem var. Ona doğru bir pas Anıl karşılıyor. Anıl'dan Masanga'ya. Peşinde Kante var. Geriye doğru çıkardı sağ kanatta. Talha şimdi topla buluştu. Talha Mutaba ile oynadı. İrfan Can'ın presini gördü. Mutaba içeriye doğru hareketlendi. Mutaba hareketli olan en uçta Mihail Ak ve Giordano var. Şimdi Ahmet Abdullahi sol kanattan geliyor. Eyüpspor Giordano orta cezaların içine Ake kafayla cezaların dışına çıkartıyor. Kazanan Ahmet Abdullahi sert bir vuruş eder. Son karşılıyor köşede bu topu kontrol ediyor. Ve taraftarından da alkış alıyor. 36. dakika. Fenerbahçe 3 Eyüpspor 0 milli takım arasının hemen öncesinde ligde 6. haftayı yaşıyoruz. Bu akşamki maçlarla birlikte artık milli takım zamanı. İrfan Can yerden bir pas. Anıl Moldovan'ı buluyor. Anıl'dan sekse bu top. Vedat Muriç bomboştu. N'Golo Kante. Şimdi Skriniar. Semedo. Tempoyu biraz düşürdü Fenerbahçe. Ederson. Kendi ceza yayının üstünde. Pası Skriniar'a. Skriniar Ahmet Abdullahi'nin presini, Yao'nun presini gördü geriye doğru Semedo'ya. Semedo yavaş yavaş Ederson'a yaklaştı. Kalecisini buldu. Ön tarafta Yao ve Abdullahi'nin az olsa bir presi. İrfan Can Kahveci yarı yuvarlandı. Topla buluştu sol ayağında. Çizgide Greenwood mu? Hayır. Skriniar'ı gördü. Ondan Genduzi. Genduzi'den Vedat Muriç. Bayağı bir gollerden sonra geri geliyor ve pas alıyor. Pas dağıtıyor Vedat Muriç. Şimdi Nathan Ake. Genduzi. Çizgide Brown var. Genduzi Muriç'le oynadı. Şimdi Archie Brown. Sol ayağıyla bir pas çizgiye doğru. Genduzi alıp geçmek istedi Tağla'yı, olmadı. Bu ataktan sonra hemen merkeze döneceğiz. Arşibran'la gelmeden de Masanga bu topu karşılıyor. Eyüpspor bir hata çıkıyor şimdi Yao ile birlikte. Hareketli Giardano var. Şikringer o kademeyi iyi kontrol ediyor. Dakika 38. İstanbul'da Fenerbahçe 3, Eyüpspor 0.
1: Teşekkürler İbrahim Kırkayak. Diğer mücadeleye gidelim. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor maçındayız. Söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
2: Erzurum'da 0-0'lık denge bozulmadı. 38. dakikayı bitirdik, 39'a girdik ve golcüz eşitlik devam ediyor. Nispeten Erzurumspor'un daha çok rakip yarı...
1: Yeniden İstanbul'dayız.
0: Gol Gendüzi, sözü merkeze ve Erzurum'a bıraktığımız anda paslaşmalarla geliyordu Fenerbahçe. Ceza alanının dışından Gendüzi'ye bir pas, sol çapraza, hafif bir sol çapraz. Gendüzi gelişine nefis bir plase ve çok güzel bir gol. Fenerbahçe'nin dördüncü golü. Şikringer'le atak başlıyor. Kazanan İrfan Can. Sağ kanatta Greenwood, rakibinin üstüne üstüne gidiyor. Sağdan sola İrfan Can sol kanada bırakıyor. Cezalının dışı, cezalının hemen dışından hafif sol çaprazdan Gendouzi gelişine vuruyor topu. Ve Moldovan'ı bir kez daha mağlup ediyor. Güzel bir gole imza atıyor. Ve Fenerbahçe ilk 40 dakika içinde Çobani Stadyumunda 35 bin taraftarının önünde 4-0'ı buluyor.
1: Evet, Fenerbahçe 4-0 yaptı skoru. Biz yeniden Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor maçına gidelim.
2: 40. dakika 0-0'lık denge devam ediyor. Erzurumspor hata eziyoruz. Eren'in ara pasında yine savunma araya girdi. Sonrasında Mendes uzaklaştırmayı başardı. Mustafa Yumlu kendi yarı sahasının son metrelerinde sağındaki arkadaşı Gerçeliyu'ya bıraktı. Gerçeliyu topu sürdü. Rakip alanın ilk metrelerinde yine yerden pası Orhan. Orhan sağ iç boşluğa doğru Ovusu. Ovusu orta yuvarlığa yakın Mustafa Yumlu. Mustafa Yumlu'nun solundaki arkadaşı Vujakic. Vujakic yine orada atak yönü göre sol kanatta Görbelise derin bir pas denedi ama çok hızlı bir top ve aslında Baye için net bir fırsat olabilirdi. O top doğrudan out'a gitti ve kale vuruşu kullanacak. Birazdan konuk ekip kalecisi Okan Kocuk. 41. dakikayı gördük. 0-0'lık denge devam ediyor. Yavaş adımlarla kale vuruşunu kullandı Okan, sağındaki Erakoviç. Erakoviç tekrar Okan'a bıraktı. Okan kale alanı içinde yükseltti topu, karşılayan Baye. Baye tekrar düşük kalktı. Samet'le ikili mücadelede topu kazanamadı. Erakoviç topu yerden gönderdi ama bir gol fırsatı olabilir. Ceza sahasında vuruş geldi. Cardozo'dan sonrasında top etkisiz bir şekilde yine Okan Kocuk'un kucağına kadar geldi. Ve bu top kaybı neredeyse Erzurumspor Futbol Kulübü'nün istediği anlardan biri diyecektim ama o net vuruşu yapamadı Cardozo. O yüzden herhangi bir gol fırsatı yaşanmadı. 0-0'lık denge devam ediyor. Samsunspor yarı sahasına doğru top yine yükseklik kazandı. Üst üste top kayıpları izledik. Ovusu topu aldı. Rakip alanın ilk metrelerinde Cardozo ile paslaştı. Yine ikili bir pas trafiği derken Gerçeliyu'ya bıraktı topu Cardozo. Gerçeliyu sol kanattaki arkadaşı Mujakic. Mujakic kendi yarı sahasının son metrelerinde paralel bir top tekrar Gerçeliyu. Gerçeliyu yükseklik kazandırdı sol çapraza doğru, orada Martin Rodriguez. Rodriguez ortayı yaptı, ceza sahasında karşılayan orada Erakoviç. Erakoviç'in topu tam olarak uzak taç çizgisinde Martin Rodriguez'de kaldı. Geri oynadı Eren Tozlu, tekrar Rodriguez. En gerideki arkadaşı Vujakic. Vujakic orta çizgiye paralel bir top Gerçeliyu. Gerçeliyu sağ kanattaki Orhan. Orhan yine yerden bir pas Gerçeliyu. Sürekli böyle ikili paslaşmalar ve pas trafiği içerisinde Erzurumspor aslında rakip Samsunspor'un öne çıkmasını bir şekilde bir gedik oluşturması, bir boşluk oluşturmasını bekliyor ama bu hazırlık topları da verimli bir şekilde kullanılamadı ya da en azından bir gol pozisyonu çıkmadığı için de tamamen bu şekilde ilerliyoruz. Yani Erzurumspor nispeten Samsunspor yarı sahasında pas trafiğiyle topu kendi arasında çeviriyor. Samsunspor da kendi yarı sahasında kabul ediyor gibi görünüyor. Geçen bu 42 dakikayı aşkın zaman diliminde sayın futbol severler. Bizler yeniden sözü Berkez'e bırakalım.
1: Evet, teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. İlk yarının sonlarında yine sana geleceğiz. Fenerbahçe Eyüpspor maçına

0: gidelim bir kez daha.
1: Dakika 43 Çobani Stadyumunda Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü. Eyüpspor'un biraz önce bir serbest vuruşunda Talha ceza alanı dışından hafif sert bir vuruş Ederson'da kaldı. Kaleyi Fenerbahçe kalesini ikinci kez bulan bir anda Eyüpspor'un Masanga geriye doğru dönüyor Moldovan'a. Kaleci Moldovan. Araştırdım bu arada Orescu Alexandru Moldovan. Fenerbahçe'de 98-99 sezonunda oynayan Romanya futbol tarihinin önemli isimlerinden bir Oral Moldovan'a bir yakınlığı yok. Romanya'daki basın mensubu arkadaşlarımla konuştum. İsim benzerliği ve Moldovan uzun oynuyor. Fenerbahçe yarı sahasına doğru bir Oral Moldovan'da Fenerbahçe'de attığı gollerle çok fazlasıyla söz sahibi olmuştu. Özellikle Avrupa Kupalarında Fenerbahçe Parma maçında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı UEFA Kupası maçında attığı kafa golüyle İtalyan rakibine karşı Fenerbahçe'nin üstünlüğünü sağlamıştı. Ve Fenerbahçe tarihinin önemli isimlerinden biridir Roman futbolcu. Şimdi ya sol kanattan Eyüpspor ilk yarının son bölümünde gelmeye çalışıyor. Ama Fenerbahçe müsaade etmiyor. Semedo. Boşta olan Kante önünden geçiyor. Giordano bu topu kazanıyor. Masanga aldı döndü arkadaşlarına şöyle bir baktı. Israrla Butaba o topu istedi. Butaba kendi götürüyor sol ayağıyla. Giordano'ya bıraktı. İçeride Yao ve Ahmet Abdullah hareketi. Eyüpspor sol kanattan geliyor. Orta ceza alanı içine. Kafa vuruşu hak eden ceza alanı dışına çıkan top. Tekrar Eyüpspor'un Butaba'yla topu kazanma isteği. Kerem Aktürkoğlu yardıma geldi. Yardıma gelirken iki oyuncu yerde kaldı. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin oldu. 45 dakika bitmek üzere. İlk 40 dakikadaki 4 gol Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü, Greenwood'un penaltı vuruşuyla perdeyi aşması, Vedat Muriç'in 2 gol katkısı ve biraz önce de Genduzi ceza alanı dışına sağ ayakla gelişine bir plase Moldovan'ı mağlup etti.
0: Evet, şimdi Erzurum'a gidiyoruz.
2: 45. dakika Erzurumspor Futbol Kulübü öne geçti Cardozo'yla. Çok ilginç bir gol. Aslında yine gelişen bir atak yok ve savunmanın hatasıyla aslında Cardozo topla buluştu ve net bir gol vuruşu sol ayağıyla ceza sahası için, hatta tam penaltı noktasına bir adım mesafede Cardozo topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekip aradığı golü buldu 45. dakikada. Golün gelişimini paylaşalım. Aslında Rodriguez yerden bir pas gönderdi. Obusu gelişine vurdu. Sonrasında savunmaya çarpan top ceza sahası içinde sekti. Savunma bir türlü uzaklaştıramadı. Uzaklaştıramayınca adeta gol pası oluşturdu Oscar Cardozo'ya ve Cardozo da vuruşuyla ağları sarstı. Erzurumspor Futbol Kulübü 45. dakikada öne geçmeyi başardı Samsunspor karşısında. Birazdan ışıklı tabelada uzatma anlarını göreceğiz. Bizler sözü tekrar merkeze bırakalım ve yeniden İstanbul'daki ilk yarı skorunu alalım.
0: Bir kez daha İstanbul'a gidiyoruz.
1: Gol yağmuru, gerçekten gol yağmuru. İlk yarı bitmeden saniyeler kala 45+2'nin bitmesine, son günlerin, son zamanların çok konuşulan ismi ne zaman uzaktan vuruşlarıyla, sol ayağıyla gol atacak denilen İrfan Can Kahveci cezalığın dışından sert vuruyor. Moldovan'ı mağlup ediyor. Fenerbahçe ilk yarıda 5-0'ı buluyor. İrfan Can golü taraftarıyla kutluyor. Ve Fenerbahçe gerçekten bugün ilk 45 dakikada şov yapıyor. Gol İrfan Can Kahveci. Şimdi hocasına da gitti, İsmail Hoca'ya. 5-0'lık üstünlük ilk yarıda Eyüpspor karşısında ve Eyüpspor oyuna bir kez daha başlıyor. Greenwood penaltıyla açtı perdeyi. Vedat Muriç'in 2 golü. Genduzi 4-0'a taşırdı ve dediğim gibi son günlerin, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri İrfan Can Kahveci sol ayağıyla bir İrfan Can Kahveci golü attı ve Eyüpspor karşısında takımını 5-0 öne geçirdi. 45+2 bitmek üzere. 5-0'lık üstünlük, ilk yarıda gelen üstünlük. Taç atışı Eyüpspor'un. İlk yarının son anları. Talha ceza alanının içine. Ederson yumrukluyor. Semedo ceza alanının içine doğru göndermişti ve Kadir Sağlam'dan ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarıda gol şov. Çobani Stadyumunda 35 bin futbol severin alkışları ilk yarı

0: skoru Fenerbahçe 5, Eyüpspor 0.
1: Teşekkürler İbrahim Kırkayak. Maçın ikinci yarısında yeniden sizlerle buluşacağız. Ve bir diğer mücadeleye gidelim. Bakalım orada da ilk yarı tamamlandı mı? Erzurumspor Futbol Kulübü Samsun Spor maçındayız. Söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
2: Az önce ilk yarı tamamlandı. 45+2 gösterilmişti ve o süre doldu. Maçın ilk yarısı da Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsun Spor 0 şeklindeydi. Söz yeniden merkezden.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, dönüşümlü naklen yayında iki maçın ikinci yarılarında TRT Radyo 1'de yeniden sizlerle buluşacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
5: Ya... Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
4: Reklam.
6: TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
9: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancımet Sigortam.net.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Sensat.com.
6: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
1: Sensat.com. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
8: sizin. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
13: Ütü deyince vatan. Vatan, vatan, vatan. Vakıf katılım dış ticaret.

0: ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
11: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu akü bir numara.
2: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
13: Bankart, seni düşünür o.
14: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
15: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
16: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Yeniden TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Trendyol Süper Lig'de 6. haftada heyecan devam ediyor. Saat 17'de 2 mücadele başlamıştı. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor'u konuk ediyor. İlk yarıda 45. dakikada Cardozo'nun attığı golle Erzurumspor Futbol Kulübü ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bir diğer mücadele İstanbul'da Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında. Fenerbahçe ilk yarıda 5 gol buldu. Gol perdesini penaltıdan 4. dakikada Greenwood açmıştı. 8 ve 21. dakikada Vedat'ın golleriyle skor 3-0 oldu. 38'de Genduzi'nin golü 4-0'a yine getirdi skoru ve 45+2'de İrfan Can

0: İlk yarıdaki son golü atmıştı. Fenerbahçe ilk yarıyı 5-0 önde tamamlamıştı. Ve lig cuma günü başladı. Kasımpaşa ile Konyaspor 0-0'lık eşitlikle sahadan birer puanla ayrıldı. Çorum Futbol Kulübü kendi sahasında dün Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0, Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 ve Başakşehir'de yine aynı skorla Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup etmişti. İkinci yarılar artık başlamak üzere. İlk olarak Erzurum'a gidelim. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor maçındayız ve söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
1: Burada henüz ikinci yarının ilk düğü gelmedi. Az önce Erman Güner'in de ifade ettiği gibi ilk yarıyı Erzurumspor Futbol Kulübü Cardozo'nun 45. dakikada, yani ilk yarının son anlarında kaydettiği golle önde kapatmayı başardı ve ikinci yarıya avantajlı başlayacak mavi beyazlar. Ve ikinci yarıya da yine Erzurumspor Futbol Kulübü oyuncuları başlayacak. Eren Tozlu orta yuvarlığa topu bıraktı ve artık Abdullah Buğra Taşkınsoy'dan işareti bekliyor ve oyunun hareketlenmesini biz de bekliyoruz. Bir oyuncu değişikliği var. Samsunspor'da Sai Kuba yerine oyuna giren Kolibali oldu. İleri uç elemanlarından sağ açıkta Sai Kuba'yı izlemiştik ilk yarıda. Onun yerine Kolibali izleyeceğiz ikinci yarıda ve ikinci yarının ilk düdüğü geldi. Mücadele başladı. Yine hatırlatalım, Erzurumspor Futbol Kulübü ilk yarının son anlarında Cardozo'nun kaydettiği golle öne geçmişti. Hatta golü de yine tekrarlayalım. Miguel Cardozo topla buluşmadan önce aslında Owusu ceza sahası dışından bir vuruş yaptı. Savunmaya çarpan top bir şekilde yükseklik kazandı. Yükseklik kazanan topa Mendes hamle yapmakta zorlandı ve uzaklaştıramadı. Uzaklaştıramadığı top da bir nevi Cardozo'nun önünde kaldı ve penaltı noktasına yakın bir alanda Cardozo'nun sol ayağıyla düzgün vuruşu ağlara ulaştı. Gol Erzurumspor Futbol Kulübü'nü öne geçirdi ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. 46. dakika oynanıyor. Kolibali sağ çapraza Mendes'e bir pas göndermeye çalıştı ama Mendes için çok hızlıydı. Top doğrudan taça gitti. Taç atışını hemen kullanan Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Vujačić kalecisine bıraktı. Ertuğrul sağ kanatta orada Orhan Ovacıklı. Orhan Ovacıklı uzun bir top gönderdi. Orta yuvarlığa yakın alanda indiren Eraković. Eraković'in Celil'i gördüğü an ve iki oyuncu arasında paslaşma devam etti. Orta çizgiye yakın alanda ve Samsunsporlu oyuncular şimdi hazırlık toplarıyla rakip alanın boşluklarını görmeye çalışıyorlar. Bizler yeniden sözü merkeze bırakalım bu bölümde. Muhtemelen İstanbul'da da ilk düdük geldi ve ikinci yarı başlamış olması gerekiyor. Yeniden hatırlatalım. Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0 sonucu devam ediyor. Maçta 47. dakika oynanıyor.
0: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Fenerbahçe Eyüpspor maçına gidelim.
2: İkinci yarıya da ilk yarıdaki gibi, ilk saniyelerdeki gibi golle başlıyor Fenerbahçe. 6-0 oluyor. Fenerbahçe 6 Eyüpspor 0. Kullanılan köşe vuruşu ayaklardan sekiyor. En son Vedat'a geliyor top. Vedat Muriç sol ayağıyla düzeltiyor. Sert vuruyor. Kaleci değişikliği vardı. Moldovan çıktı. Emre Bilgin gelmişti. Emre'nin koruduğu kalenin kapattığı köşeden Eyüpspor'u, Emre'yi mağlup ediyor ve Fenerbahçe ikinci yarıya da golle başlıyor. Vedat Muriç hat-trick yapıyor. Fenerbahçe 6-0'ı buluyor. 35 bin futbol sever çok değişik bir pazar günü yaşıyor. Arşı Burak'ın bırakıyor. Vedat Muriç düzeltiyor. Çok güzel vuruyor. Kapalı köşeyi buluyor. Ve Fenerbahçe Eyüpspor karşısında son zamanların, son dönemlerin en farklı skoruna ulaşıyor. Fenerbahçe 6 Eyüpspor 0. Geçen sezon ligin son maçında Kadıköy'de Çobani Stadyumu'nda burada 3-3'lük beraberlik 6 gol vardı. Üçer golü her iki takım birbirlerine atmışlardı ama şimdi 6 gol var. Sadece Fenerbahçe'den 6-0'lık üstünlük. Kante yok İsmail oyunda Fenerbahçe'de. Eyüpspor'da da iki değişiklik var. Moldova'nın kalecisinde değil ikinci yarıda. İlk yarıda 5 gol yemişti. Emre Bilgin sahaya geldi. Kaleyi koruyor artık Eyüpspor'da. Taşkın oyunda ve Charles Andre Yao'nun yerine. 6-0'lık üstünlük Fenerbahçe'de. İrfan Can aldı döndü Mihal Akın yanından geriye doğru çıkardı Semedo'ya. Semedo'dan İsmail Yüksek ikinci yarıda oyunda. Şimdi Şkriniar. Ake. Fenerbahçe ikinci yarıya da hızlı başladı ve golle başladı. Taraftarının büyük bir desteğiyle Şkriniar. kendi yarı sahasına Semedo'yu buluyor. Semedo'dan İrfan Can'a, İrfan Can çizgide Semedo'yla oynadı. Semedo'ya baskı Mihal Ak'tan geldi. Semedo geriye doğru döndü. Skriniar, şimdi İsmail Yüksek aldı, kontrol Ake'yi buldu. Ake topla çıktı sol ayağıyla. Archie Brown'a karşı tribünlerin önüne iki kişinin geldiğini görünce bir kez daha geriye doğru çıkarmak istedi. Butaba bu topu kazandı. Butaba İpspor geliyor. Butaba sağ kanat şimdi. Talha orta ceza alanı içine. Archie Brown'a çarpan top köşe vuruşu İpspor'un oluyor. Vedat'ın 3 golü hat-trick. Greenwood perdeyi aşmıştı. İrfan Can'ın golü, Kerem'in golü, Masanga orta ceza alanı içine, Abdullah'ı indiriyor. Şimdi Mihala ceza alanı dışında topu kazanıyor. Giordano topla buluşuyor. Ondan Taşkın'a ikinci yarıda oyuna girdi Taşkın. Taşkın'ın pası sol kanada Mihalak, tekrar topla buluşan isim Mihalak. Pası Giordano'ya sol ayak orta, penaltı noktası üzerine yerden bir vuruş. Yükseklik kazanan top, Talha'nın vuruşu üstten out'a gidiyor. 6-0'lık üstünlük, ilk yarıdaki 5-0'lık üstünlük. 1988-89 sezonun ilk haftasıydı. Greenwood ceza alanında. Greenwood aldı, düzeltti. Greenwood Emre'den sekiyor. Bir yedinci gol anı ve şansıydı Greenwood için ve Fenerbahçe için. O sezonun ilk maçıydı. 88-89 sezonunun Rize'de ilk yarı 0-0 bitmiş. İkinci yarıda Fenerbahçe 5-0'lık üstünlüğü sağlamıştı. İkinci yarıda 5 gol atarak. Bu karşılaşmada da ilk yarıda 5 golü buldu. İkinci yarıya da golle başladı. Ve Fenerbahçe'nin 6-0'lık üstünlüğü, köşe vuruşu Fenerbahçe'nin Kerem kullanıyor. Ceza alanı içi hareketli, orta ceza alanı içi kafa vuruşu üstten alta gidiyor. Vedat Muriç 6 pas çizgisinin hemen üstünde. Kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıkıyor. Milli ara öncesi çok önemli bir galibiyet ve önemli bir moral gollerle birlikte Fenerbahçe için. Tabii ki mücadele henüz bitmedi ama İpspor'un varlık gösteremediği dakikalar var. Fenerbahçe maça golle başladı. İlk 8 dakikada 2-0. İlk 21 dakikada 3-0. 40 dakikada 4-0. 45 artılarda 5-0'ı buldu Fenerbahçe ve 47. dakikada Vedat Muriç hat-trick, 3 gol ve 6-0'lık üstünlük. İrfan Can'dan Semedo'ya. Semedo'dan İrfan Can Kahveci. O da attığı golle milli takım kampı öncesi moral buldu. Şimdi Ake. Ake'den İsmail. Nathan Ake. Taşkın yerden bir pas Abdullahi'ye doğru. Abdullahi, İsmail peşinde bırakmadı. Şimdi Utayip. Sağ kanatta David Costa, karşısında Archie Brown var. Eyüpspor gelmek istiyor. Utayip. Utayip geriye doğru bir kez daha Da Costa. Şimdi Taşkın ikinci yarıda oyunda. Da Costa, Talha sağ kanat, Masanga orta ceza alanı içine, Ake ceza alanı dışına çıkartıyor. Taşkın, Da Costa, Utayip. Utaba aldı, döndü. Da Costa yerde kaldı, pasını Utaba'ya verirken serbest vuruş Eyüpspor'un. Cezalarının dışı tabii ki, sağ çapraz. Hafif kaleyi gören bir açı. Da Costa yerde kalmıştı. Eyüpspor bir serbest vuruş daha kullanacak. 6-0'lık üstünlük Fenerbahçe lehine. Kadir Sağlam, Sağlam maçın hakemi düdüğünü gösteriyor. Bekleyin diyor. 9-15 kuruluyor. O mesafe ayarlanıyor. Muriç, Archie Brown, ikili bir set. Topun başında Talha var. Utayip var. Ederson dikkatli. Masanga da orada, o bıraktı. Ceza alanı içine bir orta, kimseye dokunmuyor. Ake'nin kontrolünde. Kale vuruşuna dönüşüyor, out oluyor. Ederson oyunu hemen sol ayağıyla kuruyor ama top hareketliydi diyor Kadir Sağlam. İrfan Can'a kadar gelen top. Oyun yeniden başlayacak. Ederson'un topu tamamen durdurup oyunu öyle başlatmasını istiyor Kadir Sağlam. Ederson şimdi oyunu başlatıyor. Nathan Ake. Ake kendi yarı sahasında. Şimdi Skriniar'ı gördü. İkinci yarıda Kante yok. İsmail oyunda. İsmail Gündüz'ü ikilisini görüyoruz. Orta sahada Ake. Skriniar çizgide Semedo var. Skriniar baskı Abdullahi'den. İsmail geriye doğru Ake. Sol ayağıyla uzun bir top İrfan Can Kahveci'ye doğru. O tek pas indirdi. İrfan Greenwood paslaşması. Şimdi İsmail. Vedat Muriç sol ayak. Muriç Bey aç aradı. Bir ara pası Semedo'dan önce savunma. Cihan Dano. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin. 54 dakika. 6-0'lık üstünlük. Çoban İstadyumu'nda. Fenerbahçe taraftarı mutlu tezahüratlarla birlikte bu oyunu alkışlıyor. Golleri alkışlıyor. İrfan Can Kahveci köşe vuruşunu kullanacak. İkinci yarıda Emre Bilgin kalede, Moldovan yok Eyüpspor'da. İrfan Can atışı şimdi kullanıyor. Ön direk tarladan sekiyor. Aynı noktadan bir köşe vuruşu daha Fenerbahçe için. Beş oyuncusuyla Fenerbahçe cezalığın içinde. İrfan Can arkadaşlarına bir kez daha baktı. Şimdi kullanıyor. Orta cezalığın içinde. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Vedat Muriç. 7-0. Altı pasın üstü boş kaldı. Kafa vuruşu ve Eyüpspor ağlarındaki 7. gol. Kendisinin 4. Fenerbahçe'nin 7. golü. Gol şovu Fenerbahçe yaparken bugün Vedat da yapıyor. Ve ben golcüyüm diyor Vedat Muriç. Fenerbahçe 7, Eyüpspor 0. Dakika 55. Tribünler bir kez daha ayakta. İrfan Can Kahveci ortalıyor. Altı pasın üstü Vedat'ın kafa vuruşu. Fenerbahçe 7-0'ı buluyor. Çoban İstadyumu'nda ve Kadıköy'de evinde. Oyuna bir kez daha başlayacak Eyüpspor. Kadir Sağlam işaretini vermek üzere. 7-0'lık üstünlük. Ve oyun Abdullahi'nin vuruşuyla yeniden başlıyor. 56. dakika Çoban İstadyumu'nda. Fenerbahçe 7 Eyüpspor 0. Fenerbahçe bir kez daha giriyor. İsmail Arapası Muriç'ten önce. Talha aldı döndü iki kişinin arasından. Sol kanatta hareketlenen Giordano var. Ona bırakmadı da Costa aldı. Bu ataktan sonra merkeze döneceğiz. Mutaba karşı tribünlerin önü sağ kanat. Bindirme yapan Basanga'da var. Mutaba. Mutaba sol ayağında top. Mutaba. Şimdi Arşibran karşısında Mutaba. Mutaba ceza alanı içine geriye doğru çıkardı. Masanga şimdi topla buluştu. Bir ortamı gelecek. Kenan Aktürkoğlu karşısında o geriye doğru çıkartıyor Taşkın'a. Taşkın. Eyüpspor en azından bir gol diyor. Uzaklardan sert bir vuruş. İrfan'dan sekiyor. Gerilere kadar geliyor. Jack Schull top alıyor. Tekrar Da Costa. Mihail Akboş'a kaçtı onu görmedi. Da Costa. Şimdi Mutaba. Yine sol ayağında bir ara pas Ake'den geçmiyor. Ake bu topu kontrol ediyor ve Kerem'e kazandırdığı anda kaybediyor ama orada Ake'ye yapılan hareket var. Dakika 57. Fenerbahçe 7, Eyüpspor 0.
0: Evet, Fenerbahçe maçında goller üst üste geldi. İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin golleri devam etti. Bir diğer mücadelede ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor önünde. O maçın ikinci yarısı da sürüyor. Şimdi o mücadeleye gidelim bir kez daha.
1: 58. dakika 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Sizlerle birlikte olamadığımız o zaman diliminde bir oyuncu değişikliği yaptı Erzurumspor ve Sefa Akgün oyuna girdi. Martin Rodriguez yerine 1-2 dakika önce bu ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi ev sahibi ekip. Hatırlayacaksınız ikinci yarıda yine oyuncu değişikliğiyle başlayan Samsunspor'du. Saykuba yerine de Tanguy Koulibaly oyuna girdi ve birer oyuncu değişikliği yapmış oldu. Şu ana kadar geçen 3-2'lik zaman diliminde her iki takımda. Sizlerle birlikte olamadığımız o bölümde Samsunspor'un daha etkili olduğunu, gole daha çok yaklaştığını söyleyebiliriz. 51. dakikada Samet kendi yarı sahasından aldığı topu karşı sahaya kadar, hatta ceza sahası ön çizgisine kadar taşıdı. Kaleyi karşıdan gördü. Sağ çaprazdan gören bir noktada sol ayağıyla vuruşta yaptı. Asprak da dışarı gönderdi. 54. dakikada da bir serbest vuruş kazandı Samsunspor. Orada Bayo yerde kalmıştı. Ceza sahası sol köşesiyle yay önü arasında kalan o boşlukta, yani kaleyi sol çaprazdan gören tehlikeli bir noktada serbest vuruş kullandı Samsunspor'da Celil. Celil'in sağ ayağıyla vuruş, düzgün vuruşu top üstten Asprak'ta dışarı gitti ve yine out'la sonuçlandı ve Samsunspor tabelayı değiştirmeyi başaramadı. Şu, yani sizinle beraber olamadığımız 15 dakikalık zaman diliminde notlarımız arasında düşen iki tane Samsunspor hatağı var ve onlar da henüz tabelayı değiştirmek için yeterli olmadı. Erzurumspor Futbol Kulübü'nde atakları var ama Erzurumspor Futbol Kulübü golü bulduğu andan itibaren, yani ilk yarının son anlarından bu aşamaya kadar kendi yarı sahasında kabullenmiş görünüyor ve aslında roller değişmiş görünüyor. Çünkü ilk yarıda tam tersiydi. Erzurumspor Futbol Kulübü daha baskılıydı. Samsunspor kendi yarı sahasında kabul edip geçiş oyunlarını aslında ortaya koymaya çalışıyordu. Şimdi tam tersine Erzurumspor kendi yarı sahasında kabul ediyor. Samsunspor da nispeten daha atak bir görüntü çiziyor. Yine bir sakatlık anı var orada. Görebildiğim kadarıyla Thomason yerde kaldı ve kalkamadı. Bir oyuncu değişikliği olacak gibi görünüyor Samsunspor'da. Bakalım ilerleyen dakikalarda Thomason'un yerine başka bir oyuncu girebilir mi? Bunu göreceğiz. Muhtemelen Thomason'un oyuncu değişikliği eğer yaşanırsa belki Yunus Emre çift o pozisyonda oyuna girebilir. Thorsten Fink sağlık ekibinin vereceği işareti göre o da ikinci oyuncu değişikliğini gerçekleştirebilecek bir beden diliyle durumu takip ediyor. Her iki teknik direktör de çok deneyimli. Serkan Özbaltı aslında nispeten daha genç bir isim. Ağustos 2025'ten bu yana, yani bir yıllık bir tam sezon ve ardından bu yeni sezona merhaba demişti Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Serkan Özbalta. İkinci sezonunu yaşıyor. Diğer yanda Thorsten Fink de aslında Şubat 2026'dan bu yana o da ikinci sezonunu yaşıyor diyebiliriz Samsunspor teknik direktörü olarak. Herhangi bir oyuncu değişikliği yaşanmadı. Oyun tekrar hareketlendi. Şu sıralarda aslında Thomason kenarda ve işaret bekliyor maçın hakeminden. Erzurumspor eksik kalan Samsunspor yarı sahasında top çevirdi. Celil topu aldı, kazandı, Bayo'ya bıraktı. Bayo geride az önce oyuna giren Kolibali'ye. Kolibali orta çizgide Celil'le bir paslaşma ve ardından Samet yine desteğe geldi. Eraković'e bıraktı. Yine orta yuvarlığa yakın bölümde bu dörtlü arasında bir paslaşma. Celil sağ kanada Mendes'in bulunduğu alana bir top yükseltti ama Mendes rakibine bir faul yapıyor ve Görberis'e yerde kaldı. Burada serbest vuruş kullandı ev sahibi ekip Erzurumspor Futbol Kulübü. Hemen hareketlendirdi oyunu. Orhan Cardozo'nun koşuyor. Cardozo, Miguel Cardozo ceza sahasında yerden pası. Eren'e pas. Eren'in vuruşu girişine ama kaleciye çok etkisiz bir vuruş geldi. Okan Kocuk için adeta bir pas gibiydi ve Okan da belki ikinci yarıdaki en net Erzurumspor atağını bir şekilde önlemiş oldu. Eren Tozlu aslında gol vuruşlarında çok etkili bir isim. Hatta Erzurumspor ekibinin en golcü ismi, iki tane golü var. Şu ana kadar da zaten Miguel Cardozo'nun bu maçta attığı gol dışında Eren dışında gole etki eden ya da gol vuruş yapan oyuncusu yok Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Bunu da yine paylaşmış olalım. Burada çok etkisi bir vuruş yapmasıyla da kayıtlara geçti. Erzurumspor gole yaklaştı. Bu arada bir serbest vuruş kararı var. Maçın hakemi oyunu durduruyor ve Samet Onur yerde kalmıştı. Serbest vuruşu kullanacak. Şimdi Samsunspor rakip alanın ilk metrelerinde hemen kullandı Samet. Samet sol çapraza bıraktı orada Emre Kılınç. Emre hareketlenen Thomason'u buldu. Thomason vuruşu içeriye sert bir top ve genişte vuruş, top ağlarda gol. Samsunspor golü buluyor. Burada Bayo'yla ama kalkan offside bayrağı var. Yardımcı hakem, kıdemli yardımcı hakem Mehmet Emin Tural'ın kalkan offside bayrağı. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor sayın futbol severler. Bayo'nun kare çizgisi içerisinde yerden topa hamlesi ve ardından kale alanı ön çizgisinde uzattığı ayağıyla temas ettiği top ve ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Bayo'nun ve Samsunspor oyuncularının bir hayal kırıklığı ve herhangi bir karar değişikliği yok. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Anladığım kadarıyla VAR'dan gelen pozisyonun da offside olduğunu teyit eden haber bir şekilde tekrar Erzurumspor oyuncuların oyun hareketlendirdiği ve hareketlendirmesini istediği şeklinde yorumlandı. Abdullah Buğra Taşkınsoy herhangi bir karar değişikliği yapmadı. Varda da Eren Özyemişçioğlu'yla asistan var hakem Bilal Gölen görev alıyor. Bunu da yine paylaşmış olalım. 1-0'lık Erzurumspor Futbol Kulübü üstünlüğü devam ediyor mücadelede. Bu arada biz bu bilgileri paylaşırken 64. dakikada bir sarı kart çıktı. Samsunspor'da ilk sarı kart Samet Onur'a çıktı ve şu ana kadar 3 sarı kart çıkmıştı. İlk kez konuk ekibin oyuncularından biri sarı kart gördü. Bir oyuncu değişikliği daha olacak. Hatta birkaç oyuncu değişikliği birden yapacak Erzurumspor Futbol Kulübü. Biri sakatlık anı var. Devam eden sakatlık anı ve oyuncu değişiklikleriyle yine ilerleyen dakikaları paylaşacağız. Bizler sözü tekrar merkeze bırakalım. 65. dakika Erzurum'da ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Samsunspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
0: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Şimdi vakit kaybetmeden Fenerbahçe Eyüpspor maçına gidelim.
2: Semedo çıkmak istedi. Baskı Yusuf Barassi'den geliyor. Taç Eyüpspor'un oluyor. Yusuf Barassi de 5 dakika önce oyuna girdi. Butaba'nın yerine Taşkın. Ahmet Abdullahi Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü sürüyor. Bir serbest vuruş kazanıyor. Ceza alanının sol çizgisinin 1 metre yok gibi 30-35 santim dışından sol çaprazdan bir serbest vuruş kazanıyor Eyüpspor. Ahmet Abdullahi yerde kalmıştı. Kadir Sağlam o noktaya gitti ve serbest vuruş Eyüpspor'un oldu. Fenerbahçe 7-0'dan sonra da gol aramaya devam etti. Ağları bulan Vedat'ın bir golü daha vardı ama pozisyonda Kerem'in ilk çıktığı anı offside olarak nitelendirdi. Karar böyle geldi ve bu gol geçerli sayılmadı ve 5. gole çok yakınlaşmıştı Vedat Muriç. Serbest vuruş Eyüpspor'un. Taşkın ve Tanlı topun başına, ikili bir set Fenerbahçe'yle. Dakika 66. Ceza alanının sol çaprazı, çizginin 1 metre kadar dışı gibi. Taşkın, Ederson dikkatli, ikili bir set. Brown ve Greenwood var o sette. Taşkın, işaret gelmek üzere. Taşkın vuruyor. Ederson yumrukluyor. Köşe vuruşuna dönüşüyor. Eyüpspor bir köşe vuruşu kullanacak sol kanattan. Talha yine çoğu duran topta, o da var. Köşe vuruşunu kullanmak için o noktaya gitti sol kanattan. 5 oyuncusuyla geldi Eyüpspor Fenerbahçe ceza alanının içine. Ceza yayını çevresinde de 3 isim var. Talha elini kaldırdı. Köşe vuruşu kullanılmak üzere orta ceza alanının içine. Ön direkt. Gendozilen sekiyor. Şimdi Masanga sert vuruyor Aşı Buran. Bir ikinci vuruş üstten altına gidiyor. Mihailak sert vurdu. Mesafe büyük ve bu top avuta gidiyor. Ederson'la oyunu yeniden kuruyor Fenerbahçe. Dakikalar ilerliyor. Vedat'ın 4 golü, Greenwood'un penaltısı, İrfan Can Kahveci'nin şık golü, yine Genduzi'nin şık golü. Fenerbahçe evinde Çoban İstadı'nda 7-0'ı bulmuş durumda. Şimdi Nathan Ake. İkinci yarıda Kante yok, İsmail Yüksek oyunda, bunu belirtelim. Bu arada Fransa milli takımına davet etmedi Zinedine Zidane. Fransa milli takımı için Kante'yi övdü. Yeteneklerini biliyorum, tartışmaya gerek yok. Çok önemli bir isim ama bu dönem kadronda yok dedi N'Golo Kante için Zidane. 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa ve Zidane rakibimiz olacak. Milli takımımızın Uluslar Ligi başlıyor. Talha ceza alanının dışından vuruş, zayıf bir vuruş, Ederson'da kalıyor. 28 Eylül'de Bursa'da Mancini ve İtalya'yı ağırlayacağız. Ardından 2 Ekim ve 5 Ekim'de oynayacağımız İtalya ve Belçika maçlarıyla birlikte Uluslar Ligi'ndeki 4 maçımız tamamlanmış olacak. Bu geceden itibaren, maçları bitenler dünden itibaren tabii, ve yarın tamamen Riva'da milli takım Dünya Kupası'ndan sonra tam 3 ay sonra yeniden Riva'da buluşuyor. Yeni hedef Uluslar Ligi ve iyi sonuçlar alabilmek. İsmail işte o isimlerden biri, milli takım oyuncularından biri. Kendi yarı sahasına iki stoperin arasına paslaştı. Vedat Muriç kendi yarı sahasına kadar geldi. Ake'ye verdi. Ake'den çizgiye bir pas. Greenwood'a, ondan Archie Brown'a. Yerde kalıyor Tarlan'ın müdahalesi. İki isim de yerde kaldı. Kadir Sağlam bunu bir çarpışma olarak nitelendirdi. İki ismin yanına gitti. Tarla toparlandı. Şimdi Archie Brown da yavaş yavaş toparlanacak. Ve önce sağlık diyoruz tabii her zaman olduğu gibi. Archie Brown için hayır, bir sağlık ekibi yok. Üç değişiklik birden geliyor Fenerbahçe'de. Üç isim, bunlardan biri Lukaku. Görüyorum.

0: Dediğimiz gibi önce sağlık. Archie Brown taç atışını kullandı. Gentleman bir şekilde de Gendouzi'yi Eyüpspor kalecisi Emre'ye topu bırakıyor. 70 dakika Kadıköy'de 7-0'lık üstünlük. Fenerbahçe taraftarı mutlu. Büyük bir olasılıkla Fenerbahçe'nin de tabii bu farkı koruması veya artırması. Eyüpspor goller de bulabilir. Maç henüz bitmedi ama mutlu bir şekilde ayrılacak gibi geliyor bana Fenerbahçeli taraftarlar. Milli ara öncesi puanını Fenerbahçe 10 yapacak. Galatasaray'la puan farkı 3'e düşecek. Akşam saatlerinde saat 20'de Ahmet Sportif faaliyetler Beşiktaş maçı haftanın belki de yeni liderini de belirlemiş olacak. İsmail şimdi rahat bir şekilde kendi yarı sahasından çıktı. İrfan Can Kahveci'yi gördü. O da milli takıma seçilen bir isim. 70 dakika Kadıköy'de bol gollü bir mücadele. Fenerbahçe 7 Eyüpspor 0.
1: Teşekkürler İbrahim Kırkayak. Bir diğer mücadelede de heyecan sürüyor. Son olarak o mücadelede skor 1-0 Erzurumspor Futbol Kulübü lehineydi. Bakalım o maçta neler yaşanıyor? Söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
2: Erzurum'da skorbord değişmedi ama skorbordu değiştirmek için Samsun Spor atakları daha önde diyebiliriz. Sizinle beraber olmadığımız o bölümde notlarımız arasında 69'da daha birkaç dakika önce Mendes'in kale alanı içerisinde düzeltiyorum. Ceza sahası yay üzerinde topla buluştu ve sağ çapraza doğru topu taşıdı ve sağ ayağıyla düzgün vurduğu anda kaleci son anda Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi ve Samsun Spor gole çok yaklaştı. Köşeden aldı topu adeta Ertuğrul ve skorboardun değişmesini engelleyen en önemli faktördü. Birkaç dakika önce de oyuncu değişikliği yaptı bu arada her iki ekip. 42 numaralı formasıyla Sekonko oyuna girdi. Elliot Watt'ın yerine ki hatırlayacaksınız birkaç dakika önce bir sakatlık yaşamıştı Elliot Watt ve Thomas son ikilisi ve Elliot Watt artık oyuna devam edemedi. Sekonko'nun yerine oyuna giriyor ve ikinci oyuncu değişikliğini gerçekleştirmiş oluyor Samsun Spor. Diğer yanda da Erzurum Spor Futbol Kulübü Kerk ve Diabate'yi oyuna dahil etti. Eren Tozlu ve Miguel Cardozo. Golü atan Miguel Cardozo da şimdi yedek kulübesinde ve alkışlarla oyun alanının kenarına yönelmişti. Birkaç dakika önce bu oyuncu değişikliği de yaşanmış ve notlarımız arasında alınmış oldu. 73. dakika yine atakları var Samsun Spor'un. Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Erakoviç bıraktı topu son olarak Kolibali'ye. Kolibali, Celil ve Erakoviç üçlüsü arasında bir top trafiği ve sağ kanatta Mendes kendini gösterdi. Şunu da yine eklemek istiyorum. Mendes ilk golün daha doğrusu burada Cardozo'nun golünde hata yapan, savunma hatasını gerçekleştiren isimdi. Mendes bu andan itibaren ikinci yarıda daha önde oynayan ve sağ açıkta gol pozisyonları çıkartan isim oldu. Mendes bakalım hatasını telafi edebilecek mi? Bu çabası bir gol getirecek mi Samsun Spor'a? Bunu da görmüş olacağız. Şimdi Erzurum Spor kendi yarı sahasından kolay çıktı. Baye ile. Baye sağ kanatta Kerk'e bıraktı. Kerk tekrar Baye'yi gördü. Baye içeriye baktı. Ortayı yaptı. Savunmaya çarpan top köşe vuruşu. Ve şimdi atak yönüne göre sağ kanattan Erzurum Spor Futbol Kulübü bir köşe vuruşu kullanacak. Yavaş adımlarla ilerliyor Baye ve bakalım kim kullanacak köşe vuruşunu birazdan bunu da göreceğiz. 74. dakika 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor ev sahibi ekibin. Şimdi Sefa köşe göndere doğru yine yavaş adımlarla ilerledi. Topu çeyrek daireye bırakacak ve Erzurum Spor Futbol Kulübü köşe vuruşunu kullanacak. Tabii 1-0'lık üstünlüğü ve bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor ev sahibi ekip, bunu söyleyelim. Şimdi köşe vuruşu için işaret verdi maçın hakemi. Sefa arkadaşlara baktı, yükseltti topu ceza sahası ön çizgisinde. Kafa vuruşu geldi Vujačić. Vujačić çok etkili bir kafa vuruşu yapamadı. Savunmada kaldı. Savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Şimdi Berisse onun kontrolünde kalecisi Ertuğrul. Ertuğrul kendi yarı sahasının ortalarına kadar geldi. Yerden pası orada Baye'ye bıraktı. Atak yöne göre sağ kanatta Baye pasını aktardı Mustafa Yumlu'ya. Mustafa Yumlu uzak takipçisinde çok iyi kullandı o boşluğu ve şimdi topu taşıdı. Arkadaşı Kerk'e bıraktı. Kerk yine uzak çizgide geri oynuyor. Samsun Spor savunmasında Gerçeliyu tekrar Orhan pası Kerk. Kerk yine sağ kanatta açık buldu. Kerk sokuldu. Ceza sahasına sokuldu. Kerk bir çalım daha yaptı. Kerk ama üçüncü çalımı yapamadı. Samsunspor savunması kademede.

0: ve tehlikeyi bir şekilde uzaklaştırmış oluyor konuk ekipte. Şimdi karşı atak, konuk ekipte Mendes atak yönüne göre sağ kanatta, sağ iç boşluğa doğru Berisse'yi geçmeyi başardı. Sonrasında pasını aktardı ama Sekonko aynı başarıyı gösteremeyince top kaybı. Diabate yerde kaldı. Faul bekledi. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'dan o düdük gelmedi. Şimdi Celil topla buluştu. Sol kanada topu taşıdı. Samet Thomason'a bıraktı. Thomason atak yönüne göre sol kanatta Emre Kılınç. Emre Kılınç karşısında iki oyuncu var. Geri oynuyor Thomason'a. Thomason tekrar Celil. Celil Samet ikilisi arasında bir paslaşma. Tekrar Celil Baye topu almadan yine uzaklaştırmayı başardı. Arka alanda Guarino. Guarino orta yuvarlakta kendi yarı sahasına bakan dilimde Kolibali'ye yükseltti. Kolibali öncesinde Emre Kılınç. Emre topu oyun alanında tutmayı başardı. Tekrar şimdi Thomason'la bir paslaşma. Thomason atak yönüne göre sol kanatta yerden pası Celil. Celil sol iç boşlukta diğer kanattaki arkadaşını gördü. Kolibali. Kolibali ceza sahasına sokulacak. Kayarak müdahale, çok kritik bir hamle. Orada Joao Belisse'den ve Belisse tehlikeyi uzaklaştırıyor. 76. dakika, bir top kaybı ve sarı kart çıktı. Bu arada Baye sarı kart gördü. Yaptığı hamleden dolayı sarı kart. Brandon Baye 76. dakika ve maçtaki 4. sarı kart gören Baye oldu. Sayın futbol severler, 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 76. dakikada Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Celil yerde kalmıştı. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Samsunspor şöyle söyleyelim. Kaleyi karşıdan gören bir noktada, rakip alanın ortalarında serbest vuruş kullanacak. Belki etkili gelişebilecek bir orta Samsunspor için bir gol fırsatı yaratabilir, yaşatabilir. Bunu da yine birazdan göreceğiz. Tek kişilik bir baraj var şu an Celil'in karşısında. Celil arkadaşlarını kontrol ediyor. Mendes hemen solunda. Celil kaleyi karşıdan gören bir noktada işareti aldı. Arkadaşlarını kontrol etti. Yay üzerine doğru yükseltti ama doğrudan kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı. Ertuğrul topu tek bir hamlede kontrolünü sağladı ve şimdi degajı da yaptı. Karşı alanın ortalarına kadar yükseltti ama diğer kaleciye kadar geldi ve diğer kaleci Okan Kocuk'un kucağında top yine hareketsiz kalmış oluyor. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. 78. dakika ve şimdi Samsunspor hata izliyoruz. Sağ kanatta Mendes topla buluştu. Mendes üzerine herhangi bir baskı olmadığı için tekrar Erakoviç'e bıraktı. Erakoviç sol yanındaki arkadaşı Guarino. Guarino sol kanatta Samet'e. Samet Emre Kılınç'a pası, taç çizgisine paralel bir top. Thomason şimdi topu aldı. Arkadaşlarını kontrol etti. Emre Kılınç'a bir duvar pası denemesi ama Emre onu görmedi. Tekrar geriye oynuyor. Geride Guarino. Samet Guarino paslaşması. Orada rakip sağdaki yarım dairede Erakoviç yerden pas gönderdi. Sağ kanatta Kolibali. Kolibali tekrar solundaki arkadaşı Sekongo'ya bıraktı. Orta alanın içerisinde yine üst üste top çevirmeye çalışıyor Samsunsporlu oyuncular. Emre atak yönüne göre sol kanatta bir orta yapmaya çalıştı. Yerden pası savunmaya çarptı ve şimdi köşe vuruşu kazanıyor Samsunspor ekibi. Bir oyuncu değişikliği daha olacak. Yalçın Kayan oyuna girecek. Samet Onur'un yerine, az önce sarı kart görmüştü Samet Onur da ve Yalçın Kayan onun yerine oyuna giriyor Samsunspor'da. Bu 3. oyuncu değişikliği Samsunspor'da ve 79. dakikayı ortalamışken köşe vuruşu kullanıyor şimdi Emre. Orta geldi ceza sahasına, top savunmadan sekti ve şimdi karşı atak Kerk'te top ve Erzurumspor kendi yarı sahasını çok kolay geçti. Kerk şimdi rakip alanının ortalarında. Kerk arkadaşlara baktı, yerden pası Diabate ceza sahasında, çaprazda vuruş, top dışarıda. Karşı atak, yani bir geçiş atağı, geçiş oyunu ama Erzurumspor bu net fırsatı değerlendiremiyor. Kerk taşıdı, rakip alanın ortalarına kadar getirdi. Çaprazda koşu yapan Diabate'yi gördü. Diabate ceza sahasına kadar geldi ve kaleciyle karşı karşıya burun burunaydı. Golle de burun buruna kalan Diabate çok dengeli bir vuruş yapamadı ve topu doğrudan dışarı gönderdi. 80. dakikada farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremiyor ev sahibi ekip bu pozisyonda. Bizler yeniden sözü merkeze bırakalım. 80. dakikayı gördük. Erzurumspor Futbol Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğü var. Söz yeniden Erman Güner'de.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. O mücadeledeki heyecan sürüyor ve yeniden geleceğiz size. Ama Fenerbahçe-İpspor maçına bir gidelim şimdi.
2: Gel! geldiği Nizan'da da 8-0'ı buluyor Fenerbahçe. Gol Greenwood. Dakika 79. Paslarla çok rahat bir şekilde Eyüpspor yarı sahasını geçti Fenerbahçe. İsmail'in katkısı var, Genduzi'nin katkısı var. Son topla buluşan oyuncu, perdeyi açan isim Mason Greenwood. Bomboş kaldı, penaltı noktası üstünde. Emre Bilgin'in üstünden topu ağlara gönderiyor ve Fenerbahçe 80. dakikada Çobani Stadyumunda 8-0'ı buluyor. Son zamanların, son dönemlerin en farklı skoru diyebiliriz. Lig tarihimizde 10-0'lık bir skor var tabii ki Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a karşı, ama Fenerbahçe'nin lig tarihindeki en farklı skoru olabilir. 8 gollü galibiyetleri var Fenerbahçe'nin. Gaziantepspor'u 8-4 mağlup etmişti 1992'de. Kayseri Spor'u yine 8-1 mağlup etmişti. Yine Samsun Spor İstanbul'da 8-1 mağlup etmişti ama 8-0'ı şöyle böyle bir düşündüğüm zaman çok hatırlamıyorum ama 8 farkı bir gerçek var Fenerbahçe buldu. Perdeyi açan Greenwood perdeyi mi kapatacak yoksa goller devam mı edecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Tarihi bir farka doğru gidiyor Fenerbahçe. Hem kendi tarihi için, artık devamı gelir mi? Eyüpspor gollerle tanışır mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yusuf Barassi Fenerbahçe yarı sahasında geriye doğru oynadı. Jack Jule, ondan Masanga'ya baskı, pres devam ediyor Fenerbahçe'yle. Da Costa şimdi sağ kanada tahlaya gelmiyor. Kazanan Oğuz, Genduzi ile paslaşıyor. Genduzi hareketleniyor. Oğuz uzun bir depar atıyor. Bir ara pası, ceza alanının dışından bir vuruş. Greenwood'dan avuta gidiyor. 35.879 biletli seyirci bu mücadeleyi takip ediyor. Çobani Stadyumunda 20 Eylül günü, bundan tam 15 yıl önce Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nde tamamen kadınlar ve çocukların yer aldığı Fenerbahçe Manisa Spor mücadelesi vardı. Bugün de 35.879 seyirci Fenerbahçe Eyüpspor maçında, yazın son günlerinden kalan bir güneş ışığıyla başlayan, yavaş yavaş havanın kararmaya gittiği ve bir sonbahar esintisinin oluştuğu Kadıköy'de 8-0'ı bulmuş durumda. Şimdi Semedo, İrfan Can Kahveci, o da bugün attığı golle moral buldu. İrfan Can, peşine Mihailak var. İrfan Can geriye doğru Oponga. Oyuna girdiği andan itibaren müdahaleleri oldukça yerinde. Bu arada serbest vuruş Fenerbahçe'nin, çünkü Mihailak'ın presi yaparken İrfan Can'ı itmesi serbest vuruşa dönüştü. Şimdi İrfan Can yeniden Genduzi'ye. Genduzi'den Ake'ye. Lukaku'nun da gol arayışları var. Oyuna girer girmez pozisyonlara girdi ama offside'e düştüğü anlar da oldu İrfan Can Kahveci'ye. Çizgide Oğuz topla buluşuyor. İçeride Lukaku hareketli geriye doğru. Arşibran süzüldü. Arşibran ceza alanının içine. Arşibran savunmaya çarpan top köşe vuruşuna dönüşüyor. Dakika 83. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Köşe vuruşu paslaşarak Oğuz'la Genduz arasında hemen kullanılabilir. Mihailak o noktaya kadar da geldi. Ederson da artık santra noktasına kadar gelmiş durumda. Maçı çok yakından takip ediyor. Ceza alanının dışına kullanılan köşe vuruş. İsmail geriye doğru Semedo'ya. Semedo'dan Ederson'a bir pas. Ederson tam yarı sahasında. Pası Greenwood'a. Greenwood'dan İsmail'e. İsmail arkadaşlarına şöyle bir baktı. Pas alışverişine bulunmak isteyen İrfan yanına geldi. Onunla oynamadı. Oponk'u gördü. Oponk'tan Ake'ye, Ake'den Sebedo'ya. Bugün maçın başıyla şu dakikasına kadar devamlı bir pres, istek, arzu, pozisyon, her şey vardı Fenerbahçe'de. Eyüpspor dediğim gibi çok büyük bir varlık gösteremedi. İsmail'in kazandığı top sol kanatta. Oğuz yükleniyor. Şimdi ceza alanına girmek üzere. Oğuz ceza alanında. Oğuz vuruyor, üstten out'a gidiyor. Elverişli bir pozisyondu. Kendisine pas atmasa dahi Romelu Lukaku'nun onu da alkışladığını bu vuruştan dolayı söylemekte fayda var. Ahmet Abdullahi oyundan çıkıyor Eyüpspor'da. Onun yerine Krist

Sadya oyuna giriyor Eyüpspor. Özhan Pulat Hoca son değişikliklerini yapıyor. Bir değişiklik de Fenerbahçe'den. Archie Brown oyundan çıkıyor ve Levent Mercan oyuna giriyor. Asensio girecek mi girmeyecek miydi bugün merak konusu ama sakatlığını atlatan Asensio maç kadrosunda. Levent oyunda Archie Brown çıkıyor. İsmail Kartal kendisini tebrik ediyor. Kale vuruşuyla Eyüpspor oyuna yeniden başlıyor. 8-0'lık üstünlük dakika 85. David da Costa taşkının önünden geçen top İrfancan Kahveci. Bir müdahale Giordano'dan top kaleci Emre Bilgin'e kadar geliyor. Greenwood bu müdahale olmasa topla yine baş başa kalabilirdi. Şimdi Anıl baskı İrfancan'dan alın uzun oynadı. Opong bu hata kesti. Düşen top da Costa'nın, ondan Talha, çizgide Masanga var. Onu karşılayan Levent. Masanga'nın pası taşkın. Kısa düştü pası kazanan yine İsmail. David da Costa'nın müdahalesi. Gendouzi'ye en son topa sahip olan isim. İrfan Can sol ayağıyla derin bir top. İsmail ceza alanında gol pozisyonu gol oluyor. Offside bayrağı da havaya kalkıyor. İrfan Can'dan nefis bir ara pası geldi. İsmail'i bir anda topla buluşturdu. İsmail kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ve offside bayrağı da hemen havaya kalktı ama Kadir Sağlam bir bekleyin dedi. Kontrol yapılıyor. Tüm tribünler 35.879 biletli seyircide 9-0 diye ayağa kalktı ama offside. Emre Bilgin endirekt serbest vuruşu kullanıyor. Fenerbahçe yarı sahasına düşen top karşılayan Opong, ondan Levent'e, çizgide çıkmadan yakalayamıyor Oğuz. Bu top taça gidiyor. Dakikalarda artık 87'yi buluyor. Çoban İstadyumu'nda Kadıköy'de bitime çok az bir zaman kaldı. 8-0'lık üstünlük Fenerbahçe'nin lig tarihinin önemli skorlarından biri oluşuyor. Giordino topla buluştu. Ondan Krist Sadia'ya kaptırılan top. Bugün top kapma yarışı içinde Fenerbahçeli futbolcular. Şimdi Lukaku topla buluştu. Sol kanada pasını aktardı Oğuz'a. Oğuz'dan Levent ama Levent'in arkasına kalan topta Costa alıyor. Şimdi Krist Sadia, onun pası da karşı tribünlerin önünden santra çizgisinden taca doğru gidiyor. Gündüz taç atışını kullanacak. 8-0'lık üstünlük. Bir değişiklik daha Eyüpspor'da. David da Costa oyundan çıkıyor. Hamza Yiğit Akman 18 numaralı formasıyla oyuna giriyor. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Dakika 88. Taç atışı kullanıldı. Çok fazla bir uzatma geleceğini de düşünmüyorum ama olabilir. Artık hakem takdiri. Levent, Enduzi, tekrar Levent, Enduzi çizgideydi, baskıyla kazandı bu topu Mihailak. Şimdi sağ kanattan geliyor Eyüpspor. En uçta Krist Sadia top istiyor. Sadia'ya gelen top, göğüs kontrol. Sadia sol ayağında. Şimdi Giordino, Yusuf'tan seken top. Hamza Yiğit Akman, Hamza'dan Sadia'ya, tekrar Hamza. Müdahale İrfancan Kahveci'den. Semedo uzaklaştırıyor. Lukaku depara kalkıyor. Dışarı çıkmadan bu topu yakalıyor, kazanıyor sol ayağıyla. Lukaku dört kişinin arasında. Lukaku ayağından biraz topu fazla açınca Jack Jules müdahalesi. Lukaku'nun müdahalesi. Bu arada iki sarı kart birden geliyor. Hem Anıl'a hem Lukaku'ya. 89. dakika içinde perdeyi Greenwood açtı. Şu ana kadar Greenwood kapattı. 2 gol. Vedat'ın 4 golü. İrfan Can Kahveci'nin şık golü. Yine Gendouzi'nin şık golü. Fenerbahçe'nin 8-0'lık üstünlüğü. Ve tribünlerin büyük moralli bir şekilde bu pazar gününü Kadıköy'de gollerle birlikte yaşaması. Fenerbahçe 10 puana doğru gidiyor artık. Üçüncü galibiyetini almak üzere. Eyüpspor bir galibiyette kalıyor. Altıncı maç sonunda 3 puanı var. 4 yenilgisi vardı. Büyük olasılıkla 5. yenilgisini almış olacak. Artık maçta son anlar.

0: Sanga'nın tedavisi tamamlanıyor kendi yarı sahasında. Bugün Vedat'tan sonra oyuna giren Lukaku'nun da gol isteği oldu, oluştu. Bir pozisyonda Anıl'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Bir penaltı itirazı geldi ama Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi. Emre Bilgin oyunu yeniden başlatacak. Artık dakika 90. Ne kadar bir uzatma gelecek bunu hep birlikte göreceğiz. Kadıköy'de 8-0'lık üstünlük. 90. dakika. Top Hamza'da. Giordano tekrar Hamza. Aldı döndü baskı İsmail'den. Pres devam ediyor Fenerbahçe'de. Şimdi Yusuf Barassi, artı 3 geldi. Yusuf sol kanatta Giordano, müdahale Semedo'dan taç Eyüpspor'un. Taç atışını Eyüpspor sol kanattan kullanıyor. Giordano ile birlikte içeriye doğru Genduzi topu karşıladı. Taşkın, şimdi Yusuf Barassi, Yusuf çizgiye indi. Yusuf vuruyor, sol çapraz üstten avuta gidiyor. 90+1'i yaşıyoruz. 8-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü Eyüpspor karşısında ve lig tarihinin hem de Fenerbahçe tarihinin önemli skorlarından birine ulaştığı Fenerbahçe daha önce 8 golü bulduğu maçlar 91-92 sezonunda 8-4'lük Gaziantepspor maçı vardı. 94-95'te 8-1'lik Samsunspor ve hatırladığım Kayseri Spor maçı vardı. İzmir'de oynanan bir mücadeleydi. 8-1'lik skorlar. Şimdi Lukaku topla buluşuyor. Lukaku çalımlarla gidiyor. Lukaku offside bayrağı da Lukaku için, Belçikalı isim için kalkıyor. Lukaku da Belçika milli takımına Mark Van Bommel tarafından aday kadroya Trossard'la birlikte seçilen isimlerden biri. Büyük bir olasılıkla Liège'de 5 Ekim günü Belçika-Türkiye maçında rakibimiz olacak Lukaku. Şimdi Eyüpspor bir atak sağ kanatta Masanga, orada Ake yetişiyor kademeye, dokunuyor ve köşe vuruşuna dönüşüyor. 90+2 geride kalmak üzere Kadıköy'de Çoban İstadı'nda 8-0'lık üstünlük Fenerbahçe'nin. Dün Galatasaray'ın puan kaybı 13-7 idi puan durumu. 6 puanlık fark vardı liderle. Bu galibiyette Fenerbahçe puanını ona çıkartacak ve milli ara öncesi puan farkı 3'e düşecek. Bu akşam bir liderlik maçı var aslında. Ahmet Sportif Faaliyetler ve Beşiktaş kazanan lider olacak. Köşe vuruşu Eyüpspor'un sağ kanattan orta cezalarının içine kafa vuruşu. İsmail'den cezalarının dışına Hamza topla buluştu. Genduzi'nin baskısı, şimdi Masanga. Top Eyüpspor'da. Gelip orada Levent baskısını kurdu. Topu kazandı. Genduzi oyunu hemen kurdu. Derin bir top. Greenwood'a doğru. 1-9. gol şansı. Ceza alan içi. Aşırtma vuruşu üstten alta gidiyor. Mason Greenwood aşırtmasını yapıyor. Üstten avuta giden top oluyor. Nefis bir pas çıktı Genduzi'den. Oyunu Emre Bilgin başlatıyor. Son anlar, gözler artık Kadir Sağlam'da. 90+3'ü yaşıyoruz. Hamza, Chris Sadia top bekliyor. Omi Alak'ı görüyor. En uçta Yusuf Barassi var. Bir ara pası gelmiyor Omi Alak'a. Bu top Levent'in kontrolünde. Levent'te kalecisi Ederson'a dönüyor. 36.000'e yakın futbol sever bu mücadeleyi izledi. Kadıköy'de ve baştan sona gollerle dolu bir pazar günü yaşadı Fenerbahçe taraftarı. Greenwood'un perdeyi açışı ve kapatması 2 golü, Vedat'ın 4 golü, İrfan ve Genduzi'nin şık golleri, Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, maçın skoru. Kadıköy'den güzel bir pazar akşamı dilerken teknik yönetmenim sevgili Gülsen Kızıler'le birlikte bu yayında birlikte olduk. Mutlu bir pazar akşamı diliyoruz, hoşçakalın.
1: Teşekkürler İbrahim Kırkayak ve bir diğer mücadelede de sanıyorum ya mücadele yeni bitti ya da son anlar oynanıyor. Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor maçına gidiyoruz. Sözü Ahmet Onur Kılıç'a bırakıyoruz.
2: Saniyeler önce Abdullah Buğra Taşkınsoy'dan son düdük geldi ve Erzurumspor Futbol Kulübü 1-0'lık skorla Samsunspor'u mağlup etmeyi başardı. Hanes'te 3 puanı yazdırdı. Bu sezonki ikinci galibiyet ve toplamda 7 puana ulaşan Erzurum ekibi haftayı da 14. basamakta bitirmiş oldu ve Samsunspor da 16. basamağa geriledi. 4 puanda kalan Samsunspor haftayı puansız kapattı. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum ve güzel bir yeni hafta temennisiyle hoşçakalınız.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç.

0: Ve skorları hatırlatıp yayınımızı sonlandıralım değerli dinleyenlerimiz. Fenerbahçe Eyüpspor'u kendi sahasında 8-0 mağlup etti. Erzurumspor Futbol Kulübü de Samsunspor'u 1-0 yendi. Saatler 20'yi gösterdiğinde yine dönüşümlü naklen yayında Göztepe, Çaykur Rizespor ve Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş maçlarının heyecanı TRT Radyo 1'de olacak. Şimdilik hoşça kalın, mutlu akşamlar.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Süpürge deyince vatan.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya.
2: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Milli hızlı trende geri sayım başladı. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini söyledi. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar şiddetleniyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Merakla beklenen konuşmasında, işgalci İsrail'in Filistin'deki soykırımından, ABD-İran krizine, Rusya-Ukrayna savaşından, dünyanın farklı coğrafyalarındaki sorunlara kadar pek çok başlıkta mesajlar verecek. Türkiye'nin insani değerleri merkeze alan barış odaklı dış politika vizyonunun bir kez daha altını çizecek. Bu yıl 68 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi New York'ta da sürecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan bazı liderlerle bir araya gelecek. O liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olması bekleniyor. Erdoğan'ın New York programı bununla sınırlı değil. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansa da katılacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk toplumuyla ve ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluşacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. Devlet Bahçeli mesajında, dünyanın çalkantılar içinde belirsizlikler yaşadığı bir dönemde olduğunu belirtti. Bölgemizde yaşanan büyük çatışmaların ikliminde devletimizi yaşatmak, Türk dünyasını bütünleştirmek için lider ülke Türkiye hedeflerimize ulaşmanın gayreti içerisindeyiz dedi. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye vizyonunun da sadece bir güvenlik meselesi olmanın ötesinde, kardeşliğin güçlenmesiyle milli birlik ve dayanışmanın tahkim edilmesi için öneme sahip olduğunu söyledi. Bin yıllık kardeşliğimizi referans alıp milli birliğimizi ve duruşumuzu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle sarsılmaz birlik ve bütünlüğünü nesiller boyu muhafaza edeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek ABANT kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Milli hızlı trende geri sayım başladı. İlk milli hızlı tren seti dinamik seyir emniyeti testlerinde 250 kilometre hıza ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ikinci hızlı trenin üretiminin başlamasıyla seri üretime geçildi dedi. Milli hızlı tren setleri 8 araçtan oluşuyor ve 577 yolcu kapasitesine sahip. Trenlerin kontrol ve yönetim sistemi ile CER sistemi Aselsan işbirliği ile yerli ve milli olarak tasarlanıyor. Üretimde Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi'nin tesislerinde gerçekleştiriliyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, hızlı tren fabrikasının yapım çalışmalarında %90 seviyesine ulaşıldığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terkin cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Son olarak eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Ambulans şoförü kolluk ifadesinin ardından mevcut delil durumu gözetilerek serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında daha önce 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur'la emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete ise kayyum atandı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı transferleri kolaylaştırdıkları belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri aklamaya yönelik faaliyetlerde bulundukları anlaşıldı. Para transferinde kullanılan yöntemler de dosyaya taşındı. Yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiğine ilişkin deliller elde edildi. Bazı para transferlerinin çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden önemli bir bölümünün ise lojistik firmaları ve kuryeler aracılığıyla kayıt dışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı kişi ve şirketlerin bu işlemleri yasal göstermek için danışmanlık hizmeti verdiği belirlendi. Soruşturmada 3 tanık ifadesi de dikkati çekti. Tanıklar seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi yönünde baskı yapıldığını öne sürdü. Karşı çıkan kişilerin yurtlara, camilere ve sosyal tesislere alınmadığını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Başsavcılık MASAK'a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespitini istedi. İnceleme, yöneticilerin para ve kripto varlık hareketlerini de kapsayacak. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri araştırılacak. Tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istendi. Mali incelemenin kapsamına 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi. MASAK incelemesiyle söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ya da kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilecek. Böylece para ve kripto varlıkların doğrudan yöneticiler tarafından ya da yakınları üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden araştırılacak. Söz konusu bilgilerin MASAK tarafından ivedilikle başsavcılığa gönderilmesi istendi. MASAK'tan gelecek veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek. Soruşturma kapsamında iki holdingin başkanı ve yöneticilerinin aralarında olduğu 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanırken 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Marib'in güneyinde Husilere ait mevzi ve askeri araçlara hava saldırıları düzenledi. Cev cephesinde Husilere ait bir İHA düşürüldü. Taiz çevresindeki iki bölgenin de Husilerden geri alındığı bildirildi. Babülmendeb Boğazı yakınlarında üst düzey bir Husi komutanının 6 korumasıyla birlikte öldürüldüğü açıklandı. Husiler de Cuma günü Suudi Arabistan'ın Taiz'e 26 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suudi Arabistan'da da Husi tehdidi nedeniyle Cidde, Yenbu ve Taif dahil 8 noktada kırmızı alarm verildi. Halkın bu noktalarda toplu buluşmalardan uzak durması istendi. Tehdidin geçmesinin ardından uyarı kaldırılsa da başkent Riyad'da patlama sesleri duyuldu. Kral Halit Havalimanı yakınlarında yangın çıktı. Çatışmalar bir kez daha Yemenlileri yerlerinden ediyor. Siviller canlarını kurtarmak için eşyalarını geride bırakıp yollara düşüyor.

0: Yemen'de ateşkesin sona erdiği 13 Temmuz'dan bu yana Husiler Kızıldeniz kıyısındaki kentlerle Babülmendeb çevresindeki adaları ele geçirdi. Bölge haritası büyük ölçüde Husilerin lehine değişti. Gerilim sebebiyle ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri güvenlik uyarısında bulundu. Bölgedeki çatışmaların hızla tırmanabileceği ifade edilerek Amerikalılardan hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları istendi. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. İsrail'in ablukası yüzünden Gazze'de yakıt krizi de yaşanıyor. Saldırılarda ağır hasar alan ve elektrik olmadığı için jeneratörlerle ayakta durmaya çalışan sağlık kuruluşlarında hizmet tamamen durma noktasına geldi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. Unsurlar Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine yenisini ekledi. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda işgalci, İsrail unsurlarının koruması altında Aksa'ya girebildi. İran, müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirildiğini açıkladı. 7 şart resmi olarak açıklanmadı. Ancak medyaya yansıyan haberlere göre şartlar arasında 3 başlık öne çıkıyor. Savaşın tüm cephelerde derhal sona ermesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da müzakere ve savaşın birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi. ABD ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini söyledi. Büyük gelişmeler kapıda dedi. ABD Başkanı bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğu sinyalini de verdi. Diplomatik temas kurma konusunda istekli olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın tutumunu değiştirmemesi durumunda önemli gelişmelerin yaşanacağı uyarısında bulundu. Fox News'a konuşan Trump, "Sorum şu, tüm ülkeyi havaya uçuracak mıyım ve uçuracaksam bunu ne zaman yapacağım?" dedi. Tahran yönetiminden akıllıca davranmalarını istedi. Trump, mevcut seçenekleri de ülkeyi tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye terk etmek ya da bir anlaşma yapmak olarak sıraladı. "Çok da uzak olmayan bir gelecekte büyük şeyler olacak, karar verme aşamasındayım." ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar şiddetleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya içlerindeki hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini duyurdu. Rus saldırılarına yanıt olarak bu kararı aldığını dile getirdi. Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine yoğun insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. İsabet alan Kapotnia petrol rafinerisinde yangın çıkarken can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Moskova bölgesinin son bir haftada 2000'e aşkın İHA'yla hedef alındığı bildirildi. Rus ordusu ise Ukrayna'nın farklı bölgelerini hedef aldı. Hava saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim biriminin de kontrol altına alındığını duyurdu. Rusya'nın saldırıları Polonya Hava Savunma Birlikleri'ni alarma geçirdi. Varşova, Polonya hava sahasının ihlal edilmediğini açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Milli hızlı trende geri sayım başladı. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini söyledi. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar şiddetleniyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün 4 maçla tamamlanıyor. Günün sona eren 2 maçında alınan sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçlardaysa Ahmet Sportif Faaliyetler'le Beşiktaş, Göztepe ile de Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında da 4 maçın ikisi tamamlandı. Urfa Yapı Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbul Spor 1. Saat 20'de ise spor severleri iki mücadele bekliyor. Antalya Spor, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü TRT Türk'ten, Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayseri Spor maçı da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı yarın Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da aynı gün saat 18'de gerçekleştirecek. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun'un kıyı kesimleri dışında Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon ve Gaziantep 18, Adana ve Antalya 23, Kahramanmaraş 19, Bolu 13, Erzurum 8, Malatya ve Diyarbakır 16, Van 11 derece. Yol durumu. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlı.

0: herkes.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim...

0: bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
7: Stablex.
8: Reklamlar.
9: Solistlerden seçmeler.

0: solistlerden seçmeler.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

Radyo tiyatrosu gibi ama gerçek. Kimi zaman bisikletiyle bir köy kahvesinde çay molası veriyor, kimi zaman da ıssız dağların zirvesine zorlu bir tırmanışla ulaşıp doğayla koyun koyuna uyuyor. Bazen otostop çekerken yolda tanıştığı insanlarla müzik yapıyor, bazen de bahçelerine çadır kurduğu ev sahiplerine yardım ederek hayatlarına dokunuyor. Gezelim duyalım. Her pazar saat 12.30'da Uğur Dayal'ın anlatımıyla TRT Radyo 1'de.

0: yapmanın yolları, dönüm noktaları, iş dünyasına yönelik stratejiler, ilham verici başarı hikayeleri Kariyer Atlası'nda sizlerle buluşuyor. Ahmet Şahin Akbulut'un hazırlayıp sunduğu Kariyer Atlası her pazartesi saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Birazdan Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş, Göztepe Çaykur Rizespor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya.
3: Tabii ya. Petrol

0: Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZT3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bütü deyince vatan.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım et Sigortam.net.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
4: TRT Radyo 1 frekansında yeniden sizlerle birlikteyiz. Mutlu pazarlar diliyoruz. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bitmek üzere. Kapanışta 2 maç bizleri bekliyor. Ame Sportif Faaliyetler Beşiktaş ve Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta son bulacak sayın dinleyenler. Ve Trendyol birincilikle de yine kapanış karşılaşmaları Mardin 1969 Spor'la Metro Holding Kayseri Spor ve Antalya Spor artı değer Van Spor Futbol Kulübü maçlarının skorları da değiştiği takdirde yine sizlere ulaşmaya ve skor değişikliklerini paylaşmaya çalışacağız. İlk olarak dilerseniz Diyarbakır'a uzanalım. Diyarbakır Stadyumunda Ame Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelesi başlamak üzere. Söz Oğuz Erman Güner'de.
5: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Sizin de belirttiğiniz gibi mücadelenin başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Bu maçın şöyle bir önemi var. Bu maçta 6. haftanın yeni lideri ortaya çıkacak. Milli maçlar öncesi haftayı kim lider kapatacak? Bu maçın ardından bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Maçı Ahmet Sportif Faaliyetler kazanırsa o liderliğe yükselecek. Galatasaray'dan liderliği devralacak. Maçın berabere bitmesi ya da maçı Beşiktaş'ın kazanması halinde ise ligin yeni lideri siyah beyazlar olacak. Evet, hemen kadroları mücadele az sonra başlayacak. Başlamadan sizlerle paylaşalım. Ahmet Sportif Faaliyetler'in kalesinde Lafont yer alıyor. Savunmanın sağında Krasniç, solda Umut Meraş. Stoperler Bates ve Delova. Bunların önünde, bu savunma kurgusunun önünde İki ön libero Furkan ve Raveleson. Orta alanda Balet, Diaz Saba, Muhammed Halil. İleride Gift Orban. Bu arada mücadele de başladı. Beşiktaş'ın kalesinde her zaman olduğu gibi Alexander Nübel yer alıyor. Savunmanın sağında Muriye, solda bugün Rıdvan var. Stoperlerde bugün Agbadu ve Calo'yu tercih etti Vincenzo Italiano. Yine 4-1-4-1 diziliminde Beşiktaş. Savunmanın önünde Salih. Orta alanda sağ kanatta Poku, solda İlhan Fakılı. Merkezde Olaytan Orkun. En ileride de Duş şu an Vlahovic yer alıyor Beşiktaş'ta. Evet, Ahmet şu ana kadar yaptı.

0: yaptığı 5 maçın ardından topladığı 10 puanla 7. basamakta. Bugünkü maçların ardından böyle bir konuma geldi Ahmet. Beşiktaş'ta 12 puanla 2. ve Galatasaray'ın dün Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından az önce belirttiğim gibi bugünkü maçın önemi biraz daha fazla arttı. Herkesin gözü kulağı adeta bu mücadelede ve karşılaşmada 2. dakika Ahmet şimdi Delova'yla kendi aralarının ilk metrelerinden serbest vuruşlu oyunu başlattı ama top kimseye değmeden dışarı gidiyor. Karşılaşmaya büyük bir ilgi var Diyarbakır Stadyumunda. Gerçekten futbol severler tıklım tıklım doldurdular stadyumu. Şimdi Beşiktaş kale vuruşuyla oyunu yeniden hareketlendirecek. Jalo Nübel'e doğru yuvarladı topu. Nübel biraz bekledi, yeniden Jalo'ya bir ön alan baskısı Ahmet'ten ve bu baskı sonuç veriyor. Tacı kullanacak ceza alanının yanından atak yönüne göre sağ kanattan Ahmet Sportif Faaliyetler Balet topu aldı. Çizgiye kadar topu taşıdı. Rıdvan'ın müdahalesi Orkun. Kaptan Orkun da yardım etti orada Rıdvan'a. Şimdi yine Ahmetlilerin orada baskısı var. Ama Orkun Kökçüyer'de Beşiktaş kaptanı, maçın hakemi Ali Şansalan düdüğünü çaldı ve oyunu durdurdu. Geçen haftaki mücadelelerde iki takımın da farklı galibiyetleri vardı. Ahmet Başakşehir'i 5-0, Beşiktaş da Erzurum Futbol Kulübü'nü 3-0 yenmişti. Beşiktaş hafta arasında da UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Marsilya'yı 4-1 gibi farklı bir skorla yendi. Evet, Ahmet savunması şimdi topu uzaklaştırmaya çalıştı. İleriye doğru gönderilen top Balet orada. Balet'ten top dışarı gidiyor. Taç atışını bu kez Beşiktaş hızlı bir şekilde kullandı. Dušan Vlahović topu aldı. Orkun'un desteği geldi. Orkun yerde, serbest vuruş Beşiktaş'ın. Kaleye yaklaşık 25 metrelik bir mesafe. Orkun hafta arası da aslında ayak parmağında küçük bir problem vardı. Ona rağmen oynamıştı ve yine ayak parmağını tutuyor. Orkun Kökçü sanıyorum ayağının ucuna tam da bir müdahale geldi ama Beşiktaş'ın kaptanı yavaş yavaş doğruluyor. Dakika 4. Diyarbakır Stadyumu'nda 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Maçın hakemine itirazlar vardı. Ali Şansalan itiraz etmeyin gidin dedi. Ve az önce belirttiğim gibi kaleye yaklaşık 25 metrelik bir mesafe ama tam cepheden gören bir nokta değil kaleyi. Biraz daha Beşiktaş atak yönüne göre sol kanada yakın bölüm ceza alanı ön çizgisiyle yan çizgisinin kesiştiği noktanın neredeyse paraleli diyebiliriz. Orkun topun gerisinde, şu anda ceza alanı ön çizgisinde kümelenen futbolcular var. Rıdvan da Orkun'un yanında. Kritik bir dakika olabilir. Beşiktaş adına bir duran top şansı paslaşarak kullanıldı. İlhan Fakılı topu aldı. Şimdi İlhan içeriye çevirme şansı. Yaydan Salih içeriye doğru bir kez daha, daha doğrusu köşeye doğru, köşe gönderine doğru Rıdvan'a bir top gönderdi. Rıdvan Yılmaz'ın ortası geldi. Diyarbakır savunması Delova ile ön direkte topu karşıladı. Salih geriye doğru gönderiyor. Olaytan'a baskı var. Olaytan yerde. Ali Şansalan pozisyonu yakın. Sonrasında bir ikili mücadele. Bu kez faul kararı geldi. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Üste iki Beşiktaşlı yerdeydi. Önce Olaytan yerde kaldı. Oyun devam etti. Gift Orban Olaytan mücadelesinde oyun devam etti ama bu kez Murillo yerde kalınca maçın hakemi oyunu durduruyor. Diyarbakırlı futbolcuların, daha doğrusu Ahmet Sportif faaliyetli futbolcuların itirazları var. Sözü merkeze bırakalım. Dakika 5. 0-0'lık eşitlik Diyarbakır Stadyumu'nda devam ediyor.
1: Şimdi yeniden bir bağlantı için İzmir'e kısa bir süre kulak verelim. Orada da Tansu Polatkan Göztepe Çaykur Rizespor mücadelesinin ilk dakikalarını paylaşacak. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Dördüncü dakika değerli dinleyiciler ve kale direğinden dönen bir Göztepe atağında top filelere gidiyor ve filelere giden Arda topa en son vuran futbolcu ama bir tartışmalı durum söz konusu olabilir mi diye bakıyorum. Hayır, Göztepe hemen karşılaşmanın dördüncü dakikasının son saniyelerinde Arda'nın golüyle 1-0 öne geçiyor Çaykur Rizespor karşısında. Aslında Göztepe takımı bugüne kadar, yani geride kalan 5 haftada sadece 2 beraberlikle 5 haftayı geçirdi. Sahasında galibiyeti yoktu. 3 yenilgisi söz konusu. Buna karşılık Çaykur Rizespor kendi sahasında iki karşılaşmayı kaybetti. 3 deplasmandan galibiyetle döndü. 9 puana sahip. Şu anda Arda sağ kanattan hücuma çıkmak istiyor. Ona yardımcı olmak isteyen Juan ancak top kaybı ve bu arada yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Arda'nın rakibine faul yaptı.

0: yaptığını işaret ediyor. Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetiyor. Osman Gökhan Bilir ve Mert Bulut ona bayraklarıyla yardımcı oluyor. Süleyman Bahadır karşılaşmanın 4. hakemi. Göztepe'nin kalesinde Arda oynuyor. 3-5-2 sisteminde Taha, Ege, Bokele savunma üçlüsünü oluşturuyor. Arda, Radni, Enrique, Matos ve Akonor orta beşlide ve ileri uçta da Janderson'la Juan görev yapıyor değerli dinleyiciler. Buna karşılık Çaykur Rizespor takımı 4-1-4-1 sistemini benimsemiş durumda. Kalede Fofana oynuyor. Mitat, Mochi, Talha, Sagnan savunma dörtlüsünün önünde Taylan tek ön libero olarak dikkat çekiyor. Ve Taha, Laçi, Olovay'ın Emrecan dörtlüsünün önünde de ileri uçta gol arayan ayaklar olarak Alisov dikkat çekiyor değerli dinleyiciler. Bu arada bir parantez açmak istiyorum Göztepe için. Göztepe takımında Miroşi, Alan, Sabra, Furkan, Sonko ve Gökdeniz gibi önemli futbolcular sakat ve 6 yedek futbolcuyla Çaykur Rizespor karşısına çıktı ve ilk dakikalarda 4. dakikada Arda'nın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü söz konusu Göztepe'nin.
1: Teşekkür ediyoruz Tansu Polatkan'a. İleriki aşamada yine bağlantı yapacağız. İzmir'e uzanacağız. Yeniden Diyarbakır'a Ames Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelesine bakalım. Söz Erman Güner'de.
2: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. 8. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve şu ana kadar iki takımın da yakalamış olduğu çok net bir gol fırsatından bahsedemeyiz. Şimdi Ahmet sol kanattan atak girişiminde bulunacaktı. Muhammed Halil ile top dışarı gidiyor. Ve bu arada Agbadu'nun yanına Ali Şansalan geldi. Onunla bir diyaloğu Agbadu'yla. Taç atışı henüz kullanılmadı. Karşı tribünler önünden atak yönüne göre sol kanattan ve Beşiktaş yarı alanının ortalarından bu taç atışı kullanıldı. Ahmet Sportif Faaliyetler'de Beşiktaş forması giyen bir futbolcu da yer alıyor. Umut Meraş sol beki olarak Ahmet Sportif Faaliyetler'in ilk 11'de mücadeleye başladı. Şimdi Bale topu aldıktan sonra sağ kanada doğru döndü. Orada Krasniç var. Krasniç sahana doğru çekti. Rıdvan onu karşılamaya çalışıyor. Rıdvan yine Krasniç üzerindeki baskısını hissettirmeye çalıştı ve Krasniç zorlanınca Ravelesen o kadar geriye kadar döndü. Delova dikine bir top gönderiyor şimdi. Ahmet Ata devam ediyor Krasniç'te. Krasniç'ten yayın gerisine doğru uzaktan bir şut Alexander Nübel. İyi yer tutuyor Alexander Nübel ve çekilen şutta kontrolü sağladı. Furkan'ın şutu söz konusuydu. Alexander Nübel sağına doğru giden topu rahat bir şekilde aldı. Şimdi Agbadu'nun önüne topu yuvarladı. Agbadu topu aldıktan sonra bir kez daha Nübel'e. Nübel penaltı noktasına kadar topu sürdü. Nübel topu hala onda yaya doğru şimdi sürüyor. Orban, Gift Orban var sadece önünde ama Orban da çok istekli değil baskı yapmak için. Çok enteresan. Nübel bir aile götürdü topu. Sonrasında sağındaki Agbadu'ya, Agbadu'dan Ernest Poku. Poku aldı topu, şöyle bir kontrol etti, bekledi bir müddet, bir çalım denemesi daha. Bu arada düzeltim, Murillo Poku önünde. Şimdi Poku'ya top gelmedi. Savunmada Bates topu aldıktan sonra Delova'ya topu gönderiyor. Bir kez daha Bates, iki stoperi pas yaptı Ahmet'in. Ortalana doğru hızlı bir pas trafiği, Gift Orban yükseldi, kafayı vuramadı. Top geriye kadar, kaleci Alexander Nübel'e kadar geliyor. O hemen topu yuvarladı Calo'nun önüne. Calo'dan kaptanı Orkun Kökçü. Orkun'un yanında Salih Özcan. Salih topu aldı orta yuvarlığa kadar, biraz yaklaştı. Bir yan pasla bir kez daha Calo'yu topla hareketlendirdi. Calo'dan şimdi İlhan Fakılı. Marsilya maçında gerçekten göze batan oyunculardan biriydi. İyi oynayan Beşiktaş'ta ve Golden Boy ödülü içinde adaylar arasında İlhan Fakılı diğer rakipleriyle birlikte yarışacak. Henüz 20 yaşında ve Türk futbol adına gerçekten eğer bu performansını devam eder, ettirirse önemli bir kazanım olacak. Şimdi bir verkaç denemesi İlhan'la orada Rıdvan arasında gerçekleşmedi. Savunma arkasına Orban'ın koşusu ama Agbadu orada tehlikeyi seziyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Şimdi geriye Murillo'ya. Murillo topu aldı, döndü kalecisi Nübel'e. Dakika 11, 0-0'lık eşitlik mücadelede devam ediyor. Şu ana kadar biraz daha Ahmet'in baskılı bir futbolundan bahsedilebilir. Beşiktaş tam anlamıyla istediği oyunu kuramadı bu baskı karşısında. Tabi bakalım ilerleyen dakikalarda, Marsilya maçında da Beşiktaş çok yüksek bir efor sarf etmişti.

Bu maç o açıdan siyah beyazlar açısından da milli maç arası galibiyetle kapatılırsa çok değerli olacak. Tabi aynı şekilde Ahmet'in de amacı bu maçtan 3 puanla ayrılmak ki kendi sahasında çok başarılı bir grafik çizdi Ahmet Sportif Faaliyetler. 3 maçın 3'ünü de kazandılar. 10 gol atıp kalelerinde sadece 1 gol gördüler. 9 puan topladılar ve bu maç bir anlamda tabi onlar adına da kazanmaları halinde liderliğe yükselecekleri bir mücadele olacak. Onlar da bunun bilincinde. Orkun şimdi geriye doğru gönderdi Calo'ya. Calo topu aldıktan sonra bir kez daha kalecisine dönüyor. Nübel'e. Beşiktaş takımı baskı altında kaldığında aslında kalecilerin onlara verdiği güvenle stoperler Alexander Nübel'e de ayaklarına hakim bir kaleci olduğu için rahatlıkla dönebiliyorlar. Nübel'den ileriye uzun mesafeli bir top ama Ernest Pocu ayağını uzattı, o topa yetişemedi ve oyun bir kez daha hızlı bir şekilde hareketlendi. Oyun şu ana kadar çok fazla durmadı ve Gift Orban orta alanın kendi yarana bakan diliminde topu aldı. Şöyle bir sendeler gibi oldu ama düşmedi. Hemen sağına doğru gönderdi. Şimdi Krasniç hareketli, top hızlı. Top dışarı çıkıyor. Krasniç o topa yetişemedi. Az önce de İlhan Fakılı orada rakibiyle mücadelesinde Bale ile biraz ufak bir sıkıntı yaşadı ama oyuna da devam edebildi. Beşiktaş topun sahibi Orkun Kökçü topu aldı. Şöyle bir eksen etrafında döndü. Boşta olan bir arkadaşını aradı. Yanına Calo sokuldu. Calo'nun pasında Salih. Salih şimdi iki kişiden sıyırmaya çalıştı. Devam dedi mücadelenin hakemi. Gift Orban uzaklardan müthiş bir gol. Harika bir gol. 13. dakikada Gift Orban topu alara gönderiyor ve Ahmet Sportif Faaliyetler öne geçiyor. 13. dakikada gelen gol. Salih Özcan'a yapılan baskı. Salih önce topu kaybetti, sonra kazandı, bir kez daha kaybetti. Uzaklardan müthiş bir şut geliyor, top ağlara gidiyor. Alexander Nübel uzandı ama top ağlara gitti ve bu golle, Gift Orban'ın golüyle 13. dakikada Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. Değerli futbol severler, gerçekten kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafe denilebilir çok sert bir şut geldi. Nübel'in koruduğu kaleye sağ ayağıyla tam köşeye o kadar sert vurdu ki Orban. Geçen hafta da attığı gollerle ön plana çıkmıştı Orban ve bu hafta da golünü atıyor ve şu anda Diyarbakır Stadyumunda büyük bir sevinç yaşıyor Ahmet Sportif Faaliyetli futbolcular ve taraftar. Orban hiç kimsenin beklemediği bir anda Salih Özcan'ın kaptırdığı topta harika bir şut çekti ve Nübel'i mağlup etti. Ve şu anda dakika 14, az önce Orban'ın attığı, uzaktan attığı enfes golle 1-0 Ahmet Sportif Faaliyetler önde. Beşiktaş bir kez daha oyuna başlayacak şimdi. Ve Beşiktaş bir kez daha santra noktasında oyunu başlatıyor. Aslında Beşiktaş biraz da kendi taktik anlayışında ön alan baskısını yapan bir takım. Bu kez ona karşı Ahmet'in yaptığı bir taktikle golü yedi denilebilir. Salih'e bir baskı uygulandı. Salih Beşiktaş şu anda orta alandaki 4-1-4-1'deki en önemli oyuncusu konumunda, adeta savunmayı ve hücumu birleştiren yapı taşı konumunda onun kaptırdığı top. Şimdi İlhan Fakılı ile Beşiktaş geldi. İlhan topu kaybediyor ve Ahmet Sportif Faaliyetler'in yeni bir hücumu başlamak üzere. Krasniç topu oyunda tutamadı ama rakibe çarpan top yine Ahmet taç atışını kullandı. Agbadu oraya kadar gitti. Rakibini bozdu. Bir kez daha Agbadu'nun dokunuşu. Şimdi topu Rıdvan aldı. Rıdvan sakatlığı nedeniyle Marsilya maçında da yaralamamıştı. O attı ara. Sol bekiydi Beşiktaş'ın. Bugün sakatlıktan döndü Rıdvan. O mücadeleden farklı olarak Rıdvan 11'de. Agbadu'nun yanında Emirhan vardı. Bugün Calo var ve Ernest Pocu da Çerni'nin yerine 11'de başladı. Onun dışında Beşiktaş'ın 11'i Marsilya maçıyla aynı, değerli futbolseverler. Şimdi Murillo topu aldıktan sonra karşı tribünlerin biraz önünde ve kendi yaralanının son metrelerinde ortaya döndü. Agbadu'ya, Agbadu'dan sol kanada iyi bir top. Rıdvan sol iç boşlukta topu aldı. Rıdvan önünde İlhan ama İlhan'a top geçmiyor. Orada Ahmet savunmasında Krasniç dikkatli Orban'a doğru gönderdi. Bu kez Orban'dan seken topu Salih Özcan aldı. Salih'in pasında. Şimdi Olaytan yerde serbest vuruşu Beşiktaş kullanacak. Bu arada Olaytan da diğer maçların aksine şu anda orta alanda, Beşiktaş orta alanında tam istediği ritmi bulabilmiş değil bu mücadelede ki Beşiktaş'ın Olaytan Salih ve

0: Orkun üçlüsü uzun süredir birlikte oynuyorlar. Bu noktaya Vincenzo Italiano çok dokunmuyor. Mecbur kalmadıkça bu noktada çok rotasyona gitmedi. Olaytan topu aldı şimdi rakip yaralının merkezinde. Yanına kadar Jalo da artık biraz daha ileriye doğru geldi. Beşiktaş'ın stoperleri de rakip yaralanda. Sağ kanada çok uzun bir top, aslında iyi düşünce Ernest Pocu için ama uzun bir top oldu ve top da dışarı gitti. Evet, sözlerimizi toparlayalım. 17. dakikadayız. 1-0 Ahmet Sportif faaliyetlerin üstünlüğü var. Gol 13'te Orban'la geldi. Söz merkezde Ahmet Onur Kılıç'ta.
1: Teşekkürler Erman Güner'e. İleriki aşamada yine Diyarbakır'a uzanacağız. Bu arada Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanında 2 maçla yine kapanış yapacağız demiştik. Mardin 1969 Spor'la Metro Holding Kayseri Spor karşı karşıya geliyor. 0-0'lık beraberlik var. Biraz gecikmeli, yani 10 dakikalık bir gecikmenin ardından Antalya Spor Van Spor maçı da yine ilk düdüğü geldi. Maçta 7. dakika oynanıyor. O maçta da yine gol sesi çıkmadı şu ana kadar sayın dinleyenler. Bizler şimdi İzmir'e uzanacağız. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe Çaykur-Rizespor mücadelesi için söz Tansu Polatkan'da.
2: 17. dakikanın ilk saniyeleri ve Göztepe bir gol pozisyonundan yararlanamıyor. Ceza alanının içinde topla buluşan futbolcu istediği gibi vuramıyor. Bu Bokele sol kanattan hücuma çıktı. Bir duvar pası düşündü. O duvar pasından gelen topu da ayağının üstüyle kalenin çok üstünden avuta gönderdi değerli dinleyiciler. 4. dakikada Arda'nın attığı golle Göztepe rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağlamış durumda. Ve bu arada Arda'ya yapılan bir faul mü var diye bakıyorum ama Arda eliyle oynamış. Hakem de oyunu durdurdu ve serbest vuruş kararını verdi. Sol kanattan bir hücum şansı elde edecekti Çaykur Rizespor takımı. Mitat'la Arda topa birlikte yükseldiler ve top Arda'nın koluna çarpınca hakem de oyunu durdurdu ve serbest vuruş kararını verdi. Şimdi Olovay'ın orta alanda Taylan'la paslaştı. Taylan sağ kanada dönmeyi tercih etti. O sağ kanatta topla buluşan futbolcu Taha yanına sokulan arkadaşıyla paslaşıyor. Şimdi tekrar Taylan topu kazandı. Bir kez daha Taha'ya geldi. Evet, Çaykur Rizespor takımı da sistemini değiştirdi. Rakibine göre 3-5-2'ye döndü. Bu arada bir faul, kontrolsüz bir faul mü diye bakıyorum. Karşılaşmanın hakemi, evet, o kontrolsüz faulün karşısında sonunda bir sarı kart daha çıkıyor. O sarı kartta bakıyorum rakibi için sakatlayıcı ve tehlikeli bir kontrolsüz faul olunca Bokele sarı kart görüyor değerli dinleyiciler ve şimdi sarı kart gören Matos, düzeltiyorum. Matos sarı kart gördü. Serbest vuruş kullanacak Çaykur Rizespor takımı. Sağ kanattan taç çizgisine yaklaşık 1 metre mesafe ve kaleye çok uzak bir nokta. Genellikle duran topları Taylan kullanıyor Çaykur Rizespor takımında. Ceza alanı içinde kademeyi oluşturdu. Savunma oyuncuları ve savunmasına yardımcı olan ileri uç adamları Göztepe'li futbolcular. Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi. Şimdi sağ kanattan yerden paslaşarak kısa paslaşmaların ardından tekrar sağ kanattan Taha ile bir hücuma çıkacaklar. Taha ceza alanı içinde topla buluşacak. Buna fırsat vermeyen Bokele topu taca gönderiyor değerli dinleyiciler ve savunmasını rahatlatıyor. Taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Evet, az önce de belirtmiştim. 4. dakikada Arda'nın attığı golle şu anda 19. dakikası oynanan karşılaşmada Göztepe 1-0 önde.
1: Teşekkür ediyoruz Tansu Polatkan'a. Şimdi yeniden Diyarbakır'a uzanıyoruz. Diyarbakır'da Erman Güner'i de söz.
0: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. 1-0 Ahmet Sportif faaliyetlerin üstünlüğü devam ediyor ama 2-3 dakika öncesinde Bale savunmanın hatasında, Beşiktaş savunmasının büyük hatasında kaleci Nübel'le karşı karşıya kaldı. Son anda Nübel çıktı ve topu aldı Bale'nin önünde. Yani skor 2-0'a gelebilirdi. Şimdi Beşiktaş kaleye yaklaşık 25 metrelik bir mesafeden serbest vuruş kazandı. Ceza yayının biraz solu Orkun paslaşarak kullanıldı. Sağ kanada doğru gönderdi. Orada şimdi Ernest Pocu topu almaya çalıştı ama elle oynuyor Ernest Poku ve Alişan Salan da bunu tespit etti.

etti ve serbest vuruşla Ahmet Sportif Faaliyetler oyuna bir kez daha başlayacak. 13. dakikada gelmişti Orban'ın golü. Bu arada tabii dakikada 22 olmak üzere kaleciye doğru gönderilen top şimdi Lafont ileriye doğru oynadı. Rıdvan Enger'de kademede Rıdvan'a baskı Krasniç'ten. Orban bir topuk pası yine hızlı geldi Diaz Sabah'la. Ahmet Sportif Faaliyetler bir şutta 2-0 oluyor. Uzaktan bir şut, ikinci gol Diaz Sabah. Topu ağlara gönderiyor, dakika 22. Gol Diaz Sabah. Beşiktaş adına şoke edici goller gerçekten. 13 Orban ve 22 Diaz Sabah'ın uzaktan çektiği iki şut. Alexander Nübel'in sağına ve soluna gelen iki şut, ikisi de gol oldu ve şu anda fark 2'ye yükseliyor. Gerçekten kaleciyle başlayan, Lafont'la başlayan bir atak. Rıdvan tek başınaydı ama Rıdvan'a bir baskı Krasniç'ten. Sonrasında Orban Diaz Sabah'ı buldu pasıyla. Diaz Sabah yaklaştı kaleye, yaklaşık 22 metreden çok sert bir şut çekiyor Diaz Sabah. Topu sol ayağına aldı, tam direk dibine. Önünde de sekti Nübel'in top ve ağlara gitti. 2-0'ı buluyor Ahmet Sportif Faaliyetler. Bu golle ligin yeni liderinin belirleneceği mücadelede Ahmet Sportif Faaliyetler farkı bu golle 2'ye çıkarmış oldu. Beşiktaş maça skorun da ötesinde oyun olarak da hiç başlayamadı denilebilir. Gerçekten o alışılageldik Beşiktaş, hani bu seneki övgüye değer bir şekilde, hak edildiği şekilde övülen Beşiktaş takımı bu maçta şu ana dek o baskıyı rakibe hissettiremedi. Onun yanı sıra savunmada yapılan çok basit hatalar, baskı altında kalındığında Salih Özcan'ın ilk goldeki hatası, burada Rıdvan'ın hatası ve uzaktan çekilen iki şut, skor 2-0'a geldi. Oyun henüz yeniden başlamadı. Ali Şansalan şimdi kenara doğru bakıyor. Vincenzo Italiano öğrencilerini çağırdı yanına. Vlahovic, Dušan Vlahovic ve Orkun onun yanında. Orkun'a özellikle bir şeyler söyledi Vincenzo Italiano ve Beşiktaş takımı da oyunu bir kez daha başlatıyor. Şimdi Murillo sağ kanatta, Ernest Pocu. Bugün Černý başlamadı ki Marsilya maçında da sonlara doğru yüksek efor sarf ettiğinden sakatlanmıştı. Beni değiştirin demişti. Sakatlığı çok ciddi olmamasına rağmen o yorgunluk nedeniyle Ernest Pocu ile sanıyorum Vincenzo Italiano oyuna başladı. İlhan Fakılı'ya doğru gönderilen top. Savunma yine orada dikkatli. Krasniç de iyi başladı mücadeleye Ahmet Sportif Faaliyetler'de. Beşiktaş taçla oyunu bir kez daha başlattı. Orkun geriye doğru gönderdi. Calo'ya, Calo'dan Orkun'a. Orkun bir kez daha orta alana. Salih Özcan sağ kanada oyunu genişletti. Murillo çizginin biraz önündeydi kendi yaralı son metrelerinde. Şimdi kaleci Nübel. Nübel topu aldı. Bir müddet bekledi. Nübel, bir baskı yok Nübel'e. Önünde Salih Özcan var. Sağ kanada doğru Murillo. Murillo'dan bir yan pas Calo'ya. Dakika 25, ilk yarının yarısı geride kaldı. 13 Gift Orban, 22 Diaz Sabah. 2 uzaktan şut, 2 gol. Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Beşiktaş 0. Şu andaki skor bu arada son anda top dışarı çıkmak üzereyken sol kanatta Calo gitti topu yakaladı. Şu ana kadar Beşiktaş dağınık bir görüntü veriyor gerçekten. Çok organize olamadılar. O Beşiktaş'ın alışılageldik ayağı, hızlı pasları, yüksek enerjisi bu maçta şu ana kadar göze çarpmadı. Nübel topu aldı kendi ceza yayının içerisinde. Yine ayağında bir müddet topu tuttu. Sağ kanada doğru gönderdi Murillo. Murillo ileriye uzun bir top gönderiyor. Oraya doğru Pocu hareketlendi. Onunla beraber Olaytan, ikisi de topu alamadı. Şimdi Poku'nun önünde kaldı top. Karşı tribünler önü Ernest Pocu süratini kullanmak istedi. Olaytan'a gelmedi. Vlahovic topu aldı. Dušan Vlahovic şimdi sol kanada doğru iyi bir top gönderiyor İlhan'a. İlhan Fakılı topu aldı. Ceza alanına doğru yaklaştı. Gerilerden Salih'in desteği. Salih bir kez daha İlhan'la topu buluşturdu. İlhan'ın önünde hemen Bale var. Samuel Bale. Ortaya doğru açıldı top. Orada Calo, Calo'dan Agbadu. Agbadu uzaklardan kaleye vuracak gibi yaptı. Vurmadı. Bir kez daha Ernest Pocu, önünde Murillo var. Orkun top ayağından kayıyor. Orkun'un ve Ahmet Sportif Faaliyetler'de şimdi hızlı bir hücum şansı daha başladı. Sol kanattan ev sahibi takım yine Muhammed Halil ile bu kez çok süratli bir şekilde geldi. Muhammed Halil ikili sıkıştırma. Muhammed Halil'e ve sonrasında top Beşiktaş'a, Amir Murillo'ya geçti ve serbest vuruşu da Beşiktaş hızlı bir şekilde kullandı. Bir de sarı kart geldi.

Maçın ilk sarı kartını Muhammed Halil görüyor. 26. dakikada değerli futbol severler, Amir Mourinho'ya topu kaybettikten sonra bir faul yaptı. Onu formasından çekti ve sarı kartı gördü. Şimdi İlhan Fakılı iyi kontrol. İlhan yerde. İlhan yüzünü tuttu. İlhan yerde kaldı ve maçın hakemi koşarak Ali Şansalan o noktaya doğru gidiyor. Ayrılın yanımdan dedi futbolculara. Bir serbest vuruş kararı geldi Beşiktaş lehine. İlhan Fakılı rakibinden topu kurtardı an kendisini yerde bulmuştu. İyi kontrol geldi. Onu karşılayan Krasniç'ti ve İlhan yerde kalınca maçın hakemi Ali Şansalan oraya doğru koştu. Serbest vuruşu Beşiktaş lehine verdi. Şimdi Beşiktaş bir duran top şansı daha elde ediyor. Mücadelede ilk yarım saatlik bölüme yaklaşılıyor. Biraz önce de gerçekten Muhammed Halil uzunca bir süre Amir Mourinho'yu formasından çekince sarı kart görmüştü maçın hakemi Ali Şansalan'dan. Beşiktaş takımı şimdi atak yönüne göre sol kanattan penaltı noktası hizasından tam da taç çizgisiyle ceza alanı yan çizgisinin ortasından serbest vuruş kullanacak Orkun Kökçü. Orkun arkadaşlarına baktı. Kaleye doğru gönderdi. Çift yumruk kaleci Lafont'tan. Sonrasında şimdi Rıdvan dönen topu aldı Beşiktaş'ta. Döndü merkeze Olaytan'a. Olaytan bir kez daha Orkun'u düşünüyor ama çok kötü ve hızlı bir top oldu bu. Orkun'un o topa yetişebilmesi mümkün değil. Dakika 28. Beşiktaş az önce serbest vuruşta Orkun'un serbest vuruşunda Orkun doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Lafont başarılıydı. 13 Orban, 22 Yasaba'nın golleri. Şimdi Orban, Orban bomboş gidiyor. Agbadu onunla beraber Mourinho geldi. Orban yerdeyken topu arkadaşlarına göndermek istedi. Olmadı ama dönen topu bir kez daha Ahmetliler kazanıyor Diasaba'yla. Orban şimdi Agbadu'nun hamlesi. Rıdvan orada topu yere indirdi. Rıdvan ileriye doğru gönderdi ama Vlahovic, Dušan Vlahovic tek başına ileride ve o topa koşan, topu alan Umut Meraş. Umut geriye doğru gönderiyor. Geride Bates. Bates'ten kalecisi Lafont. İlk 30 dakikalık dilime yaklaşıyoruz. Dakika 29. 13 Orban, 22 Diasaba. 2 golde uzaktan şutla geldi. Ahmet'in 2 golde uzaktan şutlarla geldi. Biri Nübel'in koruduğu kalenin sağına, biri soluna gitmişti. Şimdi kaleci Lafont. Beşiktaş bu kez biraz baskı yapmak istedi. Lafont'tan ileriye uzun mesafeli bir top vardı. Yardımcı hekemin bayrağı havada. İlhan Fakılı'ya faul yapılıyor. Ve Beşiktaş serbest vuruşla oyunu başlatacak. Orada Krasniç ile İlhan Fakıl arasındaki mücadelede Krasniç'in faul yaptığını belirledi. Yardımcı hakem uyardı bayrağıyla maçın hakemi Ali Şansalan'ı ve Beşiktaş da oyunu bir kez daha başlatıyor. Şimdi Amir Mourinho, onun yanında Agbadu, Emmanuel Agbadu topu aldı. Jalo stoperdeki partileri bugün. Jalo'dan geriye Nübel'e. Nübel bekletmeden sol kanada doğru gönderdi Rıdvan'a. Rıdvan İlhan Fakılı vücut çalımı denedi. Rıdvan'a verdi. Beşiktaş biraz hızlı oynamaya çalıştı ama yine Ahmet savunması çok dikkatli ve topu kazandığında da Ahmet sportif faaliyetlerin topu hiç oyalamadan çok hızlı bir şekilde 3. bölgeye gönderdiklerini belirtelim. Yani Beşiktaş

0: Cerny'nin yerine Ernest Pocu'yu tercih etti. Vincenzo Italiano, ama Italiano'nun şöyle bir tarzı var tabii. Eğer aksayan bir durum varsa çok çabuk oyuna müdahale edebiliyor. Geçen hafta arası Marsilya maçında Agbadu'yu oyundan almıştı. Yani bu konuda tereddüt etmeyen bir teknik direktör. Bakalım ilerleyen dakikalarda herhangi değişiklikler söz konusu olacak mı? Şu ana kadar maçta tek sarı kart var, 2 gol var. Ahmet Sportif faaliyetler 2, Beşiktaş 0. Goller 13 Orban, 22 Diyasaba, Muhammed Halil. Ahmet de sarı kart gördü ve aynı 11'lerle takımlar sahadalar. İlhan Fakılı sevdiği noktalardan birinde yine topu almıştı sol iç koridorda. Geriye doğru Beşiktaş topu Calo'ya kazandırdı. Calo'dan Agbadu, Agbadu'dan sağ kanada doğru, orada Ernest Pocu, önünde Murillo var. Onlar biraz daha ileri geri, daha doğrusu önlü arkalı oynamaya başlıyorlar. Bu kez Murillo biraz daha ilerideydi. Pocu onun kademesindeydi. Şimdi Calo ile Beşiktaş atağı olgunlaştırmaya çalışıyor. Rıdvan'a doğru iyi bir top. Rıdvan önünde boşluk. Rıdvan şimdi, Rıdvan ortayı yapıyor. Geriye doğru Ernest Pocu kafayı vurdu. Top ceza alanında kaldı. Ernest Pocu, onunla Muhammed Halil'in mücadelesi. Muhammed Halil rakibine çarptırıyor topu ve Taci Ahmet Sportif faaliyetler kullanacak. Dakika 32. İlk yarım saat geride kaldı maçın. 3'te birlik dilimi tamamlanmış oluyor. Ev sahibi adına çok iyi bir başlangıç oldu. Hem oyun anlamında hem goller anlamında. Beşiktaş karşılık vermek istiyor buna. Şu ana kadar bunu başaramadı siyah beyazlı ekip. Şimdi geriye doğru gönderilen top. Bir kez daha Bates. İsabetli pas sayılarında Beşiktaş'ın 147'ye 83'lük üstünlüğü var ama bu paslar daha çok orta alanda oldu. Yani çok tehlikeli bölgede Beşiktaş, ki bu haftaya kadar Beşiktaş ceza alanına çok rahat giren, hatta ceza alanında topla buluşma sayılarında çok çok üstün olan bir takımdı. Ama bugün bunu çok göremedik. Ceza alanına çok rahat giremedi Beşiktaş takımı. Şimdi İlhan Fakılı topu aldı. İlhan rakiplerin üzerine gitti. Aralarından geçme düşüncesi. İlhan yine yerde ve bir serbest vuruş daha, bir de sarı kart. İlhan Fakılı rakiplerini zorluyor o kanatta, sol kanatta. Bir sarı kart daha geliyor. Bu kez de Krasniç biraz sinirlendi. Hatta Krasniç'in itirazları da sürüyor. Krasniç bir şey yapmadı iddiasında. Tabii bu sarı kartlar, İlhan'ın rakiplerine gösterdiği sarı kartlar, ilerleyen dakikalarda da biraz daha Ahmet futbolcuların ikili mücadelelerde dikkatli olmalarını gerektirecek. Bir tanesi Muhammed Halil, biri Krasniç, sarı kartla oynuyor. Şu anda Beşiktaş takımında sarı kart gören bir oyuncu yok. 2-0 Ahmet'in üstünlüğü. 13 Orman, 22 Diyasaba. İlhan Fakılı o bölgeden geldiğinde gerçekten zorladı rakip savunmayı ve Beşiktaş yine hemen hemen aynı noktadan bir serbest vuruş daha kazandı. Biraz daha penaltı noktasının bu kez gerisinden ve ceza alanı sol yan çizgisinin 1-2 metre kadar hemen önünden denilebilir. Bu serbest vuruşun kullanılacağı yer sol kanat ve kritik bir dakika olabilir. Rıdvan ve Orkun Kökçü. Orkun yine mi kaleyi düşünecek? Orkun yine kaleyi düşündü ama çok kötü bir tercih oldu bu. Top kimseye temas etmeden dışarı gidiyor. Dakika 34, 2-0 önde Ahmet Sportif faaliyetler. Beşiktaş karşısında şimdi ileriye uzun bir top. Beşiktaş savunması bunu karşıladı. Şu ataktan sonra merkeze dönelim. Ahmet Sportif faaliyetler yine çok tehlikeli geldi. Gift Orban topu tuttu. Sol kanatta köşe gönderi civarında içeriye doğru çeviriyor. Calo topu uzaklaştırdı. Evet, dakika 34. Ahmet Sportif faaliyetler 2, Beşiktaş 0. Söz merkezde Ahmet Onur Kılıç'ta.
1: Şimdi Göztepe Çaykur Rizespor maçının kısa bir anlatımı için Tansu Polatkan'a sözü bırakıyoruz.
2: 34. dakikanın ilk saniyeleri oynanırken Göztepe'nin bir ikinci gol arayışı söz konusu. Akonor'un şutunda topu karşılayan futbolcu Mochi ve Mochi'den seken topu da sağ kanattan uzaklaştıran Taha oluyor değerli dinleyiciler. Bu arada Ege karşıladı dönen topu. Onun rakip yarı alana yükselttiği top, Akonor'dan önce topa müdahale eden Taha ve top taca çıkıyor. Sol kanattan taç atışı kullanılacak değerli dinleyiciler. Göztepe takımı rakip yarı alanda daha çok kalan, daha çok topla buluşan bir takım görüntüsü verdi bu dakikaya kadar, ki 4. dakikada da Arda'nın attığı golle 1-0'lık üstünlük sağlamıştı. Şimdi Jefferson taç atışı kullanacak. Arda ve Jefferson çok uzun taç atışları yapabilen futbolcular. Kale sahasının yakın köşesine kadar gelen bu taç atışından yararlanamadı Göztepe.

0: Futbolcular Olavay'ın savunmasına yardımcı oldu. Ancak uzaklaştırmak istediği top yine Göztepe takımında kaldı. Cezalarına yükseltilen bir top, bir gol şansı, ama o gol şansından Jefferson yararlanamıyor. Kaleci Fofana topu kontrol ettikten sonra hemen rakip yarı alana gönderdi ama isabetsiz bir pas ve Laçi bekliyordu. Çok elverişli durumdaydı ama Laçi'ye İsabetli bir top gelmedi Tayland'dan ve şimdi Göztepe takımı kendi yarı alanından bir hücum hazırlığı yapıyor. Sağ kanada uzun gönderilen top, Juan topuyla topu arkadaşına kazandırmak istedi ama bunu başaramadı. Şimdi Jefferson'dan Radny döndü sol kanada. Aconor kontrol etti topu. Aconor cezalarına sokulmak istiyor. Karşısında Emrecan var. Emrecan'la ikili mücadelede top Aconor'da kaldı. Aconor ceza alanına girmek istiyor. Tam ceza alanının yan çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği köşede bir faul görüntüsü var değerli dinleyiciler ve Göztepe serbest vuruş kullanacak. Üst üste serbest vuruşlar Göztepe'nin rakip yarı alanda oynadığı anda savunmanın ikili mücadelelerde faulü tercih etmesi Göztepe için belki de bir avantaj diye düşünebiliriz değerli dinleyiciler. Şimdi serbest vuruşun hazırlığı yapılıyor. Ceza alanının yan çizgisiyle ön çizgisi arasındaki çok kısa mesafe, bir karışlık bir mesafe. Oğuzhan Çakır 9-15'i tespit etti. Çaykur Rizespor takımının ceza alanının sağ köşesi olarak ifade edebiliriz. Yine topun gerisinde Radny var. Doğrudan kaleye vurabileceği bir mesafe. Kaleci Fofana arkadaşlarını uyarıyor. Radny topun üzerine geldi ama kalenin o kadar çok üstünden top avuta gidiyor ki en azından 5 kale kadar yukarıdan bir top. 37. dakikanın ilk saniyeleri oynanırken ben sözü merkezdeki arkadaşım Onur Kılıç'a bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Tansu Polatkan'a. Bu arada Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın son 2 karşılaşması devam ediyor. Mardin 1969 Spor'la Metro Holding Kayseri Spor mücadelesinde 38. dakika 0-0'lık beraberlik. Diğer maçta 28. dakika oynanıyor ve Antalya Spor artı değer Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmasında da henüz gol sesi çıkmadı sayın dinleyenler. Bizler yeniden Diyarbakır'a Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelesine uzanacağız. Söz Erman Güner'de.
2: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Diyarbakır Stadyumunda Ahmet Sportif Faaliyetler'in 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 13 Orban, 22 Diya Saba'nın golleri var ve 36. dakikada Orban ya üzerinden yine bir şut çekti. Nübel'le karşı karşıyaydı. Top az farkla dışarı gitti. Bir sarı kart daha geldi. Bu kez de İlhan Fakılı Beşiktaş takımında ilk sarı kart gören oyuncu oluyor. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda, hatta mikrofon bize teslim edilmeden önce bir anda Diyarbakır Stadyumu'ndaki fıskiyeler devreye girdi. Futbolcular da aslında biraz serinlemiş oldu. Gittiler o fıskiyenin altında. Rahatladılar. Şimdi Beşiktaş yeni bir hücum başlangıcı içerisinde. Sağ kanada doğru Ernest Poku'ya doğru top gönderildi. Olaytan topu aldı. Poku'nun önüne. Poku bir anda orada anlaşamadı arkadaşıyla. Enteresan bir pozisyon. Olaytan da kızıyor. Offside sanırım beklentisi içerisindeydi Ernest Poku. Olaytan neden sen o top hareketlenmedin diyor. Aslında normalde futbolda tam tersini görürüz. Yani futbolcular offside olduklarını bildikleri halde hareketlenirler ama burada benim gördüğüm çok offside da yoktu. Ama Ernest Poku bir anda offside da olabilirim diye hareketlenmeyince haklı olarak Olaytan ona kızdı. Şimdi kaleciye doğru bir baskı. Kaptan Orkun Kökçü'den Lafont'a. Beşiktaş şu son 3-4 dakikadır biraz daha iyi bir görüntü veriyor denilebilir. Yani çok kötü bir maç başlangıcı siyah beyazlar adına, hem oyun anlamında hem arda arda yenilen goller. Şimdi Beşiktaş'ta biraz daha oyuna dönüş sinyalleri var. İlhan Fakılı geriye doğru gönderdi Calo'ya. Calo topu aldı. Önünde bir kalabalık. Ahmet futbolcular kapattı Calo'nun önünü. Döndü sola doğru İlhan Fakılı'ya. Bir kez daha Calo ve İlhan. İlhan şimdi birinci çalım. Yine bu kez de Rıdvan'la anlaşamadılar. Yani Beşiktaş takımının o uyumu bu maçta son paslarda çok sıkıntılı ki şimdi yine aynısını gördük. Bu sefer de Calo'nun pası rakibe gitti. Ama Beşiktaş yine topu kazandı. İlhan Fakılı uzak mesafeden, yayın gerisinden kaleye 22 metrelik mesafeden yaklaşık. Kaleyi yokladı İlhan ama top farklı şekilde dışarı gitti. Kalenin üzerinden İlhan'ın bu denemesinde. Evet, şu ana kadar Beşiktaş bu mücadelede çok istediği oyunu tutturamadı. Gol pozisyonu anlamında da Beşiktaş'ın öyle çok bir pozisyonu olmadı ve iki golü bulan Ahmet Sportif Faaliyetler daha fazla tehlikeli gol pozisyonu üreten ekip de aynı zamanda. Şimdi Beşiktaş biraz daha pas yapmaya başladı. Orkun rakibine şık bir hareketle kurtardı. Vlahovic hareketli. Olaytan ortada, merkezde. Vlahovic'in önüne, top Vlahovic'in önünden geçiyor. Vlahovic'in önüne ama top biraz arkasında kaldı Vlahovic. Sonrasında döndü, önünden geçti top. Şimdi bu kez Bale topu aldı. Ahmet de Bale ceza alanına girmeden yaya doğru, top boşta kaldı. Bir şut şansı Nübel, korner. Ahmet Sportif Faaliyetler'de Muhammed Halil gole yaklaşıyor. Muhammed Halil bugün Ahmet Sportif Faaliyetler ceza alanı dışından o kadar etkili şutlar çekti ki bu kez de yine

Kalesine gelen iki şutta başarılı olamamıştı Nübel. 13 Orban, 22 Diasaba'nın şutları topu ağlarla buluşmuştu ama bu kez topu kornere gönderdi Alexander Nübel. Dakika 43 olmak üzere korner kullanılıyor. Şimdi kullanıldığı savunma bu kez Salih Özcan'la topu uzaklaştırdı. Bir kafa vuruşta Furkan'dan o topu Calo bıraktı ve şimdi tuttu. Köşe bayrağı civarında, köşe gönderinde Calo topu aldıktan sonra sağ kanada doğru gönderdi. Olaytan da günün etkisiz futbolcularından. Beşiktaş'ta her zamanki enerjisiyle sahada yer alan Olaytan bugün çok gerçekten takıma ayak uydurmuş gibi. Beşiktaş'ta bütün futbolcularda aslında bu durağan hal göze çarpıyor. Avrupa mücadelesinde Marsilya'da ülkemizi gururlandıran siyah beyazlar bugün bu lig mücadelesinde gerçekten şu ana dek istediklerini sahaya yansıtamadı. Ahmet Sportif Faaliyetlerse tam anlamıyla istediği her şeyi sahaya yansıtmış durumda. Hem savunma anlamında da iyi kapandılar. Bu arada Ahmet adına bir başka hücum. Şimdi kaleciyle karşı karşıya Bale. Nübel'le karşı karşıya Nübel çıkarıyor. Oynayın diyor maçın hakemi. Ali Şansalan devam edin dedi. Kollarını yana açtı. Avantaja bıraktı pozisyonu. Bir offside beklentisi vardı. Şimdi Beşiktaş'ta Orkun Kökçü. Yanında Olaytan. Olaytan süratlendi. Sağ kanattan destek geldi. Beşiktaş hata sağ kanattan devam ediyor. Yaya doğru Orkun Kökçü vurdu. Top savunmadan döndü. Rıdvan Yılmaz göğsüyle yumuşattı. Rıdvan yerde. Ali Şansalan serbest vuruşu veriyor. Rıdvan Yılmaz yerde bu kez. Beşiktaş bir serbest vuruş daha kazandı ilk yarının son anlarında. Tabi siyah beyazlar ilk yarı sonlanmadan bir gol bularak biraz daha moralli girmek istiyor soyunma odasına. Şüphesiz düşünce bu. Ama az önce tabi açıkta bir offside önümüzdeki monitörden gördüğümüz zaman savunma arkasına baleyi kaçırdı bu kez Ahmet Sportif Faaliyetler. Nübel gole izin vermemişti ama zaten de bayrak kalkmıştı. Devam edin dedi Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Ali Şansalan. Kollarını havaya açtı. Avantaja bıraktım pozisyonu. Siz devam edin dedi. Sonrasında Beşiktaş bir fırsat buldu. Şimdi de serbest vuruşu Beşiktaş yine sol iç boşluğa yakın kısımdan kaleye yine 22-23 metrelik mesafeden bir kez daha kullanıyor. Bu kez Rıdvan orta yapmayı tercih etti. Önceki

0: Beşiktaş şimdi Poku'yla kullandı taç atışını. Ernest Poku karşı tribünler önünden topu aldı. Geriye doğru dönüyor. Geride Olaytan, onun yanında Agbadu, şimdi Rıdvan Yılmaz sol kanatta. Rıdvan topu aldı. İlhan Fakılı topla buluştu. İlhan geriye bir kez daha Rıdvan'a. Rıdvan sol iç koridorda bekledi. Dakika 45, 2-0 Ahmet Sportif faaliyetlerin üstünlüğüyle mücadele devam ediyor. Agbadu topu aldı. Sağ kanada doğru gönderdi yine Ernest Poku. Ernest Poku'dan Murillo'ya harika top. Ceza alanı son çizgi. Murillo ortalıyor. Vlahovic'e gelmedi. Vlahovic ön direğe doğru koşu yapmıştı. Ona gelse büyük bir tehlike olacaktı. Ahmet Sportif faaliyetler kalesinde bu arada bir faul beklentisi Gift Orban'dan. Hayır dedi Ali Şansalan, faul yok, devam edin dedi. Dakika 45, bakalım oynanmamış kabul edilen süre kaç dakika olarak belirtilecek, az sonra öğreneceğiz. Fıskiyelerin açıldığı bir bölüm vardı, 1-2 duraklama vardı. Sanıyorum 2 ya da 3 dakika eklenebilir ilk yarının sonuna. Şimdi Krasniç topu bir kez daha aldı. Krasniç rakiplerinin üzerine doğru gitti. Krasniç herkesten kurtardı. Pası hatalı. Top Beşiktaş'a geçti. Orkun Kökçü'ye baskı ve faul. Orkun'a yapılan hareket faul. Bu arada maçın hakemi seni uyardım dedi Bale'ye. Ve sarı kartını çıkardı. Bu arada Beşiktaş oyuna başlamıştı ama oyun tabii aslında kesilmesi lazım ve şimdi maçın hakemi de oyunu durdurdu. Bale bu kez de sarı kart gördü. Samuel Balet sarı kartı görüyor. Ve böylelikle Krasniç, Muhammed Ali ve Bale sarı kart gördüler. İlhan Fakıl da Beşiktaş'ta sarı kartla oynayan oyuncu durumunda. Beşiktaş oyunu bir kez daha başlattı. Artı 3 geldi ilk yarının sonuna ve 45 artı 1'deyiz. Beşiktaş az önce bahsettiğim gibi en azından kötü başladı oyunda. İki farklı yenilgiyle süren maçta bir gol bulma umuduyla şimdi bu dakikaları değerlendirmek istiyor. Topla biraz daha fazla oynamaya başladı siyah beyazlar. Biraz daha oyunu tutturdular. Salih onun pası. Şimdi Vlahovic. Vlahovic yerde bu kez. Hayır dedi maçın hakemi. Devam diyor. Vlahovic yerden kalkamadı ve Gift Orban'a doğru gönderilen uzun topta isabetli olmayınca Beşiktaş takımında oraya kadar Emmanuel Agbadu gitti. Hemen topu arkadaşına kazandırdı. Calo'ya. Ön tarafa doğru Olaytan'a gelen top, orta yuvarlağın yanında Olaytan. Orkun Kökçü bekletmeden sağ kanada doğru gönderdi. Sağ kanatta Amir Murillo. Orkun bir kez daha top aldı sağ iç boşlukta. Şimdi Orkun yine Beşiktaş takımında o final paslarında son bölümde anlaşmazlıklar var. Orada yine anlaşamadı Beşiktaş takımı. Aslında bundan önceki mücadelelerde çok büyük bir uyum göze çarpıyordu ama bugün Beşiktaş takımında bu uyum pek şu ana kadar gerçekleşmiş değil. Rıdvan Yılmaz cezalının yanındaki sol boşlukta bekletmeden orta yapmak istedi. Kaleci çıktı kalesinden. Boş bir kale. Şimdi kaleci kalesine Lafont dönüyor. Beşiktaş takımının hücumu devam edecek. 45 artı. Bu arada 3'e de girdik. Son bir şans belki de ilk yarı için. Agbadu topu aldı. Agbadu yanında Olaytan, Junior Olaytan. Salih ile bir üçgen. Şimdi bir kez daha Agbadu. Agbadu'nun pası İlhan Fakılı. Oraya doğru gitti İlhan. Top oyunda kaldı mı kalmadı mı? Tam köşede ilginç bir pozisyon. Şimdi İlhan'a çarptırıp topu dışarı çıkarmaya çalıştı. Delova top çıkmadı. Bir kez daha uzaklaştırıldı top. Beşiktaş takımında Salih Özcan geriye doğru gönderdi topu. Calo'ya. Calo'dan kaleci Nübel. Nübel topu aldı. Nübel topla beraber biraz ilerledi. Dikine bir top. Bir kez daha bu kez Olaytan'dan Nübel'e, Nübel'den Calo, Calo'dan Nübel. Beşiktaş takımı kendi yer alanında pas yaptı. Şimdi Nübel'den Emmanuel Agbadu bekletmeden bir top gönderdi. Rıdvan kafayla indirecek mi o topu arkadaşının önüne? Şimdi pasını verdi Rıdvan Orkun'a. İlhan da hareketli. Orkun Kökçü aradan top denedi, yine geçmedi. Beşiktaş bu ara toplarını deniyor ama şu ana kadar bunu başaramadı dediğim anda da ilk yarının sona erdiğini belirtti çaldığı düdükle Ali Şansalan. Evet, ilk yarıda Ahmet Sportif faaliyetler 13 Orban, 22 Diya Saba'nın golleriyle Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Söz merkezde Ahmet Onur Kılıç'ta.
1: İzmir'deyiz, ilk yarı skor alacağız.
2: İlk yarının tamamlanması için artı 4 dakika gösterildi değerli dinleyiciler ve bu artı 4 dakikanın artık son saniyeleri içindeyiz ve Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 4. dakikada Arda'nın attığı golle öne geçmişti. Şu anda da bir sakatlık yaşanıyor.

0: Taha Çaykur Rizespor'da, Taha diğer takımda bakıyorum bir sakatlık söz konusu. Yerde yatan futbolcu Akonor, yüksek topta çarpıştılar. Evet, birinin burnuna, diğerinin kafasının arkasına bir darbe söz konusu geldi. Tabii bu artı dörtte bundan sonra en azından bir buçuk dakika daha uzayacak. Sık sık tekrarlıyorum, dördüncü dakikada kale direğinden dönen bir top vardı Çaykur Rizespor takımında. O dönen topu Arda takip etti ve kalecinin yerden kalkmasına fırsat bulmadan topu filelere gönderdi ve bu dördüncü dakika Göztepe'ye ilk 45 dakikanın son saniyeleri yaklaşırken 1-0'lık üstünlüğü getirdi. Şimdi bakıyorum teknik alanda Recep Uçar yardımcılarıyla bundan sonraki dakikalardaki çözümlemeyi arıyorlar. Bu arada az önce sakatlık geçiren Akonor da oyun alanının dışında, o bir dakika bekleyecek biliyorsunuz yeni kurallara göre. Hakem atışıyla oyun tekrar başladı. Şimdi Taha'dan sol kanatta Sagnan önünde boş bir alan var. O alanı değerlendirmedi, birdenbire sağ kanada yükseltti topu. Ceza alanının sol köşesine giden bir top. Yardımcı hakeme bakıyorum, auto işaret ediyor ve kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Bu arada artı 4-5 dakikaya kadar çıktı. Şu anda 49. dakikada, artı 49'dayız. Evet, artı 4'ün sonundayız ve bu arada kaleci Arda için sayıyor karşılaşmanın hakemi, bir an önce topu oyuna sokması için. Yine Çaykur Rizespor takımı bir hücum hazırlığı düşünüyor ve sol kanattan Bokele hücuma çıkacak. Sol kanat savunucusu Bokele savunmanın arkasına uzun göndermeyi düşündü ama Mochi karşıladı. Tekrar Bokele'ye geldi top. Bokele yerden oynadı Radni'ye. Radni'den savunmada Ege kontrol ediyor. Ege sağ kanada yükseltti. O kanatta Arda topu kontrol ettikten sonra şimdi yerde yatan bir arkadaşını gördü, Jefferson'u, ve bu arada ilk 45 dakikanın bittiğini ilan eden düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi ve Göztepe 4. dakikada Arda'nın attığı golle 1-0'lık üstünlükle ilk yarıyı tamamladı.
1: Teşekkür ediyoruz yine Tansu Polatkan'a ve Ame Sportif Faaliyetler Beşiktaş Göztepe Çaykur Rizespor maçlarının ikinci yarıları başlamadan az evvel burada olacağız. Kısa bir ara için rica ediyoruz.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
3: Reklam.
5: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Vakıf katılım dış

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ütü deyince vatan.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi. Hep kazandıran.

0: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
6: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar. Motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
6: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
0: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım net, sigortam net.
0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
15: Renkli hesabın %40

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya.
2: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Yeniden sizlerle birlikteyiz ve hemen Diyarbakır'a. Amel Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelesinin ikinci yarısına uzanıyoruz. Söz Erman Güner'de.
5: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. İkinci yarı az önce başladı ve Beşiktaş'ta 3 değişiklik birden yaptı. Vincenzo Italiano, Calo'nun yerine Emirhan, Olaytan'ın yerine Miretti ve Poku'nun yerine Çerni hamleleri geldi ve ikinci yarıda kartla başladı. Bir sarı kart geliyor yine Ali Şansalan'dan Murillo. Bu kez sarı kartı gördü Amir Murillo ve Ahmet Sportif Faaliyetler'de de bir değişiklik yapıldı. Orada da Muhammed Halil oyundan çıktı. Sisse oyuna girdi. Sarı kartı vardı Muhammed Halil'in ve oyundan alındı. Temaslı da mücadelelere giriyordu. Sanırım bunu da düşündü Ahmet Sportif Faaliyetler teknik direktörü, teknik yönetimi, kenar yönetimi ve onlar da ev sahibi takımda bu şekilde bir değişikliğe gitti. İkinci yarıda, ikinci maçta 47. dakika. Bakalım iki takımın yaptığı, iki teknik adamın yaptığı hamleler oyuna ne yönde etki edecek? Beşiktaş tabii çoğu zaman bunu yapmıyordu ama maç arasında belirttim. Vincenzo Italiano oyuna çok fazla hemen müdahale edebilen bir teknik direktör bu hamleleri yaptı. Bakalım bu hamleler 2-0'lık skorla devam eden ve Beşiktaş'ın çok oyunda tutunamadığı maçta Beşiktaş'a neler sunacak? Bir üçüncü gol tehlikesi var şimdi ev sahibi takım adına. Son anda Agbadu rakibini bırakmadı Krasniç'i. Krasniç ceza alanına süratle girdi ki maçın iyilerinden Krasniç şu ana kadar. Gerçekten Ahmet Sportif Faaliyetler'de takım halinde de iyi bir oyun var ama ön plana çıkan oyuncuları soracak olursanız Orban, Krasniç, Diasaba bunlardan üçü denilebilir ve Balen'in de bunlara eşlik ettiğini belirtelim. Kaleci Lafont'un kalesine çok fazla tehlikeli pozisyon gelmedi. Bir tanesinde çift yumrukla topu uzaklaştırdığını hatırlıyorum. Onun dışında Beşiktaş zaten ilk yarıda gol pozisyonu üretme anlamında, rakip ceza alanına sızma anlamında istediklerini yapamadı. O yoğun baskı yapan Beşiktaş takımı, yani Vincenzo Italiano'nun ekibi, bu maçta baskıyı yiyen ekip hüviyetindeydi. Şimdi sol kanada doğru Rıdvan'a, Rıdvan'dan İlhan Fakılı'ya gelmedi. İlhan Fakılı'nın baskısı devam ediyor. Yine Beşiktaş'ta henüz tabii ikinci yarı yeni başladı ama bu final paslarında, yani o kritik noktalardaki paslarda uyumsuzluk yine göze çarpıyor. Az önce de Rıdvan'la İlhan arasında bu uyumsuzluk vardı. Şimdi Çerni, Vaklav Çerni topu aldı. İyi bir top gönderdi. Ceza alanının yanındaki sağ boşluğa doğru Beşiktaş takımında Miretti topu aldı. Geriye doğru gönderiyor. Orada Murillo var. Vaklav Çerni, Orkun Kökçü, Orkun Yaya doğru. Vlahovic. Vlahovic'te de Çerni. Bu kez de anlaşamadılar. Top dışarı gidiyor. Beşiktaş ilk yarının sonlarında biraz daha baskılı oynamaya çalışmıştı. Golü bulmaya çalışmıştı devre bitemeden. Bunu başaramadı siyah beyazlı ekip. Şimdi ikinci yarıda bu yönde Beşiktaş'ın yine baskısı devam ediyor ama savunma arkasına atılan toplarda da Ahmet Sportif Faaliyetler yine tehlikeli oluyor. Az önce Krasniç örneğinde bunu yaşadık. Şimdi yine Gift Orban'a doğru gelen top. Agbadu rakibiyle topun arasına iyi girdi. Sonrasında da Orban faul yaptı Emmanuel. Agbadu'ya centilmen bir şekilde Gift Orban gitti. Agbadu'yu yerden kaldırıyor. Mücadelede 2-0'lık Ahmet Sportif Faaliyet'in üstünlüğü 13 Orban, 22 Diasaba. Bu arada sert bir hareket orta alanda Salih Özcan yerde. Maçın hakemi serbest vuruşu Beşiktaş lehine verdi. Salih hemen kalktı yerden. Beşiktaş'ta oyunu başlattı. Miretti'den sol kanada doğru gönderilen top. İlhan Fakılı ortaya doğru döndü. Salih Özcan'dan Miretti. Miretti Agbadu sekiyor bu arada. Vaklav Çerni rakibine çarptırdı. Top onu geçemedi. Onu Umut Meraş karşılamıştı ve top dışarı gitti. Taç atışını Beşiktaş karşı alandan, rakip yaralının ortalarından atak yönüne göre sağ kanattan kullandı. Emirhan oyuna girmişti Calo'nun yerine. Top Emirhan'da. Emirhan topu aldı. Rıdvan hareketlendi. O topa ona vermedi. İlhan'a verdi. İlhan rakibinin yanından attı ama topu alamıyor İlhan ve Ahmet savunması bu topu da rahat bir şekilde uzaklaştırıyor ama ikinci yarıda biraz gömüldü savunmaya Ahmet. Tabii ki sıfırında verdiği bir rahatlık ve onu koruma içgüdüsüyle. Şimdi Beşiktaş gol arayışında. Umut Meraş topu oradan iyi çıkarıyor ama topu kaybetti ev sahibi takım. Beşiktaş'ta kaldı top. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü ile Beşiktaş geldi. Orkun kaleye baktı. Savunmaya çarptı. Sonrasında topu dışarı atıyor Bates. Bates topu dışarı gönderdi. Beşiktaş bu atakta iyi geldi. Orkun Kökçü penaltı noktası hizası sağ kanat taç atışını hemen kullandı. Amir Mourinho o topu önce beklemedi. Sonrasında Bale oraya doğru gitti ve topu dışarı gönderiyor. Beşiktaş Bale topu dışarı gönderince yine topun sahibi olacak. Az önce kaptan Orkun Kökçü kaleyi gördü. Bir sağ ayak denemesi uzak köşeyi düşündü. Lafont uzanacaktı ama savunma araya girmişti. Korneri Beşiktaş paslaşarak kullandı. Orkun'dan geriye. Şimdi Miretti. Miretti ceza alanına iyi bir top gönderdi ama Salih Özcan ilk kontrolü yapamadı. Kontrol edemedi topu bir başka ifadeyle. Top da dışarı gidiyor. Dakika 51 oldu. İlk yarıda gelen 2 gol. 13 Gift Orban, 22 Diya Saba. 2 şutu gol oldu. Ahmet Sportif faaliyetlerin kaleyi bulan ve yavaş yavaş toparlayalım. Bir diğer mücadelede de heyecan var. Şu anda Ahmet Sportif faaliyetleri ki Beşiktaş 0, dakika 52. Söz merkezde Ahmet Onur Kılıç'ta.
4: Göztepe Çaykur-Rizespor maçının ikinci yarısı için kısa bir süre yine Tansu Polatkan'a sözü veriyoruz.
3: 48. dakika ve 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Göztepe'nin iki takım da ilk yarıdaki 11'leriyle oyun alanına döndü ve şimdi Çaykur Rizespor takımı sol kanadından köşe vuruşu kullanıyor. Kale sahasının içine gelen top o karambol anında topa en son vuran bir Göztepe'li savunma oyuncusu, o da Bokele ve top taca çıktı. Sağ kanattan taç atışıyla şimdi tekrar topu oyuna sokacak Çaykur Rizespor'lu futbolcular ama bu arada karşılıklı bir beklenti var. Kimine göre bir penaltı olabilir düşüncesi. Göztepe'li futbolcularsa bir serbest vuruş beklentisi içindeydiler. Taç atışı kullanıldı. Şimdi Fofana'dan gelen topla hücuma çıkacak. Sol kanatta Sagnan çizgiye doğru oynuyor. Sol kanada çizgiye tekrar top Sagnan'a döndü. Şimdi Talha topu kontrol ediyor. Sağ kanatta Mochi top istiyor ama Mochi de ileri işaret etti. İleri oynamasını istedi. Ama top iki stoper aralarında paslaştılar. Şimdi orta alanda Olavay'ın döndü kendi etrafında. Sağ kanatta çizgide topla buluşmak isteyen futbolcu Talha. Talha topu tekrar geriye oynadı. Alisov bu arada savunmasına yardımcı olarak gelmişti. Olavay'ın sol kanada gitti. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Emre Can karşısında Arda var. Ortalamak istiyor topu. Onun yükselttiği top kalenin çok üstünden out'a gidiyor ve karşılaşmanın 50. dakikasında ilk saniyeler oynanırken Çaykur Rizespor takımı bu ataktan da sonuç alamıyor. Kaleci Arda kale vuruşunun hazırlığını yapıyor. Oyun alanı içinde arkadaşlarının yerleşmesini bekledikten sonra şimdi sağ kanada doğru yükseltti topu. O kanatta topa yükselen futbolcu kafayla savunmanın arkasına indirdi ama savunmanın derinliğinde topu karşılayan Talha. Talha'dan da top taça çıkıyor ve sağ kanattan Arda taç atışı kullanacak. Yine Arda uzun bir taç atışı için hazırlık yapıyor. Ceza alanının içine kadar yüksek bir top gelecek. Kale sahasının yakın köşesine kadar geliyordu top ama o topa ayak koyan Mithat oldu. Mithat'tan gelen topu da karşılayan futbolcu yine savunmadaki Talha. Şimdi bir karşı atak şansı ama orta yuvarlığa yakın bir yerde bir ikili mücadelede Laçi yere düştü. Düştü mü düşürüldü mü? Laçi'nin bir serbest vuruş beklentisi var ama Göztepe atağa devam ediyor. Yuan ceza alanına yükseltti. Kafa vuruşu kaleci Fofana kurtarıyor. Fofana karşılaşmanın ilk yarısında da çok önemli iki pozisyonda Göztepe takımına gol şansı vermemişti. Çok dikkatli bir kaleci, çok da konsantre oyuna. İlk yarıda da çok dikkatli olduğu için iki gol pozisyonundan

0: yararlanamamasını sağladı Göztepe takımına. Şimdi Çaykur Rizespor takımı hücuma çıkacak. Olavay'ın kontrol etti, döndü. Sol kanada bakıyor. Sol kanatta Mitat. Emrecan tekrar Olavay'ın, bir kez daha Mitat. Mitat cezalarını yükseltecek topu. Vazgeçti, geri oynamayı tercih etti. Laçi ile paslaştı. Laçi'den yine sol kanada, bu defa Laçi'ye gönderilmek istenen top.
1: Diyarbakır'dayız. Beşiktaş golü buluyor. Vlahovic, Dušan Vlahovic topu alara gönderiyor ve Diyarbakır Stadyumu'nda fark 1'e iniyor. Beşiktaş ikinci yarıda golü daha fazla arzulayan takımdı. Ceza alanı içerisinde orada kaptan Orkun Kökçü'nün şutu rakiplerinden kurtardı, vurdu. Kaleci Lafont ancak sektirebildi. Kale alanı içerisinde Dušan Vlahovic yakın mesafede o seken topu rahat bir şekilde tamamlıyor. Top ağlara gidiyor ve Beşiktaş farkı şimdi 1'e indirdi. Vardan bir uyarı mı gelecek? Çünkü herkes bekliyor şimdi. Acaba golde bir sıkıntı var mı yok mu, bu kontrol ediliyor. Ve maçın hakemi Ali Şansalan'da gözler Salih Özcan'la konuşuyor. Orada sanıyorum bir offside pozisyonu belki inceleniyordur. Onun dışında çünkü herhangi bir kural dışı bir durum yoktu benim buradan gözlemleyebildiğim kadarıyla. Yani bir faul yoktu, elle oynama yoktu. Evet, maçın hakemi orta noktayı gösterdi. Gol geçerli ve şu anda skor 2-1'e geldi. Ahmet ikinci yarıda biraz daha gömüldü demiştim. Ve Beşiktaş da golü buluyor. 3 oyuncu değişikliğinin ardından Beşiktaş golü buldu ve Dušan Vlahovic işte arkadaşlarına gelin baskıya başlayalım diyor. Çünkü Beşiktaş ilk yarıda bunu hiç yapmadı gerçekten. Yani ligin İlk 5 haftasında Avrupa kupalarında oynadığı 7 mücadelede bunu gözlemlemiştik Beşiktaş'ta, ama bugün ilk yarıda hiç bunu yapmamıştı siyah beyaz ekip. Şimdi bakalım gelen golün ardından Beşiktaş şu ana kadarki yani Avrupa'da ve ligdeki hüviyetine geri dönebilecek mi? Ama ilk yarıdaki o yoğun baskısı Ahmet'in de sona erdi. Onu da hatırlatalım. Ahmet de biraz daha topun gerisinde kalmaya başladı ikinci yarı Beşiktaş. Radyoları başına yeni geçenler için hatırlatalım. 3 oyuncu değişikliğiyle başladı Vincenzo Italiano. Olay tam bugün iç sahada yoktu ilk yarıda. Poku etkisizdi. Calo'yu da aldı. Emirhan Miretti. Çerni hamleleri geldi. İşte Çerni şimdi topu aldı. Pasını verdi. Ceza alanına Dušan Vlahovic girmeye çalıştı. Vlahovic 2-3 kişiyle boğuştu yerde. Vlahovic'in bir gözü maçın hakeminde bir kendisine acaba faul yapıldı mı, penaltı mı diye baktı ama hayır dedi. Ali Şansalan oralı olmadı. Vlahovic orada iki kişiyle gerçekten ikili mücadeleye girdi. Önünde Amir Murillo vardı ve Vlahovic kendisini yerde bulmuştu. Oyun devam etti. Ali Şansan oyunu devam ettirdi. Önümüzdeki monitörden de biz tekrar tekrar pozisyona bakıyoruz. Burada tabii asıl olan maçın hakemi Ali Şansalan oyunu devam ettirdi. Şimdi ama Vincenzo Italiano, bu arada Beşiktaş yedek kulübesinden itirazlar ve bir sarı kart geldi Vincenzo Italiano'nun ekibinden bir isme. Dakika 58, maçta tansiyon biraz artmaya başladı. Maçta tansiyon artıyor. Şimdi bekleniyor orada VAR'dan. Belki bir uyarı gelecek mi gelmeyecek mi? Potansiyel bir penaltı incelemesi yapılacak. Orada Sise ikinci yarının oyuna girmişti. Offside yok bu arada pozisyonda. Sise offside'ı bozuyor, onu belirtelim. Muhammed Halil'in yerine oyuna girmişti. Tabii burada golde offside yok. Önümüzdeki monitörde onu görüyoruz ama az önceki pozisyonda da bir offside yoktu. İncelenen pozisyonda, onu da hatırlatalım, ama inceleme de tamamlandı ve oyun başladı. Emmanuel Agbadu geriye doğru döndü Nübel'e. Nübel bugün belki çok hatalı goller yedi denilemez ama uzaktan gelen iki şutta da top kalesiyle karşı karşıyaydı. Bir fırsat ve top ağlara gidiyor. Ahmet sportif faaliyetler yediği golün şokunu çok çabuk atlatıyor. Büyük bir hata, büyük bir hata. 3-1'e geldi skor. Gerçekten Ahmet'in ikinci yarıda oyunda üstünlüğü yoktu ama Nübel'den bahsederken çok çok büyük bir hata geldi. Kaleci savunma anlaşmazlığı 59. dakikada İlhan Fakılı'yı da görüyorum ve 3. gol geliyor. Ahmet sportif faaliyetler, yanılmıyorsam Furkan orada topu ağlara gönderdi. Furkan evet topu ağlara gönderiyor. Orada baskı geldi. Yine Salih'e bir baskı. Alexander Nübel Salih'e verdi. Furkan 59. dakikada topu ağlara gönderiyor ve Ahmet sportif faaliyetler

yeniden farkı ikiye çıkarıyor. Tam da Beşiktaş'ın golü bulduğu, oyuna biraz daha moralle tutulduğu dakikalarda gelen bu gol Ahmet Sportif faaliyetleri yine rahatlatmış oldu. İki golde de, yani üç golün ikisinde de Salih Özcan'a yapılan baskılarla gelen goller. Ama burada Nübel ve Salih arasındaki gerçekten hani bu anlaşmazlık bu seviyelerde çok da anlaşılır bir şey olmasa gerek. Çünkü yani Salih'in önü bir hayli kapalıyken Nübel'in onu tercih etmesi, Salih'in çevre kontrolünü yapmaması ve sonrasında gelen baskı topağlara gitti. Ve şimdi bu kez golün moralini bulan Ahmet Sportif faaliyetler oluyor. 4 gol var şu anda, 1 saat geçilmek üzere maçın 3'te 2'lik zaman dilimi az sonra geçilecek ve 3-1'lik skor oluştu şu an itibariyle. İlk yarı 2-0 önde kapatmıştı Ahmet. 13 Orban, 22 Yasaba'nın golleri, 55'te Vlahovic de Beşiktaş golü buldu. 4 dakika sürdü Beşiktaş'ın gol sevinci. 59'da Furkan'ın golüyle fark bir kez daha 2'ye yükseldi. Salih Özcan topu aldı şimdi. Emmanuel Agbadu Beşiktaş tüm hatlarıyla bir kez daha farkı 1'e indirmek için Ahmet Sportif yarı alanına topu götürdü. Top orta alanda, Emirhan'da stoperleri Agbadu ve Emirhan da Beşiktaş'ta önde. Salih Özcan topu aldı. Salih yeniden geriye doğru Emirhan'a, Emirhan'dan Agbadu'ya. Agbadu bir müddet bekledi. Yanında Salih Özcan, orta yuvarlanan rakip yarı alana bakan diliminde bir paralel pasla Emirhan'ı topla buluşturdu. Emirhan topçudan karşı tribünler önüne İlhan'a, İlhan'dan geriye bir kez daha Emirhan. Önünde İlhan vardı, ona vermedi. Emirhan pas yaptı Rıdvan'a. Rıdvan orta şansı, Rıdvan yerden paralel, Çerni'ye gelmedi. Açılan topu Beşiktaş aldı. Bir kez daha topun gerisinde oyunu kabul ediyor Ahmet Sportif faaliyetler. Tam anlamıyla Beşiktaş kalecisi hariç 10 oyuncusuyla rakip yarı alanda denilebilir. Şimdi sol kanada Emirhan'a gönderilen top. Emirhan İlhan'a veremedi ama Emirhan bir kez daha aldı. Şimdi İlhan Fakılı ceza alanına girmek üzere girdi. Yerden arka direğe bir orta.

Orada Beşiktaşlı oyunculara gelmeyen top ve eski bir Beşiktaşlı Umut Meraş ayak koydu. Topu dışarı gönderdi kaptan Orkun Kökçü'den önce. Orkun Kökçü taç atışını penaltı noktası hizasından atak yönüne göre sağ kanattan kullanacak. Orkun taç atışını kullandı. Amir Murillo bekletmeden ortaladı. Vlahovic'e gelmedi. Gift Orban topu aldı şimdi. Orban bileklerine çok hakim bir futbolcu. Topu kaybetmedi. İyi de bir pas verdi. Şimdi Beşiktaş takımı orada agresif bir ön alan baskısı yaptı. Rıdvan İlhan düzeltiyorum. Topla ilerlemeye çalıştı. İlerleyemedi. Top karşı tribünler önünden dışarıya gidiyor. Beşiktaş taç atışını kullanacak. Dakika 63 oldu. Beşiktaş taç atışıyla oyunu bir kez daha başlatacak. Orkun Kökçü golün oluşumunda onun da katkısı büyüktü. Bu arada bir önceki pozisyon mu? Hayır. Emmanuel Agbadu sarı kart gördü. Emmanuel Agbadu da sarı kart görüyor. Sarı kart sayıları iki takım adına da arttı. Vaclav Černý topu aldı. Rakipleriyle mücadelesi. Černý iki kişiyle mücadelesi. Černý topu kaybetti. Samuel Bale topu aldı. Bale topu sakladı. Şimdi sol kanada doğru gönderilen top Diasaba'ya. Onun önünde Orban, Gift Orban sol iç koridorda. Geriye doğru bir kez daha topu Umut Meraş'a kazandırdı. Umut'tan daha geriye Furkan sağ kanada doğru oyunu genişletiyor. Delova orta alanda Furkan'a verdi. Ahmet Sportif Faaliyetler iyi pas yaptı. Şimdi Rıdvan orada rakibini karşılamaya çalışıyor. Atak devam ediyor ceza alanına. Emirhan son anda ayak koydu bu kez. Rıdvan Yılmaz'dan ileriye Vlahovic o topu göğsüyle indirdi. Şimdi Beşiktaş oradan topu çıkarabilirse iyi bir fırsat olabilir. Vlahovic tek başına ayakta kaldı. Bir hamle Vlahovic yerde ve serbest vuruşu Beşiktaş kazandı. Beşiktaş serbest vuruşu kazandı. İtirazlar var. Furkan'ın itirazı Vlahovic orada rakipleriyle mücadelesi çok iyi. Rakipleriyle gerçekten adeta boğuştu orada Beşiktaş'ın golcüsü. Ve Dušan Vlahović Beşiktaş'ın da golünü atmıştı. Sırp futbolcu sonrasında yerde ve bir sarı kart daha geliyor. Bu pozisyonun ardından Ahmet Sportif Faaliyetler'de Delova sarı kartı gördü. Delova, Krasniç, Bale sarı kartla oynuyorlar. Muhammed Ali sarı kart görmüştü, yerini Sisi'ye bıraktı. Beşiktaş'ta da Murillo, Agbadu, İran Fakıl'ın sarı kartları var. Ve dakikada 65 olacak. Beşiktaş skoru 2-1'e getirdikten hemen sonra büyük bir hatayla gerçekten futbol hatalar oyunu ama hani çok güvendiği kalesi Alexander Nübel ve orta alanı şu ana kadar yani diğer maçlarda ayakta tutan Salih'in yaptığı bir anlaşmazlık, bir hata, skor 3-1'e geldi ve kalan uzunca bir süre var. Bakalım maçta neler yaşanacak. Son derece gerçekten tempolu ve mücadeleci bir oyun var sahada. Liderlik mücadelesi bu. Beşiktaş maçı beraberlikle dahi bitirirse ligin yeni lideri olacak. Maç bu skorla ya da herhangi bir skorla Ahmet Sportif Faaliyetler lehine bitecek olursa da ligin yeni lideri Ahmet Sportif Faaliyetler diyeceğiz. Dakika 66 olmak üzere. Beşiktaş kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafe cepheden gören nokta. Şimdi Orkun'dan Černý'e doğru ceza alanının yanındaki sağ boşlukta Černý topu aldı, çekti soluna. Şimdi geriye doğru bir kez daha kaptanına. Kaptanın ortası. Orada Ahmet savunması topu uzaklaştırdı. İlhan bıraktı taca çıkması için. Karşı tribünler önü penaltı noktası hizası sol kanat. Beşiktaş taç atışıyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Ve vazgeçti İlhan. Bıraktı. Şimdi tacı o kullanmayacak. Bu arada maçın hakemi Ali Şansalan ceza alanı içerisindeki futbolculara orada bir şeyler söyledi. Gözüm üzerinizde dedi. Taç atışını şimdi Beşiktaş Rıdvan'la kullandı. Rıdvan Mretti'den topu aldı. Burada bir müdahale ve korner. Bu kez taç kornere dönüştü. Beşiktaş sol kanattan korneri kullanacak. Topu çeyrek daireye Rıdvan bıraktı. Mretti de topun gerisindeki siyah beyazlı futbolculardan biri ama Mretti o noktadan ayrılıyor. Rıdvan orta yapacak büyük ihtimalle. Dakika 66. Yine nefesler tutuldu. Diyarbakır Stadyumu'nda kavisli bir orta geldi. Top herkese açtı. Vaclav Černý düzeltti geriye doğru ama Černý'nin pası o kadar hatalı ki yani Beşiktaş hücumu Diyarbakır'ın tehlikeli hücumu dönüştü. Gift Orban topu tek başına aldı ama Černý gitti. Hatasını telafi etti. Bu arada maçın hakemi de orada adeta ona bir çalım atacaktı Černý ama Černý'ye faul yapıldı. Ali Şansalan tam önündeki bu pozisyonda Černý'ye yapılan faulü tespit etti ve gitti. Maçın hakemi bir de Orban'ı da yerden kaldırdı. Orban
Çerni'den kazandığı topla çok

0: süratle ilerleyecekti. Çerni önce Orban'dan kurtardı, sonra önüne Diasaba gelmişti ve Beşiktaş da hemen oyunu hızlı bir şekilde başlatıyor. Fabio Muretti topu aldı. Şimdi Amir Murillo, Murillo hemen yanında Çerni. Çerni sağ kanatta, Murillo'nun önüne iyi bir top gönderdi. Murillo orta şansı, Bale. Bale ayak koyuyor, top taca gitti. Tacı Beşiktaş kullanacak. Beşiktaş yüklenmeyi sürdürüyor. Dakika 68 olmak üzere ve Beşiktaş'ın deplasmanda gol arayışları sürerken 3-1 önde Ahmet Sportif faaliyetler. 13 Orban, 22 Diasaba, 55 Vlahovic ve 59 Furkan'ın golleri var mücadelede. Beşiktaş takımı yine yerleşti tüm atlarıyla Ahmet Sportif yarı alanına. Sol kanada çok uzun top ama o top yerden sektikten sonra dışarı gidiyor. İlhan Fakılı o topa yetişemedi değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri. Evet, şimdi kaleci Lafont bir kez daha kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Ahmet Sportif faaliyetler topun gerisinde kalarak Beşiktaş'ın yaptığı hataları değerlendirmeye çalışıyor ve hızlı hücumlarla yine gol arayışı da Ahmet Sportif faaliyetlerin devam ediyor. Topla oynama anlamındaysa Beşiktaş tamamıyla topla daha fazla oynayan taraf, oyuna hükmeden taraf denilebilir ama tabii bu gol pozisyonu üretme anlamında sahaya yansımadı. Beşiktaş daha fazla topa hükmediyor ama oyuna hükmediyor diyemeyiz. Şimdi ileriye doğru gönderilen top, Rıdvan topu aldı. Ortaya doğru döndü. Paslaştı Salih Özcan'la. Emirhan topçu. Beşiktaş takımı çok hızlı hareket etmedi. Dakika 69, Emirhan karşı tribünler önündeydi. Muretti ile paslaştı. Muretti'den Salih, Salih'ten şimdi Agbadu, Agbadu'dan Çerni'ye, Çerni Murillo'ya doğru. Murillo topu önüne alamıyor. Bale girdi araya. Bale araya girdi. Topu oradan kurtardı ve Ahmet Atağa başlıyor. Bale'den Gift Orban'a. Bu kez Gift Orban'ı Beşiktaş savunması daha dikkatli kontrol etti. Hem Agbadu hem Emirhan oraya doğru hızla geldiler ve Gift Orban'dan topu kazandılar. Orta alana kadar geldi Vlahovic. Dušan Vlahovic orta alana kadar gelip top aldı. Şimdi İlhan Fakılı rakibin üzerine gitti. Sisse'nin İlhan. Sisse o topa ayak koydu. Top açıldı, geriye doğru geldi Rıdvan'a. Rıdvan. Rıdvan'ın yanında Salih Özcan. Beşiktaş rakip yaralanın ortalarında tam merkezinde top dolaştırıyor. Sağa doğru, sağ kanada doğru Agbadu'ya. Agbadu da geldi. Emanuel Agbadu. Beşiktaş yine 10 oyuncuyla Ahmet Sportif faaliyetler yarı alanında. Salih Özcan sol kanatta bir boşluk. Oraya doğru gönderdi. Orada Rıdvan. Rıdvan'dan Salih'e. Beşiktaş yerleşti. Set oyununa döndü. Şimdi bir kez daha Rıdvan'a. Rıdvan'ın iyi bir pası Orkun'a. Orkun topu aldı. Kaptan Orkun'dan İlhan Fakılı, İlhan Fakılı içeriye doğru. Vlahovic topu istediği gibi indiremedi arkadaşlarına. Onun biraz gerisinde Vaclav Çerni ve Amir Murillo vardı. Kaleci Lafont, Ahmet Sportif faaliyetler kalecisi eliyle oyunu kurdu. Hemen yanında Delova var. Delova orta alana doğru gönderdi. Şimdi orada Gift Orban topu bir kez daha almaya çalıştı ama alamıyor. Ahmet Sportif faaliyetler takımı bu dakikalarda çok fazla top kaybı yapıyor. Beşiktaş topla daha fazla oynuyor ama çok fazla da tehlikeli olamıyor siyah beyazlı takım. Yani topla oynuyorlar ama o ceza alanı içerisine daha fazla giren, bundan önceki maçlardaki siyah beyazlı takım bugün ceza alanı içerisine girmeyi çok da fazla başaramadı denilebilir. Ve ceza alanı dışından şut çekmeyi de çok denemedi siyah beyaz takım. Daha çok sağlı sollu ortalar var ama bu ortalarda da top ceza alanı içerisine çok tehlikeli noktalara gitmedi. Evet, Marsilya maçının iyi oyuncularından İlhan Fakılı oyundan alınıyor. Milot Rashica oyuna giriyor. Dakika 71. Ahmet Sportif faaliyetler 3 Beşiktaş 1. Söz merkezde Ahmet Onur Kılıç'ta.
1: Diyarbakır'dan İzmir'e uzanıyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, böylece bu değişikliklerin ardından şimdi Göztepe yarı alanında Tahan'ın karşıladığı topu göğsüyle indiren futbolcu Radni ortaya döndü. Top sol kanattan Bokele hücuma çıkıyor. Bokele sol kanat savunma oyuncusu Bokele hücuma çıktı. İlk rakibinden kurtardı. Kale sahasının ön çizgisine kadar indi. Bir gol pozisyonu olacak ama karşılayan futbolcu uzaklaştıramadı. Çaykur Rizespor savunması, Göztepe takımı yeniden bir atak şansı bulacaktı. Şimdi bir karşı atak şansı ama o karşı atak şansında karşılaşmanın hakemi oyunu durduruyor. Olovay'ın topu kontrol etmiş gidiyordu ama bir ikili mücadele ilk rakibinden kurtardı. Daha sonra Ege ile karşı karşıya geldi. Alisov mu faul yaptı diye bakıyorum. Çünkü Göztepe'nin lehine bir serbest vuruş kararı vermiş gibi göründü hakem ama Radni sarı kart gördü. Demek ki faul yapan Radni bizim gözümüzden kaçmış değerli dinleyiciler. Bu arada Göztepe kalesinde bir gol tehlikesi ve top filelere gidiyor. Golü atan futbolcu Olovayın. Olovayın'ın golüyle durum 1-1 oluyor. Karşılaşmanın 70. dakikası, Göztepe savunmasının yerini almasındaki gecikme, kademedeki ve oyalamadaki eksiklikler ve filelere giden top Olovayın'dan geliyor. 70. dakikada durum 1-1 oluyor. 4. dakikada Arda'nın golüne, 70. dakikada Olovayın karşılık veriyor ve şimdi durum 1-1. Ceza alanının içinde penaltı noktası ile ön çizgi arasındaki yerden topu kaleci Arda'nın solundan çok ustaca İç üst vuruş tekniğiyle, sahanın iç üst vuruş tekniğiyle öyle bir falso veriyor ki kaleci Arda'nın o topa uzanması mümkün değil ve durum 1-1 oluyor. Şimdi Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 devam ediyor değerli dinleyiciler.
1: Teşekkür ediyoruz Tansu Polatkan'a. Yine ileriki aşamada bağlanacağız İzmir'e. Bu arada Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın son 2 karşılaşması Antalya Spor, Van Spor karşısında 2-0 önde ve Manisa 1969 deplasmanında Kayseri Spor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor karşılaşmalarda. Şu sahalarda 75. dakikalar oynanıyor. Biz yeniden Diyarbakır'a uzanıyoruz. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş maçındayız.
2: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Burada dakika 75, 3-1'lik skor devam ediyor. 73. dakikada Orban karşı karşıya pozisyonda Nübel'i geçemedi. Az önce Mireddin'in bir şutu vardı. Orada Mireddin'in bir penaltı beklentisi vardı. Oyun devam etti. Ve şimdi Ahmet Sportif Faaliyetler Samuel Bale ile yeni bir hücumda. Ahmet Sportif Faaliyetler bu bölümde yine etkin olmaya başladı. İkinci yarının başında ve zaman zaman çok etkili olamamıştı ev sahibi takım ama 3-1'in ardından yine biraz savunma yapmışlardı. Şimdi yeniden bir dördüncü gol arayışı var Samuel Bale ile. Samuel Bale kale alanına, Orban'a harika bir top gönderdi. Beşiktaş savunması topu güçlükle oradan uzaklaştırıyor. Şimdi Vaclav Černý topu aldı. Černý arkadaşlarına bakıyor ama ileride hiçbir Beşiktaşlı yok. Tüm atlarıyla gerideydi Beşiktaş. Şimdi çoğalmaya çalışıyor ama çok yavaş hareket etti siyah beyazlar ve bu nedenle de atağın hızı, temposu yükselemedi. Şimdi sağ kanada doğru gönderilen top, orada bu kez Dušan Vlahović tek başına boğuştu orada savunmayla. Orkun Kökçü kime vereyim dedi. Vaclav Černý yine Beşiktaşlı futbolcular bir türlü orada son paslarda anlaşamıyorlar. Bugün bu iletişim kopukluğu çok fazla göze çarpıyor siyah beyazlı ekipte. Bir önceki pozisyonda Bates'e bir çarpan top vardı. Orada penaltı beklemişti Mireddin. Hayır dedi maçın hakemi. Az önce de Orban kendisinin ikinci takımının dördüncü golüne fazlasıyla yaklaştı. Kale alanına doğru gönderilen top. Beşiktaşlı futbolcular orada. Murillo ve Agbadu top uzak. Gift Orban oyundan alındı. Cem Üstündağ 6 numarayla oyuna giriyor. Cem ve Ahmet Sportif Faaliyetler'de de bu ikinci oyuncu değişikliği oldu. Daha önce de Muhammed Halil oyundan çıkmıştı. Yerini Sisse'ye bırakmıştı ikinci yarının başında. Şimdi Samuel Bale, Beşiktaş topla fazla oynuyordu ama şimdi artık biraz daha Ahmet Sportif faaliyetlerde skorda önde olan ev sahibi takım oyunda da dengeyi kurar gibi oldu. Top Beşiktaş'a geçiyor. Emirhan topçu. Topu aldı Emirhan. Önündeki arkadaşı Miretti ile paslaştı.

Yeniden Emirhan, Emirhan'dan Salih. Salih top alıyor. Sağ kanada doğru gönderdi. Vaklav Çerni rakibin üzerine ekti. Aradan iyi bir top gönderdi. Şimdi Miretti. Miretti topu ceza alanına geçiremedi, aktaramadı Miretti. Ve Bale topu aldıktan sonra Ahmet Sportif faaliyetlerin atağı başlıyor Cem'le. Cem'den ileriye uzun bir top geçmiyor. Bu arada Beşiktaş savunmasının arkasına atılan her top tehlikeli olabilir. Çünkü Beşiktaş tüm hatlarıyla yüklenirken savunmayı artık ikinci plana attı. Vincenzo Italiano'nun ekibi. Şimdi Beşiktaş'ın gol arayışı uzaktan şut. Kaleci Lafont'un kucağına gitti o top. Çok etkili bir şut gelmedi. Milot Rashica'dan, ki Rashica da oyuna İlhan Fakıl'ın yerine girmişti. Uzun süredir Beşiktaş kadrosunda kendisine yer bulamıyor Kosovalı oyuncu Rashica. Bakalım kalan bölümde Beşiktaş adına etkili olabilecek mi Rashica? Ama tabii ki futbol bir ekip oyunu. Sadece tek futbolcunun ayaklarına bakıldığında da çok fazla netice alınamayabiliyor. Beşiktaş bugün ekip halinde övgüleri alan Beşiktaş ekip halinde çok organize değildi. Bu arada Samuel Bale ceza alanında karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderiyor. Bir başka gol şansıydı Ahmet Sportif faaliyetler adına. Fark 3'e çıkabilirdi. Dördüncü golü bulabilirdi Ahmet Sportif faaliyetler. İşte az önce söyledim, Beşiktaş savunmasının arkasına atılan her top tehlikeli olabilir demiştim. Onlardan biri az önce yaşandı ama Bale topu ağlara gönderemedi. Şimdi Çerni sol kanadı düşündü. Çerni'nin topu Milot Rashica'ya geldi. Rashica yerde serbest vuruşu Beşiktaş tehlikeli bir noktadan kazandı. Maçta son bölüm yaklaşırken Milot Rashica yerde Beşiktaş serbest vuruşu kullanacak. Kayarak, yatarak kontrolsüz bir hareket geliyor Sisse'den Milot Rashica'ya. Topla karışık ama topu aldıktan sonra da Rashica'nın ayağına bir hamle var. Ve Rashica yerde. Beşiktaş şimdi ceza alanı ön çizgisi paralelinde. Bu arada Rashica'nın bir tekme yediğine dair maçın hakemine bir kart beklentisi var. Emmanuel Agbodu'da sarı kart vardı, oyundan çıktı ve Yang Yo. Beşiktaş artık tüm hatlarıyla gol arayacağını belli etti. Vincenzo Italiano'nun ekibi tüm riskleri fazlasıyla almıştı. Şimdi stoperlerden biri de oyundan çıkıyor, Agbodu, ve oyuna girdi Koreli oyunda. Beşiktaş'ta ileride şimdi iki uzun boylu forvet yer alacak ve yan topların önemi de özellikle bu serbest vuruşta da ortaya çıkabilir. Orkun Kökçü ve Rıdvan topun gerisindeki ikili. Sisse sarı kart gördü bu arada biraz önceki pozisyonda. Maçın hakemi bekliyor. Orada bir inceleme mi var? Rashica'nın itirazı vardı. Bir kırmızı kart bekledi Rashica. Bekleyin, kullanmayın dedi. Belki de bir potansiyel kırmızı kart incelemesi olabilir o pozisyonda. Çünkü çok kontrolsüz bir mücadele örneği oldu. Evet, maçın hakemi şimdi hayır dedi. Kullanılsın dedi. Serbest vuruş Orkun. Orkun'un ortası geliyor. Top açıldı geriye doğru. Çerni. Çerni'den daha geriye savunmaya doğru Emirhan, Emirhan'dan Çerni. Çerni topu aldı. Bir yüksek orta daha içeriye doğru geldi. Beşiktaşlı forvet oyuncuları ve hücum oyuncuları özellikle da oradaydı ama Koreli'ye de gelmeyen top. Beşiktaş savunması eksik adamla yakalandı. Şimdi Ahmet Sportif faaliyetler merkezden bir pas denedi. Çerni orayı çok zamanında kapattı, yoksa gerçekten kaleci Nübel yine kalesinde zor anlar yaşayabilirdi. Sol kanada doğru top gönderildi Umut Meraş. Son çizgiye kadar, köşe gönderine kadar indi rakibine. Orada bir çalım denedi, olmadı. Vaklav Çerni topu aldı. Çerni pasını verdi Salih Özcan'a. Salih bekledi. Şimdi sol kanada oyunu açtı. Orkun Kökçü, kaptan süratlendi. Beşiktaş gol arıyor. Orkun Kökçü sol iç boşluktan hareketlendi. Önünde var. Şimdi Yang Yo'ha, ama Orkun'un bugün pasları gerçekten hiç ölçülü olmadı. Burada da Yang Yo'hun önüne topu atamadı Orkun. Rakibinin ayağına attı. Taç atışını Beşiktaş kullandı. Miretti. Şimdi geriye doğru yine top gönderiliyor. Rıdvan, Salih Özcan, Salih sağ kanatta Çerni. Dakika 82 olmak üzere. Çerni topu aldı. Rakibinin üzerinden gitti. Sağından geçti. Bir çalım. Çerni'nin ortası. Ceza alanına top geçmedi. Vlahovic yine rakipleriyle adeta orada ikili mücadele içinde onlardan kurtardı. Kaleyi düşündü Dušan Vlahovic. Top dışarı gidiyor. Top dışarı gitti. Dakika 82 ve 3-1 Ahmet Sportif faaliyetlerin üstünlüğü devam ediyor. 13 Orban, 22 Diaz Saba.

0: İlk yarı 2-0 önde tamamladı Ahmet Sportif faaliyetler. 55'te Vlahovic'in golüyle umutlandı Beşiktaş ama hemen 4 dakika sonrası büyük bir hata. Nübel ve Salih Özcan anlaşamadılar. Furkan Topağlar'a göndermişti ve 3-1 Ahmet Sportif faaliyetlerin üstünlüğüyle mücadelede artık son dakikalara yaklaşıyoruz. Orta alanda Miretti topu Emirhan'a kazandırdı. Emirhan döndü ekseninde şöyle bir önünü boşalttı. Emirhan'a baskı var yine. Emirhan'dan iyi noktaya doğru Yangyo topu aldı. Yangyo arkadaşlarına uyum gösterdi Yangyo. O da Raşitsa'ya iyi bir top gönderemiyor ve top da dışarı gitti. Beşiktaş hücum ediyor ama çok çok organize gelemiyor. Özellikle az önce belirttim ve defalarca hatırlattığım gibi son paslar, ceza alanına doğru gönderilen paslar ve ceza alanı çevresine doğru giden son toplar çok isabetsiz olunca Beşiktaş gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Samuel Bale taraftarından alkış aldı. Topun dışarı gitmemesi için büyük bir mücadele verdi ve bir değişiklikte Ahmet Sportif faaliyetlerde 81 numarayla Ali Turap oyuna girecek. Umut Meraş az önce sekiyordu ve Umut Meraş oyundan alınıyor. Ali Bülbül Turap oyuna giriyor. 81 numarayla. Bu da yine 3. değişikliği oluyor. Ahmet Sportif faaliyetlerin Beşiktaş 5 oyuncu değişikliği yaptı. Siyah beyaz ekip artık en azından bir beraberliği burada alıp liderliği almak için tüm kozlarını oynadı. Miretti'ye doğru ceza alanına kayarak Delova'dan çok kritik bir müdahale geldi. Ama top yine Beşiktaş'ta Salih Özcan'da. Dakika 84 Salih Özcan şimdi Orkun'a doğru. Orkun bekledi. Yangyo. Yangyo dönerek vuruyor kaleci Lafont. Yangyo döndü, iyi döndü ama iyi vuramadı. Lafont'un üzerine gidiyor top. Lafont'un üzerine gitti Orkun Kökçü. İyi verdi pası bu kez Yangyo'ya ama bu arada Yangyo'nun baskısı sonuç verecek mi? Top dışarı gitti. Yangyo yerde. Yangyo kaval kemiğini tutuyor. Bir sarı kart daha. Ve ikinci sarı kart kırmızı kart. Sizse oyundan atılıyor. Muhammed Halil. İkinci sarı kart kırmızı kart. Ve sözü merkeze bırakalım.
1: Hemen İzmir'e gidiyoruz. Hazırladığı pozisyonda Dokaru'nun vuruşuyla Çaykur Rizespor 2-1 öne geçiyorsa sağ kanattan gelişti atak. Ceza alanının içine o kadar kalabalığın arasından çok ince bir pas ve Dokaru'nun vuruşuyla top filele gidiyor ve Çaykur Rizespor deplasmanda öne geçme alışkanlığını sürdürüyor değerli dinleyiciler. Şimdi 4. dakikada 1-0 üstünlük sağlayan Göztepe takımı şimdi 81. dakikada 2-1 yenik durumda ve golü hazırlayan futbolcular önce Taylan daha sonra Mitat da kale sahasına kadar indi. Oradan geriye çıkardığı topu Dokaru filelere gönderdi ve şimdi Çaykur Rizespor rakibi karşısında 82. dakikada 2-1 üstün durumda.
2: Tekrar Diyarbakır'dayız.
0: Evet, Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Az önce Sisse Yangyo'ya yaptı hareketin ardından ikinci sarı kart kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Dakika 86 olmak üzere Beşiktaş serbest vuruşu ceza alanı ön çizgisi paraleli sol taç çizgisinin önünden kullandı. İçeriye orta yapıldı. Çift yumrukla kaleci Lafont karşıladı. Şimdi Beşiktaş bir kişi eksik rakibi karşısında golü bulmak istiyor. Süre daralıyor. Sol kanada uzun bir top gönderildi. Bir kez daha orada Rıdvan rakibinin üzerine gitti ve top dışarı gidiyor. Taç atışını Beşiktaş kullanacak. Gerçekten maçın son anları son derece nefesler tutuldu denilebilir. Kritik dakikalar artık. Mehmet bu arada oyuna girecek. Diasaba oyundan alkışlarla alınıyor. Diasaba bugün bir golde ona aitti. Dakika 22'de skoru 2-0'a getiren golü atmıştı. Mehmet Yeşil oyuna giriyor. 21 numaralı formasıyla Mehmet Yeşil yine oyunda. Bu arada tabii biraz Ahmet Sportif faaliyetlerde de artık savunma kurgusu anlamında değişiklikler yapılıyor. Hücumda ön plana çıkan oyuncular Orban gibi, Diasaba gibi oyuncular alındı oyundan. Ve bakalım kalan bölümde nasıl bir maç sonu bizleri bekleyecek. Rıdvan bu arada topu oyunda tutamadı. Rıdvan topun tamamı oyun alanını terk etti. Dakika 87 Ahmet Sportif

Faaliyetler 3 Beşiktaş 1 durumu devam ediyor. Az önce 1-2 dakika önce Sisse ikinci sarı kart, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ahmet Sportif faaliyetler sahada 10 kişi. Beşiktaş ikinci yarıya aslında iyi başladı. 55'te Vlahovic ile golü buldu siyah beyaz ekip ama 4 dakika sonra Nübel Salih Özcan anlaşmazlığı, Furkan'ın golü, fark bir kez daha 2'ye çıkmıştı. Şimdi sol kanada doğru gönderildi top. Rashica, Milot Rashica rakibine çarpan top dışarı gitti. Korneri Beşiktaş kullanacak. Mehmet Yeşil oyuna girer girmez topa müdahale etti. Top kornere gitti. Korneri Beşiktaş kullanacak. Orkun Kökçü kaptan yine topun gerisinde. Beşiktaşlı 4 oyuncu ceza alanı içerisinde, bir şut şansı olabilir. Bir şut. Top asfaltta dışarı gidiyor. Milot Rashica. Kaleci Lafont'un koruduğu kalenin az farklı üzerinden top dışarı gitti. Lafont biraz öndeydi. Top dışarı gitti. Bir temas bu arada. Bir korner daha. Beşiktaş üst üste ikinci korneri aynı kanattan kullandı. Top uzak bölüme doğru sekti. Diğer kanat Vaclav Černý topu ayağında tutamıyor. Vaclav Černý rahat pozisyonda topu ayağında tutamadı. Bugün zaman zaman belirttim sizlere, Beşiktaş takımında bir konsantrasyon eksikliği özellikle göze çarptı. Yani çok basit topları futbolcular ayaklarında tutmakta zorlandılar. Tabii ki Ahmet Sportif faaliyetlerinde çok iyi bir futbol vardı, özellikle ilk 25-30 dakikalık dilimde çok büyük bir baskı. Şimdi Emirhan'ın içeriye gönderdiği top tehlikeli bir fırsat olabilir. Vlahovic orada, Černý'ye doğru geldi. Černý vuracak mı? Černý iyi vuramadı. Lafont'un üzerine yine. Dakika 89. Beşiktaş'ın umutları azalıyor. Siyah beyazlı ekip 89. dakika ve 3-1 geride, ligin yeni lideri Ahmet Sportif faaliyetler olabilir. Az bir süre var maçın bitimine. Nübel topu aldı. Beraberlik halinde Beşiktaş yeni lider olacak. Onu bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş da bir anlamda bunu sağlamaya çalışıyor ama tabii önce bir golle farkı 1'e indirme çabası var. Murillo topu aldı. Murillo, onun kavisli ortası kimseye temas etmeden dışarı gitti. Dakika artık 90 olmak üzere. Beşiktaş bugün aslında özellikle Vincenzo Italiano'nun ekibi ikinci yarıda daha iyi bir futbol ortaya koydu. İlk yarıda Beşiktaş sahada hemen hemen hiç yoktu denilebilir. İkinci yarıda hamleler geldi. Zaman zaman Beşiktaş daha fazla oyuna hükmetti. 2-1'i bulduktan sonra tabii 4 dakika sonra kalesinde golü görme siyah beyazların işini bir kez daha güçleştirdi. Şimdi orada yine taç çizgisi etrafında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Meretti top kaybetti ama araya Salih Özcan girdi. Döndü kalesi Nübel'e. Nübel'den sol kanada doğru uzun bir top. Beşiktaş 90. dakikada gol arıyor. Rıdvan Yılmaz. Onun yanında yine Miretti, Orkun. Orkun topu aldı. Orkun sağ kanada doğru döndü. Murillo ceza alanında çok çoğalamadı Beşiktaş futbolcular. Yangio dönmeye çalıştı. Dönemedi Yangio. Yangio ve Vlahovic ceza alanı içerisinde ama ikisi de dönemedi. Beşiktaş'ın golcüleri. Beşiktaş atak tazeliyor. Emirhan bu kez iyi bir pas geldi Rıdvan'a. Rıdvan içeriye. Dušan Vlahovic. Dušan Vlahovic top onda. Dušan Vlahovic topu kaybetmemeye çalıştı. Miretti vurdu. Vlahovic bu arada yerde. Çok enteresan pozisyon. Orada neler yaşandı? Bir anda Dušan Vlahovic kendisini yere bıraktı. Top mu ona geldi yoksa orada bir müdahale mi var Vlahovic'e? Onu anlamaya çalışıyorum. Evet, sanıyorum arkadaşın çektiği şut yüzüne geldi gibi gördüm. Miretti'nin çektiği şut sanıyorum ona geldi. Ve Vlahovic, evet, şanssızlık Beşiktaş adına. Top dışarı doğru gitti. Bu arada tabii oynanmamış kabul edilen süreyi az sonra göreceğiz. Mehmet Yeşil'le artı 6 işaret edildi. En az 6 dakika daha mücadele Diyarbakır Stadyumu'nda devam edecek. Şimdi Dušan Vlahovic yavaş yavaş kalktı yerden. Dakika 90 artı 2 olmak üzere ama bu artı 6'da da oyun çok oynanamadı açıkçası. Onu da hatırlatalım. Dušan Vlahovic şimdi tabii sağlık görevlileri de oyuna girdiği için kenarda bekleyecek. Bu arada orada Ahmet Sportif faaliyette oyuncuların itirazları var ama hangi noktaya itiraz ediyorlar maçın hakemini, onu çok anlayamadım ben. Kaleci Lafont özellikle son derece sinirlendi ve bir sarı kart gördü.

0: Ali Şansalan'dan Lafont sarı kartı görüyor. Bugün çok fazla sayıda sarı kart çıktı. Maçın tansiyonu o kadar yükselmedi aslında, futbolcular arasında çok büyük gerilimli anlar yaşanmadı ama çok fazla sarı kart, hatta bir de kırmızı kart. Sisse ikinci sarı kartından kırmızı kartı görmüştü. Bu arada Lafont itirazlarını tabii çok sürdürünce bu sarı kartı gördü. Şimdi biraz daha sakin bir vaziyette kalesine doğru dönüyor ve Beşiktaş'ta oyunu bir kez daha başlattı. İsabetli pas anlamında Beşiktaş 505 isabetli pas Ahmet olabilir. Daha doğrusu çok heyecanlı, çekişmeli bir mücadele oluyor. Sonları bir hayli dikkat çekici bir maç. Ahmet Sportif faaliyetlerle Beşiktaş arasında ve 90+9 oynanıyor. Kayıp zaman içerisindeki oynanmamış kabul edilen süreler değerlendiriliyor ve Beşiktaş 3-3'ü bulmak istiyor şimdi. Ama Ahmet Sportif faaliyetler ön alanda çok büyük bir baskı. Şimdi Beşiktaş pas yaparak o baskıyı kırdı. Amir Mourinho liderlik mücadelesinde son anlar nefesleri kesiyor. Beşiktaş lider olabilmek için 3. gol arıyor. Salih Özcan yerde, yardımcının uyarısı. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan, Salih Özcan yerde kalınca serbest vuruş kazanıyor. Bir sarı kart daha geliyor. Sarı kart yağmuru devam ediyor mücadelede. Ravelesson bu kez sarı kartı gördü. Gerçekten çok fazla sayıda iki takımdan da futbolcu sarı kart gördü. Yani tam bir liderlik maçı gerçekten. Çok çekişmeli, çok tempolu. Oyunun içinde hemen hemen her şey var. Kırmızı kart var, penaltı var, 5 gol var. Taraftarların heyecanlandığı çok fazla aksiyon, çok fazla pozisyon, gol pozisyonları, yine kırmızı kart pozisyonu, penaltı pozisyonu VAR'da değerlendirilmişti. Bakalım Beşiktaş 3-3'ü bulabilecek mi? Büyük bir ihtimalle son bir şans olabilir bu Beşiktaş adına. Şimdi kaleci Nübel. Nübel de geldi. Son derece enteresan. Nübel de içeride. Beşiktaş şimdi Vlahovic içeriye doğru çevirdi. Son anda top dışarı gitti. 90+11 oynanıyor. 90+11. Beşiktaş bu kez korneri kullanacak. Kornerin ardından maç sona erebilir. Miretti yine Nübel içeride. Ceza alanı içerisi çok kalabalık. Enteresan bir maç sonu. Miretti'nin ortası geliyor. Nefesler tutuldu. Top açıldı uzak bölüme. Rashica kaleci çıkarıyor. Lafont. Milot Rashica vurdu. Kaleciden döndü. Lafont kurtarıyor. Vincenzo Italiano kenarda heyecanla izliyor. Taç atış kullanıldı. Kafayla uzaklaştırıldı. Bir şut da Salih Özcan'dan savunmadan döndü. Beşiktaş bir şans daha elde ediyor. Bir orta daha geliyor. Savunma yine kafayla uzaklaştı. Şimdi Vaklav Černý topu aldı. Černý sol kanada doğru gönderdi. Yüksek bir top ceza alanına. Mourinho orada. Mourinho kafayla indirdi. Orada Vlahovic kafayla indiriyor. Top dışarı gitti. Beşiktaş adına son bir şanstı bu belki de. Uzun süre soluklar tutuldu. Diyarbakır Stadyumunda Mourinho, sonrasında Vlahovic. Beşiktaş penaltının ardından 3-3'ü yakalamak için gerçekten elinden geleni yaptı. Özellikle Milot Rashica'nın az önce vurduğu şut Lafont çıkarıyor ve Ahmet Sportif Faaliyetler ligin yeni lideri oluyor. Ahmet Sportif Faaliyetler puanını 13'e çıkarıyor ve ligin yeni lideri oluyor. Beşiktaş bu mücadelede deplasmandaki Alanya maçının ardından ikinci mağlubiyetini almış oldu ama gerçekten iki takımı da tebrik etmek lazım. 5 gollü heyecan dolu bir mücadele oldu. Ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Bu maçın anlatımında ben Oğuz Erman Güner'i sizlerle birlikteydim. Sözü merkezdeki arkadaşım Ahmet Onur Kılıç'a bırakıyorum.
1: İzmir'den maç skoru alacağız.
2: Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı. 2-1 öne geçmişti Çaykur Rizespor. Arda'nın golüne Olavay'ın ve Dokar ile karşılık vermişlerdi ama 90+4 artık son saniyeler oynanırken ceza alanı içinde Sagnan Bekir'i düşürdü ve hakem penaltı kararı verince Efkan da skoru 2-2'ye getirdi. Böylece Çaykur Rizespor'un deplasmanda en azından puan alma özelliği devam ederken Göztepe kendi sahasında bir kez daha kazanmayı başaramadı. Evet, maçın sonucu Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2.
1: Tansu Polatkan'a da çok teşekkür ediyoruz ve artık biz de kapanışa geldik. Trendyol birincilikte de Kayseri Spor, Mardin 1969 Spor karşısında deplasmanda galip geldi. Antalya Spor'da

0: Bastıdeğer Vanspor'u 2-0 mağlup etti ve hem Trendyol 1. Lig'de 8. haftayı hem de Trendyol Süper Lig'de 6. haftayı noktalamış olduk. Teknik yönetimde bugün Arif Kereş ve Engin Erkan vardı. Onların özelinde tüm ekip arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Mutlu bir pazar gecesi ve güzel bir hafta temennisiyle hoşçakalınız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi.
4: Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
13: Temiz tuvalet arıyorsan
14: Opet'te duracaksın.
13: Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Televizyon deyince vatan.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi, bir taksi.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanlarına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Gönül Sultanları, tasavvuf ve irfan geleneğimizin iz bırakan şahsiyetlerini tanımak, onların hayatlarından, eserlerinden ve sözlerinden günümüze ulaşan hikmetleri birlikte keşfetmek için sizlerle buluşuyor. Bugün gönül dünyasında ihlası, tevazuyu ve nefis terbiyesini merkeze alan, melamet anlayışının önde gelen isimlerinden Hamdun el-Kassar'ı konuşacağız. Onun hayatına

düşünce dünyasına ve insanı kendi nefsiyle yüzleşmeye davet eden sözlerine birlikte kulak vereceğiz. Belki de yüzyıllar öncesinden gelen bu sözler bugün kendi gönlümüze yeniden bakmamıza vesile olacak. Şimdi Hamdun el-Kassar'ın izinde gönülden gönüle uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, iyi dinlemeler. Hamdun el-Kassar, Horasan tasavvuf geleneğinin ve özellikle Nişabur Melamiliğinin önde gelen isimlerinden biridir. Asıl adı Ebu Salih Hamdun bin Ahmet bin Umare en-Nişaburi'dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hayatının büyük bölümünü Nişabur'da geçirdiği ve burada dönemin önemli ilim ve tasavvuf çevreleri içerisinde yetiştiği bilinmektedir. Babasının Ahmet Kassar olarak anıldığı kaynaklarda Hamdun'un ilim tahsilini Horasan bölgesinde yaptığı ve özellikle hadis ve fıkıh alanlarıyla ilgilendiği aktarılır. Hamdun el-Kassar, tasavvufa yönelmeden önce dönemin geleneksel dini ilimlerini öğrenmiş, zahiri ilimlerde kendini yetiştirmiştir. Hücveri'nin verdiği bilgiler de onun fıkıh ve hadis alanında önemli bir seviyeye ulaştığını göstermektedir. Ancak onun tasavvuf anlayışının şekillenmesinde yalnızca ilmi birikimi değil, sohbetlerinde bulunduğu sufilerin düşünceleri de etkili olmuştur. Bu dönemde Ali en-Nasrabazi ve Selm bin Hasan el-Barusi gibi sufilerin sohbetlerinden istifade eden Hamdun el-Kassar'ın tasavvufi düşüncesinde Ebu Türab en-Nahşebi'nin ayrı bir yeri vardır. Ebu Türab'ın sufiliğin dış görünüşten ziyade kişinin iç dünyası ve ahlakıyla ilgili olması gerektiğini vurgulayan yaklaşımı Hamdun'un düşünce dünyasında önemli izler bırakmıştır. Özellikle sufilerin belirli kıyafet ve şekillerle birbirlerinden ayrılmasına yönelik eleştiriler Hamdun'un daha sonra savunacağı melamet anlayışının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Abdullah bin Münazil, Ebu Ali Es-Sekafi, Mahfuz bin Muhammed en-Nişaburi ve İbrahim el-Kannat gibi isimler onun tasavvufi düşüncesinden etkilenen önemli şahsiyetler arasında zikredilir. Böylece Hamdun Kassar yalnızca kendi döneminin sufilerinden biri olmakla kalmamış, Nişabur Melamilik geleneğinin sonraki nesillere aktarılmasında da önemli bir rol üstlenmiştir. Hamdun el-Kassar 884 yılında Nişabur'da vefat etmiştir. Cenazesi Nişabur'daki Hire kabristanına defnedilmiştir. Ardında bıraktığı en önemli mirassa insanın kulluğunu insanların beğenisinden uzak tutması gerektiğini savunan bir tasavvuf anlayışıdır. Bu anlayış Nişabur Melamiliğinin temel karakterinin oluşmasında belirleyici olmuş ve Horasan tasavvufunun sonraki gelişimini de etkilemiştir. Hamdun el-Kassar, Melami düşüncenin Nişabur'da güçlü bir şekilde yayılmasını sağlayan en önemli isimlerden biridir. Her ne kadar melamet anlayışının onun döneminden önce de var olduğu kabul edilse de, Hamdun el-Kassar bu anlayışı kendi döneminde sistemli ve etkili bir biçimde temsil etmiş, bu sebeple Melameti adıyla anılan ilk sufilerden biri olmuştur. Melamet düşüncesinin merkezinde kişinin yaptığı ibadet ve iyilikleri insanların takdirine sunmaması, aksine nefsini öne çıkarmaktan sakınması vardır. Hamdun el-Kassar da bu anlayışı Nişabur tasavvuf çevresinde güçlü biçimde temsil etmiştir. Ona göre insanın Allah'la arasındaki kulluk ilişkisinde asıl olan gösterişten uzak durmak ve nefsin beğenilme arzusuna kapılmamaktır. Hamdun el-Kassar'ın melamet anlayışının merkezinde kişinin insanlar tarafından övülme veya kınanma kaygısından uzaklaşması bulunmaktadır. Nitekim onun anlayışında melamet, kınayanın kınamasından korkmama esasına dayanır. Bu yaklaşım kişinin yaptığı iyilikleri insanların takdirine sunmamasını, ibadet ve güzel davranışlarını mümkün olduğunca gizli tutmasını ve insanların beğenisini kazanma arzusundan sakınmasını gerektirir. Buna karşılık kişinin kusur ve eksikliklerini gizleyerek kendisini olduğundan daha iyi gösterir.

selmesi de melamet anlayışıyla bağdaşmaz. Hamdi'nin üzerinde özellikle durduğu ihlas, tevazu, nefisle mücadele ve dünya hayatından tamamen kopmadan çalışıp gayret etme bu anlayışın temel unsurlarındandır. Hamdun el-Kassar'a göre melamet yolu kolay bir yol değildir ve bu yolun gereklerini herkesin hakkıyla yerine getirmesi de mümkün değildir. Melamet ehlinin Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemesi fakat aynı zamanda onun azabından da emin olmaması gerekir. Bu bakımdan melamet anlayışının Allah'ın rahmetine yönelik güçlü ümitle onun azabına karşı duyulan ciddi endişeyi birlikte taşıdığı görülmektedir. Hamdun'un tasavvuf anlayışında zühd, dünyadan tamamen el etek çekmek şeklinde değil, Allah'a güvenerek gönül huzuruna ulaşmak şeklinde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte insanın çalışmasını ve kendi emeğiyle hayatını sürdürmesini önemsemiş, herkesin herhangi bir işle meşgul olmasını gerekli görmüştür. Böylece onun zühd anlayışında insanın kemale erişmesinin emek ve gayretle mümkün olduğu görülmektedir. Hamdun'un bu yaklaşımı tasavvuf şiirinde şu mısralarla karşılık bulur. Kamil odur, kim aç susuz çok çok emek çekmiş ola. Nakıs o çiğdür, bunda kim herkes emek bilmez ola. Hamdun el-Kassar'ın tevazu anlayışında kişinin kendi nefsini tanıması ve kendisini başkalarından üstün görmemesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu düşünce tasavvuf geleneğinde kişinin gerçek bilgeliğe ulaşmasının öncelikle kendi nefsini tanımasıyla mümkün olduğu anlayışıyla da örtüşmektedir. Nitekim Yunus Emre bu düşünceyi şu mısralarla dile getirir. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Hamdun el-Kassar'ın nefsi tanımaya yönelik bu yaklaşımı Anadolu tasavvuf geleneğinde Hacı Bayram-ı Veli'nin şiirlerinde de benzer bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kim bildi efalini, ol bildi sıfatını, anda gördü zatını, sen seni bil sen seni. Görünen sıfatındır, anı gören zatındır, gayri ne hacetindir, sen seni bil sen seni. Hamdun, nefsin gizli arzularına karşı mücadelede kişinin kendisini öne çıkarmamasını önemser. Bu düşünce onun kendi hayatında da karşılık bulmuştur. Çok sayıda insanın karşısında konuşmanın kişide kibir ve kendini beğenme duygusunu güçlendirebileceğini düşündüğü için kendisine teklif edilen vaizlik görevini kabul etmemiştir. Aynı şekilde müridi Abdullah bin Muhammed bin Münazile de dünyevi herhangi bir sebeple insanlara karşı öfkeye kapılmamasını tavsiye etmiştir. Hamdun'un nefis terbiyesi konusundaki yaklaşımı da melamet düşüncesinin temel özelliklerini yansıtır. O, kişinin başkalarının kusurlarıyla meşgul olmak yerine öncelikle kendi nefsini sorgulaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu anlayışını bir sarhoş gördüğün zaman hemen kendine gel, kendi günahlarını hatırla. O sarhoşu kınayarak yeni bir günah işleme sözüyle ifade etmiştir. Böylece başkasının günahını eleştirmenin kişiyi kendi kusurlarını görmekten uzaklaştırabileceğine dikkat çekmiştir. Bu anlayış gönül incitmeme düşüncesiyle de örtüşmektedir. Nitekim kul himmet şöyle der. Gel gönül kimsenin aybına bakma. Hazer kıl sevdiğim değme gönüle. Arif ol cihanda bir gönül yıkma. Hazer kıl sevdiğim değme gönüle. Hamdun el-Kassar'ın başkasının yardımına güvenme konusundaki yaklaşımı da tevhid ve tevekkül anlayışıyla bağlantılıdır. Bir mahlukun başka bir mahluktan yardım istemesini, hapiste bulunan bir kimsenin yine hapisteki arkadaşından yardım beklemesine benzetmiştir. Bu yaklaşımıyla asıl yardım ve dayanak merceğinin Allah olduğunu vurgulamıştır. Aynı şekilde hakkın seni bilmesi, halkın seni bilmesinden
daha önemlidir sözüyle de insanın insanlar tarafından bilinip tanınmasından

0: Kıymetli dinleyiciler, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hamide Ulupınar hocamız bizlerle. Hamdun el-Kasar'ın hayatı, tasavvuf anlayışı ve melamet düşüncesi üzerine kıymetli hocamızla sohbet edeceğiz. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Hamdun el-Kasar hakkında bizlere neler söylersiniz?
1: Evet, öncelikle Hamdun Kassar'ı anlatma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hamdun Kassar, Hicri 3. yüzyılda Horasan bölgesinde yaşamış bir sufidir. İsmi Ebu Salih Hamdun bin Ahmet bin Umare en-Nişaburi olarak kaynaklarda geçmektedir. Doğum tarihiyle ilgili çok bilgi, hatta hayatının detaylarıyla ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak Nişabur'da doğduğu, Horasan bölgesinde yetiştiğini biliyoruz. Babasının ismi Ahmet Kassar'dır. Kassar bu çamaşırcı, işte kilim halı yıkayan meslek erbabına verilmiş bir isim. Hamdun Kassar'ın ilim

kim hankaha gidip oturursa dilencilik yapıyor demektir diyerek tasavvufun şekil merasim yönüne ağırlık kazanmasına özellikle tepki göstermiştir ve bu fikirleriyle de Hamdun el-Kassar'ı etkilemiştir. Yine diğer hocası Selm el-Barusi ise İbn-i Kerram'ın Kerramiye mensup zahitlerin ibadetlerini insanlara göstere göstere yapmalarına karşı çıkmıştır. Hamdun el-Kassar bu hocalarından ders almış, kendisi melamet düşüncesinin oluşmasında, gelişmesinde etkili olmuş, öğrenciler yetiştirmiştir. Mesela bu öğrencilerin başlıcaları Abdullah bin Münazil, Ebu Ali Es-Sakafi, İbrahim el-Kannat, Mahfuz el-Nisaburi, bunlara örnek olarak verilebilir. Hamdun el-Kassar 271 yılında, yani miladi olarak 884'e tekabül ediyor, Nişabur'da vefat etmiş ve Hire kabristanına defnedilmiştir. Hayatıyla ilgili özetle bildiklerimiz bu şekilde. Hamdun Kassar'ın tasavvuf anlayışına gelecek olursak, Hamdun Kassar, Ebu Hafs Hattat, Ebu Osman el-Hiri gibi Horasan sufileri melamet düşüncesinin kurucularındandır. Hamdun Kassar ilk melami şeyhlerindendir. Hicri 3. yüzyıldan itibaren tasavvufi hayatta şekil ve merasimin fazla itibar görmesine, ihlasa ve öze önem veren bu harekette bir sapma olarak değerlendirilmiştir ve şekilciliğe şiddetle tepki gösteren melamilik akımının oluşmasında etkili olmuştur. Bu akımın ilk temsilcisi olarak Hamdun Kassar kaynaklarda zikredilmiştir. Yine Hamdun el-Kassar Horasan'da melamilik düşüncesini oluşturmuş ama bu düşünce Horasan'la sınırlı kalmamıştır. Horasan bölgesinde neşvünema bulduktan sonra Irak, Anadolu, Kuzey Afrika gibi İslam'ın yayıldığı diğer bölgelerde oldukça etkili olmuştur ve takdir de kazanmıştır. Bunu en son etkileri bölümünde tekrar zikredeceğiz. Öncelikle melamet ne demektir? Ben kısaca bundan bahsetmek istiyorum, çok detaylarına girmeden. Melamet sözlükte kınamak, kötülemek, ayıplamak gibi manalara gelir. Kur'an-ı Kerim'de hem Maide suresinde hem Kıyamet suresinde geçer kavram. Hatta Kıyamet suresinde Allah-u Teala kendini kınayan nefse yemin eder. Tefsirciler Allah-u Teala'nın bir şeye yemin etmesini, onun önemli olduğunu, dikkat çekmek için böyle bir ifade kullanıldığını özellikle belirtirler. Ne demektir melamet? Bir insan Allah yolunda nefsiyle mücadele ederken bu mücadele sırasında kınayanın kınamasından korkmamak şeklinde kısaca tanımlanmıştır. Hamdun Kassar melameti daha geniş olarak şu şekilde ifade eder. Halk için süslenmeye, her hal ve davranışta halkın rızasını gözetmeyi kesinlikle terk etmek ve Allah yolunda kınayanın kınamasının insanı korkutmamasıdır. Yani melamiler halkın tavrını dikkate almaktan ziyade özellikle Allah-u Teala'nın rızasını kazanmayı kendilerine odak noktası olarak seçmişlerdir. Yani bugün özellikle etraf ne der, halk acaba ne der diyerek davranış değişikliği söz konusu olabiliyor. Melamilikte halktan daha halkın tavırları önemli değildir. Onların odak olarak aldıkları, dikkat ettikleri tek ve en önemli nokta hakkın rızasını kazanmaktır. Aslında bu kınayanın kınamasına aldırmama meselesi kişinin kendisi dışında oluşmuş dindarlık ölçülerine bir tepki olarak yorumlanacağı gibi kişinin ölçü olarak sadece hakkın rızasını dikkate alması şeklinde de yorumlanabilir. Hatta bu anlamda Hamdun Kassar der ki bir insanın kendisi tek başınayken, yani evde yalnızken sahip olduğu hal ve hareketler toplum içerisindeki hal ve hareketlerinden daha iyi olmalıdır. Bakın bugünkü düşüncenin tam aslında tersi gibi görünen bir düşünce. Yani Hak Teala'nın insan hakkındaki ilmi halkın onun hakkındaki ilminden daha iyi olmalıdır. Bu gerçekten önemli bir konudur. Burada bir şey daha özellikle söylemek istiyorum. Yani kınayanın kınamasından korkmamak derken şöyle de bir yanlış anlaşılma oluşmasın. İnsanın yanlış yaptığı davranışlarda, kötülük yaparken halkın tavrını dikkate almamayı kastetmiyor burada. Allah yolunda nefsiyle mücadele ederken halkın onu doğru anlayamamasından kaynaklı kınamaya aldırmamayı kastediyor. Yani aleni olarak yanlış işler yapıp da ya insanların tepkisine maruz kalmamak kesinlikle söz konusu değildir. Burasını da özellikle belirtmek isterim. Çünkü zaman içerisinde bazen

Selamet düşüncesini yanlış kullananlar da olmuştur. Oysa Hamdun Kassar'ın, tasavvufun ortaya koyduğu melamet anlayışı, kötülüğü aleni olarak işleyip haramlara bulaşıp halkı dikkate almamak değildir. Hak yolda, doğru bildiği işlerde, doğru yapılan işlerde bazen halkın yanlış anlamasından kaynaklı kınamalarını dikkate almamaktır. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Bu aslında melamet düşüncesi riyakarlıkla mücadele etmiştir. Ve insanın hak için amel etmekten, yani riyakarlıktan kurtulup sadece hakka kul olma, ihlas mertebesine ulaşmak için verdiği bir mücadeledir. Demek ki melamet düşüncesinde riyakarlıkla mücadele ve ihlası gerçekleştirme gibi bir hedefte söz konusu olmaktadır. Yine bu konuyla ilgili bir şeye daha dikkat çekmek istersek, insanın kendi için, Hamdun Kassar diyor ki, insanın kendi için kınamaya razı olması, kınayanın kınamasını aldırmaması söz konusu olsa da başkalarına bu muamele gösterilemez. Bunu bir örnek üzerinden anlatacak olursak, mesela diyor ki, düşe kalka giden bir sarhoş gördüğünüzde sakın onu kınamayınız diyor. Belki aynı derde siz de müptela olabilirsiniz. Yani demek ki kendi yanlış yaptığında kendini kınayacak ama başkaları yaptığında ona karşı daha hoşgörülü, daha müsamahalı bir bakış açısı, yani fütüvvet ahlakının da burada görmekteyiz diyebiliriz. Yine tabii melametle ilgili çok detaylı görüşleri var. Biz hani diğer görüşlerinden de birkaç örnek vermek adına ben özellikle onun takva ile ilgili bir görüşünü de zikretmek isterim. Şimdi takva İslam dininin ana kavramlarından biridir. Kelime olaraktan korunmak, sakınmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasaklarına kesinlikle bulaşmama, dini ruhsat boyutunda değil azimet boyutunda yaşamaktır. Yani dini hassas bir noktada yaşamaktır takva. Kur'an-ı Kerim'de çok önem verdiği bir kavramdır. Hamdun Kassar hakkında nakledilen bir menkıbe aslında onun veranın, takvanın incelikleri konusunda ne kadar hassas olduğunu göstermesi açısından da son derece mühimdir. Bir gün Hamdun Kassar bir dostunun başucunda beklemektedir. Dostu zekaret, yani ölüm hastalığında, son anlarında başucunda ve bir süre sonra dostu son nefesini, emaneti iade ediyor, vefat ediyor ve vefat edince Hamdun Kassar başucundaki lambayı, kandili söndürüyor. Diyorlar ki ya böyle bir zamanda lamba söndürülmez, bilakis yağı artırılır, sen niçin lambayı söndürdün? Diyor ki benim dostum müttaki bir insandı, takva sahibi bir insandı. Şu ana kadar, o vefat edene kadar lamba, yağ ona aitti ama vefat ettikten sonra varislerine intikal etti diyor. Yani varislerine ait olan bir şeyi dostum için kullanılması doğru olmaz demek istiyor. Yani burada alim bir kişinin dini hassasiyetini göstermesi açısından bu mevkibe çok kıymetlidir. Özellikle bugün günümüzde kul hakkının hiç önemsenmediği, dini duyarlılıkların hunharca tüketildiği bir iklimde, kültürümüzün yoğrulduğu, Anadolu düşüncesinin yoğrulduğu melamet bakış açısının toplumumuza, dini hassasiyetlerimize derin bir ufuk açacağı kanaatindeyim. Çünkü biz bugün en çok aslında dini hassasiyetlerimizi, dini değer lerimiz konusundaki hassas bakış açımızı da giderek kaybetmekteyiz. Yine onun kibirle ilgili de görüşleri bulunmaktadır. Diyor ki Hamdun Kassar, bir insan kendisinin Firavun'dan daha iyi olduğunu zannederse kibir göstermiş olur ve aldanmış olur diyor. Bakın Firavun Kur'an-ı Kerim'de de kendisini ilah mertebesinde gören kibrin timsali bir kişidir. Yani bir insan diyor kendisini Firavun'dan daha üstün görürse kibirli olur. Bu son derece, yani insanın din yolunda, hayat yolunda hiçbir mevkide, hiçbir durumda kibre düşmemesi gerektiğini hatırlatan önemli bir fikirdir diyelim. Yine Horasan düşüncesi tevekkülle ön plana çıkmış bir bölgedir. Yine Hamdun Kassar'ın tevekkülle ilgili önemli düşünceleri vardır. Mesela biliyorsunuz tevekkül bütün gönlüyle Allah'a dayanmak, ona itimat etmek, güvenmek demektir. Hamdun Kassar'ın tevekkül anlayışında çalışmayı terk etmek kesinlikle yoktur. Bazen bugün de yanlış anlaşılan bir konu, hani çalışmadan Allah'a güvenmek gibi yanlış bir anlaşılma söz konusu olabilir tevekkülde. Oysa zaten özünde de böyle bir şey yok. Hamdun Kassar'ın anlayışında da tevekkül anlayışında çalışmayı terk etmek kesinlikle yoktur. Nitekim Hacamatçı Abdullah isimli talebe olan bir kimse diyor ki ben kazanmayı terk edeyim, kendimi din yoluna adayayım mı diye soruyor Hamdun Kassar'a. Şöyle

0: Şöyle cevap veriyor ona: kazanmaya, hacamatçılığa devam et. Çünkü insanların seni hacamatçı Abdullah diye tanıması, Zahid Abdullah, Arif Abdullah diye tanımasından daha iyidir diyor. Yani bu çok önemli bir cümle. İnsanların dini kimlikleriyle, dini ifadelerle çağrılmasını doğru bulmuyor. İnsanların meslekleriyle tanınmasını doğru buluyor. Çünkü o tarz dini ifadeler belki kibre vesile olabilir, belki toplumda farklı algılanmaya vesile olabilir diye mesleğiyle tanınmasını, çağrılmasını, dini simgelerle öne çıkmasının yanlışlığı konusundaki tavrını göstermesi açısından son derece değerlidir, kayda değerdir. O insanın helal rızık için her zaman çalışmasını, ondan sonra Allah'a güvenmesini, bu tarz dini argümanları kullanmak suretiyle insanlara el açmasını dilenciliğe kesinlikle karşı çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını sadece hakkı arz etmesini, bütün kalbiyle Allah'a güvenmek olarak tanımladığı tevekküle ters görmüştür. Ve bu anlamda şöyle bir cümlesi var, yine önemli: mahlukun mahluktan yardım istemesi, mahpusun mahpustan yardım istemesidir diyor. Yani bir insanın bir insandan yardım istemesi, hapishanedeki bir insanın hapishane arkadaşından yardım istemesi gibidir diyor. Nasıl, hapisteki bir insan yine hapisteki bir insana yardım edebilir mi? Edemez. Öyleyse ne demek istiyor burada? İhtiyaçlarımızı sadece alemlerin Rabbi olan, her şeye güç yetiren Hakk'a arz etmeliyiz. Tevekkül aslında budur demek istiyor. Evet, Hamdun Kasar'ın önemli, özellikle bazı dinin ana konuları hakkındaki görüşlerini bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Hamdun el-Kasar'a dair kıymetli değerlendirmeleri için hocamıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Programımız sona erdi. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Ahmet Kurt ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Hayırlı geceler, hoşça kalın.
2: Gönül Sultanları.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Bakın prens, dünden beri burada kalmamın nedeni önce Fransız Başpiskopos Bordolu'ya olan büyük saygımdır. Gece saat 3'e kadar Lebedev'le 3 şişe devirdik. Kalmamın ikinci ve en önemli nedeni ise, yemin ederim doğru söylüyorum, bütün günahlarımı size açık yüreklilikle açmak, böylece kişisel gelişimime katkıda bulunmaktı. Böyle şeyler düşünerek sabah 4'e kadar uyuyamadım, gözyaşı döktüm. Bu dürüst insanın anlattıklarına inanıyor musunuz şimdi? Büyük bir içtenlikle içime de dışarıda gözyaşlarımı dökerek uykuya dalıyorken hüngür hüngür ağlıyordum. Hatırlıyorum bunu. Şeytanca bir şey geldi aklıma. Her şeyi itiraf ettikten sonra biraz para istesem ondan nasıl olur acaba? O zaman bir itiraflar listesi hazırladım. Yani bir çeşit gözyaşı soslu fenezerf. Bu gözyaşlarımla sizi yumuşatacak, bana 150 rublecik vermenizi sağlayacaktım. Sizce bir alçaklık değil mi bu? Sanırım iyi bir şey değil bu. Yani iki farklı düşünceyi bir araya getirip

karıştırmak. İki farklı düşüncenin bir araya gelmesi çok görülen bir durumdur. Hele bende çok sık olur bu. Ne var ki bunun iyi bir şey olmadığı kanısındayım. Ayrıca biliyor musunuz Keller, bu konuda daha çok kendimi suçluyorum ben. Şu anda bana beni anlattınız sanki. Prens son derece ciddi, içten, aşırı ilgili konuşuyordu. Hatta kimi zaman bütün insanların benim gibi olduğunu düşündüğüm olur. O zaman kendime hak vermeye başlarım. Çünkü bu ikili düşünceyle mücadele etmek çok zordur. Çok yaşadım bunu. Bu düşüncelerin insanın aklına nasıl geldiğini, içinde nasıl yer ettiğini ancak Tanrı bilir. Ama siz bunun doğrudan doğruya alçaklık olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi tekrar korkmaya başladım bu düşüncelerden. Aslında ben yargılayamam sizi. Ama kim ne derse desin, bana sorarsanız sizin dediğiniz gibi alçaklık denemez buna, öyle değil mi? Kurnazlık edip benden para kopartmaya çalıştınız. Bir yandan da itiraflarınızın başka bir niyeti, iyi niyeti daha olduğuna, tek amacınızın para kopartmak olmadığına yemin ediyorsunuz. Paraya gelince, eğlenmek için gerekli size para, yanılıyor muyum? Böylesine bir itiraftan sonra elbette küçüklüktür bu. Öte yandan ha deyince eğlenceden vazgeçmek de olmaz kuşkusuz, değil mi? Olmaz elbette. Ne yapacaksınız o zaman? Öyleyse kendi vicdanınıza bırakacaksınız her şeyi, öyle değil mi? Prens Keller'in yüzüne büyük bir merakla bakıyordu. İkili düşünceler besbelli uzun zamandır düşündürüyordu onu. Birden haykırdı Keller. Nasıl oluyor da budala diyorlar size? Aklım almıyor. Prensin yüzü hafifçe kızardı. Şu vaiz Burdalu bağışlamazdı insanları. Ama siz bağışladınız ve insanca yargıladınız beni. Bu davranışınızın beni nedenle duygulandırdığını göstermek için ben de kendimi cezalandırıyorum. 150 ruble istemiyorum sizden. 25 ruble verin yeter. 2 hafta için bu kadarı yeter bana. 2 haftadan önce bir daha para için gelmeyeceğim yanınıza. Agaşka'yı şımartmak istiyorum biraz. Aslında buna değmez ama. Ah sevgili prens, Tanrı iyilikler versin size. Eve yeni dönen Lebedev sonunda odaya girdi. Keller'ın elinde 25 rublelik banknotu görünce yüzünü buruşturdu. Paraya kavuşan Keller hemen sıvışıp gitti. Keller çıkar çıkmaz Lebedev çekiştirmeye başladı onu. Prens bir süre onu dinledikten sonra "İnsafsızlık ediyorsunuz," dedi. "Yaptıklarına içtenlikle pişman." "Pişmanmış. Dün akşam benim alçağım alçağım dememden ne farkı var bunun? Hepsi boş laf." "Demek laf olsun diye söylüyordunuz bunu. Ben de sanmıştım ki..." "Bakın, yalnızca size söyleyeceğim gerçeği. Çünkü insanın ruhunu okuyorsunuz. Benim içimde boş laf da, iş de, yalan da, gerçek de hepsi bir aradadır. Hem de bütün içten pişmanlığımla. İster inanın ister inanmayın. İşte yemin ediyorum size. İnsanın karşısındakini aldatmak için gözyaşlarıyla, pişmanlık numaralarıyla birlikte söz ve yalan şeytanca, hem de tam şeytanca bir düşüncede birleşirler. Yemin ederim öyle. Başka birine söylemem bunu. Çünkü ya gülerler ya da yüzüme tükürürler. Ama siz prens, insanca yargılıyorsunuz." "Biraz önce o da aynı şeyi söyledi," diye haykırdı prens. "İkiniz de bununla övünüyorsunuz sanki. Şaşırtıyorsunuz bile beni. Ama Keller'ın sözleri sizinkilerden daha bir içlendi sanki. Sizse bu işi meslek edinmiş gibisiniz. Ama yeter artık, somurtmayın Lebedev. Elinizi kalbinizin üzerine de koymayın. Bana bir şey söylemeyecek misiniz? Boşuna gelmiş olamazsınız odama." Lebedev ezilip büzüldü, kırıttı. "Prens, bir şey sormak için bütün gün bekledim sizi," dedi. "Hayatınızda bir kez olsun doğruca gerçeği söyleyin. Dün akşamki kupa arabası olayında az veya çok bir parmağınız var mıydı?" Lebedev tekrar ezilip büzüldü, kıkır kıkır gülmeye başladı, ellerini ovuşturdu, sonunda hapşırdı bile ama hala bir şey söylemeye karar veremiyordu. "Anladım, varmış. Ama dolaylı olarak, yalnızca dolaylı olarak. Doğru söylüyorum. O hanıma yalnızca bu gece evimde konukların toplandığı, aralarında da falanca kişilerin olduğu haberini ilettim, hepsi o kadar. Oğlunuzu oraya yolladığınızı biliyorum. Biraz önce kendisi söyledi bunu bana." Sabırsızlıkla yükseltti sesini prens. "Peki ama ne biçim bir oyundur bu?" "Benim oyunum değil," dedi Lebedev. "Benim oyunum değil. Başkalarının bir oyunu var ortada. Hem oyundan çok bir fantezi." "Peki ama işin aslı nedir? Tanrı aşkına söyleyin. Bunun doğrudan bana dokunduğunun farkında değil misiniz yoksa? Öyle ya, Yevgeni Pavlovich'e kara çalınmaya çalışılıyor burada.

Prens. Lebedev ezilip üzülmeye başlamıştı yine. Çok sayın prens. Ama ne olup bittiğini anlatmama izin vermiyorsunuz. Anlatmaya kalktım size. Hem bir kez de değil. Ama konuşmama izin vermediniz. Prens sustu. Bir süre düşündükten sonra besbelli kendini zorlayarak ağır ağır "Pekala," dedi. Hemen sonra başladı Lebedev. Aglaya İvanovna çıldırmış gibi bağırdı prens. "Susun, susun." Öfkeden, belki de utançtan yüzü kıpkırmızı olmuştu. "Olamaz, saçma. Hepsini kendiniz uydurdunuz. Ya da sizin gibi deliler. Ondan söz ettiğinizi duymayayım bir daha." Akşam geç vakit saat 11'e doğru Kolya geldi. Bir sürü haber getirmişti. İki yandan da haberler. Petersburg ve Pavlovsk. Önce önemli Petersburg haberlerinden başlayacak oldu. Daha çok İpolit'le, dünkü olayla ilgili haberlerdi bunlar. Ama bu haberlere daha sonra tekrar dönmek üzere hemen Pavlovsk haberlerine geçti. Petersburg'dan 3 saat önce dönmüş ve prensin yanına uğramadan doğru Yepanchinlere gitmişti. Felaketti orası. Anlaşılacağı üzere ön planda kupa arabası vardı. Ayrıca Kolya'nın da prensin de anlayamadığı bir şeylerin olduğu belliydi. Elbette kimseye bir şey sormadım. Ne olduğunu öğrenmeye çalışmadım. Aslında çok iyi karşıladılar beni. O kadarını beklemiyordum bile. Ama sizden tek sözcük etmediler prens. İşin en ilginç yanı da Aglaya'nın Gavrila için evdekilerin hepsiyle kavgalı olmasıydı. Konunun ne olduğu belli değildi. Ama nedenin Gavrila olduğu ortadaydı. Düşünebiliyor musunuz? Herkes çok gergin. Demek önemli bir sorun vardı ortada. General eve geç geldi. Suratı asıktı. Yanında Yevgeni Pavlovich vardı. Yevgeni Pavlovich'i çok iyi karşıladılar. Yüzü gülüyordu Yevgeni Pavlovich'in. Neşesi yerindeydi. En önemli haber de Lizaveta Prokofievna'nın son derece sakin, bağırıp çağırmadan kızların odasında oturmakta olan Varvara Ardalyovna'yı yanına çağırması ve son derece kibar tavırlarla bir daha gelmemesini söyleyerek onu evden kovmasıydı. Varvara'nın kendisinden duydum bunu. Ama Varvara, Lizaveta Prokofievna'nın odasından çıkıp kızlarla vedalaşmak için yanlarına girdiğinde kızlar onun evden bir daha gelmemek üzere kovulduğunu, onlarla son kez vedalaştığını bilmiyorlardı bile. Prens şaşırmıştı. Ama Varvara Ardalyovna saat 7'de buradaydı dedi. Zaten 7.30'da veya 8'de kovmuşlar onu. Varvara için çok üzüldüm. Gavrila için de. Hiç kuşkusuz ikisinin de işi gücü entrikadır. Entrika çevirmeden yapamazlar. Kafalarında neler kurduklarını hiçbir zaman anlayamamışımdır. Böyle bir şey istediğim de yok zaten. Ama inanın, sevgili, iyi yürekli prensim benim, Gavrila kalpsiz değildir. Birçok bakımdan kayıp bir insandır elbette. Ne var ki birçok bakımdan da özellikleri araştırılıp ortaya çıkartılması gereken biridir. Onu daha önce anlayamadığım için hiçbir zaman affetmeyeceğim kendimi. Varvara olayından sonra Yepanchinlere gidip gelmeye devam etmem gerekir mi bilmiyorum. Evet, baştan beri bağımsız bir konumum var orada. Ama yine de bunu düşünmem gerekiyor. Prens, abiniz için boşuna üzülüyorsunuz dedi. Olay buraya kadar vardıysa demek ki Lizaveta Prokofievna'nın gözünde artık tehlikelidir Gavrila Ardalyonovich. Anlaşılan Gavrila'nın bilinen umutları destek buluyor. Kolya şaşkınlık içinde. Nasıl? Hangi umutlarından söz ediyorsunuz diye haykırdı. Yoksa siz Aglaya'nın... Olacak şey değil bu. Prens susuyordu. Kolya 2 dakika sonra ekledi. Korkunç derecede şüpheci birisiniz siz prens. Farkındayım, bir süredir çok şüpheci olup çıktınız. Hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Durmadan kafanızda bir şeyler kuruyorsunuz. Sahi şüpheci sözcüğünü yerinde kullandım mı dersiniz? Gerçi ben de kesin bilmiyorum ama sanırım yerinde kullandınız.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Adalet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran UYAP uygulaması güncellendi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Merakla beklenen konuşmasında işgalci İsrail'in Filistin'deki soykırımından ABD-İran krizine, Rusya-Ukrayna savaşından dünyanın farklı coğrafyalarındaki sorunlara kadar pek çok başlıkta mesajlar verecek. Türkiye'nin insani değerleri merkeze alan barış odaklı dış politika vizyonunun bir kez daha altını çizecek. Bu yıl 68 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi New York'ta da sürecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan bazı liderlerle bir araya gelecek. O liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olması bekleniyor. Erdoğan'ın New York programı bununla sınırlı değil. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansa da katılacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk toplumuyla ve ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluşacak. İran, müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirildiğini açıkladı. 7 şart resmi olarak açıklanmadı ancak medyaya yansıyan haberlere göre şartlar arasında 3 başlık öne çıkıyor. Savaşın tüm cephelerde derhal sona ermesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da müzakere ve savaşın birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi. ABD ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini söyledi. Büyük gelişmeler kapıda dedi. ABD Başkanı, bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğu sinyalini de verdi. Diplomatik temas kurma konusunda istekli olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın tutumunu değiştirmemesi durumunda önemli gelişmelerin yaşanacağı uyarısında bulundu. Fox News'a konuşan Trump, sorum şu, tüm ülkeyi havaya uçuracak mıyım ve uçuracaksam bunu ne zaman yapacağım dedi. Tahran yönetiminden akıllıca davranmalarını istedi. Trump, mevcut seçenekleri de ülkeyi tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye terk etmek ya da bir anlaşma yapmak olarak sıraladı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte büyük şeyler olacak, karar verme aşamasındayım ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. Devlet Bahçeli mesajında dünyanın çalkantılar içinde belirsizlikler yaşadığı bir dönemde olduğunu belirtti. Bölgemizde yaşanan büyük çatışmaların ikliminde devletimizi yaşatmak, Türk dünyasını bütünleştirmek için lider ülke Türkiye'ye hedeflerimize ulaşmanın gayreti içerisindeyiz dedi. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye vizyonunun da sadece bir güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğin güçlenmesiyle milli birlik ve dayanışmanın tahkim edilmesi için öneme sahip olduğunu söyledi. Bin yıllık kardeşliğimizi referans alıp milli birliğimizi ve duruşumuzu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle sarsılmaz birlik ve bütünlüğünü nesiller boyu muhafaza edeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1-2026 tatbikatı bugün Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Adalet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran UYAP uygulaması güncellendi. Elektronik başvuru, ödeme, sorgulama ve takip imkanları daha etkin hale gelecek, işlem güvenliği artacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'daysa 2018'de işlenen Abdülhamit Terkin cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Gazeteci Cem Küçüğe yönelik soruşturma kapsamında şantaj suçlamasıyla tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın hesapları incelendi. Mali veri inceleme raporunda dikkati çeken detaylar yer aldı. Sarıkaya'nın 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Rapordaki bir başka başlıksa Kıbrıs'taki otellerdi. Bir otelin hesabına 23 işlemde 2 milyon 407 bin lira gönderildi. Başka bir otelden Tahir Sarıkaya'nın hesabına 420 bin lira aktarıldı. Aynı şirkete daha sonra toplam 500 bin liralık ödeme yapıldı. Dosyada bu işlemlerin kumar ödemesi olup olmadığı yönündeki şüpheye dikkat çekildi. Raporun sonuç bölümünde çalışmanın MASAK'tan alınan ham veriler üzerinden hazırlandığı belirtildi. Kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesiyle ulaşılabileceğinin altı çizildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Başsavcılık MASAK'a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerlerle bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespitini istedi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri araştırılacak. Tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturmada ilk tespitler de elde edildi. İki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon avro para transfer edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında holding başkanları ve yöneticilerinin aralarında olduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanırken 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete ise kayyum atandı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı transferleri kolaylaştırdıkları belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri aklamaya yönelik faaliyetlerde bulundukları anlaşıldı. Para transferinde kullanılan yöntemler de dosyaya yansıdı. Yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiğine ilişkin deliller elde edildi. Bazı para transferlerinin çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir bölümünün ise lojistik firmaları ve kuryeler aracılığıyla kayıt dışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı kişi ve şirketlerin bu işlemleri yasal göstermek için danışmanlık hizmeti verdiği belirlendi. Soruşturmada 3 tanık ifadesi de dikkati çekti. Tanıklar, seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi yönünde baskı yapıldığını öne sürdü. Karşı çıkan kişilerin yurtlara, camilere ve sosyal tesislere alınmadığını ifade ettiler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Son olarak eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Ambulans şoförü kolluk ifadesinin ardından mevcut delil durumu gözetilerek serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında daha önce 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan da var. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur'la emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek, bazı bölgelerde yağışlı hava etkisini artıracak. Meteoroloji yeni haftada beklenen sıcaklık tahminlerini paylaştı. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıkların yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Hafta ortasından itibaren ise soğuk hava iç ve batı bölgelerde de etkisini artıracak. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerilecek. Başkent Ankara'da haftanın ilk günlerinde 24-25 derece civarında seyredecek sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar 20-22 derece civarında seyredecek. İzmir ise 30-31 derece hava sıcaklığıyla haftaya başlayacak. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 25-27 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Almanya'da seçmenler Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde sandık başına gitti. Alman 1. televizyonu ARD'nin açıkladığı sandık çıkış anketine göre Berlin'de eyalet başbakanlığına Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %24,5 ile ilk sıraya yerleşti. Elif Eralp, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada partisine destek verenlere teşekkür etti. Bugünden itibaren Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade eden Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor," dedi. Eralp seçimi kazanırsa Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 ile ikinci sırada yer alır.

0: Almanya için Alternatif Partisi %16 oy aldı. Yeşiller %15 ve Sosyal Demokrat Parti %12'de kaldı. Her iki eyalette de 16 yaşını dolduranlar ilk kez oy kullandı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. İsrail'in ablukası yüzünden Gazze'de yakıt krizi de yaşanıyor. Saldırılarda ağır hasar alan ve elektrik olmadığı için jeneratörlerle ayakta durmaya çalışan sağlık kuruluşlarında hizmet tamamen durma noktasına geldi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. Unsurlar Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine yenisini ekledi. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda işgalci, İsrail unsurlarının koruması altında Aksa'ya girdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Adalet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran UYAP uygulaması güncellendi. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2, Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'in 8. haftası da 4 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle: Orfa Yapı Pendikspor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbulspor 1, Antalya Spor 3, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 0, Mardin 1969 Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 1. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı yarın Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da aynı gün saat 18'de gerçekleştirecek.
1: Hava Durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun'un kıyı kesimleri dışında Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon ve Gaziantep 18, Adana ve Antalya 23, Kahramanmaraş 19, Bolu 13, Erzurum 8, Malatya ve Diyarbakır 16, Van 11 derece.
1: Yol durumu.
0: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 920. Saros Körfezi. Atış eğitimi 20-22 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 6.30'dan saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 36 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika doğu. 40 derece 22 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika doğu. 40 derece 34 dakika kuzey, 26 derece 52 dakika doğu. 40 derece 39 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 48 dakika 30 saniye doğu. 40 derece 36 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika 20 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 924. Akdeniz. Atış eğitimi 20-22

2 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 6.30'dan saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 26 dakika 15 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 49 saniye doğu, 36 derece 28 dakika 36 saniye kuzey, 28 derece 46 dakika 28 saniye doğu, 36 derece 20 dakika kuzey, 28 derece 43 dakika 48 saniye doğu, 36 derece 9 dakika kuzey, 29 derece 19 dakika doğu, 36 derece 14 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 925. Akdeniz. Atış eğitimi 21-22 Eylül 2026 tarihlerinde saat 6.30'dan saat 21'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 20 dakika kuzey, 30 derece doğu. 36 derece 2 dakika 58 saniye kuzey, 30 derece doğu. 36 derece 2 dakika 58 saniye kuzey, 30 derece 34 dakika 59 saniye doğu. 36 derece 13 dakika 32 saniye kuzey, 30 derece 34 dakika 47 saniye doğu. 36 derece 19 dakika 40 saniye kuzey, 30 derece 29 dakika 20 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 926. Akdeniz. Askeri eğitimler 21 ve 22 Eylül 2026 tarihlerinde saat 15'ten saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 3 dakika kuzey, 30 derece 58 dakika doğu. 36 derece 3 dakika kuzey, 31 derece 59 dakika doğu. 35 derece 33 dakika kuzey, 31 derece 59 dakika doğu. 35 derece 33 dakika kuzey, 30 derece 58 dakika doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 20 Eylül 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul'la Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve ben Emre Şimşek. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7 milyonu geçti. Bu hızlı artış trafikte yeni dinamikler yaratırken güvenlik konusunu da daha kritik hale getiriyor. Deneyimli televizyoncu ve haberci Yurdaer Tartan tutkusunu ekranlara taşıdı. Motosiklet sürücülerinden yayalara kadar herkesin bilinçlenmesine katkı sağlamak üzere yola çıkan Tartan, TRT Haber'de yayınlanan ve yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlendiği Moto Galeri programıyla motosiklet dünyasının kapılarını izleyicilere açtı. Tartan, motosiklet kültürünü merkezine alsa da yalnızca motosiklet kullanıcılarına değil, trafikte bulunan her bireye sesleniyor. Trafikte güvenliğin artırılması, sürücüler arasında anlayış ve uyumun geliştirilmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Moto Galeri, her bölümde sürüş tekniklerinden güvenli ekipman kullanımına, trafikteki diğer araçlarla sağlıklı iletişim kurma yöntemlerine kadar geniş bir bilgi yelpazesi sunuyor. Yurdaer Tartan'la motosiklet tutkusunu, güvenli sürüşü, dünyada ve Türkiye'de motosikletin yerini ve trafik kültürünü ele alacağız. Bu gece stüdyomuzda çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Hem tıp alanında hem de sanat dünyasında önemli çalışmalara imza atan patoloji uzmanı, doçent doktor Latife Doğanay.

ağlayan, Çoktan Eridi Yaktığı Mumlar adlı şiir kitabının ardından geçen yıl yayınlanan Ay Kocaman Gece Uzundur romanıyla edebiyat dünyasında önemli bir yer edindi. Edebiyatın yanı sıra mikrofotoğraf çalışmalarıyla da sanatı başka bir boyuta taşıdı. Tanı koymak amacıyla özel boyalarla renklendirilen doku örnekleri ve hücrelerin mikroskop görüntülerini teknoloji desteğiyle birer tabloya dönüştürdüğü Mikroskobumun Penceresinden sergisiyle de sanatseverlerin beğenisini topladı. Doçent Doktor Latife Doğanay Çağlayan'la mesleğini, edebiyatı ve sanatı konuşacağız.

0: Efendim çok güzel bir şarkıyla başladı. Kenan Doğulu hiç bana sordun mu dedi. Güzel bir sohbetimiz var şimdi de gecenin içinden de. Az önce bahsettim. Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7 milyonu geçti. Motosikletle alakalı aklımızda birçok şey var. Aklımızdaki birçok şeyi de deneyimli televizyoncu ve haberci Yurdaer Tartan ekranlara taşıdı ve çok güzel bir program var şu anda TRT Haber'de Moto Galeri. Hem bu programı konuşacağız hem de motosikletle alakalı soracağımız birçok şey var ama kendisi şu anda telefon hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sevgili Emre, tekrar merhabalar. Yıllar sonra radyo aracılığıyla buluştuk seninle.
0: Evet, ben de çok mutluyum şu anda. Sesi duyunca çok daha mutlu oldum açıkçası. Biraz da şaşırdım. Yani biz TRT Haber'de haberin içeriğinde beraber çalışmıştık. Yurdaer abi diyeyim hatta. Ama şu anda bambaşka bir programla karşımızdasınız. Şimdi habercilikten, televizyonculuktan, motosiklet tutkusu ve sonrası program nasıl bu süreç işledi açıkçası ben çok merak ettim.
1: Evet, aslına bakarsan son yıllar biraz daha hareketli oldu. Aslında TRT Haber Merkezi'nde çalışmak her zaman için hareketli zamanlara yaşamaya insanı sevk ediyor. Evet. Birazcık kendimden bahsedeyim.
0: Tabii
1: dinleyicilerimiz
0: ki.
1: Belki en azından kimle konuştuklarını, kimi dinlediklerini daha iyi algılayabilirler. Adım Yurdaer Tartan. 1967 Ankara doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldum ve 92 yılında TRT'ye muhabirlik sınavıyla girdim. Hı hı. Çeşitli alanlarda muhabirlik yaptım. Son olarak da işte diplomasi, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı muhabirliği derken haber editörlüğü, beraber çalıştığımız zamanlar,
0: evet.
1: Yöneticilik, programlar, sunuculuk derken 34 yılı tamamladım.
0: Maşallah.
1: Yani düşününce insanın hayatının çok önemli bir bölümü. TRT benim için sadece çalıştığım kurum değil. Mesleği öğrendiğim ve hayatımın çok önemli anlarını yaşadığım bir yer. Hı hı. Ama hayatımın başka bir tarafında da uzun yıllardır motosiklet var. Hı-hı. Bir süre sonra fark ettim ki gazetecilikle motosiklet aslında birbirinden çok da uzak değil. Yani ikisinde de merak var. Yola çıkıyorsunuz, yeni yerlere gidiyorsunuz, insanlarla tanışıyorsunuz, hikayeler buluyorsunuz. Sonunda gazeteci Yurdaer'le motosikletçi Yurdaer'in yolları kesişti ve Moto Galeri bu şekilde ortaya çıktı. Böyle bir hikayesi var.
0: Şöyle bir şey var. Motosiklet hem bir ulaşım biçimi, ulaşım aracı ama aynı zamanda ki son zamanlarda benim en çok dikkatimi çeken şey de şu, bir tutku. Sadece bir yerden başka bir yere ulaşmak değil, aynı zamanda bir tutkuyu, bir heyecanı yaşamak adına sanki kullanılıyor gibi, bilmiyorum. Doğru mu düşünüyorum?
1: Kesinlikle doğru düşünüyorsun. Öncelikle ben şunu söylemek isterim.
0: Hı hı.
1: Motosiklet konusunda ben kendimi bir uzman olarak görmüyorum.
0: Evet,
1: yıllardır motosiklet kullanıyorum ve bu konuda bir program da hazırlıyorum. Bir eğitmen de değilim, sürüş eğitmeni de değilim. Ama tam tersine program sayesinde hala öğrenmeye devam ediyorum. Hı-hı. Konuklarımızdan, eğitmenlerden, yıllarını bu işe vermiş insanlardan. Tabii bu tutku nasıl başladı? Hı-hı. Önce merakla başladı. Sonrasında merak yavaş yavaş tutkuya dönüştü. Benim motosikletle ilişkim de yıllar içerisinde değişti. İlk zamanlarda özgürlük duygusu çok daha ağır basıyordu. Motorun üzerine oturuyorsunuz, kontağı çeviriyorsunuz ve bir anda dış dünyayla aranızdaki bütün duvarlar kalkıyor. Çünkü motosikletin çok farklı bir tarafı var. Otomobille seyahat ederken çoğu zaman biz hedefe odaklanıyoruz. Ankara'da oturduğum için söylüyorum. Antalya'ya gideceğiz mesela.

0: yürümek, yolda gitmek değil, aynı zamanda o yolu hissetmek. Belki de doğru mu?
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Çünkü günümüzde özellikle büyük şehirlerde trafik adeta bir işkenceye dönmüş durumda. Bunun en pratik çözüm yollarından bir tanesi motosiklet. Tabii güvenli bir şekilde kullanıldığı zaman, sürüşlerin eğitim alarak yapıldığı zaman gerçekten çok rahatlatıyor. Aslında otomobil sürücüleri için de büyük ferahlık yaratıyor. Bunu Türkiye'de çok fark edemiyoruz henüz ama yani sürücüler bunun bilincine ne yazık ki çok fazla varamıyor ama zamanla bu oturacak diye düşünüyorum.
0: İnşallah. O zaman şunu da soralım. Moto Galeri programını izleyenler neler buluyorlar? Programda neler var? Yani Moto Galeri deyince bir motosiklet tanıtımı ya da bir motosiklet yarışı programı değil. Bir motosiklet kültürü aslında var belki diyebiliriz. Program hakkında, içeriği hakkında bize bir şeyler söyleyebilir misiniz?
1: Tabii. Aslında ben bu programı yapmaya karar verdiğimde, öneri olarak yönetime sunduğumda biraz önce programın başlangıcında da senin söylediğin gibi Türkiye'de motosiklet sayısı 7 milyonu geçti. Evet. 8 milyona yakın rakamlar telaffuz ediliyor. Yani bu şu demek aslında, Türkiye'de her 5 araçtan bir tanesi motosiklet.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çok önemli bir rakam, çok önemli bir sayı. Bu beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Motosiklet dediğimiz zaman hemen aklımıza olumsuz şeyler geliyor.
0: Evet.
1: Kaza geliyor, tartışmalar geliyor. Aslında bunun böyle olmadığını, böyle olmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Programımda evet, marka tanıtımı yapmıyoruz. İnsanların aklına hemen motosiklet denildiği zaman kaç cc, kaç beygir, teknolojisi nasıl gibi sorular gelebiliyor. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Programın merkezinde motosikletten çok insanı koymaya çalışıyorum. Çünkü motosiklet programı denildiğinde insanın aklına hemen yeni modeller geliyor. Bunlar elbette bu dünyanın bir parçası ama bizim önceliğimiz başka. Bir hafta ileri sürüş eğitmeniyle frenlemeyi, bakışı, virajı konuşuyoruz. Başka bir bölümde dünyayı motosikletle dolaşmış bir insanın hikayesini dinliyoruz. Yani motokuryeleri de ele aldık. Çünkü artık şehir hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Bir yandan da sağır motosikletçilerle çekim yaptık. Onların ehliyet alırken sağlık raporlarında ve trafikte yaşadığı, çoğumuzun belki de hiç düşünmediği sorunları dinledik. Kadın motosikletçilerle, sporcularla, kulüplerle buluştuk. Yani bir taraftan sürekli yoldayız. Örnek vermek gerekirse geçen sene Trans Anatolia yarışını takip ettik. Türkiye'nin tanıtımı açısından son derece değerli bir yarış. Bir yandan Doğu Anadolu'ya gittik. Malatya'dan Arapgir'e, Kemaliye'ye, Karanlık Kanyon'a, hatta Nemrut'a uzandık.
0: Harika.
1: Toroslar'da motosiklet sürdük. Yani bazen asfalt bitiyor, toprak başlıyor. İşte orada motosikletin başka bir tarafını görüyorsunuz. Yani ekip olmanın ne kadar önemli olduğunu, bir kişinin sorunu olduğunda hemen diğer motosikletçinin yardıma koştuğunu görmek, bunu duyurmak aslında motosiklet kültürü anlamında gerçekten önemli.
0: Yani motosiklet geçtiği her yeri, her coğrafyayı ya da süren kişinin her duygusunu şu anda Motogaleri'de insanlar görebiliyor. Açıkçası konu açısından oldukça zengin bir program olduğunu söyleyebiliriz. Az önce bahsettik. Bizim en çok merak ettiğimiz konulardan birisi, ben biraz sabırsızım, güvenli sürüşle alakalı açıkçası birkaç sorumuz var. Örneğin motosikletliler otomobillerden ne bekliyorlar? Bunu açıkçası çok merak ediyoruz. Çünkü nedense

0: Yollarda motosikletin bir yeri yok. O bildiğimiz şeritlerde bir yeri yok. Ya sağda ya da solda gitmesi gerekir. Otomobille aynı şeritte otomobilin önünde bir motosiklet olamaz. Ya sağa ya da sola kaçmalı gibi bir algı var ne yazık ki. Yani bir motosikletlinin bir otomobil sürücüsünden beklediği şeyleri ben merak ediyorum açıkçası.
1: Öncelikle şunu herkesin bilmesi gerekiyor, kabul etmesi gerekiyor. Empati yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hem motosiklet sürücülerinin, motosikletçilerin hem de otomobil sürücülerinin. Trafikte yol aslında herkesin kullandığı, yayalar, bisikletliler, motosikletçiler ve otomobiller, hatta diğer ağır taşıtlar. Aslında kullandığımız karayolları hepimize ait. Aracın büyüklüğü ya da küçüklüğüyle ilgili bir yorum yapmak bu konuda son derece yanlış. Şunu insanların görmesi lazım, bunu yerleştirmemiz lazım. 7 milyon motosiklet sürücüsünün bir ailesi var, evet. Arkadaş çevresi var. Yani trafikte bilinçli olarak bunu yapan insanların olduğunu ben çok fazla düşünmüyorum. Biraz iyimser olabilirim. Hatalar yapabiliyoruz, sabırsızız ve biraz anlayışsız davranan sürücüler olabiliyor. Bakın bunu sadece otomobil sürücüleri için söylemiyorum. Evet. Motosiklette de aynı şey geçerli. Diğer araçlarda da geçerli. Bir motosiklet sürücüsü diğer araç sürücülerinden şunları bekliyor. Öncelikle fark edilmek. Motosiklet olarak biz motosiklet kullanıcıları biraz daha hızlı ivmelenebiliyoruz. Yani daha hızlı hareket edebiliyoruz. Ama bunu doğru kullanmamız lazım. Şimdi senin de biraz önce bahsettiğin trafikte ilerlerken bir aracın arkasında biz özellikle durmuyoruz. Çünkü bizim bir kaportamız yok. Yani kaportamız ne yazık ki kendimiziz. Bir aracın arkasında durduğumuz zaman arkadan gelen araç fark edemediğinde, telefonuna baktığında ya da başka bir şeyle uğraştığında, motosiklete çarptığında sonucu ölüm bile olabiliyor. Oysa arabaya çarptığında sadece tamponları zarar görebilir. Hasar dediğiniz şey karşılanabilir bir şey ama insan hayatı karşılanamaz boyutta. Motosikletçilerin en önemli beklentisi bir empati yapmak. Hatayı herkes yapabilir ama özür dilemek çok önemli bir erdem. Karşılığında da, karşı tarafında aynı şekilde tamam kardeşim hata benimdi ama özür diliyorum, sen de kabul ettin, yolumuza devam edelim, evlerimize sağlıkla ulaşalım demesi lazım. Bizim bunu başarmamız lazım.
0: Evet. Halk arasında şöyle bir inanç vardır. İki tekerlekli her zaman tehlikelidir. Mümkün olduğunca binilmemesi gerekir. Açıkçası bu anlayışın ötesinde eğer doğru olan yapılırsa trafikteki her birey tarafından motosiklet gerçekten güvenli bir sürüş aracıdır diyebilir miyiz? Bunun için motosikletliler ne yapmalıdır diye sorsam.
1: Evet, tabii hep karşı tarafa bir sorumluluk yüklemek doğru değil.
0: Evet.
1: Burada motosikletçiler olarak bizim yapmamız gereken çok önemli noktalar var. Birincisi, motosiklete bineceksek eğer, zaten ehliyetsiz binemeyiz. Ancak Türkiye'deki sistemde motosiklet ehliyeti aldığımız zaman bu süreçte bize verilen eğitim yeterli değil. Bunun desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekir. Evet. Bu konuda bazı çalışmalar, hazırlıklar yapılıyor. Bir an önce umarım bunlar devreye girer. Yani bizim motosiklete binmeden önce mutlaka eğitmenlerden destek almamız lazım. Çünkü yaptığım röportajlarda da görüyorum, eğitmenlere gelen öğrenciler yıllardır motosiklet kullandığı halde eğitim aldıktan sonra şunu diyen çok kişi gördüm. Ben bugüne kadar anne duasıyla motosiklet sürmüşüm. Hı hı. Allah beni korumuş. Buraya geldim, bildiklerimle inanılmaz bir şoka girdim. Çünkü aslında ben motosiklet kullanmıyormuşum, bunu bilmiyormuşum diyorlar. Evet. Yani eğitime çok önem vermemiz gerekiyor. Ekipman olmazsa olmazımız. Şu anda trafik kuralları, kanunlar çerçevesinde sadece kask ve eldiven zorunlu. Ancak trafikte olan her motosiklet sürücüsünün 5 unsuru barındırması gerekiyor: kask, eldiven, mont, pantolon ve motosiklet botu. Bunlar bizim kendimizi korumamız için çok gerekli ekipmanlar. Tabii bununla da bitmiyor. Yani bunlara sahip olup kaza yaptığımızda yine ciddi yaralanmalar ve ne yazık ki hayat kaybı söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz eğitimimizi alıp trafikte öngörüyü geliştirip, çünkü biz, hemen şöyle küçük bir parantez açayım.
0: Evet.
1: Trafikte biz ilerlerken bir araç sürücüsü sadece önünü kontrol ederek ilerleyebiliyor. Ama biz motosiklet sürücüleri için bakış çok önemli, öngörü çok önemli. Bizim karayolunda ilerlerken bir aracın kapısının açılabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Ona göre mesafemizi ayarlamamız gerekiyor. Hızımızı ayarlamamız gerekiyor. Ani frende, yoldaki satıhla ilgili problemlerde, yani aslına bakarsanız düşüneceğiniz çok şey var. Bunları yapmak da biraz adım adım eğitimle gerçekleşebilecek diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki motosiklet adrenalin duygusunu tatmin edecek bir araç mı? Bunu da merak ediyoruz. Yani yoldan keyif almaktan bahsettik. Yaptığınız, gittiğiniz her yerde, işte güneşten, rüzgardan, oradaki coğrafyadan, doğadan. Aynı zamanda motosiklet kullanıcıları adrenalin duygusunu da tatmin etmeye çalışıyor. Özellikle hızla. Bu ne kadar doğru?
1: Sevgili Emre, ben motosiklet tutkusu olarak olaya baktığımda ilk başlangıçta benim hissettiğim özgürlüktü. Çünkü istediğim yere gidebiliyordum. Arabaların gidemediği yerlere de ulaşabiliyorsunuz motosikletle.
0: Doğru.
1: Ancak zaman içerisinde bunun aynı zamanda bir sorumluluk bilincine dönüştüğünü gördüm. Eğitmenler de benzer şeyleri söylüyorlar. Motosiklet söylediğim gibi ivmelenme biraz daha hızlı olduğu için ve gençler, delikanlı dediğimiz bir tabir vardır, kanı hızlı aktığı dönemler. Bir anda süratlenmek gerçekten keyif veriyor. Bunu kabul ediyorum, ancak trafikte bunu yapmak yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi. Trafiğe kapalı alanlarda bu hız tutkusuyla ilgili insanlar tatmin olabilirler. Ancak bu konuda tavizsiz bir şekilde bu konunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Zaten biliyorsun son dönemde trafikle ilgili cezalar son derece arttı, caydırıcı bir hale büründü. Buna tamamen destek veriyorum. Ama aynı zamanda eğitim bölümünün de bu konuda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ki şunu da az önce bahsettiniz. Trafikteki motosikletlilerin belki de şu anda çoğu motokuryeler, ki şu anda büyük bir iş sahası olarak da karşımıza çıkıyor. Onlar da bir yerden başka bir yere bir ürünü taşımaya çalışıyorlar. Bunu tabii ki zamanla bazen de yarışıyorlar. Birçok hatalar da olabiliyor. Allah korusun, birçok kaza da olabiliyor. Onlara belki bir mesaj da vermek gerekiyor.
1: Kesinlikle bu konuda yaklaşık bir ay önce yayınladığım bir motogalerinin bölümünde motokuryelerle yaptığımız röportajlar var. Orada onların en çok yakındığı konuların başında biz zamanla yarışıyoruz. Çünkü ne kadar çok paket bırakırsak o kadar çok para kazanıyoruz. Az bıraktığımız zaman gelirimiz son derece düşüyor diyorlar. Bunu bir ölçüde kabul etmek mümkün.

0: Ancak insan hayatı söz konusu olduğunda hiçbir paket o insanın hayatından daha değerli değil. Sipariş veriyoruz, 20 dakika geçiyor, hemen nerede kaldı benim siparişim diye sisteme bilgi düşürüyoruz ve o çocuk size o siparişi yetiştirmek için hızlanarak kendini tehlikeye atıyor. Bu çok büyük bir problem. Ne yazık ki bu arkadaşlarımız bu işi ekmek parası için yaptıkları için ve çoğu da genç yaşta, belki de ilk bindikleri araç motosiklet, ilk kullandıkları araç, bu çok daha büyük tehlikelere yol açabilecek bir durum. Bir karmaşaya dönmüş durumda. Yani sistemin yeniden bir gözden geçirilip paket sistemi mutlaka şehir hayatının vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Evet. İnsanlar için büyük kolaylık. Ama bu sistemde bazı eksik kalan noktalar var. Bunları tamamlamamız lazım. Sonuçta o insanlar da ekmek parası için çalışıyorlar. Ama onların da eğitiminin ve ekipmanlarının tam olması bence öncelik.
1: Kesinlikle öyle. Ekipman konusu da az önce bahsettiğiniz oldukça önemli. Yük geliyor. Yani kaskı takmak dahi, ki kasktan daha fazlası olduğunu biliyoruz ki az önce de öğrendik bilmeyenler için. Kask takmak dahi zor geliyor. Bazen özellikle sıcak yaz günlerinde sıkabiliyor. Ama can evet. güvenliği hepsinin ötesinde. Bunu düşünmek tabii, gerekiyor belki de.
0: Hemen küçük bir anekdotumu aktarayım. Toroslara yaptığımız seyahatte Antalya'dan, şehir merkezinden yola çıktığımızda 49 dereceydi ve bunu zaten tespit ettik, bölümümüzde de gösterdik. 3 kişi bir rota yaptık. 49 derecede başladığımız seyahatimizde full ekipmandık ve ter içinde kaldık. Defalarca tişörtlerimizi değiştirdik. Molalarda tabii terlemeden kaynaklı montlarımız da ıslandı. Ama ekipmandan asla ödün vermememiz gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Programın başında Türkiye'de ve dünyada motosiklet kültürü arasında farklar olduğunu söylemiştiniz. Açıkçası bu farkları merak ettik. Türkiye'de motosiklet kültürü şu anda gelişiyor. Az önce bahsettiğiniz gibi trafik ekiplerinin denetimleri belki de bu kültürü daha da güvenli hale getiriyor. Bu konuda birçok dernek şu anda kuruluyor, motosiklet dernekleri. Onlar farklı açılardan motosiklet sürüşüne destek veriyorlar. Ama dünyada durum nasıl, Türkiye'de şu an durum nasıl ve nereye evriliyor, bunu da merak ederiz.
0: Türkiye'de tabii motosiklet dünyası senin dediğin gibi inanılmaz hızlı büyüyor. Artık bunu rakamlara bakmadan sokakta da görüyoruz. Ama rakamlar da çarpıcı tabii. Demin söylediğimiz gibi araçların 5'te 1'i motosiklet. Benim kafamdaki soru, motosiklet sayımız bu kadar hızlı arttı ama motosiklet kültürümüz aynı hızla gelişti mi? Bence ne yazık ki değil. Burada motosikletçiler olarak biraz öz eleştiri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kırmızı ışıkta geçiyorsak, kaldırıma çıkıyorsak, ters yönden gidiyorsak, gereksiz egzoz sesiyle insanları rahatsız ediyorsak, sonra dönüp toplum motosikletçiye neden saygı duymuyor diyemeyiz.
1: Doğru.
0: Yani önce biz kendi kapımızın önünü temizleyeceğiz. Yani ben motosikletçiyim diye motosikletçinin yaptığı her şeyi savunmam mümkün değil. Çünkü yanlışsa yanlıştır. Ama aynı şekilde birkaç kişinin yaptığı yanlış üzerinden de bütün motosikletçileri değerlendiremeyiz. Yani bugün motosikletin üzerinde öğretmen var, doktor var, öğrenci var, işine giden insanlar var, dünyayı gezen insanlar var ve bunların arasında yüzde olarak benim tahminim %95'i düzgün şekilde kullanıyor. Ama %5'lik bölüm, %2'lik bölüm kötü kullandığı zaman insanlar hemen onu örnek gösteriyor. Hı-hı. Yani meseleyi bence motosikletçi otomobilci kavgasına dönüştürmenin hiçbir anlamı yok. Yani sorun hangi aracı kullandığımız değil de o aracı nasıl kullandığımız. Hı-hı. Yurt dışında bazı ülkelerde benim dikkatimi çeken şey motosikletin trafiğin yabancı bir unsuru gibi görülmemesi. Hı-hı. Yani orada sistemin doğal bir parçası. Türkiye'de de buna ulaşmamız gerekiyor. Yani motosikletçilere ayrıcalık istemiyoruz biz. Sadece motosikletçinin de trafikte güvenli biçimde var olmasını istiyoruz. Bir de kültürün bugün çok önemli bir parçası işte motokuryeler. Onlar illa yavaş gitsin dediğinizde sorunu da çözmüş olmuyorsunuz. Pek çok yönü var aslına bakarsanız ama zamanla gelişecek bu kavramlar.
1: Evet, bu arada biz TRT Haber'de böyle güzel bir programı ekranlara taşıyoruz. Motosikletliler de kasklarına taktıkları kameralarla sosyal medyada ya da farklı mecralarda çok ilginç ve güzel içerikler üretiyorlar. Mutlaka siz de takip ediyorsunuzdur. Bu konudaki yorumunuzu da merak ederim.
0: Bu kameraların doğru kullanıldığında gerçekten çok büyük katkısı var. Hı-hı. Ancak bu konuda benim çekincem var. Hı. Motosiklette yanlış örneklerin özellikle sosyal medyada kaba tabirle söyleyeyim, biz eski TRT'ci olduğumuz için bazı tabirleri ne yazık ki bünyemiz kabul etmiyor ama doğru. Takipçi kasmak diye bir tabir var.
1: Evet, evet.
0: Daha çok beğeni almak, daha çok izlenme sayısına ulaşmak gibi. Bu tür hareketleri yaparak bunların sosyal medyada paylaşılmasını kesinlikle çok yanlış buluyorum. Ancak sosyal sorumluluk projeleri, insanlara yapılan yardımlar gibi toplumumuzu ileriye doğru taşıyacak, motosiklet kültürünü, trafik kültürünü ileriye doğru taşıyacak görüntülerin yayınlanması bence son derece önemli. Bir de trafikte tabii ne yazık ki kazalar her zaman oluyor. Kazalarda kimin haklı olduğunu ortaya koymak açısından bu görüntüler çok değerli olabiliyor.
1: Evet. Çok az bir zamanımız kaldı. Ben sondan bir önceki soru olarak şunu sorayım. Ben motosiklet alacağım. Bir miktar param var ve motosiklet kullanmaya başlayacağım diyen bir insana ne gibi önerilerimiz olur? Bu konudaki yorumunuzu merak ederim.
0: Bu konuda aslına bakarsan ben son derece katı bir düşünce yapısına sahibim. Hı-hı. Ama bunun doğru olduğunu da biliyorum. Hı-hı. Yani düşünmüyorum, biliyorum. O kadar net söyleyeyim. Motosiklet alacak bir arkadaşımız bundan sonra motosiklet kullanmayı hedefliyorsa bir bütçe ayırıyor. Hı-hı. Alacağı motosikletin bütçesini ayarlıyor. Ancak göz ardı ettiği konu ekipman bütçesi ve eğitim bütçesi. Motosiklet alırken rakam telaffuz etmek istemiyorum. Bir rakam belirlediği zaman bunun içine dahil etmiyor. Hı hı. Sonra da ekipman alacak parayı bulamıyor. İşte bir ay sonra alırım, daha sonra alırım moduna geçiyor ki bu son derece yanlış. Ne kadar bir bütçe ayırdıysanız önce lütfen ekipmanınızı tamamlayın. Arkasından eğitimle ilgili zaten çok fazla bir bütçe değil, eğitimle ilgili artık biraz daha gelişti, ücretsiz eğitimler de verilmeye başlanıyor. Hı hı. Bunları takip ederek en sonunda motosikleti alıp keyifle binmek. Hı. Benim temel olarak önereceğim şeyler bunlar.
1: Evet. Yurdar abi, seninle böyle güzel bir sohbeti, senin programını konuşmak benim için gerçekten mutluluk vericiydi. Şu anda bizi dinleyenlere, TRT Radyo 1 dinleyicilerine programımız hangi gün, hangi saatte, bir bunu paylaşalım. Bir de son olarak neler söylemek istersin? Sözü son olarak sana bırakıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Emre'cim. Çok keyifli bir sohbetti seninle. Radyo aracılığıyla da olsa yeniden buluşmak çok güzeldi.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle teşekkür ediyorum. Motosiklet konusunda son olarak söylemek istediğim şey, bir seyahate çıktığınız

0: zaman, şehir içi trafikte de herhangi bir yere gittiğiniz zaman, akşam eve sağ salim döndüğünüzde işte o en keyifli andır. O yüzden delikanlılığa vurmadan, kanımız deli akmasına izin vermeden, öngörülerimize dikkat ederek, eğitimimizi alıp ekipmanımızı tam bir şekilde kullanarak, bıkmadan, usanmadan, bundan feragat etmeden motosikleti kullanırsak çok güzel olacak. Ama bunu tabii sadece bize yönelik söyledim, motosikletçilere, trafikteki bütün araç sürücülerine de lütfen birbirimizi görmeye çalışalım, anlamaya, empati yapmaya çalışalım. Bir yere dönmeye çalıştığınızda lütfen dikiz aynasına daha dikkatli bakalım. Gerekirse iki kez bakalım ve öyle dönüşümüzü gerçekleştirelim. Çünkü orada bir can kaybı yaşandığında emin olun üzülecek çok sayıda insan oluyor ve bunlardan biri de biz olabiliriz.
1: Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız Yurdaer abi. İyi yayınlar ve iyi geceler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize selamlarımızı sunuyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, sağ olun. Efendim, TRT Haber'de çok güzel bir program var. Moto Galeri yapımcısı Yurdaer Tartan'la hem program üzerine söyleştik, hem de aynı zamanda güvenli sürüş, motosiklet sürüşü nasıl olmalı, motosiklet sürücüleri nelere dikkat etmeli, bunları paylaştık. Gayet bilgilendirici ve keyifli bir sohbetti. Şimdi tam geceyi geride bıraktık, günü geride bıraktık, 21 Eylül'e geçtik. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz, sonrasında buradayız.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim, günü değiştirdik. Teknik yönetmenimiz de değişti. Teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ile programımıza devam ediyoruz. Saatlerimiz 00.05'i gösteriyor. Artık 21 Eylül pazartesi günümüz. Stüdyo konuğumuz patoloji uzmanı doçent doktor Latife Doğanay Çağlayan ki Çoktan Eridi Yaktığı Mumlar adlı bir şiir kitabı olduğundan bahsetmiştim programımızın başında. Yine bir de romanı vardı kendisinin. Çok ilginç bir sergi de var. Mikroskoptan, Mikroskobumun Penceresinden isimli bir sergi. Hepsini konuşacağız efendim. Doçent doktor Latife Doğanay Çağlayan şu anda yanımda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam, öncelikle iyi misiniz?
2: İyiyim. Burada sizlerle olmak da ayrı bir keyif benim için. Yıllardır dinlediğim bir programda konuğum, çok güzel.
1: Harikasınız. Radyo biraz daha farklıdır, biraz daha büyülüdür. Biz her zaman öyle söyleriz. Daha önce bir belgesel, TRT2'de belgesele konuk olmuşsunuz açıkçası. Ama radyoda konuk olmak, radyoda konuşmak, sesinle insanlara bir şeyleri iletmek biraz daha farklı sanki. Bilmiyorum, ne dersiniz?
2: Öyle, özellikle bizim gibi çocukluğu radyo dinleyerek büyüyenler için daha da etkileyici bir şey radyoda olmak. Çünkü biz 70'li 80'li yıllarda televizyon dahi yokken evimizde radyo tiyatrolarını, çocuk saatlerini dinleyerek büyüdük.
1: Harika.
2: Hele TRT bizim için adeta kutsal bir şeydir.
1: Harika. Ben doçent doktor Latife Doğanay Çağlayan dedim, patoloji uzmanı dedim, edebiyat ve sanatla uğraşıyor dedim ama doçent doktor Latife Doğanay Çağlayan daha fazlası. Siz kendinizi biraz tanıtır mısınız hocam?
2: Teşekkür ediyorum ama aslında en çok patolog hala. Patoloji uzmanıyım yaklaşık 31 yıldır, 38 yıllık tıp doktoruyum. Patoloji insanın gününü ve gecesini dolduran bir tıp alanı. Çok zor bir alan. Hep mikroskop başında çalışıyorsunuz. Zor vakalarınız olursa gecede hep onu düşünüyorsunuz. Yorucu bir branş. O yüzden de ben yıllar içinde bu ağır yükü taşırken biraz nefes almak istedim, kaçmak istedim.
1: Aynen.
2: Aklıma ilk gelen şey de edebiyat oldu. Çünkü bütün çocukluğum boyunca yaşadığım her şeyi, acıları, hüzünleri bir yere, beynime ya da günlüğüme not ediyordum ki ileride bir gün onları yazarım. O yüzden böyle üzerimdeki yük arttıkça yoğun çalışıyordum iş yerlerimde. Artık bu vakit geldi herhalde dedim, biraz nefes alma zamanı geldi. O eski defterleri biraz deşeyim, yenileriyle buluşturayım ve bir şeyler yapayım diye düşündüm.

0: Öylece patolojinin üstüne yaklaşık 50'li yaşlarımda edebiyat yeniden eklenmiş oldu.
1: Harika. Edebiyattan bahsedeceğiz ama biz yine biraz geçmişe gitmek istiyoruz. Neden tıp ve neden patoloji, bunu merak ediyoruz açıkçası. Beni dinleyenler de merak ediyor hocam. Çünkü patoloji bizim görmediğimiz bir alan. Biz patologlarla çok karşı karşıya gelmediğimizi düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
0: Doğru düşünüyorsunuz.
1: Hem branşınızı hem de neden tıp, bunu merak ettik açıkçası.
0: Tıp olması biraz da hayatın getirdiği bir tesadüf gibi oldu. Çünkü ben 82 yılında üniversite sınavına girerken Hacettepe Üniversitesi'nde nükleer enerji mühendisliği açılmıştı lisans eğitimi olarak. Ve 11 kişi alıyordu.
1: Evet.
0: Benim idealim oydu. Çünkü daha çok fizik, bilim, o yönlerde çalışmak istiyordum. Fakat üniversite sınavına tam gireceğim günün akşamı, biz sınava girmeden tercihlerimizi yapardık. Babam odanın kapısını açtı, girdi ve kızım tıp yaz dedi.
1: Evet.
0: Ben de babamı kırmadım. Ama yıllardır hep bunun için babama teşekkür ederim. İyi ki bana kızım tıp yaz demiş. Çünkü tıp mühendisliğe göre bana daha uygun bir branşmış, onu fark ettim. Patolojiye girmek gene tesadüfen oldu ama onun için de hayata minnettarım. Tam bana göre bir bölünmüş. Yani erken yaşta anne olmuş bir insandım ben.
1: Evet.
0: O yüzden de branş seçerken gece nöbeti olmayan, çocukla daha çok vakit geçirebileceğim bir branş olsun diyerek nöbetsiz bölümleri yazıyordum. Patoloji denk düştü. İyi ki denk düşmüş, çünkü tam bana göre. Mikroskop başında otururken bir taraftan zihnimden bir şeyler kuruyorum. İstersem kulaklığımı takıp radyo dinliyorum, haberleri dinliyorum, bir şeyler düşünüyorum. Hem işimi yapıyorum hem sürekli beynimde de başka dünyalarda geziyorum. Tabii bunları ben söylediğim zaman dinleyenlerimiz sanmasın ki o sırada işimi aksatıyorum. O ayrı bir şey. Böyle söylemişken de işimizin ne olduğunu da bilmeyenlere bir söyleyelim. Patoloji nedir?
1: Evet.
0: Eskiden daha az bilirdi insanlar patolojiyi. Şimdi bakıyorum, patoloji nedir diye soranlar daha azaldılar.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Tarama testlerini biliyorlar. Kadınlar en azından biliyorlar ki rahim ağzı kanserinin taramaları patolojide yapılır. O yüzden patolojinin hiç olmazsa bir şeylere tanı koyan bir yer olduğunu, kapıya gelmeyi falan, patoloji levhalarını görmeyi öğrendiler.
1: Evet.
0: Bir işimiz bu. Özellikle tarama testi açısından, rahim ağzı kanseri açısından çok önemli bir iş. Bir de vücuttan alınan bütün biyopsiler ve ameliyat materyalleri patolojide bakılıyor.
1: Evet.
0: Yani bir insandan bir organ çıkarılmış olabilir, karaciğer, akciğer, apendiks, safra kesesi, bunların hepsi patolojiye gelir ve incelenir. Hiçbir şey düşünülmese bile, ya bir safra kesesi taşıydı dense bile çöpe atılmaz, o yasaktır.
1: Evet.
0: Çünkü hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir yerden bir kanser çıkabilir. Yani karnı ağrıdı, gitti apandisit olmuşsun dediler, apandisitini aldılar bir kişinin, o incelemeye geldiğinde oradan bile tesadüfen bir kanser çıkabilir. Onun için kuraldır, vücuttan alınan hiçbir şey atılmaz. Muhakkak incelemeye gönderilir, tanı konur. Onun dışında işte tiroidde nodül, başka bir yerde bir şişlik, ameliyat olması gerekiyor mu gerekmiyor mu, bunu anlamak için de bazen sadece iğneyle girilir, küçük bir parça alınır, ona biz bakarız. Kanserse ya da tehlikeli bir şeyse hasta ameliyata gider, değilse bırakılır. Onun dışında tamam, işimiz mikroskop başında, sanki biz hep stressiz, acil bir şey yapmadan çalışıyormuşuz gibi düşünmeyin. Bazen de hasta ameliyattayken, uyurken bize parça gönderilir. Biz hemen 15-20 dakika içinde bakarız ve ona göre deriz ki bu tümör, bunu çıkarın. Ya da gönderirler, bakar mısınız bunun etrafında tümör kalmış mı, biraz daha alayım mı, onu sorarlar. Gene bu kararı veririz. Yani tanı koymak bir görevimiz ama artık çağımızda o kadar gelişti ki teknoloji, bir şeye kanser tanısı koyup da onu cerrahın çıkarması yetmiyor.
1: Evet.
0: Ona hangi ilaç verilecek? Nasıl tedavi edilecek? Onların hepsine de artık patolojinin raporlarıyla karar veriliyor. Yani onkoloji önce patoloji raporunu görmek istiyor. Orada bazı noktaların ne olduğunun belirtilmesini istiyor. Ondan sonra ona göre ilaç veriliyor. Yani çok önemli tıpta patolojinin yeri.
1: Evet.
0: Bu kadar anlatayım.
1: Evet,
0: ayrıntı
1: hocam,
0: çok.
1: Detaylı bir şekilde biz bu program sayesinde patolojiyi de, zaten son dönemde dediğiniz gibi biyopsi ve patoloji kelimesi hayatımıza çok fazla girdi. İyi huylu, kötü huylu, bir heyecanlı bekliyoruz.

0: iş var bu arada.
1: Evet.
0: İşte bir parça alındı, acaba kötü huylu çıkar
1: evet,
0: mı Allah
1: evet.
0: muhafaza diye beklenti.
1: Bir de insan ömrü uzadığı için tabii evet. tümör görülme sıklığı da artıyor ister istemez.
0: Evet. Şunu merak ettik hocam. Yani benim son dönemde yaptığım programlarda karşıma çıkan bir genelleme bu. Doktorlar aynı zamanda edebiyatla sanatla uğraşıyorlar. Bunun sebebini de açıkçası merak ederiz.
1: Bunun sebebi nedir diye düşününce aklıma ilk gelen şey acaba yaşadıkları yoğun stresten biraz uzaklaşmak, nefes almak mı diye düşünüyorum. Belki
0: olabilir.
1: Bu olabilir. Ya da uzun yıllar eğitim alıyorlar ve çoğu belli bir seviyenin üstünde başarılı insanlar. Belki daha fazla okuyorlar başka
0: olabilir.
1: İnsanlara göre bilmiyorum.
0: Evet.
1: Yani düşünüyorum. Ama bir şekilde haklısınız. Müzik ya da edebiyat, sanatla uğraşanlar ya da başka şeylerle uğraşanlar fazlaca var.
0: Daha kaliteli hobiler yapıyorlar belki. Bu hobilerde zamanla profesyonelli bir hale gelebiliyor doktorlarda. Sizin edebiyatla tanışma ya da edebiyatın içinize, kalbinize düştüğü an ne zaman onu da merak ederiz. Yani ilkokulda, ortaokulda ya da lisede şiir, romana dair herhangi bir şey var mıydı?
1: Önce iyi bir okuyucuydum. Yani daha ilkokuldayken burada da yine babama teşekkür etmem lazım. Evimize klasik romanları doldurmuştu. Onları okuyarak, edebiyat çocuk dergileri vardı eskiden, bu kadar çok dijital ortam olmadığı için basılı çocuk dergileri olurdu, onları bize temin ederdi, okurduk. Onun bir etkisi olmuş olması lazım. Nedense ben de o zaman bir de şiir okuyup kaydetmeyi severdim.
0: Oo, ne güzel.
1: Onları okurdum, kaydederdim. Kasetler hala dururlar. Evet, öyle başladı. Yazmaya üniversitede başladım. Yani demek ki 20'li yaşlarda başladım. Şiir yazıyordum ama günlük hep tutuyordum. Öyle öyle bir kalemle tanışıklığım vardı. Bir de edebiyat dersinde başarılı bir öğrenciydim. Belki bundan da olabilir. Yani
0: öyle
1: beni
0: mi?
1: Öğretmenlerim lisede, ortaokulda bütün yarışmalara beni sokarlardı. Güzel konuşma yarışması var, beni sokarlar. Şiir yarışması var, bir şey yazma, kompozisyon yarışması var. Herhalde oradan da bir alışkanlık oldu. Ondan sonra üniversitede, tabii gençlikte muhakkak biraz hassas yapıyordur insanı bir şeylerden, belki de fazlaca etkileniyordum. Biraz da içine kapanık bir insandım. Çocukken de, gençlikte de. Herhalde o sırada da onları bir yere yazarak içimdekileri atıyordum, bilmiyorum.
0: Evet, olabilir.
1: Öyle başladı.
0: İçinizde
1: sakladım da o şiirlerimi. Evet, yıllarca sakladım ama günlüklerimi hala kendime kızarım. Yaktım.
0: Öyle mi? Neden?
1: Bilmiyorum. Halbuki şu an onlar benim için o dönemi yansıtması.
0: Kesinlikle.
1: Evet, çok değerli bir malzeme olurdu ama nedense tıp fakültesini bitirdikten sonra onları yok ettim.
0: Allah'tan şiirler kalmış hocam.
1: Şiirleri saklamıştım.
0: Neler yazmışsınız belki o üniversite döneminde? Hangi konular var?
1: Güzel yazmışım herhalde. Bu şiir kitabımı çıkarırken onları da tekrar çekmeceden çıkardım.
0: Çünkü insan böyle gençliğinde yaz, sözünüzü balla kesin bu arada, kusura bakmayın. Gençliğinde yazdığı şeyleri sonrasında ya acaba der. Yani bu pek olmamış mı acaba diye düşünebilir.
1: Evet.
0: Eğer gerçekten beğendiyseniz çok orijinal şeyler ortaya çıkmış
1: evet.
0: demektir.
1: Şiir kitabıma bazılarını hiç değiştirmeden koydum.
0: Harika.
1: Evet, yani kitabın yarısından biraz fazlasını yeni yazdımsa epeyce bir kısmını da o dönemden olduğu gibi koydum. Geçenlerde Melih Cevdet Anday'ın da galiba bir şair nasıl olunur diye bir şeyini okumuştum. Diyor ki gençlikte herkes şiir yazabilir, yazar. Sonra da yazıyorsanız erişkinlikte, ileri dönemlerde de o zaman şairsinizdir.
0: Vay,
1: diyordu.
0: Evet,
1: neyse, ben bunu yaptım.
0: Harika. Evet. O zaman şiir kitabınızdan bahsedelim hocam. Çoktan eridi yaktığı mumlar.
1: Evet.
0: İsim bir kere çok etkileyici. Bu isim siz mi uygun
1: evet,
0: gördünüz?
1: Ben evet.
0: Ne düşündünüz de bu isim koydunuz?
1: Şu anda yapmıyorum ama hayatımın bir döneminde de geceyi severim hep zaten. Mum yakarak, mum ışığında oturmayı severdim.
0: Oo, harika.
1: Dostlarımla müzik dinleyerek, mum yakarak otururduk. Orada bir kitapta bir şiir vardır. Orada bunu kullanmıştım. Çoktan eridi yaktığım mumlar, dostlarım gitsem yabancı sanırlar beni gibi. Oradan düşünürken bir isim
0: orada
1: öyle
0: gitti.
1: Oldu. Hoşuma gitti. Evet.
0: Hayat tarzınız da o zaman şairane hocam. Yani mum
1: ışığında
0: oturma.
1: Evet, sessizliği,
0: evet.
1: karanlığı severim.
0: Evet. Belki de bazen insan böyle yalnız, sessiz bir ortamda kendiyle baş başa kalmak ister. Bu bir ihtiyaç aynı
1: kesinlikle
0: zamanda.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bu kadar gürültünün hakim olduğu bir ortamda.

0: yıllarca bunu yaptım zaten. Kalabalık bir ortamdan, bir yemekten, toplantıdan da gelsem eve, saat gece 1 de olsa 2 de olsa bir 10 dakika sessizlikte oturup bir köşede kendimle baş başa kalıp da sakinlemeden yatmam. Hmm. O bir ihtiyaç benim için. Harika. Onun için bu şiirin kapağı da, ismi de uydu.
1: Harika. Ne zaman, nereden çıktı bu arada? Ne zaman yayınladınız?
0: 2018 yılında yayınladım. Evet, hı-hı, şiir kitabımı.
1: Üniversiteden bu döneme bütün şiirlerinizi bu kitapta mı?
0: Yani onlardan olanları da koydum. Sonradan yazdıklarımı da koydum. Hı-hı. Şimdi şöyle bir şey var, onu fark ettim ben. Hı-hı. Şiir kitabı yayınlamaya karar verdiğim zaman, evet, bunu düşündüğüm zaman sürekli şiir yazıyordum. Yani araba kullanırken ya da bir şey yaparken hemen cep telefonuna not alıyorum. Yani bir şeyi planladığınız zaman, evet, ya da bende öyle oluyor, sürekli şiir yazma eğilimindeydim. Kitabı çıkardıktan sonra ya da işte roman yazarken bir daha şiir yazmayı düşünmedim. Ama şimdi siz bana deseniz ki, ya da bir yayıncı, 3 ay sonra ben sizin bir şiir kitabınızı yayınlamak istiyorum, bir şeyler yazar mısınız? 3 ayda çok güzel şiirler yazabilirim.
1: Planlı
0: çünkü
1: bir şekilde
0: ona yoğunlaşınca yazabiliyorum. Ama bu şiir kitabımı yazarken, hı-hı, ben bir de Atilla İlhan hayranıyımdır. Yıllarca arabamda Atilla İlhan bir de kendi şiirlerini seslendirip CD, kaset olarak da yayınlamış. Hı hı. Arabada ben aynı CD'yi yıllarca dinlemişimdir. Ve onları dinlerken de bu bende bir yaratıcılık oluşturuyordu. Hı hı. O yüzden o dönem öyleydi. Sonra kitabı yayınladıktan sonra bu konudan herhalde uzaklaştım. Şiir yazmayı da bıraktım, ama dediğim gibi yazmaya karar verdiğimde yeniden hızla üretebilirim.
1: Harika. Peki ilham kaynaklarımız neler? Şimdi üniversitede işte yalnız kaldığınız dönemler oldu, kendi içinizde kapandığınız dönemler oldu, yazdınız. Sonrasında bir şiir kitabı yazma gereksinimi ya da fikri ortaya çıktı, bu fikirle yazmaya başladınız. Bir hatıra mı, bir duygu mu, bir olay mı, ne size yazdırıyor?
0: Herhalde biraz duygusal bir insan olmak diye düşünüyorum. Yani ben hayatta normal zekanın yanı sıra duygusal zekaya da çok önem veren bir insanım. Herkes de bunun da mutlaka üst düzeyde olması gerektiğine, kesinlikle, inanırım.
1: Doğru.
0: Ben çok başka insanların duygularını da, hissettiklerini de düşünürüm. Yani olaylara tanık olurum. Bir hastanede koridordaki bir insanın bir sözü, otobüsteki birisinin bir davranışı, konuşması, bir şeylerden hep küçük hikayeler yaratırım. Onun için bazen benim yaşadığım bir şey bir şiire dönüştü, bazen bir başkasının çektiği bir acı, sıkıntı ya da hissettirdiği yaşama sevinci, bir çocuğun söylediği bir cümle. Yani önemli olan o empatiyi yapmak, o insanların hislerini hissetmek, duyarlılık, duygusallık, hepsini bir araya getirince, bir de niyet tabii.
1: Evet.
0: Niyetiniz yoksa dünyanın en büyük acılarını çekin, en büyük aşklarını yaşayın, en büyük sevinçlerini yaşayın. Bir şey yazamayabilirsiniz. Sonuçta niyet ve hissetmek.
1: Her şair ya da şiir yazan kişi diyeyim ben, yayınımıza konuk olduğunda onunla şunu konuşuyoruz. Ben birkaç mısra yazıyorum, sonrasında bunun mesela devamını günler sonra yazıyorum. Böyle bir şey hiç oldu mu? Yoksa şiir başladı ve bitti
0: yok
1: o anda?
0: Yani o anda bitmedi tabii, çünkü kelimelerle oynuyorsunuz.
1: Evet.
0: O an bitmiş olsa dahi ertesi gün ya da birkaç gün sonra, belki birkaç ay sonra tam yayınlayacakken bir şeyi değiştirmek istiyorsunuz. Onun için hep o değişiklikler, küçük değişiklikler oluyor. Tabii belki sürekli şiir yazan, onlarca şiir kitabı olan insanlar için daha farklı oluyor olabilir.
1: Olabilir.
0: Evet.
1: O zaman şöyle, biz daha fazla, ben açıkçası sözü uzatmayayım, sizden kitabınızdan bir şiir dinlesek uygun mu?
0: Ergenlik, gençlik dönemimden mi, bu dönemden mi? Sonraki
1: siz nasıl
0: yıllar
1: uygun görürseniz, isterseniz gençlik döneminden dinleyelim. Sonrasında size bir sürprizim var bu arada. Arkasından
0: tamam,
1: bir şarkı dinleyeceğiz. O da size sürpriz olsun.
0: Tamam.
1: Önce sizi dinliyoruz.
0: Şimdi o zaman hiç değiştirmeden üniversite yıllarından koyduğum şiirlerden birini okuyayım.
1: Buyursunlar efendim.
0: İsmi Oyun. Gözlerim uzaklara daldığında köyler kurarım dağ başlarında. Bir göl, kıyısında kumdan evler. Sen çoban yıldızı uzaklarda, ben bir dolunay. Sevişir yansımalarımız gölün ortasında, çiçekler aşk kokusu saldığında.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim gecenin içinden de Yaşar, beni koyup gitme ne olursun dedi ki bu şarkının bestesi Yaşar'a ama sözleri Atilla İlhan'a ait. Az önce sürpriziniz Atilla İlhan'dan buydu. Bahsediyordum. Hocam size sürpriz olsun istedim.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok sevdiğim bir eserdir. Şiir olarak da bestesi de bence muhteşem. Yaşar da çok güzel söylemiş. Siz Atilla İlhan'ı çok sevdiğinizi söyleyince ki hatta şarkı esnasında Atilla İlhan'a, İlhan'la alakalı bir şiirinizden bahsediniz.
2: Evet, evet.
1: İsterseniz onu dinleyip sonrasında üzerine de kısaca konuşalım.
2: Tamam. Şimdi ben Atilla İlhan'ı özellikle şu açıdan da çok seviyorum. Onun Karşıyaka'lı olduğunu biliyorum.
1: Evet.
2: Karşıyaka'dan vapura her bindiğimde onun da o iskelede yürümüş olduğunu düşünüyorum.
1: Doğru.
2: Ya da işte Alsancak'ta Atatürk Lisesi'ne doğru yürürken onun da o liseye doğru gittiğini, sonra o liseden üzücü bir şekilde atıldığını, onları hep düşünüyorum ve beni çok etkiliyor. O yüzden sizle konuşunca hemen kitapta onun içine, ona saygıyla yazdığım şiiri buldum.
1: Evet hocam.
2: Özellikle onun kaptan şiirine ithafen yazılmış bir şiir.
1: Hı hı.
2: Şiir gibi şiirin ismi. Tam 3 yıldır her gün aynı şairin sesinden aynı şiiri dinliyorum. Peşine takıldım onunla Paris'e.

0: Sokak sokak geziyorum. Eflatun gözlerin olduğunu bilmiyordum diyor. Tam 42 mısra sonra o eflatun gözleri bir grog kadehinde unutacağını biliyorum. Şairin çocukluğu bu şehirde geçmiş. Sokaklarda yazmadığı dizeleri topluyorum. Şiirlerim kül rengi kumrular gibi uçuyorlar diyor. Ben göklerde şiirler arıyorum. Galiba ben artık hayatı şiir gibi yaşamak istiyorum.
1: Vay hocam, çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık.
2: Sağ olun.
1: Hem yüreğinize hem ağzınıza sağlık hocam. Şiirler muhteşem. Bu arada kapağı da çok ilginç. Şu anda bizi dinleyenler bu kapağı göremiyorlar ama belki arama motoruna çoktan eridi, yaktığı mumlar derlerse bir kapak görecekler. Bu kapak nasıl ortaya çıktı, bunu da sorayım.
2: Basit bir çizim. Evet. Bazen böyle basit şeyler daha çarpıcı ve etkileyici oluyor. Şöyle çıktı. Aslında hayatta bir kelebek etkisine inanıyorsanız bunun en güzel örneklerinden birini de ben yaşıyorum, yaşadım. Evet. Şimdi bu kitabımı yazdığım zaman basılacaktı. Yayın evi sahibi arkadaş dedi ki kitabın kapağı için ne düşündünüz, ne yapacağız? Bir şey düşünmedim dedim. O zaman biraz düşüneyim bakalım dedim. Telefonu kapattım. Ne düşüneyim, ne yapabilirim? Hemen cep telefonumla siyah bir fonun üzerine cep telefonu bir yere dayadım. Siyah bir görüntü çektim. Üstüne bir şeyler çizdim. Gönderdim. Bu olur mu dedim. Ne çizdim tabii. Ayı seven bir insanım. Geceyi seven bir insanım. Gece, ay ve tek bir kırmızı ışık olan bir daire. Orası da benim. Oturuyorum gece, şiir yazıyorum. Gönderdim ve çok beğendi. Tamam, bunu koyalım dedi. Sonra tekrar konuştuğumuzda dedi ki senin bu işe yeteneğin var biliyor musun? Bence üzerine eğil dedi. Aa, o öyle dedi diye ben ondan sonra başladım. Tablet, çizme kalemi, bir şeyler alıyorum, bir şeyler çiziyorum. Hayır, olmuyor. O öyle olmadı.
1: Evet.
2: Fakat o sırada başka bir şeye yönlendim ben.
1: Evet.
2: Hep sosyal medyada görüyordum, patologlar arasında bir patart, patoloji sanat diye bir akım var.
1: Evet.
2: Komik şeyler yapıyorlar. Mikroskopta gördükleri şey bir dans eden kadına benziyorsa fotoğrafını çekiyor, yanına bir balerin koyuyor. İşte kuşa benziyorsa bakın ben bugün bir kuş gördüm diyor, koyuyor. Ama ben dedim ki ben de yapayım bunu madem yeteneğim de varmış.
1: Evet.
2: Çektim, bir şeyler çizdim, komik şeyler ben de yapıyorum. Bunlar ama benim çizmem yetmez, paylaşayım deyip Instagram'a koydum. 3-5 koydum, insanlar aa çok güzel demeye başladı. Sonra baktım ben bunu komik değil de sanatsal da yapabilirim gibi geldi.
1: Evet.
2: Daha ciddi çizimler yaptım, sanatsal görüntüler ama çok az dokunuyorum çizimlere. Ve altına da birkaç satır yazmaya başladım.
1: Harika.
2: Ondan sonra bunlar ilgi çektikçe ben bir arkadaşın isteği üzerine bir sergi açtım. Küçük bir sergi bir bahçede bir toplantıdan sonra. Bu yerel gazetelerde de bu sergi haber oldu.
1: Hı hı.
2: Fakat bunu TRT2'de Yeryüzleri yapımı vardı o zamanlar. Hala var mı bilmiyorum. Uzun yıllar güzel bir belgeseldi. Oradan görmüşler. Bana ulaştılar. Ve bir belgesel çekmek istiyoruz sizinle bu konuda dediler. Ve TRT2'de yayınlanan çok güzel bir 10 dakikalık, çok da benim için tüm Türkiye'den olumlu tepkiler aldığım, yeni takipçiler, dostlar edindiğim bir şey oldu. Öyle bir kapı açıldı ve ben ondan sonra bu işe o kadar büyük bir zaman ayırdım. Yani zaman ayırdım dediğim gene çok yoğun çalışıyorum.
1: Evet.
2: Ama arada bir mola verdiğimde çiziyorum, akşam çiziyorum derken tüm dünyada beni bu alanda tanıyan patologlar olmaya başladı.
1: Harika.
2: Bir uluslararası patoloji dergisinde bunlar yayınlandı. Derken biraz da o işle uğraştım. Öylece bu biraz gerçek biraz düş ve mikroskobumun penceresinden sergileri böyle oluştu.
1: Peki şu anda yine bizi dinleyenler o süreci de merak ediyorlar. Şimdi mikroskopta siz bir hücreyi, orada başka nasıl adlandırılabilir, bir şeyi diyeyim ben, görüyorsunuz. Onu nasıl çekiyorsunuz ve üzerine ne yapıyorsunuz? Bunu merak ediyoruz.
2: Şimdi ben pratik olsun diye hemen mikroskop şeklini birçok insan bilir. Gözünüzü dayadığınız iki tane borucuk vardır, boru.
1: Evet.
2: Oraya bir tanesine cep telefonumu dayıyorum. Görüntüyü oradan çekiyorum ki uzun uzun uğraşmayayım. Fotoğraf makinesiyle ekrandan çek, ekrana aktar, oradan tekrar bir tablete aktar. Uzun işler. Cep telefonundan çekiyorum. Artık cep telefonlarında da parmağınızla dahi birçok şey yapabiliyorsunuz. Yani sadece bir sağ elimin işaret parmağıyla onlarla uğraşarak 3-5 çizgi

0: özellikle de o belgeselde de bunu vurgulamak istiyordum. Hayata hep aynı noktadan bakmayın. Eğer bir şeyler ters gidiyorsa bakış açınızı değiştirin. Bakın ben bu böyle görünüyordu, bunu ters çevirdim, sağa döndürdüm, birazcık dokundum. Onun için siz de bunu yaşamınızda yapabilirsiniz. Bakış açınızı değiştirebilirsiniz, bir şeyleri değiştirebilirsiniz ve her şey güzel olabilir duygusunu vermek için böyle bir çalışma yaptım.
1: Her şerde bir hayır da olabilir.
0: Olabilir.
1: Hatta şair demiş, şu an ismi aklıma gelmedi. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Biraz da aramak ve bakış açısı açıkçası.
0: Evet.
1: Oldukça kıymetli. Yaptığınız şey çok özel bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: İzleyenler ya da bu sergiye gelenlerin dikkatini çeken, ilginç gelen görüntüler ne, onları da merak ederiz. Mesela hangi görüntü çok fazla ilgi çekti?
0: Şimdi değişik zamanlarda sergiyi izledim. Her zaman gittiğimde 3-5 kişi oluyordu. Açılışta kalabalıktı. Herkes farklı bir şeyle ilgileniyor. Yani bazıları için bir renk önemliyse bir başkası için figür önemli olabiliyor.
1: O figürün nereden çıktığı da mesela, o figürün işte bir damardan mı işte?
0: Yok, onu sergide hiç belirtmemiştim özellikle. İnternette paylaşırken belirtiyordum hangi organdan çıktığını ve de altına da dediğim gibi bir cümle, iki cümle, bir felsefi olabilecek yorumlar yazıyordum. Ama sergide özellikle yazmadım. Herkes neye benzetiyorsa o olsun, öyle düşünsün diye. Çünkü ben bunun çok canlı örneğini bir kez gördüm. Laboratuvarda çalışıyorum. Hemen 5 dakikada bir şey çizdim, paylaştım. Teknisyenlerimle birlikte yan odaya geçtik, çalışıyoruz. Hemen bir tanesi dedi ki, ya hocam bugün çizdiğiniz köpek çok güzel olmuş dedi. Ben bugün köpek çizmedim dedim. Çizdiniz dedi.
1: Allah.
0: Açtım telefonumdan, uygulamayı açtım. Ben aslında dağa tırmanan, elinde baston olan bir adam çizdim. Benim niyetim oydu. Görünen de o. Ama o köpek olarak görüyor
1: görmüş,
0: onu. Sonra diğer, üçüncü bir kişiye sorduk. Burada ne görüyorsun? Köpek. O da köpeğe benzetti. Yani onun için sergide dedim ki, ben doğal haliyle bırakayım. Herkes nasıl hissediyorsan, ne görüyorsa, ne düşünüyorsa onu düşünsün. Fakat ilginç bir kez bir şey oldu. Bir kez sergiye gene bir uğramıştım. O sırada bir genç kız geziyordu sergiyi. Sonra herhalde orada sergide resmin falan da var, benzetti. Sizin mi bunlar dedi. Evet dedim. Başladı ağlamaya. Ne oldu dedim. Ben çok duygulanmıştım bunlara bakarken dedi. Şimdi sizinle de tanışınca daha da etkilendim dedi. Yani insanların o anda içinde bulunduğu belki başka sosyal faktörler, başka duygular.
1: Herkes kendi penceresinden görüyor onu.
0: Görüyor, evet.
1: Evet.
0: Mesela o genç kızla konuşurken sonra onun annesinin de ressam olduğunu öğrendim. Belki başka tür bir şey kurdu. Annesinin de belki böyle bir sergisi olsaydı diye düşündü. Bilemiyorum ama yani insanların değişik zamanlarda, değişik imajlardan, her şeyden çok farklı etkilenebileceğini görüyorum. Evet. O yüzden de artık herhalde yine sergi açsam yine altına hangi organdan alındığını, ne olduğunu yazmam.
1: Ama biz merak ederiz. Ben mesela yayından önce konuştuk. Ben bilme taraftarıyım. Yani ya damarda böyle bir şey varmış ve biz bunu bu şekilde görebiliyormuşuz diye düşünmek daha ilginç gelebilirdi bana. Bilmiyorum.
0: Onu bir daha düşüneyim.
1: Tamam. Bu bana ilginç gelebilir ama belki çoğu kişiye, yani insanlar bu görüntünün nereden çıktığını belki merak edebilirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Kişisel benim şu anki isteğim
0: olabilir.
1: Bu.
0: Olabilir. Instagram'da paylaşırken ben de öyle düşünüp oraya yazıyorum.
1: Evet, evet. Bu arada ilginç bir patartı ben sizinle duydum. Yani bu benim
0: patologlar bilir zaten.
1: Patologlar biliyor. Lazım. Ama çok ilginç. Yani tıbbın sanatla bir araya gelebildiği bir alan. Belki tıbbın böyle şey var. Yani insanın başına kötü bir şey gelince ürkütücü bir karşılığı da var açıkçası. Allah başımızdan eksik etmesin bu ilmi. Onu da ifade edelim. Ama sanatla birleşmesi biraz daha böyle tatlı, keyifli bir hale getirmiş sanki.
0: İşte bu biraz da bizim gibi. Radyologlar da öyledir, patologlar öyledir. Bizleri karanlık odalarda, radyologlar karanlık odalarda çalışır. Biz hep yerin eksi katlarında, yani zeminin altında, eksi bir, eksi ikinci katlarda çalışıyoruz. Onun için bize biraz renk lazım, biraz nefes almak lazım. Radyologlar da yaparlar buna benzer bir şeyi. Yani o filmlerdeki, grafiklerdeki bir şeyleri onlar da bir takım imajlara benzetip yapabilirler ama patoloji bu konuda biraz daha adını duyurmuş. Evet, biraz da patolojinin görünürlüğünü artırdığı için bu. Çünkü insanlar böylece patolojiyi görüyor, patolog.

0: hastalıkları biliyorlar bu böyle bir tıp alanı olduğunu. Onun için de bilerek ve isteyerek bunu daha da görünür yaptık.
1: Harikasınız.
0: Tanındık.
1: Harikasınız efendim. Yine bir şarkı dinleyelim mi? Bir şarkı dinleyelim, sonra sohbetimize devam edelim. Kısa bir eser efendim, akabinde sohbetimiz devam edecek.

0: İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim gecenin içinden de doçent doktor Latife Doğanay Çağlayan'la birlikteyiz. Neden bahsedeceğimi açıkçası şaşırdım. 10 parmağımızda 10 marifet var çünkü. Az önce mikroskobumun penceresinden patolojik görüntülerin sanatsal bir figüre dönüşünden söz ettik. Öncesinde yazdığınız şiirlerden oluşan şiir kitabından söz ettik. Vaktimizin darlığı sebebiyle belki daha fazla şeyden bahsedecektik ama bir de roman var. Ay Kocaman Gece Uzundu isimli bir roman. Açıkçası bundan da bahsedelim. Yeri gelmişken yaklaşık 10 dakikamız var. Roman yazma fikri nasıl ortaya çıktı? Bunu da merak ederiz. Yani şiir var, dediğim gibi resim benzeri bir sanat ürünümüz var. Patart, roman.
2: Aslında o fikir hiç yoktu kafamda. Çünkü ben öykü severim bir de ve öykü denemelerim vardı. Fakat bir de elimde birikmiş materyallerim vardı. Babamın anlattıkları, o bir demir yolcudur. Demir yolu hikayeleri, yaşadığımız küçük istasyonlar. Onlar da diyorum ya, ben yaşadığım her şeyi bir gün yazarım diye beynime not aldığım şeyler. Bunları da kullanayım istedim. Ama başladım, fakat bu yarı otobiyografik bir kitap. Çok cesaret isteyen bir şey insanın otobiyografik bir şey yazması.
1: Doğru.
2: Neyse ki yarı otobiyografikti. Evet. Onun için içine kurguyu da kattım. Özellikle istedim ki bu çocukluğumuzun geçtiği istasyonlar, Divriği'de Cürek diye bir yer vardır. Çok zamanında Doğu'nun Paris olarak bilinirmiş, demir madenlerinin çıkarıldığı yere kurulmuş. O Cüre'yi tanıtmak istedim. Yani 1935'te yapılmış, 1942'de bitmiş. Ben orada 70'li yıllarda yaşadım. Bir köy düşünün. Fırat'ın kolu Çaltı Irmağı kenarında. Ama sineması vardı, tenis kortu, basket sahası, voleybol sahası, hastanesi. Yani o Cüre'yi, istasyonları falan da biraz anlatmak istedim. Onun için biraz gerçekler, biraz düşler, yarı otobiyografik bir roman yazdım. Fakat roman yazmak zormuş, onu gördüm. Şiir ayrı bir şey, öykü, kısa öykü yazmak ayrı bir şey. Her birinin zorluğu var ama büyük bir proje gibi roman.
1: Kesinlikle.
2: Fakat bittiği zaman da şunu gördüm. Verdiği doyum çok fazla. Çünkü insanlar için roman daha önemli gibi sanki. Roman kitabının çıkması, reaksiyonlar daha farklı. Onun için de verdiğim emeğe de hiç üzülmedim, fakat epey bir uzun sürdü. 2018-19'da başlamıştım. 2025'te ancak yayımladım. Çünkü ara verdim, biraz dinlendirdim, tekrar derken öyle bir şey oldu.
1: Bütünlük sağlamak mı zor acaba romanda?
2: Biraz bu yarı otobiyografik olmasından dolayı da çekindim. Çünkü edebiyat dünyasında İlk romanlar ve otobiyografik şeyler biraz küçümsenir bazı bakış açısı ile. Bense hep okuduğum kitaplarda da biraz duygu olsun, o kişinin kendisi olsun, hissettikleri olsun. Ben de o tür şeyleri severim. Örneğin Jack London'ı çok severim. Evet. Çoğu eserinde kendisi vardır. Onun için orada biraz düşündüm, tarttım, sonra yani sonuçta ben ünlü bir yazar, bu işten para kazanacak bir insan değilim. Bir emek verdim. Bunu da birileriyle buluşturmak lazım dedim. O yüzden en sonunda 2025 yılında yayımladım.
1: Harikasınız. Karakterler peki gerçek hayattan mıydı, yoksa kurgu üzerine karakterler yani de inşa oldu
2: ana
1: mu?
2: Ana karakterlerin birisi mesela, yarısı benim. Ama yarısı ben değilim. O çocukluk kısmıyla ilgili yazdıklarımın hepsi gerçek. Fakat kahramanım Cemre. Cemre'nin 35 yaşından sonra diyelim olan gelişmeler hepsi ben değilim. Çünkü dediğim gibi insanın kendisini her şeyiyle gerçek olarak ortaya koyması zor bir şey. Ayrıca dediğim gibi çok da o zaman anı kitabı olur.
1: Evet.
2: O nedenle birazı kurgu ama birazı gerçek. Ama insanlar hiçbir zaman bilemeyecekler neresi kurgu neresi gerçek. Sadece o anı yaşayanlar bilecek.
1: Bu arada karakterler arasında Emre isminde birisi de varmış program öncesinde.
2: Evet, sizinle tanışınca söyledim.
1: Evet.
2: Bir tesadüf.
1: Evet.
2: Kahramanlarımın, baş kahramanlarımdan birisi de Emre. Tesadüf bugün karşıma siz de çıktınız. Evet. Emre güzel bir isim.
1: Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum bu arada. Sizi tanıyanlar romanı okuyunca bu romandaki hikayeden bir şeyler hissedebiliyorlar mı? Bir şeyler anlayabiliyorlar mı? Bunu da merak ettim.
2: Şimdi şöyle, çok ünlü bir yazar değilseniz, hı-hı, zaten sizin eserinizi %80-90 sizi tanıyanlar alıyor.
1: Evet.
2: Onun için de onlar çok etkilendiler, bazıları özellikle çok etkilendiler. Yani benim hiç tanımadığım ama o da Cürek'te yaşamış birisi. O kadar çok etkilendim ki dedi bu romanı, oğluma anlattım dedi. Oğlum anne neden bu kadar etkilendin dedi, bilmiyorum dedim. Yani bazıları, akrabalarım, arkadaşlarım, onlar etkilendi. Ama şu bir gerçek, artık bu işleri yapmaya düşünen insanlar için de biliyorlardır ama yine de söyleyeyim. Ünlü birisi değilseniz, hı hı, kitaplarınız zaten bütün yayın evlerine dağıtılmıyor.
1: Evet.
2: Sadece basan kitap evinin bir yayın evi varsa orada oluyor. Onun dışında internet sitelerinde satılıyor. Siz de kendi reklamınızı yapmazsanız sizi tanımayan birisinin alma olasılığı çok düşük. O yüzden okuyanların çoğu zaten beni tanıyordu ve sevdiklerini söylediler. Ama eskiden gittiğiniz zaman kitapçılara giriyordunuz. İnternetten değil, alışverişiniz kitapçılardan yapıyordunuz. Birinin önündeki söz, birinin arkasındaki söz, birinin kapağı size bir takım kitapları aldırıyordu. Ama bu günümüzün, bu günlerin bir sakıncası da bu. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, çok ünlü değilseniz, hı hı, biraz herkese ulaşmanız zor.
1: Zor. Peki roman yazmak da çok zor dediniz. Yani çok kolay gelmemiş açıkçası, şiirden biraz daha.
2: Belki otobiyografik olduğu için de zor geldi. Bir de şimdi şöyle, Jack London deyince sanki siz de onu çok seviyormuş gibi demin başsallayışınızdan anladım. Şimdi Jack London her sabah, her gün 1000 kelime yazmadan yola çıkmazmış bir yere gidecekse. Şimdi ben de belki işimi bıraksam, hı-hı, otursam. Orhan Pamuk, bir sürü yazar böyle oturup masada saatlerce yazıyor, bunu iş olarak yapıyorlar. Ben de belki otursam günde 4 saat 5 saat ya da geceleri seviyorum sabaha kadar yazsam bu iş daha kolay gelebilir bana, eminim yaparım. Yani siz bana deseniz ki ben sizin kitabınızı basacağım, bana bir roman yaz, ben size bir yıl içinde çok güzel bir roman yazarım. Ama şu anda insanların üretkenliğini engelleyen bir şey de bu, bastırmanız çok zor. Parayla bastırabilirsiniz ama bir yayın evinin sizin yazdıklarınızı tanıtmak, beğenerek paylaşmak, bunu ben basayım demesi, sonra bunu basması, dağıtması, yani çok zor şeyler. Onun için o kadar emeğe de değer mi diye de insan bazen düşünüyor yani.
1: Evet. Peki o zaman bundan sonra roman yazma fikri ya da motivasyonu şu anda çok fazla yok.
2: Şu anda ben başka bir şey düşünüyorum.
1: Ne düşünüyorsunuz onu?
2: Şu anda ben küçürek öykü, minimal öykü, onun üzerine düşünüyorum bir yıldır.
1: Evet.
2: Başladım da zaten ben şiirlerime baktım. Benim şiirlerimin çoğu da aslında küçürek öykü gibi. O yüzden belki öyle bir şey yaparım dedim. Başladım da o çizdiğim resimlerin altına koydum. Ama sonra az önce söylediğim teori baskın çıktı. Şimdi senin yazdığın öykünün üzerine o resmi de koyarsan insanlar etkilenecekler. Oysa ki küçürek öykünün amacı kısa yazıp biraz da sonunu okuyucuya bırakmaktır. Üstüne ben bir resim koyduğum zaman okuyucuyu özgür bırakmayacağım. Onun için herhalde resimsiz küçürek öyküler, biraz şiirimsi, biraz öykümsü, şu an onun üstünde.
1: Peki bilmeyenler için çok kısa, yine küçürek öyküden ne olduğundan kısaca bahseder misin?
2: Küçürek öykü en fazla 750 sözcükten oluşan, bazen 2-3 cümleden oluşan küçük öyküler demek. Ben Eduardo Galeano'yu çok okumuştum. Hı hı. Onun o küçürek öykülerine hayranım. Hı hı. O yüzden böyle küçük küçük şeylerle, hatta çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Hep internetten baktığınız zaman 6 kelimelik öykü diye geçer. Hı. İngilizcesi 6 kelime, Türkçe'ye çevirince 5 kelime, Hemingway'in yazdığı söylenir.
1: Evet.
2: En kısa öykülerden birisi şöyle. Hı hı. Satılık, 2 nokta üst üste, bebek ayakkabısı hiç giyilmemiş. Yani buradan o kadar çok, şey düşünebilirsiniz ki.
1: Kesinlikle öyle.
2: Evet, biraz böyle kısa 3-5 cümlelik, en fazla 750 kelimelik yazıyorsunuz ve okuyucuya bırakıyorsunuz.
1: Evet. Bir sonraki programda da küçürek öyküler üzerine i̇nşallah. Konuşacağız gibi göre inşallah. Çok teşekkürler efendim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Programımızı
2: ediyorum.
1: Güzel bir şiirle bu arada kapatacağız. Siz ona bakarken ben de programı kapatayım. Bir şiirle sonlandıracak doçent doktor Latife Doğan'a Çağlayan, kendisine çok teşekkür ediyorum ben şimdiden.
2: Biraz İzmir havası olsun diye küçük bir İzmir şiiriyle sonlandıracağım.
1: Harika. Teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe'ydi. Yapımcımız Gönül Gezboldu. Efendim güzel bir gece diliyoruz. Hoşça kalın. Buyursunlar.
2: Yaz akşamlarında körfeze kayan yıldızlar umudu fısıldar ve bunu yalnızca iyiler duyar.
1: İyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrine gitti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve bakanlar eşlik etti. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Türkiye-Libya işbirliğine dair adımlar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Caninsby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali veri inceleme raporu ortaya çıktı. 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto para işlemleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de dosyaya girdi. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan 11'i İsrail vatandaşı 47 yabancı uyrukluyla birlikte 203 şüphelinin ifadeleri alınıyor. Şüphelilerin ilk ifadelerine göre kağıt üzerinde Türk sahibi olan şirket fiilen İsrail vatandaşlarına aitti. Yine ifadelere göre İsrailli patronun şoförü araba ve kasayla para taşıyordu. Dolandırılacak kişilerin bilgileri de parayla satın alınıyordu. Adalet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran UYAP uygulaması güncellendi. Elektronik başvuru, ödeme, sorgulama ve takip imkanları daha etkin hale gelecek, işlem güvenliği artacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. İran, müzakerelere başlamak için Amerika'ya 7 şart bildirdiğini açıkladı. Amerika ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'da milletvekilliği seçimleri son

verdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Haberleri sunduk.

0: Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.
1: Kurdun İni. Radyo için yazan Muzaffer İzgü, yöneten Kerim Afşar, efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal. Oynayan sanatçılar: Zihni Ergün Uçucu, Naciye Nihal Türkmen, Kemal Mustafa Şekercioğlu, Füsun Ayşegül Arsoy, Sadık Vedi Cezayirli.

0: Zihni. Zihni Bey, uyansana canım.
1: Ne var?
0: Yağmur yağıyor.
1: Yağmur mu? Canım, yağmur yağıyor diye insan uyandırılır mı?
0: Baksana, içeri damlıyor Zihni Bey.
1: Aman, yağarsa yağsın, gecenin bir yarısında dama aktaracak değilim ya.
0: Yaşlandıkça aksi oluyorsun Zihni Bey. Laf söylemeye gelmiyor.
1: Hoppala, yahu bunun aksilik neresinde? Sen kalk, gece yarısı böğrümü düt, ondan sonra da Zihni yağmur yağıyor de.
0: Akıl ver bana, ne yapayım?
1: Oturup dua et, belki diner, ben uyuyacağım.
0: Tencerelerle kovaları koyayım bari ha, akan yerlere, ne dersin?
1: Olur, koy.
2: Naciye.
0: Efendim.
1: Bugünlerde kulağında mı sağırlaştı ne?
0: Ne diyorsun?
1: Deminden beri Naciye diye seslenip duruyorum.
0: Mutfaktaydım. Yağmurun sesinden duymamış olacağım Zihni Bey.
1: Naciye, nereye gidiyorsun?
0: Mutfağa akan yerlere kovaları koyuyordum, çağırdı.
1: Hazır mutfağa gitmişken bana şöyle okkalı bir kahve yapsana.
0: Ne?
1: Kahve okkalı tarafından.
0: Şaşırdın mı Zihni Bey, gecenin saat 3'ü.
1: Olsun, uykum kaçtı, ne yapayım?
0: Kahveyi de içersen daha beter kaçar uykum.
1: Hadi Naciye, gözünü seveyim hadi.
0: Peki.
1: Ha dur, kaynar olsun değil mi? Sonra kahve fincanında istemiyorum, çay bardağına koy.
0: Olur Zihni Bey, olur.
1: Sakın uyku sersemliğiyle unutmayasın ha, çay bardağında istiyorum.
0: Anladım Zihni Bey, anladım.
1: Naciye.
0: Naciye.
1: Ha, ya sen ne dersen de, kulaklarında bir şey var senin. Yarın yıkatalım he mi?
0: Ne diyorsun?
1: Hiç canım hiç. Yarın ne pişireceksin?
0: Anlamadım.
1: Ispanağı yeni pişirdik. Dün de patates yedik. Yarına. Yahu söylesene, yarına ne pişireceğiz?
0: Tamam, pişti getiriyorum.
1: Anlamadı ki. En iyisi şöyle salçası bol bir köfte. Yanına da marul salatası. Naciye.
0: Geliyorum.
1: Doktor marul salatası yemesin demiş miydi?
0: Getirdim canım. Ne bağırıp duruyorsun? Komşuları uyandıracaksın.
1: Doktor benim için marul yemesin demiş miydi diyorum.
0: Nereden geldi bu aklına şimdi?
1: Aklıma bir şey getirmek de mi yasak?
0: Al kahveni hadi.

0: köpüğünü kaçırmışsın.
1: İnsanın başında akıl mı koyuyorsun ki?
0: Canım şimdi ne yaptık sana? Yarın ne pişireceğiz diye soruyordum.
1: Ne istersen onu pişiririz.
0: Yani sen dişin Zihni Bey değil mi? Doğrudan doğruya söyleyemiyorsun da.
1: Canım hayırlısıyla sabah olsun hele. Bak işte öksürüyorsun, gördün mü? Söyledim sana, gece yarısı içme şu zıkkımı.
0: İçerim.
1: Sonra da öksürürsün.
0: Ne yani? Bu evde öksürmek de mi yasak?
1: Yatıyorum ben. Uyuyacağın zaman elektriği söndür.
0: Naciye. Naciye. Yorgan değil, uyku hapı sanki. Üzerine çeker çekmez uyuyorsun.
1: Gene ne diyeceksin?
0: Uçtular diyeyim. Uçtular. İki oğlan bir kızı uçurduk gitti bu evden.
1: Mutlu olsunlar da.
0: Hatırlıyor musun? Şükran gök gürültüsünden pek korkardı. Hani bir keresinde ufacıktı. Şurada yatardı. Şurada yatardı değil mi? Baksana canım, yanlış söylemiyorum değil mi? Pencerenin yanına koymuştuk küçücük kar yalasını, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Tıpkı böyle bir geceydi. Gök gürlemişti de korkmuştu yavrucak. Boynuma sarılmıştı. Ben de korkma kızım, korkma yavrum, ben yanındayım demiştim. Şimdi de korkuyor mudur acaba? Ha? Naciye, korkuyor mudur diyorum.
1: Canım şimdi yanında kocası var, korkarsa yatıştırır.
0: Doğrusu Faruk da iyi çocuk. Kim bilir, belki işi başka şehirde olmasaydı kızımızı gözümüzün önünden ayırmazdı. Hiç olmazsa haftada bir gün görebilirdik. 8 ay oluyor değil mi? Kızımızı görmeyeli tam 8 ay oluyor. Az zaman değil doğrusu. O tıp tıp eden de ne? Naciye, baksana bir şey tıp tıp ediyor.
1: Canım çanak. Damlayan yere koydum.
0: Ha. Kemal'e küçücükken yoğurt mayaladığın çanak değil mi o? Ona da evlilik yaradı. Ama 3 yıldır çocukları yok. Niye acaba? Naciye?
1: Efendim?
0: Hiç çocukları olmayacak mı dersin?
1: Olur olur, meraklanma.
0: Sanki bu şehrin suyu çıkmıştı. Yo, illaki hizmette çalışacakmış. İyiydi yahu burada, çok iyiydi. Öyle değil mi Naciye, söylesene.
1: Aman, daha iyisini buldu ki gitti.
0: 3 gün sonra da Yekta'nın yaş günü değil mi? İlk torunun hali başka canım. Bu yüzden çocuklarımın içinde Sezai'nin yeri bir başka. Peki ama o niye uçtu gitti bu şehirden? Naciye, cevap versene Naciye.
1: Zihni Bey, ne olursun uyu artık. Şu niye böyle olmuş, bu niye böyle olmuş diye konuşup durma artık.
0: Kavga edelim mi kavga?
1: Kavga mı?
0: Evet, ben kavgaya kalksam gece yarısı değil sabaha karşı bile edersin diyeyim. Köyünde mübarek dibi delindi sanki. Naciye.
1: Yat ne olur Zihni Bey, yat.
0: Uykum yok canım. Hem ben bebek miyim ki kundaklayıp yatıracaksın? Şeyi soracaktım sana. Benim emekli cüzdanım nerede?
1: Çekmecede.
0: Bugün aradım bulamadım.
1: Sabaha bulur veririm.
0: Kendi elimle koymuştum hem de. Mutlaka oradan alıp başka yere kaldırdın değil mi?
1: Sen sabır ver ya Rabbi.
0: Nereye koydun?
1: Canım yarın veririm dedim ya. Hadi Zihni Bey, kuzum Zihni Bey, yat uyu.
0: Yatamam, uykum yok.
1: Öyleyse bırak da ben uyuyayım.
0: Uyu yahu, tutan mı var seni?
1: Ama bu yine Naciye, Naciye.
0: Peki sustum, peki peki. Uyu hadi, uyu. Naciye. Benim terliklerim nerede?
1: Oradadır, orada yatağın altında.
0: Bulamadım.
1: Canım ne yapacaksın şimdi terliklerini?
0: Yahu ona da mı karışıyorsun?
1: Kalkıp dolaşacaksın gene değil mi?
0: İster dolaşırım, ister şarkı söylerim. Gücüm yeterse tombalak bile atarım. Kim karışır? Nerede benim terliğim?
1: Yatağın altında dedim ya.
0: Ben de yok dedim sana.
1: Ay Zihni Bey, ayak ucuna da baktın mı?
0: Oh. Buldum. Ne var bunu getirip de böyle kar yolanın ayak ucuna koyacak? Yaşlandıkça yeni yeni icatlar çıkarıyorsun evin içinde. Oh, oh. Oğlana bir mektup yazayım diyorum. Sezai'ye. Yekta'yı getirsin de burada bıraksın biraz. Onlar anası babasıysa biz dedesiyle ninesiyiz.

0: Şu evin içinde başka bir soluk daha olsun canım. Koşsun, oynasın, pencereleri, dolapları açıp kapasın. Mutfaktan şunu bunu alsın. Nineciğim, canım bu yemeği istiyor. Dedeciğim, beni gezdir desin. Ne dersin, Sezai'ye mektup yazayım mı?
1: Ne yaparsan yap.
0: Bak, ben onu alır, akşam üstleri parka götürürüm. Hani Kemal'le Sezai'yi, Şükran'ı götürdüğüm park var ya, oraya. Salıncağa bindiririm, demirlerde de sallanır. Sonra yaz geliyor, ayran, dondurma da alırım. Sen de istiyor musun Naciye? Naciye, bir yerlerde topuyla kağıt olacaktı, nereye koydun?
1: Bana mı dedin?
0: Kağıt arıyorum, kağıt.
1: Ne yapacaksın kağıdı şimdi?
0: Dinlemiyor ki, hayatımın romanını yazacağım. Söylesene hanım, kağıtlar nerede? Sezai'ye mektup yazacağım dedim ya.
1: Niye yazıyorsun?
0: Otur şimdi, Naciye Hanım'a baştan anlat. Torunumu getirmesini söyleyeceğim, anladın mı? Fazla değil canım, 15 gün ya da bir ay.
1: Annesi göndermez.
0: Ne demek? Biz oğlanı temelli verdik ya.
1: Hangi oğlanı?
0: Bizim oğlanı canım, Sezai'yi.
1: Deli deli konuşma Zihni Bey, onlar evlenip gittiler.
0: İyi ya işte. O da 15 günlüğüne oğlanı bize verirse ne olur? Kağıtlar nerede ha?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyormuş. Sen bu evin hanımı değil misin?
1: Hadi Zihni Bey, yat uyu artık. Sabahleyin yazarsın. Düşünür taşınır karar veririz ondan sonra.
0: Şimdi yazacağım.
1: Ah Zihni Bey, ah, yaşlandıkça çekilir yanın kalmıyor.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiç canım hiç.
0: Hadi söyle, söyle de içinde kalmasın.
1: Yeter artık. Gece vakti, sus canım sus.
0: Zaten sen de son zamanlarda her şeyime karışır oldun. Kahveme karışıyorsun, öksürüğüme karışıyorsun. Terliğime bile karışıyorsun, terliğime. Biraz daha ihtiyarlayınca belki de götürüp ihtiyarlar yurduna atacaksın beni.
1: O nasıl söz Zihni Bey?
0: Evet evet, biliyorum zaten. Dün yemeğe niye fazla tuz attın? Çünkü ben tuzlu sevmem, değil mi?
1: Elimden kaçıvermiş, mahsus yapmadım.
0: Hayır, mahsus yaptın işte. Aklın sıra beni de kendin gibi tuzlu yemeğe alıştıracaksın. Ama tuzlu yemeyeceğim işte, anladın mı? Yemeyeceğim.
1: Canım nasıl isterse öyle ye. İstersen lokantada ye.
0: Yerim. Canım nerede isterse orada yerim.
1: Tövbe tövbe, hay uyandırmaz olaydım. Tuttuk başımıza dert açtık.
0: Ha? Bela yani, değil mi? Ben senin başının belasıyım yani. Bana bak Naciye, bir sabret, iki sabret, üç sabret ama daha fazla sabredemem.
1: Yahu sana bir şey söyleyen mi oldu şimdi?
0: Daha ne söyleyeceksin ki?
1: Ne yapıyorsun?
0: Yastığımı alıyorum, yandaki odada yatacağım. Beni rahatsız ediyorsun.
1: Allah için şurada bir insan olsa da söylese, kim kimi rahatsız ediyor acaba?
0: Benim varlığım zaten hep seni rahatsız eder.
1: Bana bak Zihni Efendi, öteki oda soğuk. Yarın hasta olursan karışma.
0: Yani bakmazsın değil mi? Yatırırsın hastanenin birine, olur biter.
1: Evet yatırırım. Hastanede yatanların canları yok mu?
0: Hadi hadi, daha fazla konuşup da uykumu kaçırma. Öteki odada uyuyacağım ben.
1: Hem uykumu kaçır, hem kavga et, ondan sonra da kalk.
0: Susalım, susalım lütfen. Sükunet istiyorum.
1: Sana son defa söylüyorum Zihni Bey. Gel yerine, hasta olacaksın. Sonra da başıma kalacaksın.
0: Daha iyi ya işte, donar ölürüm, sen de kurtulursun. Öf be, öf. Şu kadın milleti be. Ne istedik? Sadece kağıt, işte o kadar. Bir kağıt istemeye kalktık, dünyanın lafını işittik. Yaşlandıkça çeneleri düşüyor. Al bakalım, al. Burada da yok. Hay Allah, hay Allah. Nereye koydu şu yorganları bilmem. Mutlaka şu dolaptadır. Hem de en üst gözünde. Ne olacak, gece yarısı bana cambazlık yaptırmak istemiştir canı. Ah işte. Demedim mi ben iskemleye çıkmadan dünyada yetişemem.
1: Ay, ay, of, oh. Ne oldu, ne oldu Zihni Bey?
0: Git yanımdan.
1: Bir yanını mı incitti?
0: Git yanımdan diyorum.
1: Ne işin var iskemle tepelerinde, gece yarısı bilmem ki.
0: Asıl ben bilmiyorum, yorganları o kadar tepelere niye kaldırırsın? Bırak Allah'ını seversen, bırak.
1: Beni mi incittin yoksa?
0: Hayır hayır, hiç bir yanımı incitmedim. Boşuna sevinme. Ay aman, git buradan. Hadi git. Burası benim odam. Sen kendi odana git.
1: Canım dur da bir bakayım, belki bir yerin incinmiştir.
0: Bir şeyim yok dedim ya. Var diyeyim de sevinesin değil mi? Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yarın gideceğim buradan.
1: Nereye Zihni Bey?
0: Nereye olursa senden kurtulacağım. Sen de benden kurtulursun, fena mı?
1: Sana ne yaptım da böyle konuşuyorsun, ayıp vallahi.
0: O papuç kadar dilin var ya. Bir karış dilin. Yeter artık be, yeter. Gideceğim işte. Oğlanlardan birinin yanına mı olur, kızın yanına mı olur gideceğim. Onlar bana gül gibi bakarlar, severler, hatırımı sayarlar. Burada bir başına kal da kıymetimi anla. Hadi hadi, bakıp durma öyle, git odana hadi.
1: Burası bizim evimiz değil mi? İster bu odada dururum, ister öteki odada. Canım isterse de mutfakta dururum.
0: Yarından sonra istediğini yaparsın. Canın nerede isterse orada yemeğini yersin. Canın nerede isterse orada uyursun. Hem gidince bütün bu yaptıklarını anlatacağım. Artık anneniz beni saymaz oldu diyeceğim. Ağzına ne gelirse söylüyor diyeceğim. Yemekleri bile mahsustan beni kızdırmak için tuzlu yapıyor diyeceğim. Kahvemi köpüksüz pişiriyor. Terliklerimi olmayacak yere koyup beni aratıyor diyeceğim. Artık benden bıktı diyeceğim.
1: Ne dersen de umurumda bile değil. Oğlan da kız da hem seni bilirler hem de beni.
0: Ne demek istiyorsun yani? Anneleri gökten inmiş melek de babaları şeytan mı? Bana bak Naciye Hanım. Hemen git odana, yoksa şimdi kalkar ben giderim.
1: Aa, gidersen git ayol. Yeter canım, ben alttan aldıkça sen üste çıkmaya çalışıyorsun. Nedir senden çektiğim? Kız gittikten, oğlanlar gittikten sonra sana bir haller oldu. Durmadan dalaşıyorsun benimle.
0: Asıl sana bir hal oldu, sana.
1: Bana hiçbir şey olmadı. Gene eski Naciye'yim ben.
0: Eski Naciye'ymiş. Güleyim bari. Eskiden bir tarafım şu kadarcık ağrırsa etrafımda pervane olurdun. Aman Zihni Bey, ne oldu Zihni Bey? Doktor çağırayım mı Zihni Bey? Ama şimdi kocadık değil mi? İleride beni maskarada edersin sen.
1: Sen ne söylediğini bilmiyorsun.
0: Onlara bir de ne diyeceğim biliyor musun? Çocuklara. Anneniz beni deli yerine koyuyor diyeceğim. Demek ben ne dediğimi bilmiyorum ha? Bilmiyorum. Ne yapalım? Zaten ne zamandır gideyim diyordu. Böylesi daha iyi oldu. Hiç olmazsa sana küs gideceğim. Küstüm sana işte, küstüm.
1: Ben de sana küstüm.
0: Ne konuşuyorsun öyleyse?
1: İyi geceler Zihni Bey.
0: İyi geceler Naciye Hanım. Demek ben ne söylediğimi bilmiyorum. Bana açıkça bunadı diyor. Kendi kendime konuşuyormuşum. Konuşurum ya, kim karışır? Canım konuşmak istiyor, ne yapayım? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa demişler. İyi ama gece yarısı ben şimdi kiminle konuşayım? Ama şimdi çıksam bahçeye, bizim koca çoban köpeğini alıp getirsen buraya, kıyameti koparır. O koca hayvan evin içine sokulur mu hiç der. Şimdi Hilmi Bey olmalıydı, bir tavla atmalıydı konumla. 2 Mars bir ters ederdim vallahi. Alnının damarları yine mosmor olurdu. Hay hay, yine girdin altı kapıya Hilmi Bey. Ne yapacaksın şimdi? Düşeş. Düşeşin işe yaramaz Hilmi Bey. Şu Meret Sarı'nda 7 yedilisi yok ki çıkıp gidesin buradan. Şimdi de bu adam kendi kendine niye gülüyor der. Der ya, der. Kim bilir şimdi yatağın içinde daha neler diyordur. Ay ay belim. Ay belim. Duymaz ki. Evlendiğimizden beri böyle zaten. Başını yastığa koydu mu uyur. Ama ben uyuyamam. Hele böyle gece yarısı uyandırılınca.
1: Ne o? Nereye?
0: Ne diye soruyorsun? Ben seninle küsüm.
1: Çok yağmur yağıyor Zihni Bey.
0: Olsun.
1: Bak bahçeye falan çıkmaya kalkma, sonra başını üşütürsün.
0: Sonra senin başına dert olur değil mi? Allah Allah. Artık bu evde nereye adım attığımız da soruluyor be. Çıkacağım işte. Başımı yağmurun altına tutacağım.
1: Ama ne yaparsan yap, canıma tak dedi. Her şeyi ters anlıyorsun.
0: Evet. Ben ters insanım, aksi insanım. Ama sen benden daha aksisin. Gel canım, gel karabaşım gel. Çok yağıyor değil mi? Dur bakayım, dur bakayım. Senin kuyruğuna akıyor mu? Üşüdün mü sen de? Gel, gel benimle, gel bakalım. Gel.
1: Vallahi sen iyice şey etmişsin artık Zihni Bey. Odanın içine koca köpek sok.
2: Allah'ım, ayakları çamurlu, baksana.
0: Sana ne, kendi odama götürüyorum.
2: Ay, her yerleri kirletecek. Bakalım bunu da çocuklara söyleyebilecek misin? Gecenin bir yarısında koca köpeği odaya soktum diyebilecek misin? Bari yatağa da yatır Zihni Bey, hayvan üşümesin.
0: Canım isterse onu da yaparım.
3: Hem ne diye anlatmayacakmışım? Korkum mu var?
0: Onlara diyeceğim ki anneniz artık benim söylediklerimi deli saçması buluyor. Onun için de ben odaya karabaşı aldım, onunla konuşuyorum diyeceğim. Karabaşı.
2: Hadi bakalım, hadi şimdi sıra sende Zihni Bey. Konuş bakalım köpekle, konuş, konuş.
0: Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim. Deli edecek bu kadın beni. Gel karabaşım, gel canım. Biraz daha dinlersen sen de deli olursun. Biz geçelim odamıza, gel bak. Gel, gel. Şimdi sen şurada otur karabaş. Otur, otur, otur, otur. Ah, aferin. Biliyor musun? Bundan sonra ben hep burada yatacağım karabaş. Ya, işte öyle. Yaşlandık, böyle olduk. Bir zamanlar bizim borumuz öterdi şu evin içinde. Çocukların hepsi başıma birikirlerdi. Onlara masallar, hikayeler anlatırdım. Ama ne yaparsın? Bir bir uçup gittiler yuvadan. Bir ben kaldım, bir sen. Bir de şu aksi, huysuz Naciye. Ya, işi gücü beni hırpalamak. Ah, bak demedim mi, geldi. Geldi, geldi.
2: Zihni Bey, ne olur çıkar şu hayvanı dışarı. Şu yaşlı halimde yarın temizleme işi gene bana düşecek.
0: Üzülme, ben temizlerim.
2: Temizlermiş, laf olsun diye söylemesi kolay. Ben o hayvanı yerine götürmesini bilirim.
0: Hele götür, yine alır gelirim.
2: Canım, Zihni Bey, ne faydası var onun burada?
0: Onunla konuşacağım.
2: Canım, konuşmak istiyorsa benimle konuş.
0: Senin de küsüm.
2: Vallahi çocuktan farkı yok.
0: Gör bak, bunu da diyeceğim çocuklara. Beni çocuk gibi görüp çocuk gibi azarlıyor diyeceğim. Bırak onu, bırak.
2: Bu hayvan kulübesine girecek işte o kadar.
0: Alıp gelmesi zor sanki. Hey gidi koca Zihni Bey. Naciye köpeği alıp gidecek de sen ona engel olamayacaksın ha. Kocadın Zihni, kocadın.
2: Gene nereye?
0: Gel karabaşım. Gel oğlum, gel. O seni götürecek, ben getireceğim. Zihni daha ölmedi. Bu evde kimin borusu öter göstereceğim.
2: Ay Allah, gene mi getirdin? Vallahi senin aklından zorun var Zihni Bey. Her taraf çamur olacak ayol.
0: Aklımdan zorun var demek. Ama kim yaptı beni böyle? Sen. Her işime burnunu sokuyorsun. İstersen sabaha kadar 100 kere geri götür karabaşı, ben yine getireceğim işte. Karışma bundan sonra işime, anladın mı? Karışma. İstersen yemeğimi bile pişirme, kendim pişiririm. Çamaşırlarımı da yıkama istemem. Ben yıkamasını bilirim. Ama bir bir de yazarım oğlanlara, kıza. Anneniz artık benim çamaşırımı da yıkamıyor, yemeğimi de pişirmiyor derim. Hadi gel karabaşım, gel benim vefakar dostum. Aa, şunu da söyleyeyim. Neyse neyse, söylemeyeyim daha iyi, hadi. Aslında biliyor musun karabaş, hiçbir şey söylemeyecektim. Yalancıklar öyle dedim. Merak etsin, uykusu kaçsın da gelsin sorsun ne söyleyeceğimi. Ben onu çok iyi tanırım karabaş. 42 yıl bu, dile kolay. Bak gör, 10 dakikaya kalmaz gelir sorar, ne söyleyecektin der. Demedim mi ben sana, işte geliyor, geliyor.
2: Ne söyleyecektin bakalım Zihni Bey?
0: Vazgeçtim.
2: Hadi hadi söyle de içinde kalmaz.
0: Vazgeçtim dedim. Hem beni rahat bırak, uyuyacağım.
2: Zihni Bey, bak aklıma ne geldi. Yarına sana güzel bir lahana dolması yapayım ha? Ne dersin?
0: İstemem, sevmem. Kendin yapar, kendin yersin.
2: Ayol, 40 yıldır sevdiğin şeyi bu gece mi sevmez oldun? İstersen sahanda pirzola yapayım sana. Sonra yarın bir usta bul da şu kiremitlere de bir bakıversin. İstersen gene tayyar ustayı çağır.
0: Tayyar usta 5 para etmez. Bir tarafı tamir ediyor, öteki tarafı bozuyor. Mahsus yapıyor ki yeniden çağıralım.
2: Madem öyle, kahvede sor soruştur, daha iyisini bul.
0: Bu sefer Recep ustayı çağıracağım.
2: Sen bilirsin. Hadi ben karabaşı kulübesine götüreyim de sen de öteki odaya geç. Burası buz gibi, sobaya 2 odun daha atarım, sıcacık olur. Ha? Hadi gel.
0: Ocağa çay da koy.
2: Olur, olur.
0: sahiden de çok soğuk.

0: burası. Kalk şimdi, kalk. Ne yaparsan yap, kocadın artık. Eskisi gibi değilsin. Gençlik. İnsan o zaman yağmurun altında da yatardı ama hiçbir şey olmazdı. Gençliğini Naci'ye küsmekle yeniden mi yaşamak istiyorsun? Ah ah, yaşanmaz bir daha o gençlik. Kesilen sakala değil, eskimiş elbiseye benzer gençlik.
1: Yine kendi kendine mi konuşuyorsun?
0: Evet, kendi kendime konuşuyorum. Bir diyeceğim mi var? Hadi durma, çaydanlığa bolca su koy. Ben iki bardak çay içeceğim.
1: Olur.
0: Biliyor musun Naciye? Benim çok göreceğim geldi. Hem kızı hem de oğlanları. Hele Yekta gözümde tütüyor.
1: Canım yaz gelse şöyle bir çıkar dolaşır gelirsin.
0: Ben yalnız mı gideceğim?
1: Yalnız git, daha iyi olur. Ben burada evi beklerim.
0: Ne diye bekleyeceksin? Uçacak bir şey kalmadı ki evin içinde.
1: Aa, eşyalarımız var. Hırsız falan girerdi.
0: Eşyalar. Onlar gelip gitmedikten, ellerini sürmedikten sonra ne kıymeti var Naciye? Hani hatırlıyor musun? Seni ilk defa Abdullah amcanın evinde görmüştüm.
1: Bu da nereden aklına geldi şimdi?
0: Üzerindeki elbiseyi bile hatırlıyorum. Mor kadifeydi.
1: Ben unutmuşum.
0: Kahveyi üzerine dökmüştüm. Senin getirdiğin kahveyi.
1: Pancar gibi de kızarmıştın.
0: Utanmıştım galiba. Ya sen? Sen utanmamış mıydın?
1: Görücü geldiğinizi bilmiyordum ki.
0: Seni hazır seni. Bilmez olur musun hiç? Madem bilmiyordun, niye kahve tepsisi titriyordu elinde ha?
1: Emin ol bilmiyordum Zihni Bey.
0: Biliyordum.
1: Bilmiyordum diyorum sana.
0: Yahu şu yaşa geldik, burada utanılacak bir şey mi görüyorsun Naciye? Hadi doğruyu söyle, biliyordun değil mi?
1: Bilmiyordum.
0: Biliyordun işte, biliyordun.
1: Aman pik pik.
0: Daha o gece anlamıştım annenin ne düşük çeneli olduğunu.
1: Bırak şimdi rahmetlinin arkasında.
0: Oo, düşüktü çenesi rahmetlinin, düşüktü. Bana da epeyce çektirmişti hani.
1: Kaç şeker atayım?
0: Beş at, beş tatlı olsun.
1: Biliyorsun ama doktor şekeri de az yemeni söyledi.
0: İllallah şu doktorlardan. İhtiyarlar onların eline kalsalar üç öğün patates haşlamasıyla pirinç lapasından başka hiçbir şey yiyemezler. Ama çok şükür ki onları dinleyen yok. Altı kaşık at.
1: Beş kaşık attım.
0: Altı istiyorum. Kim bilir bana şekeri az ye diyen doktorun kendisi ne tulumba tatlıları, ne kadayıflar, ne baklavalar yiyordur. Asahi Naciye, yahu bir baklava açsana.
1: Olur.
0: Şöyle kuru yemişçi Sadullah Çavuş'tan da iyi bir cevizi çalayım. Hani sana bardak, içmiyor musun?
1: Hı, canım istemiyor.
0: Yo, olmaz. Hadi gel otur şuraya da karşılıklı içelim. Oh. Sabahları saçlarına kırmızı bir kurdele bağlardın. Sahi ne oldu
1: o? Oo, 20 senelik kurdeliği soruyorsun.
0: Rengi de ne güzeldi. Al kırmızı. Sarı saçlarına da pek yakışırdı doğrusu. Çok severdim saçlarını dağıtmayı. Sen de kızardın. Sen lop yumurta yerdin. Ben de rafadan. Şimdi onu da yasakladı doktor. Adamın dilinin ucunda değil mi yasak? Niye o sapasağlam safra keseleri, böbrekler, mideler eskidikçe bozulur anlamıyorum ki. Biliyor musun Naciye, insan 70 yaşında doğmalı, gittikçe gençleşmeli, gittikçe çocuklaşmalı, bir yaşına gelince de ölmeli.
1: Dinçsin daha Zihni Bey.
0: Dincim ya. Hangi genç gece yarısı oturur çay kahve içer de sabahın tadını çıkarır? Ama bir de şu yağmur yağmasa. Oldu bitti, sevmem şu yağmur. Karamsarlık verir insanın içine. Şöyle güneşli, pırıl pırıl bir sabah olmalı. Yeni doğan çocuk gibi cıvıl cıvıl kuşlar ötmeli. Karabaş ne yapıyor acaba? Mutlaka onun da damağı akıyordur. Sen çayımı koya dur, ben gidip bir bakıvereyim.
1: Vallahi sen delirmişsin. Gece yarısı bu yağmurda.
0: Dincim ben daha, dinç. Bir şey olmaz.

0: senden güzeli yok değil mi? Ah seni, ah, biliyorsun değil mi? Oh, nereden aldın bu güzel kokuyu? Söyle bakayım. Ya ya ya ya, sakın korkma, seni koparacak değilim. Kıyamam, kıyamam.
1: Kiminle konuşuyorsunuz?

0: arayacak mı yani? İzin mi alacağız konu komşudan? Hey Necmiye Hanım, Gül Fidan'ıyla konuşmama izin var
1: mı? Yavaş yavaş, ay duyacaklar.
0: Bana bak Naciye, sen bana cehennem azabı çektiriyorsun. Ne yapsam ne etsem karışıyorsun. Yediğime içtiğime her şeyime. Yeter artık canım.
1: Ben doktorun tembihlerine uymanı istiyorum.
0: Uymayacağım işte. Gideceğim oğlumun yanına. Orada gelinime istediklerimi yaptırıp yiyeceğim.
1: Gideceğim. Koskoca adam biri bununla mı tehdit ediyorsun? Git ayol git. Seni tutan mı var?
0: Ama sana küsüp de gideceğim.
1: Canın nasıl isterse öyle git.
0: Hem de şimdi gideceğim.
1: Şimdi mi? Şimdi olmaz.
0: Ne demek?
1: Canım dur, çocuklara bir şeyler hazırlayayım.
0: Hayır, şimdi gideceğim. Kemal'e de diyeceğim ki annem beni evden kovdu diyeceğim.
1: Allah şahittir ki ben böyle bir şey yapmadım.
0: Tabii, doğrudan doğruya kalk git diyemezsin ki. Niyetin her işime karışıp beni huzursuz etmek, buradan kaçırmak. Anlamıyorum sanma. Gidiyorum işte, sevin. Sadece pijamamı alacağım. Onu da kendi elimle koyacağım çantama.
1: Bana bak, şöyle doğru dürüst hazırlansan, doğru dürüst gitsen olmuyor mu?
0: Benim zaten hangi yaptığım doğru dürüst ki?
1: Hadi hadi bırak şimdi bunları. Ben hazırlarım çantanı. Hem önce pijamanı da yıkayayım.
0: Bırak. Yıkar benim gelinim. İki gelinim bir kızım var. Sana hiç ihtiyacım yok. Bir ay birinin yanında, bir ay birinin yanında. İki ayda kızımın yanında kalsam gül gibi idare ederim. Hiç olmazsa senin şu cak cak öten çenenden de kurtulmuş olurum.

0: Aman babacığım, ne iyi ettin de geldin. Seni öyle özlemiştik ki. Biraz daha pilav babacığım.
1: Yok, yeter oğlum, yeter.
0: Olmaz canım, biraz daha.
1: Şey, turşunuz yok mu?
0: Turşu mu? Turşu. Füsun! Füsun! Turşumuz var mı?
2: Turşu mu? Bilmiyorum, bir bakayım. Biraz pancar turşusu kalmış, getireyim mi?
0: Getir getir, babamın canı istiyor.
2: Ama babacığım, turşu size dokunmaz mı akşam yemeğinde?
1: Yok, dokunmaz dokunmaz.
0: Bak bak, bu benim aklıma gelmemişti. Aman baba dikkat. Biliyorsun eskiden beri gastritim var.
2: Vallahi ben olsam babama bu turşuyu yedirmezdim Kemal. Sirkesini fazla kaçırmışım. O gün benim mideme bile dokundu.
0: Yeme babacığım. İstersen şöyle çatalının ucuyla alıp tadına bak ha.
1: Yok yok, kalsın kalsın.
0: İnsan zaten belirli yaştan sonra çok tuzlu, yağlı, baharatlı şeyler yememeli değil mi baba? İstersen burada mide üzerine iyi bir doktor arkadaşım var. Seni ona götüreyim. Bir görsün.
2: Ya çok iyi olur Kemal. Belki biraz önceki yumurtalı yemek de dokunur. Ha? Hay Allah, hiç aklımıza gelmedi.
0: Babacığım, telaştan soramadık. Annem nasıl, iyi mi?
1: Ha, iyi, iyi.
0: Niye onu da birlikte getirmedin?
1: Onu mu? Şey, işleri var da. Dedim ben ama hırsız dedi. Sonra yol, otobüs falan da tutuyor. Bilirsiniz, tren bile tutuyor.
0: Sağlığı nasıl?
1: Maşallah, çok iyi.
0: Füsun kahveni nasıl yapsın babacığım? Şekerli mi?
1: Evet, şeker.
2: Aa, Kemal, hem babamın gastriti var diyorsun hem de kalkmış. Ayol, gastritli hastalara doktorların ilk yasak ettikleri şey kahvedir. En iyisi ben şimdi babamıza güzel bir ada çayı yaparım ha?
1: Ada çayı mı?
2: Sevmez misiniz yoksa?
1: Yo, şey severim kızım, severim.
2: Hemen hazırlayayım öyleyse.
0: Ne oldu babacığım?
1: Bir şey yok. Şey, annene, anne.
0: Yok, yoksa anneme bir şey mi oldu?
1: Yok canım, yok. Maşallah, turp gibi. Ben şey diyecektim. Annen kim bilir şimdi ne yapıyor diyecektim.
0: Ne yapsın, saat kaç bakayım? 8:30. Öyleyse baba, şimdi annem yatmaya hazırlanıyor. Hala uykuyu çok seviyor değil mi?
2: Kemal, Kemal.
0: Efendim.
2: Azıcık gelir misin?
0: Geliyorum. Bir dakika babacığım.
2: Tiyatroya gidiyoruz değil mi?
0: Tiyatroya mı?
2: Canım, kaç gün önceden biletleri aldın. Ben babanın ada çayını vereyim, hemen hazırlanıp yola çıkalım ha?
0: Canım, olur mu daha ilk akşamdan?
2: Niye olmasın? Yaşlı adam, yorulmuştur. Otobüsle az yol mu geldi? Belki de hemen uyumak ister de söyleyemez. Hem haber de vermedi ki birdenbire geldi. Haberimiz olsa ona göre davranırdık.
0: Haklısın şekerim ama.
2: Aması ne canım? Otursa otursa daha bir saat oturur. Ondan sonra iyi geceler çocuklar der, olan bizim biletleri olur. Hadi Kemal, ne olur uygun bir dille söyleyiver. Ben de birazdan ada çayını getiririm.
0: Peki peki. Rahat otur baba. Yok yok, olmaz. Şuraya babacığım, şuraya.
1: Sağ ol.

0: Ada çayında şimdi geliyor. Şey bir şey söylersem kusura bakmazsın değil mi babacığım?
1: Yo.
0: Biz senin geleceğini bilmiyorduk da bir hafta önceden bilet almıştık tiyatroya. Füsun'la gidelim mi gitmeyelim mi diye düşündük. Düşündük de bir türlü karar veremedik. Ama bir de dedik ki yorgunsundur, belki de hemen uyumak istersin diye düşündük. Ama yok, uyumayacaksan gitmeyelim.
1: Yok oğlum, o ne demek, siz gidin yavrum.
0: Ya sıkılırsan?
1: Niye sıkılayım canım, niye sıkılayım?
0: İstersen radyo çalarsın, sonra bizim pencerenin önü çok eğlencelidir. Ha. Şu şehrin ışıklarına bak, ne güzel değil mi? Ama bana kalırsa yorgunsundur babacığım, hemen yatıp uyusan daha iyi olur. Buyur babacığım, buyur da sana odanı göstereyim. İşte burası babacığım. Bu yastık alçak mı gelir acaba? Bir yastık daha ister misin?
1: Yo, iyi.
0: Kalın bir battaniye.
1: İyi oğlum, iyi böyle.
2: Ada çayınız geldi.
0: Buyur babacığım.
1: Teşekkür ederim.
3: Buyurun babacığım. Kaç kaşık şeker atayım? 3 yeter değil mi?
1: Sen bilirsin.
0: Bir dakika Füsun, babamın şekeri vardır olmaz. Babacığım, yanında özel şekerin var değil mi?
1: Yo, doktor son zamanlarda bana...
0: Aman Füsun, bir kaşık olsun fazla attım.
3: Peki. Buyurun babacığım. Kusura bakmadınız değil mi?
1: Şeker için mi?
3: Yo, şeker sizin sağlığınız için. Ben diyorum yani tiyatroyu.
1: Yo, gidin siz gidin.
3: Kemal, gazeteleri de ver babamın yanına. Bir taraftan da hazırlan, ben hazırım.
0: Olur. Hemen ben de sana yardım edeyim de sofrayı beraber kaldırırız.
3: Dursun canım, gelince kaldırırız. Bir sakıncası var mı babacığım?
1: Bana mı söylediniz? Dursun.
3: Bir dakika Kemal, mantomu alayım.
0: Yatıp bir güzel uyku çek babacığım. Tiyatro biraz uzakta, ancak yetişiriz. Hadi Füsun.
3: Geldim. Bu mantomu giydim iyi mi?
0: İyi. Hadi babacığım, hoşça kal.
3: Hoşça kalın babacığım.
1: Güle güle çocuklar. Güle güle.
0: Biz 12'de geliriz babacığım.
1: Naciye Hanım. Gittiler Naciye Hanım. Tiyatroya gittiler. Ben yine yalnız kaldım. Bana pencereden şehrin ışıklarına bak dediler. İyi geceler Naciye. İyi geceler.

0: Günaydın babacığım.
1: Günaydın oğlum.
0: Rahat uyudun mu?
1: Uyudum.
0: Sigara mı içiyorsun babacığım? Sabah sabah. Hem de aç karnına. Şunu bir bıraksan ne iyi olur. Midene ciğerlerine yazık. Doktor bir şey söylemedi mi bu konuda?
1: Yo şey dedi ama...
0: Bırakmanı söylemedi mi?
1: Evet.
0: Gördün mü? Hadi babacığım biraz gayret et.
2: Ne konuşuyorsun?
0: Şey Füsun, babama diyordum ki sigarayı bırakmasını söylüyordum. Sağlığı için çok zararlı, öyle değil mi? Hem sonra doktor da sigara içmeyeceksin demiş.
2: Şey babacığım, karıştığımız için kızmıyorsunuz değil mi bize?
0: Sağlığınız için babacığım. Ben de gelininizde hep sizin sağlığınızı düşünüyoruz.
1: Sağ olun çocuklar. Ama ben şey içmeden yapamam ki.
2: Yaparsınız babacığım, ne demek yapamamak?
1: Ama Kemal...
2: Sakın babacığım aklınıza bir şey gelmesin.
0: Gelmez canım, niçin gelsin? Biz onun sağlığı için çalışıyoruz değil mi babacığım?
1: Evet evet.
2: Hadi kahvaltıya buyurun.
0: Yok babacığım olmaz, şöyle buyurun. Şöyle.
1: Teşekkür.
2: Çay mı süt mü?
1: Çay olsun.
0: Açık koy Füsun, arkasından da bir bardak süt koyarsın.
1: Ben şey bilirsin oğlum, sütü hiç sevmem.
0: Babacığım biliyorsun ülserlere bile doktor sütü öğütler. Olur mu hiç?
1: Peki.
0: Biraz sonra ben işe gideceğim. Sen de babacığım ister evde gelinle oturursun, istersen şu yakınımızda bir park var ya, oraya gidersin. Ama bana kalırsa evde otursan daha iyi. Bugün hava biraz serince. Füsun, sen bir yere gidecek misin?
2: Çarşıya çıkacağım. Yemeklik bir şeyler alacağım da. Oradan da biraz Hülya'ya uğramak istiyorum.
0: Vallahi bizim evde hiç canın sıkılmaz babacığım. Şu pencere var ya, şu pencere ömür ömür. Ben de evde olduğum zamanlar genellikle o pencerenin önünde oturur, etrafı seyreder.
1: Şeyhi, acaba Naciye şimdi ne yapıyor dersiniz?
0: Annem mi? Ne yapacak? Bahçeye çıkmıştır. Kim bilir, belki de tavukların suyuyla karabaşın yemeğini veriyordu.
1: Karabaşın. Biliyor musun Kemal? Annen de iyice yaşlandı artık.
0: Ya.
1: Zavallı kadıncağız. Çamaşırı yıkarken bile güçlük çekiyor. Sol bacağındaki romatizma da bazı geceler tutun. Tüh. Tembih etmeyi de unuttum ona. Geceleri yatarken yün çoraplarını giy demeyi unuttum.
0: Bir mektup yazarsın babacığım. Yün çoraplarını giymeyi unutma dersin.
1: Yo, yazmam.
0: Niye?
1: Yazmam. Biz genç miyiz öyle birbirimize mektup yazacak?
0: Eyvah, geç kalmışım. Akşam dönüşte araba bulamadık, çok geç yattık. Geç yatınca da işte hep böyle olur. Ben hemen gidiyorum.
2: Tıraş olmadın.
0: Orada olurum.
2: Buyurun babacığım, sütünüz.
1: Sağ ol kızım.
2: Siz hep süt içmelisiniz.
1: Olur kızım.
2: Bana bak Kemal, gelirken bana bir tane moda mecması almayı unutma, değil mi?
0: Olur.
2: Gerçekten bugün hava çok soğuk.
1: Bizim orada güller açmıştı. Kırmızı kırmızı güller, sever misin?
2: Bana mı dediniz? Evet tabii, severim.
1: Bahçemde çok güzel güllerim
2: Kemal,
1: var.
2: Kemal şeyi de bak, aklıma şimdi geldi. Biraz da kuru pastalı olmaz mı? Hiç kalmamış.
0: Olur alırım. Hadi babacığım, Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle oğlum, güle güle ya.
0: Pencere kenarına otur babacığım, oradan manzara öyle güzeldir ki. Hadi şekerim, hoşça kal sen de.
2: Güle güle. Ben de şu bardakları yıkayıvereyim. Öğleye ne pişirelim babacığım?
1: Benim için hiç şey etmeyin. Ne olsa yerim kızım.
2: Sağında pirzola yapalım mı?
1: Sen bilirsin kızım.
2: Hadi siz geçin şu yana da ben masayı toplayayım. Nasıl? Manzara güzel değil mi?
1: Güzel, çok güzel.
2: Sol tarafa bakın, orası daha güzel.
1: Peki. Naciye Hanım. Pencerenin önündeyim Naciye Hanım. Bir başıma. Yapayalnız.
0: Babacığım, annemden mektup var.
1: Mektup mu? Versene.
0: Şey babacığım, bana yazmış.
1: Ne diyor?
0: Hiç, şundan bundan.
1: Benim için bir şey demiyor mu?
0: Yok, hayır.
1: Yani şey, babam buradan giderken, yani şey, nasıl geldiğimden bahsetmiyor mu?
0: Hayır babacığım, buyurun okuyun isterseniz. Babacığım sen de yazsan iyi olur. Geleli 15 gün oldu. Annem merak etmiştir.
1: Yo, yazmam. Hem canım yazmaya ne gerek var? Belli işte, oğlunun yanına geldi. Ver bakayım, okuyayım şunu. Kısaymış.
0: Füsun, karnım çok aç. Hemen yemeği koy ver. Ne pişirdin?
2: Makarna, haşlanmış et de yaptım.
0: Dur ben sana yardım edeyim.
2: Sen şu etin limonunu sık ver.
0: Babamınkine de sıkalım mı acaba?
2: Canım, gastrite olan insanın yemeğine hiç limon sıkılır mı?
0: Sahi ya.
2: Baban kendi kendine konuşuyor.
0: Kendi kendine mi konuşuyor?
2: Geçiyor pencerenin önüne. Oradan ağaçlara, kuşlara sesleniyor. Arada bir de Naciye diyor.
0: Ne yapsın, canı sıkılıyordur zavallının. Burada hiç tanıdığı yok ki.
2: Dışarı çıkmasıyla gelmesi bir oluyor. Çok defa da ofluya pufluya giriyor içeri. Hadi sen eti götür.
1: Bana selam yazmamış. Naciye bana selam yazmamış.
0: Ne dedin babacığım?
1: Naciye bana selam yazmamış. Hiçbir şey demedim. Hiç.
2: Makarnayı da getirdim. Hadi buyurun.
0: Senin ete limon sıkmadık babacığım.
1: İyi ettiniz oğlum, iyi ettiniz.
2: Hadi soğutmayın.
1: Kemal, oğlum.
0: Buyur babacığım.
1: Ben gideceğim.
0: Nereye? Annemin yanına mı?
1: Hayır, Sezai'lere. Torunum Yekta'yı da çok özledim de.
0: Ama babacığım daha geleli.
1: Hayır oğlum, gideyim ben.
0: Olmaz babacığım.
2: Olmaz ya.
0: Seni daha hiçbir yere götürmedik değil mi Füsun?
2: Öyle ya, kalın da güzelce gezdirelim sizi.
1: Yok çocuklar, ben gideceğim. Hem de bugün.
0: Ama babacığım hiç olmazsa yarın git.
2: Öyle ya, yarın gidin, aceliniz ne?
1: Hiç üzerime varmayın çocuklar. Gideceğim. Naciye bana selam yazmamış.
0: Belki de yazmayı unutmuştur. Bunu dert edinecek değilsin herhalde.
1: Demek unutmuş. Naciye bana selam yazmayı unutmuş. Gidip biraz da torunumu seveyim. Kızımı, benim pijamalarımı çantamın içine koyuver yavrum.
0: Vallahi bu hiç olmadı baba.
1: Oldu. Çok iyi oldu. Sağlığıma çok dikkat ettiniz. Kaç gündür çay kahve içtiğim de yok. İnsan 40 yıllık kocasını unutur mu canım?
0: Seni geçirelim babacığım.
1: Yok, işiniz gücünüz var sizin yavrum.
0: Hiç öyle şey olur mu? Füsun'un işi varsa benim işim yok.
1: Zahmet etme oğlum, ben giderim.
0: Olmaz babacığım, olmaz.

0: Demek siz de emeklisiniz.
1: Posta müdürlüğünden emekliyim.
0: Seyahate mi çıkmıştınız?
1: Onun gibi bir şey. Oğullarım, kızlarım var. Onları ziyaret ettim.
0: Ben de öyle. Önce büyük oğlum Kemal'in yanına gittim. Sonra da küçüğü Sezer.

0: Kaynın yanına. Torunumu sevmeye gitmiştim ama karısını annesinin yanına yollamış. Annesini çok özlemiş de gelin. Benim oğlum kıramamış, göndermiş. Sezai'nin yanında fazla kalamadım. Bana bir lokanta gösterdi. Buradan ye baba dedi. Sonra bir de anahtar verdi elime. Evin anahtarını. İstediğin zaman gez, istediğin zaman gel yat dedi. İşi çok. Gece gündüz çalışıyor. Kemal'in orada da sıkıldım. Fazla duramadım.
1: Ben de duramadım. 20 gün kalayım dedim. Çocuk baktırdılar bana. Ne yaparsın? Evlatlar için fedakarlık etmek gerek. Çocuk küçük olduğu için geceleri hiçbir yere çıkamamışlar. Ben gidince fırsat bildiler. Çocuğun biberonunu yanıma koyup koyup gittiler. Sinemaya, tiyatroya. Benim de bir iki defa radyoyu karıştırmama kızar gibi oldular. Gerçi öyle açıktan açığa bir şey demediler ama ben anladım. Oğlum karısı için Ayşe hiç Alaturka müziği sevmez dedi.
0: Benim de çorbama limon sıkmadılar. Dokunurmuş. Şimdi nereye gidiyorsunuz?
1: Evime. Artık bu yaştan sonra bizim dilimizden ancak evimiz anlar. Karımız anlar.
0: Naciye de bana selam yazmamış.
2: Ne dediniz?
0: Hiç. Eve dönmekle çok iyi ediyorsunuz dedim.
1: Bizim hanım da yolumu gözlüyordur şimdi. Üzerinize afiyet. Benim müzmin bir bronşitim vardır da. Geçmiş merak olsun. Etmiştir ya. Sonra ben kuzu beslemesini çok severim. Küçükken alırım kuzuyu, otlatır, besler, büyütür.
0: Benim de tavuklarım var. Bir de kocaman çoban köpeğimiz. Bulduğumuzda ufacık bir şeydi. Sonradan bir büyüdü ki sormayın. Atmaya, kimselere vermeye kıyamadım. Kuzu beslemesini karınız da sever mi?
1: Ne gezer.
0: Bizimki de öyle. Ama ben inadına beslerim.
1: Ben de. Hem inadına tutar kuzuyu, oturduğum koltuğun dibine kadar sokarım.
0: Ben de öyle. Köpeği çamurlu ayaklarıyla odaya aldığım zaman bir kızar ki Naciye, Allah. Ama yine de iyidir, kahrımı çeker.
1: Sağ olsun, bizim Emeti Hanım da öyle. Çok çekti zavallı kahrımı, çok. Peki şimdi siz nereye gidiyorsunuz?
0: Kızımın yanına.
1: Galiba siz de hepsini bir dolaşıp döneceksiniz. Orada da torununuz var mı?
0: Yok, kızım var işte.
1: Bu zamanda kız oğlan aynı. Ben kızımın yanına da uğradım ama rahat edemedim.
0: Niye?
1: Canım, bizim damat bir tuhaf. Ne zaman kızacağı, ne zaman güleceği belli değil. Kızımı şaşkına döndürmüş. Çok üzüldüm doğrusu. Gerçi memnun kocasından ama ben baba olarak üzüldüm. Onun için de fazla kalamadım. Sizin damat nasıl?
0: Bilmem ki. Nişanlıyken çok iyi çocuktu. Saygılıydı. Hiçbir kusuru yoktu.
1: Bizimkinin de yoktu. Ama şimdi barut mübarek. Her şeye kızıyor. Ben de zannettim ki ben geldim diye öyle yapıyor. Ama kızım yeminler etti. Hayır babacığım, Erol her zaman böyle dedi.
0: Ya.
1: Üzülüyor insan, istemeyerek üzülüyor.
0: Haklısınız.
1: Biz artık kocamış kurda benzeriz. Yeşilliklerden, güzel güzel derelerden, çaylardan hoşlanmayız. Bizim yerimiz, inimiz, kendi evimiz. Kocamış dişi kurdun yanı. Biz ancak ona kükreriz. Ancak ona dökülmüş dişlerimizi gösterebiliriz. Doğru onları korusun. Yoksa ne oğlanın yanında ne kızın yanında huzur var bize.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Ben bundan sonraki istasyonda ineceğim.
1: Kızınız orada mı oturuyor?
0: Hayır. Oradan tren bizim ine, kocamış dişi kurdun olduğu ine gider. Kızın yanına gitmekten vazgeçtim. Sonra gideceğim.

benim karabaşım. Nasıl da bildin geldiğimi. Ablan sana yiyecek vermedi değil mi? Üzülme, ben döndüm ya, veririm. Hiç aç bırakmam seni. Hadi gel arkamdan bakayım. Ablan kızar sonra. Hey, dur üzerime suçlama. Koca çocuk seni. Naciye. Nerede bu kadın canım? Gelsin de şöyle okkalı tarafından bir kahve, arkasından da demli bir çay koysun.

0: Hastanede miyim ben ki? Çorbaya limon sıkılırsa mideme dokunurmuş. İşe bak. Ben oğlanın yanına gitmemişim de sanki hastanenin dahiliye koğuşunda acil hasta olarak yatmışım. Naciye!
1: Zihni Bey, ayol ne zaman geldin?
0: Şimdi geldim, şimdi. Sen nereye gitmiştin?
1: Karabaş'a biraz kemik alayım demiştim de. Hoş geldin bakalım. Oğlanlar, kız, torun nasıl?
0: İyiler, çok iyiler. Sana da selamları var. Söyle bakalım. Sen bana niye selam yazmadın?
1: Sen benimle kavga ettin, çekip gittin.
0: Demek bile bile yazmadın ha?
1: Yok canım. Sahi yazmamış mıyım?
0: Yazmamışsın ya.
1: Demek unutmuşum.
0: Çok güzel. Demek unuttun. Hadi şöyle okkalı bir kahve yap. Ama bak, 3 kaşık kahve atacaksın içine, 5 kaşık da şeker koyacaksın.
1: Anne o Zihni Bey, hiç mi kahve içmedin sen?
0: Kim demiş? Gelinim her isteyişimde bol bol yaptı, eksik olmasın. 5 kaşık şekerle 3 kaşık kahveyle pişirdi. Öyle alıştım, sen de öyle yapacaksın.
1: Bana özlemişsin gibi geldi Zihni Bey.
0: Allah Allah, nereden biliyorsun, nereden çıkarıyorsun bunu?
1: 40 yıllık kocamı tanımaz olur muyum? Gel vazgeç, öyle koyu içme kahveyi. Allah dokunur sonra.
0: Allah Allah, burası benim evim değil mi yahu? Benim inim değil mi? İstediğimi yapar, istediğimi yer, istediğim gibi de bağırırım. Bana kimse karışamaz.
1: Canım, şimdi sana karışan mı var?
0: Naciye, sana ne diyorsam onu yapacaksın. Bak, sonra karışmam ha. Kızarsam çocukların yanına giderim. Onlar beni el üstünde tutuyorlar be, el üstünde. Bir dediğimi iki etmiyorlar.
1: Anladım Zihni Bey, peki peki, kızma kızma.
0: Naciye.
1: Efendim.
0: Akşama da şöyle güzel bir çorba yap.
1: Ayol, sen çorbayı hiç sevmezsin.
0: Sana ne diyorsam onu yap. Sonra manavdan 2 tane de iri limon al. İkisini birden sıkacağım çorbanın içine. Sen gülleri sulamadın mı?
1: Sulamaz olur muyum? 2 günde bir suladım.
0: Dipleri kurumuş.
1: Sen gülleri görmedin mi? Hepsi birden açtı. Sulamasam açar mı hiç?
0: Yine de dipleri kupkuru işte.
1: Yekta hiç anlatmadı. Torun nasıl, iyi mi?
0: Görmedim ki. Gelin annesinin yanına gitmiş.
1: Peki Kemal'le karısı nasıl?
0: Çok iyiler. Bol bol tiyatroya gidiyorlar.
1: Sen de gittin mi?
0: Yok, dediler ama gitmedim. Benim tiyatroda falan uykum geliyor canım.
1: Gelin sana güzel güzel yemekler pişirmiştir.
0: Evet, ne istediysen pişirdi. Çorba, haşlama et, patates salatası.
1: Buyur kahveni.
0: Ne çabuk pişti bu. Buz gibi.
1: Allah Allah, sana da bir şey beğendirmek mesele oldu.
0: Kahvesini de az koymuşsun. Kocadım ben artık değil mi? Kocadım. Söylediklerimi tek kulağınla dinliyorsun. İçmem bu kahveyi, içmem, al.
1: Baştan yapayım.
0: İstemem. Söylemedim ama bu defa oğlanlara yazacağım. Bak görürsün. Artık anneniz beni hiç

Muzaffer İzgün'ün radyo için yazdığı Kurdun İni adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Kerim Afşar, efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal. Oynayan sanatçılar Zihni Ergün Uçucu, Naciye Nihal Türkmen, Kemal Mustafa Şekercioğlu, Füsun Ayşegül Arsoy, Sadık Vedi Cezayirli.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Şu yaz günleri biterken hep kafamda bir soru var. O soruyu bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz biz Türkler akın akın Yunan adalarına gitmek için birbirimizden yarış yapıyoruz. Olsun. Burası özgür bir ülke. Parası olan istediği yere gider. Düşünebiliyor musunuz? Yunanistan Merkez Bankası'nın verilerine göre Yunanistan'a 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyon Türk turist ziyaret etmiş. Yalnız bir şey düşünsünler. Acaba gerçekten orası ucuz mu? Vize ücretleri ki aşağı yukarı vizeye 1.000 lira veriyorlar. Feribot gitme gelme aşağı yukarı ona da 1.000 Türk lirası gidiyor. Sonra ne yapıyorlar? Otel paraları var. Aşağı yukarı en standart otel 2.000 lira. Geceliği, hatta bunlar pansiyon. 3 yıldız falan da değil. Ve sana Yunan hükümeti diretiyor. En fazla diyor 6 gece konaklama yapabilirsin. Bu bir tek giriştir. Yalnız başvurduğun otele ve adaya gidebilirsin. Başkasına geçemezsin. Ana karaya ve diğer adalara geçemezsin diyor. Zaten 4 tarafından kıstırmış seni. Ondan sonra pasaportunda bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti giriş damgası olmayacak. Vay canına ya. Biyometrik fotoğraf istiyorlar. Otel rezervasyonunun var olduğunu bilmek istiyorlar. Vize başvurusunu İngilizce veya Yunanca olarak büyük harflerle eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olmasını istiyorlar. Başka? Banka hesap dökümünü de istiyorlar. Vay canına ya. Bütün bunları veriyorsun. Her şeyini önlerine seriyorsun. Ve ortalama bir kişinin orada yemek içme hariç gideri aşağı yukarı 2500 lira. Yeme içme hariç. Eğer bir günlük gidiyorsan 4000 lira aşağı yukarı masraf toplamda. Peki sıcak havalarda, o kuyruklarda kapıdan içeri girmek için harcadığınız zamanın değerini biliyor musunuz? Şimdi böyle bakarsak herkes her yere gidebilir. Özgür ülkedesin. Beğenmiyorsan oraya git. Beğeniyorsan bu tarafa gel. Şöyle baktığımız zaman Dünya Turizm Örgütü 2 ülkeyi istatistiklerden karşılaştırmış. Onları inceledim. Türkiye Yunanistan'dan yaklaşık 1.6 kat fazla turist ağırlıyor. Ve biliyor musunuz ki Türkiye küresel ölçekte Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok ziyaret edilen 4. ülke. Biz nedense kendi ülkemizin değerlerini ve zenginliklerini anlayamıyoruz. Ya da bir kısım vatandaşlarımız bunun farkında değil.

Türkiye yabancılar için mesela çok değerli. Akın akın geliyorlar Türkiye'ye. Bakın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre Türkiye küresel ölçekte Fransa ve İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en çok ziyaret edilen 4. ülkedir. Dünya Turizm Örgütü söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Peki dünya Türkiye'ye gelip de Türkiye'yi tanımak için yırtınırken biz acaba vatanımızı gerçekten tanıyor muyuz? Tanımak için gayret gösteriyor muyuz? Seyahatler yapıyor muyuz? Ülkemiz hakkındaki yazıları okuyor muyuz? Ne kadar tanıyoruz? Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAP verilerine göre yabancı turistler en çok İstanbul ve Antalya'ya gidiyor. Bu turistlerin %65'i. İstanbul tabii bambaşka bir yer. Yabancı turistlerin %35-40'ının ilk giriş noktası ve sonra da varış yeri. Ve biliyor musunuz, İstanbul dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 5 şehri arasında yer alıyor. Tarihi Yarımadası, çarşıları, Boğaz hattı, kültürel ve sosyal alanları, tarihi yerleri, camileri, Sultanahmet'i, Beyazıt'ı gez gez bitmez. İkinci sırada Antalya yer alıyor. Akdeniz'in başkenti tabii, normal. Özellikle Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan gelen turistlerin deniz, kum, güneş ihtiyaçları için en güzel yer ve bu nedenle de ilk numarada tercih ediliyor. Ve sonra tarihi ve doğası muazzam, antik kentleri rakipsiz. Derge Antik Kenti, Aspendos Tiyatrosu, Sida Antik Kenti, Apollon Tapınağı, mükemmel bir yer. Üçüncü sırada tercih edilen şehrimiz Muğla. Tatil için otelleri ve doğa harikalarıyla tercih edilen yer. İngiliz turistler başta olmak üzere Avrupalıların yat, mavi yolculuk ve doğa turizmi için tercih ettiği en popüler Egeili. Sonra Bodrum var, Kalesi, Antik Tiyatrosu, lüks marinaları ve gece hayatı. Evet, Yunanistan'da aradığınız gece hayatının çok daha güzeli. Fethiye'yi unutacak mıyız? Hayır. Ölüdeniz'i, yamaç paraşütü için dünyanın dört bir tarafından geliyorlar. Kelebekler Vadisi, Saklıkent Kanyonu, say say bitmez. Ya Marmaris Datça, İçmeler Plajı, Kleopatra, Sedir Adası, eşsiz. Dördüncü sırada Nevşehir geliyor, Kapadokya. Çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Eşsiz kültürü ve tabii ki balon turizmi çok önemli. Deniz turizminden bağımsız olarak özellikle uzak doğulular. Evet, uzak doğulular. Çin, Güney Kore, Japonya ve Amerikalı turistlerin Türkiye'deki bir numaralı kültür rotası. Gerçekten öyle. Göreme Açık Hava Müzesi. Unutmayınız, Göreme Açık Hava Müzesi UNESCO Dünya Mirası listesindeki önemli yerlerden biridir. Buradaki kayak listeleri. Sonra sıcak hava balonları, uçuşlar, gün doğumundan vadiler üzerinde yapılan ikonik uçuşlar. Her şey şiir gibi orada. Hele yeraltı şehirleri. Derin kuyu, kaymaklı, unutulmaz ki. Bir gelen bir daha geliyor. Vadileri hele, peri bacalarının yoğunluğu, Ihlara Vadisi ve Üçhisar Kalesi. İşte bu güzelliklerden haberimiz var mı? Mutlaka haberi olan çok vatandaşımız var ama olmayan da vardır. Beşinci sırada İzmir geliyor bu sıralama içerisinde. O da tarihiyle çok önemli. Kruvaziyer gemilerinin uğrak noktası olan şehir,
İnanç ve arkeoloji turizminde ön plandadır. Dünyada rakipsiz olan yerlerden biridir. Efes Antik Kenti, Selçuk'taki. Sonra Antik Kent'teki Selçuk Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Antik Tiyatrosu, Meryem Ana Evi, ki orası Hristiyanlar için haç merkezidir. Çeşme, Alaçatı, İzmir'e bağlı olarak taş evleriyle, rüzgar sörpüyle, plajlarıyla çok popülerdir. Hele Bergama dünyanın en dik antik tiyatrosuna sahip olan. Say bitmiyor ki. Altıncı sırada Aydın var. Aydın'da Kuşadası'yla, Didimi'yle. Büyük kruvaziyer limanlarından biri. Kuşadası yabancı turistlerin deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yaptığı ana merkezlerden biri. Dilim Apollon Mabedi, Altın Kum Plajı, Kuşadası, Güvercin Ada Kalesi, Dilek Yarımadası, Milli Park. Güzeldir benim vatanım. Ben hayranım. Ve de tabii bu güzelliklerin ötesinde başka da özellikleri olan bir vatandır Anadolu. Mesela sağlık turizmi. Sağlık ve medikal turizm dünya çapında popülerdir. Türkiye dünyada sağlık turizminde ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Bunu unutmayın. İstanbul'da saç ekimi, estetik cerrahi, diş tedavisi, göz tedavisi, ameliyatlar. Dünya başkentidir İstanbul sağlık konusunda. Dünya başkenti. Hastaneleri diğer kurumlarından, sağlık kurumlarından. Antalya, İzmir'de bu iş ileri. Diş tedavisi çok ileride. Tüp bebek onkoloji tedavisi almak isteyen Avrupalı turistlerin tedavi Akdeniz Ege ikliminde iyileşme dönemi geçirmek için seçtiği en önemli yerden Antalya ve İzmir'dir. Peki Afyonkarahisar, Denizli, Pamukkale unutulur mu? Termal sağlık ve rehabilitasyon turizminin en önemli yerleri. Fizik tedavisi, kaplıcalar. Özellikle İskandinav ve Avrupa ülkelerinden gelen yaşlı turistlerin merkezi orası işte. Başka daha fazla özellikler de var. Mesela gastronomi merak. Türkiye'de çok geniş bir alan var. Kültür odaklı yerel lezzetleri deneyimlemek için seyahat eden ve gastronomi turlarına katılan turistler var ki işte bunların vazgeçilmez rotaları da Türkiye'den geçer. Mesela bunların başında Gaziantep, Hatay gelir. UNESCO tescilli gastronomi şehirleridir. Gaziantep ve Hatay, dikkat edin, UNESCO tescilli gastronomi şehirleri. Yabancı gurmelerin baklava kebap çeşitlerine, katmere, künefe ve antik çağlardan beri süre gelen özgün mezelerle tatmak için doğrudan uçtuğu merkezlerdir buraları. Çünkü burada özgün mezeler var. Bilmedikleri çağlardan beri süre gelen. Ya İstanbul? Osmanlı ve modern Türk mutfağı işte İstanbul. Gurme turistlerin burası da çekim merkezidir. Bir başka yer var. Urla var mesela benim bildiğim. Bağyolu rotaları, zeytinyağı tadım atölyeleri, tarladan masaya diye tabir ettikleri konsept. Son yıllarda Avrupalı lezzet tutkunlarının Urla'da da gözdesi olmaya başlamıştır. Peki Türkiye'nin güzellikleri böylece bitiyor mu? Hayır efendim. Türkiye'de gelen turistler değişik kanaatlerine göre, değişik tutkularına göre, değişik kararlarına göre aradıkları her şeyi bulacağı bir coğrafyaya gelirler. Mesela doğa yürüyüşleri ve macera tutkunları için en önemli merkezdir Anadolu. Sırt çantalı, doğaya duyarlı, aktif spor yapmayı seven, işte trekking falan gibi numaralar, dünyaca ünlü rotalardan hep Türkiye'dedir. Mesela bunlardan en önemlisi Likya yoludur. Fethiye Antalya'daki dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş lafasından birisi işte bu Likya yolu. 500 kilometreyi aşan bir hat üzerinde turistler
hem Akdeniz doğası

hem de saklı kalmış antik kent kalıntılarını yürüyerek keşfederler. Sonu yok diyorum ya. Görüyorsunuz, yok sonu. Her şeyi sunuyor Anadolu Türkiye'ye gelmek isteyenlere. Mesela gene böyle yürüme yolu, Karya yolu, Frig Vadisi'ndeki, Muğla Aydın arasındaki Karya yolu. Kıyı doğasında Eskişehir, Kütahya, Afyon arasında, Frig Vadisi'nde devasa kaya anıtları ve sen onların arasında yürüyorsun. Rotanın güzelliğine bakar mısınız? Güneydoğu Anadolu inanç rotaları çok önemlidir. Medeniyetlerin doğduğu toprakları görmek isteyen tarihçiler, arkeologlar, inanç turizmi katılımcıları mutlaka Güneydoğu Anadolu'yu dolaşırlar. Şanlıurfa mesela, Göbekli Tepe, Karahan Tepe, tarihin sıfır noktası. Evet, tarihin sıfır noktası. Bu alanlar Neolitik çağ meraklısı, Amerikalı, Avrupalı ve uzak doğulu kültür turistlerinin ana hedefi. Akın akın gidiyorlar. Şanlıurfa'daki Balıklı Göl inanç turizminin kalbi. Yamardin, özgür taş mimarisi, manastırları, Kasimiye Medresesi ile kültür sentezi ve inanç çeşitliliğini fotoğraflamak isteyenler için tam bir açık hava müzesi. Mardin gerçekten tam bir açık hava müzesi. İnsanlar da öyle çok sıcacık. Seni alıp bağrına basıyorlar. Bir turist bundan başka ne isteyebilir ki? Adıyaman'a gidelim. Nemrut Dağı. Var mı dünyada bir eşi? Yok. Gün doğumu ve gün batımında Komagene Krallığı'nın devasa tümülüs ve heykelleri, bu heykel başlarını görmek isteyen macera kültür turistleri için işte en güzel yer. Orada güneşin doğuşunu, güneşin batışını izlemek için saatlerce bekleyenler var. İşte burası Anadolu. Burası Anadolu. Farkındaysanız anlattıkça coşuyorum. Bir arkeolog olarak ben çünkü buraları adım adım yıllarca gezdim, dolaştım. Hala giderim. Sık sık moral bulmak için giderim. Oradaki taşlara otururum. Mesela Diyarbakır'ı unutamam. Diyarbakır'ın surları ve çevresi büyük bir tarihi birikimdir orası. Anadolu tarihinin en güzel birikimli yerlerinden bir tanesidir. Doğu Karadeniz'e çıksak birdenbire karşımızda doğa ve yayla turizmi çıkar. Hadi bakalım. Özellikle Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Küveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Oradan gelen serin iklimi, yeşil doğası ve su kaynakları ile oranın odaklı turist profili onlar. Serinliğe, güzelliğe ve yeşile hasret kalmışlar. Trabzon, Uzungöl, Sümela Manastırı, Dikyamaç'taki tarihi Sümela Manastırı. İşte kültür turistlerini toplar oraya. Tarih orada birleşir. Uzungöl ve çevresi ise Bangalov tatil yapmak isteyen Orta Doğulu aileleri çekiyor orası da. Rize'miz var. Ayder Yaylası'yla, Fırtına Deresi'yle Rize'miz var. Rafting, zipline gibi macera sporları ve yaylalardaki doğa fotoğrafçılığı. Tadına doyum olmaz ki. Ben o Ayder Yaylası'nda çok güzel fotoğraflar çektim. Müthiş, coşuyorsunuz zaten. Hani anlayacağınız bu Anadolu toprağı. Demin belki bazı kentlerimizi atladım. Eskişehir'i atladım, Ankara'yı atladım, bazı yerleri, ama saymakla bitmiyor ki. Say say bitmiyor ki. Öyle bir zengin coğrafya. Çok şükür böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye'miz dünyanın en güzel yerlerinden birinin üzerinde yerleşmiş durumda. Bu güzel ülkeyi ve güzel insanları düşünürken aklıma şu deli sorular da geliyor ama. Acaba bizler ülkemizi tanımak için ne kadar nereleri ziyaret ediyoruz?

ve tanıma gezilerimizi ne kadar yapabiliyoruz? Gerçi Türkiye'de köşe bucak gezip hayranlığını dile getiren binlerce seyahat yazarı, içerik üreticisi var. Artık Anadolu uygarlığının öncü rolünü hissetmemiz lazım. İnsanlığı, bu uygarlığı tanımlamaları için çalışmalarımızı arttırmamız lazım. Bu da bir vatan sevgisi gereğidir. Basit olarak söylersem, mesela dijital arşivlerimizi arttırmalıyız. Çok dilli dijital arşivler. Bunları dünyaya açmalıyız. Özellikle belgesellerde. Hele hele, şimdi biliyorsunuz, dijital oyunlar çok önemli. Ve animasyonlar da öyle. İşte genç kuşakların ilgisini dijital oyunlar ve animasyonlarla etkileyebiliriz. Sonra bir de hep şöyle bir şeyler düşünüyorum. Anadolu sergileri düzenlemek. Büyük müzelerin içinde, mesela Louvre'da, British Museum'da kesin olarak yararlı olacaktır. Şu anda Türkiye'de bildiğiniz gibi yabancı üniversitelerle ortak kazı ve araştırma projeleri çok arttı. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. İlgi giderek artıyor. Kültür rotalarına ilgi giderek artıyor. Bu kültür rotalarımızı, Hitit yolu ve Likya, bunları daha iyi pazarlamamız lazım diye düşünüyorum. Yapılacak çok iş var. Buna inanıyorum. Yapacağız. Daha da güzel şeyler yapacağız. Türkiye gelişme sürecinde ve bugün iyi bir yerde. Artık Anadolu uygarlığının tarihsel rolünü önce biz hissetmeliyiz ve herkese hissettirmeliyiz, bütün dünyaya. Dünyanın bu uygarlığı tanımlaması için daha çok çalışmalıyız. Bu vatan sevgisinin bence bir gereğidir. Önce bizler vatanımızı ve öz değerlerimizi tanıyıp içselleştirerek görgü ve bilgimizle dünyaya tanıtmakta öncü olmalıyız. Biz bunu yapabiliriz. Yaşadığımız kadim Anadolu bağrından çıkmış medeniyetleri önce biz tanıyacağız. Sahip çıkacağız. Bu vatan sevgisidir işte. Bundan da kalmayacağız. Doğal zenginliklerimizi tanıyacağız, sahip çıkacağız. Çok kıymetli doğal zenginliklerimiz var. Bu vatan doğasıyla, kültürüyle, insanlarıyla, her şeyiyle kutsalımızdır. Anadolu insanlık tarihinin sıfır noktası sayılan Göbekli Tepe'den ilk yazılı anlaşmaya imza atan Hititlere kadar medeniyetin kök saldığı ve dünyaya yön verdiği en kadim coğrafyadır Türkiye. Bu vizyonu hayata geçirirken Anadolu uygarlıklarının sesini, Anadolu'nun doğal güzelliklerini dünyaya daha güçlü duyurmak için somut adımlarla ilerlemeliyiz. Evet, bu geceki konuşmam buraya kadar. Hepinizin aynı duyguda olduğunuza inanıyorum. Ve ben, bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Sağlıklı, sevgili, mutlu günleriniz olsun. Yolunuz açık olsun.

Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Pazartesi günleri saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla her hafta karşınızdayız. Bugün de yine hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda işinize yarayabilecek önemli bir konuyu huzurlarınıza getiriyoruz. Hepinizin malumu iş hayatında ve sosyal hayatımızda dikkatimiz o kadar çok dağılıyor ki, dikkat dağıtıcı o kadar çok fazla şey var ki, bazen konsantrasyonumuzu sağlamak, tek bir objede kalmak, tek bir konuda kalmak bizim için oldukça zorlaşıyor. Bugün sizlerle birlikte bu dijital obeziteyi ve kendimizi bu dijital dünyadan biraz olsun uzak tutmayı ve dikkatimizi tek bir noktada toparlamayı nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşacağız. Cebimizde taşıdığımız o küçük ekranların zihnimizde oluşturduğu inanılmaz büyük yükü, ağır yükü, dijital obeziteyi konuşuyoruz. Eskiden insanlar, hatırlar mısınız, bilgiye ulaşmak için çaba gösterirdi. Kütüphanelere gidilirdi. Benim çocukluğumda da şehrin birkaç kütüphanesinden bir tanesine her gün okuldan çıktıktan sonra ulaşmaya çalışır, kitapların arasında dolaşır, belki de saatler içerisinde cümle cümle bilgiyi arardık. Hatırlarsınız, şimdi ise bilgiye maruz kalmamak için çaba göstermek gerekiyor. O kadar çok fazla bilgi akıyor ki. Sosyal medyadan, internet üzerinden, dijital mecralardan, televizyondan, çevremizdeki insanlardan. Çünkü bugün sorun bilgi eksikliği değil, bilgi fazlalığı. Biz bilgiden kaçmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman bizi yoran şey çok çalışmak da değil. Çok fazla efor sarf etmek, çok fazla performans sergilemek de değil. Çok uyaran altında kalmak. Çok fazla bilgi yükünün altında ezilmek. Aslında bizim zihinsel yorgunluklarımız var. Sabah gözümüzü açar açmaz telefona bakıyoruz. Hemen yanı başımızda zaten. Bir mesaj, bir haber, bir bildirim, bir video, bir e-posta, akşam gönderdiğimiz mesaja yanıt ya da sosyal medyada yazdığımız herhangi bir mesaja beğeni geldi mi gelmedi mi kontrolü. Daha güne başlamadan zihnimiz yüzlerce, onlarca girişle doluyor. Belki yatağın içerisinde yarım saat, sadece yarım saat boyunca biz mesajlarla, haberlerle doluyoruz. Beden dinlenmiş olabilir, sabaha kadar uyumuş olabilirsiniz ama zihin daha sabah yorulmaya başlıyor. Siz daha yataktan kalkmadan dünyanın her yerinden haberleri, Türkiye'nin her yerinden bilgileri toparlamaya başlıyorsunuz. Ben bazen bunu şöyle düşünüyorum. Fiziksel obezitede beden gereğinden fazla kalori alıyor yani. Günlük almamız gereken bir kalori var. Bir erkek için 1600, 1800. Bir kadın için 1200, 1400, 1600 aralığında kalori almamız gerekiyor. Fazla kalori aldığımızda ne oluyor peki? Kilo almaya başlıyoruz. Fiziksel anlamda şişmanlamaya başlıyoruz. Obeziteye giriyoruz. Ve obezite vücudumuzu, fiziksel o yorgunluğu iyice artırıyor, vücudumuzu yoruyor. Şimdi dijital obezite de var. Aslında zihin gereğinden fazla bilgi taşımaya başladığında dijital obeziteye de girebiliyoruz. Ve her fazlalık yük üretiyor. Her yük de zihinsel anlamdaki dinamikliği, hareketi yavaşlatıyor. Zihinde de bu böyle. Düşünmeyi yavaşlatıyor, karar vermeyi bozuyor, dikkati dağıtıyor ve sonunda da insan gün boyu meşgul, gün boyu efor sarf etmiş ama verimsiz hale gelebilir. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç araştırmalar var. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu verileri var. Küresel veri hacminin katlanarak arttığını söylüyor bilgi düzeyinde. Ama aynı hızda artmayan bir şey var. İnsan zihninin işleme kapasitesi. İnsan zihninin işleme kapasitesi aynı, fakat küresel anlamda veri hacmi sürekli bir şekilde katlanarak artıyor. Çünkü beynimiz teknoloji kadar hızlı evrimleşmedi. Hala sınırlı dikkatle çalışan biyolojik bir sistemimiz var. İşte sorun zaten burada. Zihnimizin aynı, dışarıdan gelen uyaranın fazla olması. Bu konuda bilgi bolluğu

dikkat kıtlığı, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği oluşturabilir diyebiliriz. Bugün yaşadığımız tam olarak bu. Artık yaşadığımız bu yıllarda en kıt kaynak zaman bile değil. Bakın, zaman bile değil. Dikkat, konsantrasyon. Çünkü zamanımız varsa ama dikkatiniz dağınıksa o zamanı etkili kullanamazsınız. Bugün zaman yönetimiyle ilgili bana koçluklara gelindiğinde ya da zaman yönetimiyle ilgili benden eğitim istendiğinde çoğunlukla dikkatimi çeken şey şu. İnsanlar zamanı sadece günü bloklar haline getirerek yönetme zorluğu yaşamıyor. İnsanlar aslında dikkati dağınık olduğu için herhangi bir işe yeterince zaman ayıramıyor. Bugün büyük mücadele petrol için değil. Bugün büyük mücadele ülkelerin zengin olması için vermiş olduğu savaşlar değil. Bakın, sizin dikkatiniz için veriliyor. Algoritmalar sizi içeride tutmak için tasarlanıyor. Yuval Hariri'nin bu konuda çok çarpıcı bir şeyi vardır. Dikkatimizi kaybetmedik, dikkatimizi bizden çaldılar diyor. Evet, dikkatimiz çalındı. Gerçekten bugünün insanı izlemiş olduğu haberlerde, sosyal medyada sürekli ona bir algoritmanın sunmuş olduğu döngünün içerisinde, o hani hikayelerin içerisinde sürekli bir şekilde dönüyoruz ve siz hangi hikayenin içerisinde biraz daha fazla zaman geçirirseniz onunla ilgilendiğinizi düşünüyor ve size daha fazla o platformda tutabilmek için sizi o hikayelerin içerisine boğuyor, dikkatinizi dağıtıyor. Dikkatimizi biz kaybetmedik. Dikkatimizi bizden çaldılar. Sert, çok sert ama düşündürücü. Çünkü gerçekten de dijital sistemler sadece araç değil, davranış tasarlıyor. Ne göreceğinizi, neye tepki vereceğinizi, ne kadar kalacağınızı, ekranda ne kadar süre geçireceğinizi şekillendiriyor. Ve bunun görünmeyen elbette bedelleri var insana karşı. Sabırsızlık örneğin, tez canlılık, bir şeyin çabucak gerçekleşmesini istemek, yüzeysellik, sevdiklerimize kurduğumuz iletişimin bozulması, iş hayatının içerisinde çalışma arkadaşlarımıza kurduğumuz iletişimin dengesinin bozulması, sürekli bölünmüş düşünce yapısı ve hayata karşı anlam sorgulaması, derinliğin kaybı. Bugün iş dünyasında birçok kurumun veri zengini ama içgörü fakir olmasının sebebi biraz da bu. Rapor çok, mailler çok. Elimizdeki datalar, veriler oldukça fazla. Yapay zeka ile birlikte bu verileri istediğimiz kadar da çoğaltabiliyoruz. Dashboardlar çok, analiz çok. Ama berrak düşünce az. Karar az. Yalınlık az. Çünkü veri düşünmenin yerine geçemez. Hiçbir zaman. Data, elimizde oluşturduğumuz o bütün raporlar bir karar mekanizması oluşturmuyorsa hepsi çöptür. Elimizde berrak bir düşünce, güçlü bir karar mekanizması çalışmıyorsa hepsi çöptür. Cal Newport'un derin çalışma dediği mesele burada devreye giriyor aslında. O diyor ki gerçek değer kesintisiz odaklanma anlamında üretilir. Gerçek değerler, gerçek çalışmalar, gerçek performans kesintisiz bir şekilde odaklanılan anlarda üretilir. Ben bunu bazen zihinsel derin su diyorum. Yüzeyde çok hareket olabilir ama inci, mercan her zaman diptedir. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığımız bu dünyada zihinsel anlamda derin sulara dalmak zorundayız. Bunu yapabileceğimiz tek şey de kesintisiz bir şekilde dikkatimizi yaptığımız işe vermek. Kurduğumuz iletişime vermek. Ailemize vermek. Gittiğimiz iş hayatının içerisinde yöneticimizle kurmuş olduğumuz ilişkiye vermek, müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde müşterimizin beklentilerine dikkatimizi yoğunlaştırmak, hayatı güzel yaşamaya odaklanmak. Bugün birçok profesyonel, iş hayatının içerisinde yaşayan pek çok kişi maalesef bu derinliği kaybetmiş durumda. Sığ sularda yaşıyoruz. Gönderdiğimiz e-postalar, mesajlaşmalarımız, yaptığımız toplantılar, birbirimizle kurmuş olduğumuz iletişimler,

aldığımız cevaplar, sorduğumuz sorular, sürekli meşgulüz. Ve bunların birçoğundan keyif almıyoruz. Sadece yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz. Ama derin düşünceye inmiyoruz. Oysa büyük kararlar, insanın inovatif tarafı, yeni şeyleri düşünmesi, var olan problemleri çözme çabası, stratejik içgörüler gürültüde değil, sessizlikte oluşur. Kalabalıkta, sürekli meşguliyetin içerisinde değil, odaklanmakla gerçekleşebilir. Robin Sharma diye biri var, bilirsiniz. Pek çok kitabı var, bu Ferrari'sini satan bilge falan diye bir sürü böyle kitaplar yazmış. Çok önemli bir yazar. Robin Sharma diyor ki bu konuda, dikkatini koruyamayan var olan enerjisini de nasıl kullanacağını bilemez. Gerçekten öyle. Çok güçlü motoru olan bir araç düşünün. Bu aracı verimli ve faydalı olmasını sağlayan şey iyi bir direksiyon sistemidir. İyi bir lastik sistemidir. İyi bir teknolojik mekanizmadır. İşte bu insandaki dikkattir. Sizin enerjinizin mükemmel olması, motivasyonunuzun yüksek olması, istekliliğinizin mükemmel olması yeterli olmaz. Eğer dikkatinizi koruyamıyorsanız enerjinizin bir anlamı yoktur. Hani bir reklam vardı, hatırlarsınız. Kontrolsüz güç, güç değildir diye. Gerçekten öyle. Dikkatini koruyamayan kişinin enerjisi de maalesef faydalı bir şekilde, verimli bir şekilde bir kanala doğru yönlenemiyor. Dikkat yalnızca zihinsel bir kaynak değil. Aslında insanın yaşam enerjisi. Neye dikkat verdiğiniz aslında, neye hayat verdiğiniz, hangi anlam içinde yaşadığınızla ilgili. Dikkatin bu kadar dağılmasında, üretimin ve verimliliğin azalmasında sadece iş dünyasında karşılaşmıyoruz. Bu sadece bir performans problemi değil. Aslında bir ilişki sorunu da. Çünkü dikkat sevginin de dili. Birini gerçekten dinlemek dikkat ister. Bir çocuğa bakarken

bunlar dağılmış dikkatin ilişkilerdeki yansımaları. Ve günlük hayatın içerisinde, özellikle aile hayatın içerisinde kurmuş olduğunuz iletişimlerin kalitesini düşüren, güveni sarsan, karşılıklı değer algısını ve değersizliği maalesef ortaya çıkaran, değer algısını yok eden şey, işte bu dikkat dilinin, dikkat eksikliğinin kullanılıyor olması. Peki ne yapacağız? Burada mesele irade savaşı değil, tasarım meselesi. İlişkiyi yeniden tasarlamakla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Dikkat bütçelemesi diyebiliriz. Gerçekten dikkati para gibi düşünün. Harcadığınız her yere bakmanız gerekiyor. Normalde biz bir finansal bir bütçelemeden bahsediyor olsak girdiye çıktıya bakarız, öyle değil mi? Paramızı biz daha çok nereye harcıyoruz? O zaman dikkati de bir bütçeleme mantığında düşünecek olursak, dikkati para gibi düşünecek olursak, dikkatinizi en çok nelere harcadığınıza bakmanız gerekir. Sabah mesela en kaliteli zihinsel saat. Neye dikkatinizi veriyorsunuz bu saatlerde? Sabah uyandığınızda en verimli saatinize, özellikle biraz erken kalkıyorsanız böyle gün doğmadan, dikkatinizi neye veriyorsunuz? Sosyal medyaya mı? Başkalarının acil sandığı işlere mi? Yoksa gerçekten önemli olan bir şeye mi? Mesela bir sportif aktivite, güzel bir kitaptan bir bölüm ya da gerçekten maneviyatınıza yönelerek doğaya bakarak tefekkür ediyor ya da dua ediyor musunuz? Bu çok stratejik bir karar. Çünkü dikkatinizi neye harcadığınız hayatınızın kalitesini ortaya koyar. Birincisi, ben burada önemli bazı ipuçları vermeye çalışayım. Almış olduğunuz bilgileri biraz daha sadeleştirebilirsiniz. Her şeyi, her bilgiyi almak zorunda değilsiniz. Her bilgiye maruz kalmak zorunda değilsiniz. Haber bültenlerinde yayınlanan bütün haberleri duymak zorunda değilsiniz. Siz bir gazeteci değilsiniz. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Az ama nitelikli bilgiye ihtiyacınız var. Zihinsel beslenmede de kalite önemli. Biz vücudumuzu beslerken içindekilere bakıyoruz, ürünlerin, yediğimiz şeylerin kalitesine bakıyoruz. Zeytinyağını Türkiye'nin bir ucundan getirtiyoruz, balını bir ucundan getirtiyoruz. Fiziksel olarak kendimize bakıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Peki zihinsel sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Zihinsel beslenmemizdeki o kalite önemsiz mi? İkincisi, odak blokları kurmak lazım. Yani bildirimlerin kapalı olduğu telefon kullanımlarından bahsediyorum. Bildirimlerin kapalı olduğu, telefonun uzakta olduğu, tek iş üzerinde 60 dakika, 90 dakika odaklanabildiğimiz bir durumdan bahsediyorum. Hayal gibi geliyor değil mi? Bakın bu bir hayal değil, bu bir lüks değil. Bu aslında bilişsel anlamda kendimizi bir detoksa soktuğumuz, bilişsel anlamda hijyenik bir alana koyduğumuz önemli bir karar. Bildirimlerin açık olması gerekmiyor. Özellikle şu anda lütfen bu programı dinlerken hemen telefonunuzdaki sosyal medyaların bildirimlerini kapatın. Her Instagram, her LinkedIn, her X, Twitter bildirimini almak zorunda değilsiniz. Bir şey kaçırmıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Dünya bir yere gitmiyor. Siz geride kalmayacaksınız. Telefonun her zaman yanınızda olması gerekmiyor. Onu zaman zaman bazı işlerde kendinizden uzak tutmayı eğer becerebilirseniz gerçekten bilişsel anlamda inanılmaz sağlıklı, kaliteli bir anı yaşamış olursunuz. Üçüncüsü, toplantı diyeti. Her toplantı gerçekten gerekli mi? Bu kadar çok toplantı yapan şirketlerin, bu kadar çok toplantıya katılan profesyonellerin olağanüstü başarılara imza atması gerekiyor bence. 8 kişinin, 10 kişinin, 15 kişinin bir arada olduğu verimsiz 1-2 saatlik toplantılar aslında bize toplamda katılan kişi sayısı kadar saat dikkat kaybı demek. Kaç kişi katıldı? 8 kişi. O zaman 8 saat dikkat kaybı demek. O insanların

Hepsi o bir saat içerisinde, o toplantının içerisinde maalesef dikkatlerini tamamen kaybediyorlar. Dördüncüsü, uyumsuz iletişim kültürü. Her şeye anında cevap vermek zorunda değiliz. Her WhatsApp mesajına aynı anda cevap vermek zorunda değiliz. Bu kadar çok fazla anında cevap vermek, bir çağrı merkezi çalışanı mıyız? Sürekli bize gelen bütün mesajlara aynı anda dönmek zorunda hissediyoruz kendimize. Peki bizim günlük hayatın içerisinde yapmak zorunda olduğumuz kendi sorumluluklarımız nereye gidecek? Onları nasıl gerçekleştireceğiz? Bir kitabı doyasıya şöyle yarım saat, bir saat nasıl okuyacağız? Bir doğaya çıkıp yarım saat, 45 dakika yürüyüşümüzü nasıl yapacağız? Eşimizle, çocuklarımızla, sevdiğimiz insanlarla bir arada bir saat birbirimizin gözünün içine bakarak nasıl sohbet edeceğiz? Her şeye anında cevap vermek, bütün uyaranlara açık olmak bütün dikkatimizi dağıtıyor. Ve bazen hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Sadece düşünmek. Her şeyi bir kenara bırakmak. Çünkü zihin de sindirim ister. Öyle değil mi? Sürekli yediğinizi düşünün. Hiç sindirim sisteminizi çalıştırmadan sürekli yiyorsunuz. Bunu ne zaman sindireceksiniz? Elbette günlük hayatın içerisinde aldığımız haberler, okuduğumuz kitaplar, öğrendiğimiz bilgiler, edindiğimiz deneyimler, yaşadığımız duygular, bunları sindirmemiz gerekiyor. O yüzden zaman zaman durup düşünmek, tefekkür etmek, yaşadıklarımızı anlamaya çalışmak, öğrendiklerimizi yapmaya çalışmak, bildiklerimizi çevremizdeki insanlarla paylaşmaya çalışmak gerekiyor. Zihin de sindirim ister. Sürekli bilgi almak bilgelik üretmez. Sindirmek bilgelik üretir. Sürekli bir şeyler okumak, sürekli etrafımızdaki uyaranlara açık olup yeni şeyler öğrenmeye çalışmak bizi bilge yapmaz. Edindiklerimizi bir tecrübeye, bir deneyime, bir uygulamaya dönüştürdüğümüzde, öğrendiklerimizi çevremizdeki insanlara rol model olarak paylaştığımızda, yani onları kendi içimizde sindirdiğimizde bilgelik üretilir. Açıkçası ben inanıyorum ki gelecekte rekabet avantajı yalnızca bilgi olmayacak. O eskidendi. Bilenler gerçekten öndeydiler. Bence gelecekte rekabet avantajı, bir başkasından üstün olmanızı sağlayan şey şu olacak. Gerçekten bir şeye ne kadar odaklanabiliyorsunuz? Çünkü bilgi herkeste olacak. Ama derin dikkat, odaklanma ve konsantrasyon herkeste olmayacak. Şu anda da çevrenize baktığınızda bunu göreceksiniz. Tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak. Evet, pek çok şeye ilgi duymak belki. Bunu önemsiyoruz. Fakat tek bir şeye odaklanmak, tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak, bu herkeste olmayacak. Ve belki yeni çağın en kritik liderlik becerisi şu olacak. Buradan yöneticilere sesleneyim. Dikkatini yönetebilmek, konsantrasyonunu yönetebilmek. Çünkü dikkatinizi yönetemiyorsanız hayatınızı başkaları yönetiyor olabilir. Dikkatinizi tek bir şeye veremiyorsanız bir başka şey dikkatinizi çekiyor olabilir. Bugün bu programda aslında kendinize şu soruyu sormanızı çok isterim. Ben bilgiyi mi kullanıyorum yoksa bilgi mi beni yönetiyor? Eskiden biz bilgi edinir ve onu kullanırdık. Şu anda bilgiyi edinmek dediğimiz şey acaba bizi kontrol ediyor mu? Ben dikkatimi mi yönetiyorum yoksa başka şeyler benim dikkatimi mi dağıtıyor? Bugün kendinize bu iki önemli soruyu sormanızı çok isterim. Belki bu sorular bile yeni bir başlangıç oluşturabilir bizde. Dikkatimizi, konsantrasyonumuzu daha fazla odakladığımız ve hayatımızı, niçin yaşadığımızı yeniden düşündüğümüz, yaptığımız, söylediğimiz, edindiğimiz ve başkalarına rol model olduğumuz

0: şu kısacık ömrümüzde hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda dikkatimizi tek bir şeye vererek, o anda sadece ona odaklanarak ve çevremizdeki tüm uyaranları durdurarak daha verimli, daha kaliteli, daha fazla etrafa bir iz bıraktığımız, bu hayatın içerisinde iz bıraktığımız, anlamlı işler ürettiğimiz bir hayatı yaşıyor olacağız. Evet efendim, Kariyer Atlası'nda bugünlük bu kadar. Haftaya başka bir rotada buluşmak dileğiyle. TRT Radyo 1'de önümüzdeki pazartesi günü 16.30'da Kariyer Atlası'nda tekrar görüşmek üzere. Ben Ahmet Şahinak Bulut. Dikkatiniz sizinle olsun. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi ziyareti kapsamında Amerikalı mevkidaşı Robert Francis Kennedy ile görüştü. İki ülkenin sağlık alanında geliştirebileceği projeler ve işbirlikleri değerlendirildi. Görüşmede ayrıca Amerika'daki sağlık politikaları hakkında bilgi alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Türkiye-Libya işbirliğine dair adımlar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1-2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri, Caninsby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali veri inceleme raporu ortaya çıktı. 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto para işlemleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de dosyaya girdi. Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'in cansız bedeni mısır tarlasında bulundu. Selahattin Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni DK, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuzen DK ilk ifadesinde birlikte oynadıkları av tüfeğinin kazara ateş aldığını ve Selahattin Karayel'in öldüğünü söyledi. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıkların yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Hafta ortasında ise soğuk hava